0: bildirdi. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tasfiye edilmesine bağlı olduğu belirtildi. Tarafların yalnızca Lübnan ordusu kontrolünde olacak pilot bölgelerin oluşturulması konusunda anlaştığı da aktarıldı. Lübnan ayrıca ABD desteğiyle ordu kapasitesini artırma taahhüdünde bulundu. Washington'daki iki günlük toplantıların ardından yapılan açıklamaya göre İsrail ve Lübnan birbirlerine karşı hiçbir düşmanca niyeti bulunmadığını teyit etti. Doğrudan müzakereleri sürdürme sözü verdi. Taraflar ayrıca İran'ın bölgedeki saldırılarını da kınadı. İsrail ve Lübnan'ın güvenlik ve siyasi kanallarından temsilciler 22 Haziran haftasında kapsamlı bir barış anlaşması hedefiyle yeniden bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı, görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Trump, İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin hafta sonu sonuçlanma ihtimali olduğunu söyledi. ABD Başkanı, müzakerelerde henüz çözülemeyen zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuştu. İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu çok da uzak olmayan bir gelecekte alacağız ifadelerini kullandı. İran görüşmeleri ile de Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Trump, İran'la anlaşmaya varıldığı anda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Hürmüz krizini değerlendiren Erdoğan, enerji arz güvenliği, egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi.
1: Henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran savaşının ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
0: İsrail ordusu eski istihbarat dairesi başkanına göre İsrail ve ABD yönetiminin ABD'nin Tahran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Plana göre bu İran'daki Kürt gruplar silahlandırılarak gerçekleştirilecekti.
2: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum. Onlar buna gönüllü. Ancak ben istemediğimi söyledim. Bence Kürtler işin içine girmeden savaş yeterince karmaşık.
3: Kürt grupları silahlandırarak İran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi. İddia İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'a ait. Emekli tümgeneral Hayman, ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuştu. ABD ve İsrail'in Tahran yönetimini devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı başa geçirmeyi planladığını söyledi. İsrail istihbaratçısının Kürt işgali olarak nitelendirdiği plan uyarınca ABD'nin silahlandırdığı Kürt grupların başkent Tahran'a ilerlemesi hedefleniyordu. Ortaya çıkan karmaşada Ahmadinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Hatta savaşın başlarında İsrail, ev hapsinde tutulan Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki konutunu hedef almıştı. Amacın ev hapsini denetleyen devrim muhafızlarının vurulmasıyla Ahmadinejad'ı özgürlüğe kavuşturmak olduğu bildirilmişti. Hayman, Trump'ın karar değişikliğinin ardında Erdoğan'ın ikna çabaları olduğunu öne sürdü. İsrail istihbaratçı Kürtleri ayaklandırma ve Ahmadinejad'ı başa geçirmenin bir dizi plandan sadece ikisi olduğuna da dikkat çekti. Diğer planların gizli tutulduğunu savundu. Trump'ın İranlı protestoculara yardım geliyor açıklamasının İsrail yönetimini bile şaşırttığını savundu. Hayman'a göre Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdıkları operasyondan sonra bulduğu moralle İran'a saldırı kararı aldı. Ancak Khamenei'nin öldürülmesi haricinde diğer aşamaları başarısız olunca Washington'ın İran planı boşa çıkmış oldu.
0: ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran savaşını sona erdirmeyi amaçlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. 208'e karşı 215 oyla kabul edilen tasarıya 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Savaş yetkileri tasarısı İran'la çatışmada başkanın tek taraflı askeri hamlelerini engellemeyi ve savaş yetkisini yeniden kongreye devretmeyi amaçlıyor. Cumhuriyetçilerin oylamada demokratlarla birlikte hareket etmesi kamuoyunda savaşa yönelik rahatsızlığı göstermesi açısından önem taşıyor. Tasarının yasalaşması için senatodan da geçmesi gerekiyor. Ancak süreç bununla bitmeyecek. Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kongrenin bu vetoyu aşabilmesi için her iki kamerada da 3-2 ezici bir çoğunluğa ulaşması gerek. ABD ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. İran, ABD'nin saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Umman Körfezi'ndeki bir ABD gemisinin hedef alındığını da paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'den ve İran basınından müzakerelere dair açıklamalar var. Son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
4: İki ülke arasında tabii bir uzlaşı bekleniyordu. Beklentiler de yüksekti ancak askeri gerilimin yeniden tırmandığını görüyoruz. İran ordusu, deniz kuvvetleri bir açıklama yayınladı ve bu açıklamasında İran'a yönelik saldırıların komutan merkezi olduğu iddia edilen bir ABD donanmasına ait muhribin hedef alındığı şeklinde bir açıklamaydı bu. ABD tarafından ise bir yalanlama var ancak iki ülke arasında bir askeri tırmanışın yaşandığını görüyoruz. Son günlerde ise bu askeri tırmanış Körfez ülkelerini de içine çekmiş durumda. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te bulunan ABD üssüne yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. Misillemenin gerekçesi ise Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilerin ABD donanması tarafından hedef alınması ve yine Hürmüz'de bulunan Geçm Adası'ndaki bir haberleşme kulesinin ABD tarafından hedef alınması şeklinde açıklandı. Kuveyt Havalimanı ağır hasar gördü. Devrim Muhafızları Sözcüsü Kuveyt Havalimanı'nı biz hedef almadık açıklamasını yaptı ve Patriot hava savunma sistemlerinden kaynaklı bir hatanın bu havalimanının hedef alınmasına neden olmuş olabileceği ifade edildi. Devrim Muhafızları Sözcüsü'nün açıklaması bu yönde oldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump eğer aklı başındaysa savaşa geri dönmez dedi ve İran'ın uzun bir süre savaşı devam ettirecek askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Askeri anlamda hazır olduklarını söyledi. Yeni bir savaş eğer başlatılırsa. Müzakere sürecinde ise somut bir ilerlemenin henüz elde edilemediğini vurguladı. Ancak Lübnan konusunda mesaj trafiğinin sürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Tasnim Haber Ajansı duyurmuştu. Taraflar arasında mesaj alışverişinin sonlandığına ilişkin. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakerelerde somut bir kazanım elde edemedik. Ancak Lübnan konusunda Beyrut'a ve Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması noktasında mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Lübnan ateşkesi ve Hizbullah'a ayrı bir parantez açtı Dışişleri Bakanı Arakçı. Hizbullah'ın Lübnan'da toplumsal ve siyasi bir karşılığı olduğunu söyledi. Gözden gelinemeyecek bir hareket değildir dedi Hizbullah için. Ve İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan, Lübnan'ı hedef alan saldırıları durmadığı müddetçe bölgedeki geriliminde sürmeye devam edeceği mesajını verdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler

0: Kamu alacaklarının yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 yılda Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Kamu alacaklarına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
1: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
2: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
1: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
1: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin de katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
3: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslüm Sarı genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
3: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
2: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslüm Sarı, kurultay yapılamaz.

0: da seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
1: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
0: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak mutlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
2: CHP'deki mutlak mutlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara da bakalım. CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi de yürütüyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
0: CHP'de mutlak mutlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
3: Desin ki şu gün evet biz kurultay yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
0: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
3: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanlığının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
0: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu ile ardından da Özel'le görüştü.
4: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
5: Siyaset müzakere ve münakaşa şekilde.
0: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanmasının amaçlandığını vurguladı. Buna göre biri çocuk ağır ceza, üçü çocuk, 46'sı asliye ceza, 36'sı asliye hukuk, 24'ü iş ve 16'sı tüketici olmak üzere 140 yeni mahkeme kurulacak. Gürlek yeni mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında akademisyenler sunum yaptı.
6: 6-11 yaş grubu çocukların %66'sının sosyal medya hesabı var. Bu oran 11-15 yaş grubundaysa %80'lere ulaşıyor. Bu verileri Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk paylaştı. Baştürk, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Sosyal ağ üreticilerinin yeterince sorumluluk almadığını belirten Baştürk, özellikle bazı platformların çocuklar açısından risk teşkil ettiğini söyledi.
7: Özellikle de çocuklara yönelik olduğu söylenen içerikler hiç masum içerikler değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi bedenlerinden hoşnut değil.
6: Baştürk, sosyal platformlarda çocukları üzerinden para kazanmayı hedefleyen ebeveynlere karşı çocuğu koruyacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da söyledi. Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül, okullarda yaşanacak olaylara karşı her okulda tehdit değerlendirme ekipleri oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de dijital denetleme kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.
2: Schengen vizesi almak yıllardır devam eden bir sorun. Üstelik artık vize randevusu almak zorlaştı. Ticaret Bakanlığı bu konuda önemli bir adım attı. Reklam Kurulu vize başvurularında aracı olan 7 şirket hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda bot yazılımlarla randevuların toplandığına yönelik şikayetler incelenecek.
0: Vize başvurularında aracı şirketler mercek altında. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı.
8: Schengen bölgesindeki vize randevularının bulunmaması asıl buradaki en büyük sorun. Gerçekten bot yazılımlar kullanılarak sistemden randevu çekiliyor ve daha sonra da yüksek ücretleri vatandaşlara satılıyorsa bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bakanlık özellikle Schengen vizesi başvuru süreçlerinde aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplanarak ticari kazanç sağlandığı iddiaları üzerine harekete geçti.
8: Randevu bir ticari ürün değildir. Randevu vatandaşların resmi başvuru hakkıdır. Başvuru sistemlerinin daha güçlü güvenlik önlemleri alınabilir. Tek kullanımlık doğrulama kodları, kimlik doğrulama sistemleri, IP kontrolü, bot tespit mekanizmaları geliştirilebilir.
0: Hem Schengen vizesi almak hem de randevu bulmak uzun süredir tartışmaların odağında. 71 ülke için vize işlemi yapan, 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın araştırması bu sorunu ortaya koyuyor. O araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor. Ayrıca son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekmiş. Bu girişimin ardından AB yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlatmıştı.
2: Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin ilk 5 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı genişletilecek. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. Akşam 22'den sabah 6'ya kadar uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkollü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak. Çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelere ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Türkiye her geçen yıl daha çok obezite pandemisinin pençesine düşüyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.
9: Yeme içme ile ilgili bir problem yok. Gördüğünüz gibi yiyoruz içiyoruz yani Türk halkı olarak yeme içmeyi seviyoruz.
10: Türkiye İstatistik Kurumu verileri de bu söylemi doğruluyor. Ülkede her 5 kişiden birinin hastalık derecesinde kilolu olduğunu gösteriyor.
11: Evet, obezite Türkiye'nin sessiz pandemisidir.
10: 2025 sağlık araştırmasına göre toplumda obezite hastalarının oranı 3 yılda 1,5 puan arttı, %22'ye yaklaştı.
12: Bu kadar güzel mutfağımız olunca tabii haklı olarak biz de zor dayanıyoruz ama.
10: Araştırmaya göre toplumda obezite oranı kadınlarda daha yüksek. Her 4 kadından biri hastalık derecesinde fazla kilolu, neredeyse 3 kadından biri de sınırda.
13: Hareketsiz çalıştığım bir dönem oldu. O dönemde ben yaklaşık 100 kilolara gelmiştim.
11: Daha az hareket ediyoruz, daha fazla oturuyoruz ve daha fazla ultra işlenmiş gıda tüketiyoruz. Bunun üzerine bir de stres, uyku bozukluğu, ekran başında geçen sürenin artması da ekleniyor.
10: Uzmanlar obezite tedavisinde SGK kapsamının da yeniden ele alınabileceğini dile getiriyor.
11: Obezite tedavisinde yapılan yatırım aslında diyabet, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve kanser gibi birçok daha maliyetli hastalıkların da önlenmesine yapılan yatırım. Tedaviye erişimi arttırabilirsek hem toplum sağlığı hem de sağlık sistemi kazanacaktır.
10: Doktorlar çok sayıda kişinin de fazla kilolu olduğunun farkında olmadığını belirtiyor.
9: Soru çıkana kadar yemeye devam.
2: Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun yağış nedeniyle çatısı delinen salı pazarını su bastı. Tezgahlardaki ürünler zarar gördü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınırken sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi. Yağışın ardından göle dönen sokaklarda çocuklarsa doyasıya eğlendi. Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iş dünyasıyla istişare toplantısına katıldı. COP31 gündemi ve hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.
14: Biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
15: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirve için hazırlanan eylem planını anlattı.
14: Eylem gündemimizi 10 madde halinde yapılandırdık. Kırılgan bölgeler ile okyanus ve denizlerin dayanıklılığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım sistemleri de temel odak alanlarımız arasındadır.
15: Kurum Ankara'da gerçekleştirilen COP31 Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kürsüdeydi.
16: COP31 zirvesinin ülkemizde yapılacak olması kritik bir öneme sahiptir. Hepimiz formu yalnızca COP31'e özgü geçici bir oluşum değil, kendisinden sonraki başkanlıklara devredilebilecek kalıcı bir yapı haline getirerek COP sürecine kalıcı bir kurumsal miras bırakmaktır.
2: Üretici kışı zirai don olmadan atlattı ama şimdi de aşırı sıcaklık riski kapıda. Meyve sebze bu yaz geçen yıla göre ürün bol olsa da risk devam ediyor.
15: Sıcaklık artışı tarımda bu kez kuraklık endişesi yarattı. Bu yılki yağışlar çiftçiye nefes aldırdı. Ürün bollaşırken sulama ihtiyacı azaldı. Ancak tarlada riskler sona ermedi. Yaz aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara sani olması bekleniyor.
17: Bu tarımın tümünü etkiliyor hava durumları. Sebze meyveyi dolayısıyla daha fazla etkiliyor. Ciddi bir sorun. Bizde çok sıcak olunca, çok soğuk olunca don oluyor biliyorsunuz. Çok sıcak da ürünleri yakabilir. İşte aşırı yağmurlar sağanağa dönerse, sele dönerse zararlar olabilir.
15: Çoğu yaz meyve sebzesinde şimdilik bir sorun görünmüyor. Yetişme döneminde sona gelindi, hasat yoğunlaştı. Ancak özellikle tarlalarda üretilen ürünlerde rekolte düşüşü yaşanabileceği belirtiliyor.
17: Açıktaki tarla ürünlerine zararları olabilir. Örneğin karpuz aki, karpuz da bu sene çok bol gözüküyor. O tür ürünlere kısmen zararı olabilir. Tabii ne yapmak lazım? Çok zor. Yani bizde havayla mücadele etmek gerçekten havaya gidiyor. Ancak bu meyve bahçelerinin bu türlü örtülü sistem diyoruz. Ondan çekilmesi lazım ama bu büyük bahçelere bunu yapmak tabii bir aylık zor.
2: Müzikle veda edeceğiz. Haziran ayı boyunca İstanbul'dan ve Türkiye'nin başka şehirlerinden de müzik yükselecek. Müzikseverleri Türkiye ve dünyanın önemli yıldızlarının konserleri bekliyor. Doğuş Yayın Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerden bir ajanda hazırladık. Ekranlara taşıyalım. Saat başında da haberlerle tekrar burada olalım.
18: İbrahim Maluf'tan Scorpions'a. Köfünden Blok 3'e. Türkiye ve dünya yıldızları Haziran boyunca NTV, Star TV ve Kral Pop ana sponsorluğunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Trompet virtüözü İbrahim Maluf, unutulmaz ve son derece yenilikçi müzikal projesi Toma'nın yeni versiyonuyla Türkiye'ye geliyor. Maluf 3 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 4 Haziran'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 5 Haziran'da ise Ankara Ato Kongresyum'da müzikseverlerle buluşacak. Kısa bir ayrılık dönemi geçiren Köfn grubu yeniden bir araya geldi. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den oluşan grup geri dönüşünü 17 Haziran'da Maçka Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla birlikte kutlayacak. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. 60 yıllık rock efsanesi Scorpions'da müzikte 60. yılını kutladığı Coming Home turnesi kapsamında 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. Dünya müzik geleneklerini çağdaş bir solukla harmanlayan Sami Yusuf 4 konser için Türkiye'de olacak. Sanatçı 24-25 Haziran'da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 27-28 Haziran'da ise Ankara'da Ato Kongresyum'da hayranlarıyla buluşacak. Rap müziğin popüler isimlerinden Blok 3 ise 28 Haziran'da kariyerinin ilk stadyum konserini Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verecek.

0: NTV Radyo. Sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir.
2: Ne? Nasıl?
3: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
4: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
4: Bu mesajın etkisi ne olacak?
3: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
1: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Yakın Plan başlıyor.

0: akşamlar. Saat 21. Bu kez yakın planla karşınızdayız. Bugün ana haber bülteninde günün öne çıkan pek çok gelişmesini paylaştık. O gelişmelerin büyük bir kısmını da siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin gelişmeler oluşturuyordu. Şimdi de yakın planda bunların değerlendirmesini yapacağız konuklarımla. Hangi gelişmelerde onlar bir hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşma yapacağını söylediler. Genel merkezden Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve o toplantıya tabii kimler katılacak? Bu merak ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ne söyleyecek? Bu merak ediliyor. Öteki taraftan yine aynı taraftan yani genel merkez tarafından açıklanan bir başka bilgi de parti meclisinin 11 Haziran Perşembe günü toplanacak olması. Öte yandan Özgür Özel ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026'nın Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapmasının zaruri olduğunu düşünüyorlar. Bunu bir varlık yokluk meselesi olarak değerlendiriyorlar. Ve bir kez daha kurultaya çok hızlı bir şekilde gidilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Bugün sıra dışı, beklenmedik olan sürpriz bir gelişme de şuydu. 3 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partili 3 milletvekili ara bulmak için uğraştı. Hem genel merkeze gittiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler, hem de meclise geldiler, Özgür Özel ile görüştüler. Buradan bir sonuç çıkar mı bakacağız, açıklamalar ışığında değerlendirmeye çalışacağız. Bugün hukuki bir açıklama Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararına bir itirazda bulunmuştu. O itirazı reddetmişti Yüksek Seçim Kurulu ve bunun gerekçesini bugün açıkladı. O gerekçeli kararda da Bölge Adliye Mahkemesi kararının Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenemeyeceğine bir vurgu yapıldı. Bunu da farklı yorumladı yine taraflar her zaman olduğu gibi. Şimdi biz de konuşacağız bu konuları. Stüdyoda benimle birlikte konuğum Doktor Tarkan Erdal hukukçu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Ve iki konuğumuz daha var yakın planda. Onlar da uzaktan bize bağlanacaklar. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizimle beraber ve Dicle Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rüstem Erkan da yine bugün akşam yakın planda bizimle birlikte olacak. Bir diğer konuğumuz. İyi akşamlar. Yakın Plana NTV'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar Seda Hanım. Konuklara da iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Rüstem Erkan sizinle başlayalım. Bugünkü bu ara buluculuk konusunu özellikle sormak istiyorum. Çünkü dikkat çekici ve sürpriz bir durumdu. Genel merkezle meclis arasında mekik dokuyan 3 isimden söz ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önce Kılıçdaroğlu sonra da Özel'le görüşen 3 isim. Çok fazla açıklama yapmadılar. Erol dedi ki sonuç var ama yok var ya da yok anlamında bir değerlendirme yapmak doğru değil. Halen görüşüyoruz dedi. Ve Altay ise, Sayın Engin Altay ise siyaset müzakere ve münakaşa işidir arkadaşlar gibi kısa bir açıklama yaptı. Ben sizden bir değerlendirme alayım öncelikle Sayın Erkan. Buradan bir istenen o diyalog zemininin çıkmasını bekler misiniz?
3: Şimdi Seda Hanım aslında doğru yol bu. Yani bu 3 sayın değerli milletvekilinin başlatmış olduğu diyalog süreci. Çünkü yani gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde genel başkanlığı devraldıktan sonra yapmış olduğu konuşma, gerekse dün Özgür Özel'in grupta yapmış olduğu konuşma, çok fazla diyalog arayışı değil, taraflar arasındaki gerginliğin artacağının göstergesiydi. Fakat bu milletvekilleri hem parti içerisinde ağırlığı olan insanlar, yani Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay, tecrübeli milletvekilleri, bir de iki tarafa da belli ölçüde yakınlığı olan milletvekilleri. Daha çok son dönemde Kılıçdaroğlu'yla adları anılmasına rağmen Özgür Özel'e de yakın. Dolayısıyla partiyi bir ölçüde temsil eden insanlar. Şimdi görüldüğü gibi yani parti dışındaki insanlar, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bugün Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Çeşitli yollarda bunun bir diyalogla parti içerisinde de çözülmesi gerektiği yönünde görüşler açıklanıyor. Fakat bu açıklamalar partinin yönetiminde, yani iki yönetimi diyelim, partinin iki yönetiminde çok karşılık bulmuyor gibi görülüyor. Yani hukuk kısa sürede Yargıtay çözüm bulmazsa bu gerginlik artacak diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, yani Kılıçdaroğlu'nun örneğin ilk gün yapmış olduğu, genel merkezde yapmış olduğu konuşma aslında bir ölçüde köprüleri attığı ve şey olarak Özgür Özel ekibine karşı sert bir tutum takınacağını gösteriyordu. Çok ağır suçlamalar vardı. Bunlar sürekli konuşuldu. Suçlamalar, fakat delilsiz suçlamalar. Hatta şöyle bir şey oldu bence. Yani Kılıçdaroğlu da kendisi açısından kendisi için işte yumuşak karnı denecek bir alanda, yani FETÖ suçlaması vesairesi başta olmak üzere bu tür suçlamalarla işin içine girmesi parti bir açıda derinden bölüyor. Ama şöyle bir şey var. Sokaktaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da sokaktaki muhalif kesimin tutumu bundan çok farklı. Dolayısıyla ben parti yöneticilerinin bir an önce sokağa bir dönmelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu durumlarda çok ihtiraslar belki aklın önüne geçebiliyor. Ama ancak sokak birleştirebilir. Yani sokağın sesi nedir? Partinin bugüne kadarki tabanı vesairesi. Şöyle bir şey, yani Kılıçdaroğlu ve ekibi partinin kimliğini, tarihsel kimliğini, kurumsal kimliğini çok öne çıkarıyor. Bunu öne çıkarırken de şundan hareket ediyor. Yani partide ayrılanlar olduğu zaman geçmiş örnekler, diğer partilerdeki örnekler sürekli veriliyor. Ayrılanların yeni parti kurduğu zaman fazla büyümediği, sonuçta o ana olan partiye yönelik olduğunu, ama bu yanlış bir hesap diye ben düşünüyorum. Burada dikkat etmeleri gerekir. Şu, yani partiden ayrılanların hangi gerekçeyle ayrıldığı önemli. Parti neyi temsil ediyor çok önemli. Buna dikkat edilmeli ve bir uzlaşmanın mutlaka bulunması gerekir. İki tarafında siyaset geleceği için onu söylemek istiyorum. Yoksa burada önemli bir kısmı, liderlerin etrafındaki önemli bir kesim kendi siyasal kariyeri için çaba gösteriyor. Bu açıkça görülüyor. Burada da bir siyasi kariyer geleceğinin olmadığını herkes görebiliyor. Onun için bence bir aklı selimle düşünmesi gerekir. Bu Gürsel Erol ve Ali Öztunç, Engin Altay'ın girişiminin bence bir sonuç alacak şekle dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bu milletvekillerinin de hem sokağı gördüğünü hem de aradaki gerginliği gördüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla bunun dikkatle izlenmesi gerekir diye değerlendiriyorum.
0: Peki. Sayın Yılmaz, siz ne diyorsunuz? Yapılan açıklamalar gerçekten de köprülerin atıldığı yönünde açıklamalardı başından bu yana, Sayın Erkan'ın da söz ettiği gibi. Son açıklamalar da öyle. Gerek Özgür Özel'in gazetecilerle buluşmasında yaptığı açıklamaları okumuşsunuzdur baktığımızda. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Murat Yetkin'in internet sitesi Yetkin Report'ta Muharrem Sarıkaya'nın, demeyeyim de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden duyumlarla yazdığı o yazıya baktığımızda. Yani aslında enteresan bir, hala o köprülerin tekrar kurulacağı yönünde bir koku almıyor gibiyiz. Ama öteki taraftan da işte bu üç ismin girişimi var. Bu sonuç alacak bir şekle dönüşür mü? Ne dersiniz?
2: Teşekkür ederim Seda Hanım. Doğrusu hani bunu artırmak lazım. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce T24'te bir açıklaması vardı. O açıklamada da çok net bir şekilde hem bugünkü parti yönetimine ağır eleştiriler var, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir yol aramaya, işte kendi ifadesiyle yeni bir yol bulmaya yönelik açık bir çağrı, bana kalırsa lider hüviyetinde olduğu için de bir tür tırnak içinde söylüyorum, talimat var. Orada yeni partinin nasıl olabileceğine ilişkin de düşünüldüğünü, yani mülakatın bütününe baktığımızda önemli bir yerin de bu partinin nasıl olması lazım geldiğine ilişkin değerlendirmelerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bakımdan hani siz biraz önce girişte haber olarak geçtiniz ya, Temmuz'un işte 25'ine kadar dediniz galiba, muhakkak bu kurultayın toplanması lazım da deniyor. Çünkü bana kalırsa Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesi bu seçeneği, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde çözüm bulma seçeneğini tüketecek bir gayret içerisindeler. Yani biz denedik, olmuyor ve neticede bu olmadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesi dahi şüpheli olduğuna göre bu iddiayı söylüyorlar. Çünkü eğer kurultay olmazsa seçime dahi giremeyebilir diyorlar. Bu olamadığına göre biz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin asıl büyük kitlesini temsil ettiğimiz bir seçmenin muhalif cephenin ana aktörünün seçime girmemesi ihtimaline karşı yeni bir yol, yeni bir parti arayacağız diyecekleri gerekçeleri oluşturuyorlar. Yoksa evet iyi niyetli hem hariçten hem de dahili olarak gayretler var. Siz işaret ettiniz. Hı hı. Mesela Sayın Bahçeli bu istikamette bir açıklama yapmıştı. Benim atıfta bulunduğum Ekrem İmamoğlu'nun cevabında, o mülakatında Sayın Bahçeli'ye çok ağır bir cevap da var. Yani hani Sayın Bahçeli'nin gösterdiği nezaketle bağdaşmayacak kabalıkta bir cevap da var. Dolayısıyla hani bu tür hariçten, tırnak içinde söylüyorum, hariçten gazel okumayı bu mesela bu cenah istemiyor. Partinin içinden de mesela daha Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olan İlhan Kesici uzun da bir tweet attı ve hem tarihten örnekler verdi. Biraz önce Üstem Hoca da tarihten örnekler verdi. Hem de orada rahmetli Demirel'in asıl büyük hatasını, siyasi hayatındaki büyük hatasını Demokrat Parti'nin, özür dilerim, Demokratik Parti'nin Adalet Partisi'nden ayrılmasını engellememesi olarak gördüğünü, bunu ifade ettiğini hatırlattı. Bunu takviye etmek için ben şunu da söylemek isterim. 3 Kasım'dan sonra rahmetli Demirel, Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan, belki başbakan da değildi. Yani ama başbakan olması lazım. Hani o geçiş sürecinde Erdoğan'ı ziyaretinde eski bir cumhurbaşkanı olarak en büyük vazifeniz parti grubunu dedi, bütünlüğünü muhafaza etmektir dedi. Çünkü biz tarihi bir hata yaptık, bunu bütünlüğü muhafaza edemedik, bu istikrarı bozdu demişti. Dolayısıyla sahiden hani Demirel'in böyle bir perspektifi var. Ama hani bu tür örnekleri de artırabiliriz. Mesela Oğuz Kağan Salıcı daha yumuşak bir açıklama yaptı. Biraz üçüncü taraflara, tarafta bulunan iki tarafı hani sakinleştirmeye yönelik. Burada ismi geçen üç isim de Seda Hanım aslında Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen milletvekilleriydi. Yani evet partide bilinen hani ağırlıkları olan isimler ama Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen isimlerdi. Ve hatırlayacaksınız yani Kılıçdaroğlu cenahından bunu bir konuşma, görüşme konusu yapalım, görüşelim çabası vardı. Ortak komisyon oluşturalım çabası vardı. Özgür Özel tarafı bunu açıkça reddetti. Bunu sadece bir şarta bağladı. Yani işte 45 gün içerisinde kurultay yapma şartına bağladı. Oradaki teklif kabul edilmeyince şimdi dışarıda kalmış. Hani Kılıçdaroğlu'na yakın olmakla beraber bu durumdan da hoşnutsuzluklarını ifade eden bu haliyle de kendilerine bir hareket alanı meydana getirmiş olan bu üç isim bir müzakere, bir hani görüşme kapısı açmaya gayret ediyorlar herhalde. Aslında hani Sartori vardır işte siyaset biliminde, o bizim bugün demokrasi dediğimiz çerçeveyi müzakereler ve pazarlıklar demokrasi olarak adlandırır. Bu hani genel olarak böyle olduğu gibi parti içindeki kanatlar bakımından da aslında böyledir. Fakat bizde parti içindeki kanatlar Seda Hanım, onların mücadelesi partiler arasındaki mücadeleden bazen çok daha sert oluyor. Burada da yani bizim tarihimizde yani hem farklı partilerde hem özellikle CHP tarihinde bunun sert örneklerini görebiliyoruz. Ben burada hani bu tür telkinlere, içeriden dışarıdan telkinlere rağmen ve hani iyi formüller, geçmişten hatırlatmalar olmasına rağmen tarafların karar verdiğini ve birbirleriyle beraber olmak noktasından fevkalade uzak olduklarını görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu Hizbi aslında Özgür Özel'e arınmayı kabul etmek şartıyla bir tür beraberlik teklif etti. Ama bu arınmanın içerisinde bu hareketin gizli lideri, gizli demeyelim yani açık ama hani Cumhurbaşkanı adayı olarak belediye başkanlığı tercih ettiği için parti genel başkanı olmayan lideri Ekrem İmamoğlu'nun dışarıda bırakılmasını istiyorum ben. Çünkü o arındırma, yolsuzluk, yozlaşmanın içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun varlığını işte haram vesaire üzerinden ifade ediyorlar. Buna karşılık Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi ise 4-5 Kasım'dan sonra yani bu hadiseden çok daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarlarını, onların hizmini partiden zamana yayılmış bir şekilde ağırlıklarını azaltacak, tasfiye edecek bir hatta yürüdüler. Bugün dahi bakın mesela dikkat buyurun, %3-5 gibi bir terimle bu kesimi hani küçümseyen, onların netice itibariyle fevkalade CHP'nin küçük bir kitlesine hitap ettiğini söyleyen bir yerde duruyorlar. Dolayısıyla onların varlığını kabul ederek beraber bir parti yönetmek noktasından fevkalade uzaklar. Yani biz bunu kazandık ve burada yani adayın ne, kim olacağı belli vesaire falan, bunları bu konuda kararlılar. Yani o zaman müzakere edeceğiniz bir şey kalmıyor. Dolayısıyla hani müzakereler konusuz kalıyor. Müzakereler konusuz kalırsa ilerleme imkanı olmaz. Burada iyi niyetli çabalar olmasına rağmen müzakere edecek bir zemin ve konu bulmakta bir problem var. Çünkü taraflar maalesef kararlarını vermiş görünüyorlar.
0: Peki, bu süreci tabii izliyoruz, takip ediyoruz ve biz bu programlarda mutlaka bir hukukçu görüşüne başvuruyoruz. Vurmak zorundayız çünkü hukuki alanı çok geniş bu siyaset meselesinin, bu konunun. O yüzden de bugünün olayıyla Sayın Erdal, önce bir Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını sormak isterim size. Bu gerekçeli kararda diyor ki adliye, bölge adliye mahkemesi kararının Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenemeyeceğine bir vurgu yapılıyor. Ve denetim merceği temyiz veya denetim merceği değiliz diyor. Mutlak mutlak kararın devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultayda ilişkin olduğu belirtiliyor. Şimdi bu karar sonrasında Ankara Milletvekili Murat Emir bir yorum yazdı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege iradesinin önündeki tüm hukuki belirsizlikler kalkmıştır. Demokratik çözümün yolu ardına kadar açılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararı partimizi mahkeme koridorlarından çıkarıp asıl sahibine, yani örgütümüze emanet etmenin yolunu da açmıştır. YSK kararında çok net ifade edildiği üzere mahkemenin vermiş olduğu hukuksuz tedbir kararı yalnızca geçmiş kurultaya yöneliktir. Delegelerimizin ıslak imzalarıyla talep edilen yeni ve güncel bir olağanüstü kurultay sürecini durduracak hiçbir hukuki engel yoktur. Yine aynı kararla mahkeme kararı var denilerek mevcut yönetimin mazbatalarının iptal edilmesi talebi yetkisizlik vurgusuyla işleme dahi koyulmadan iade edilmiştir diyor. Biraz Türkçeleştirelim şimdi mevzuyu o zaman.
1: Elimden geldiği kadar.
0: Evet.
1: Varsa...
0: Önce Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını bize anlatın, ne demek istiyor diye. Sonra bu yorumu sorayım. Murat Emir'in yorumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun bir altyazısını alalım.
1: Şimdi Seda Hanım, bu noktada iki tane yargı türünü ayırmamız lazım. Birisi seçim yargısı, diğeri de adli yargı. Hı. Neden ayırıyorum bunu? Seçim yargısı kabaca ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu diye özetleyebileceğimiz ve bu kurulların işi, görevi, yetkisi altında kalan ve bu Yüksek Seçim Kurulu diye tırnak içinde özetleyeceğimiz artık bu durumlarda seçimlerin yapılmasına ilişkin, ben seçim derken akla hemen milletvekili ya da cumhurbaşkanlığı seçimini kastetmiyorum. Bu siyasi partilerdeki seçim de olabilir. Bunların hepsine ilişkin olarak bir yerde seçim varsa bu seçime ilişkin olarak bütün itirazlar, başvurular Yüksek Seçim Kurulu adı altında değerlendirilir. Peki neye bakar Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerde? Şuna bakar. Zaten hani siyasi partiler, siz de takip ettiğinizi bildiğim için söylüyorum, bir kurultay yaptığı zaman önce işte hani saygı duruşu, açılış, başkanlık divanının kurulması, gündemi hatırlayın. Bunlar yapıldıktan sonra seçime ilişkin bir maddeye geçildiği zaman tutanağı şöyle kapatır. Der ki seçime ilişkin maddeye geçilmiştir. Yetki, divanın yetkisi İlçe Seçim Kurulu'na devredilmiştir der. Buradaki amaç da seçimin ilçe seçim kurulunun denetiminde yapılmasıdır. Bunları niye anlattım? Şundan. Eğer bu denetimle ilgili zaten tutanaklar da bunu gösterdiği için oylamada bir problem var mı? Hani sonra seçim yapıldı, oylar sayıldı. Biliyorsunuz tutturuldu tutanaklar, birleştirilmiş tutanaklar. Bir oy çıktı, Tarkan Erdal'a 25 oy. Dediniz ki siz, ya olur mu? Tarkan Erdal'ın oyu 32. O yüzden 25 değil, yanlış, buna karar verir. Bunları neden söylüyorum? Ya da benim pusulamda bir problem var. Geçersiz oyu geçerli saydığınız gibi seçimin şekline ilişkin ya da oradaki o yapılan hususlara ilişkin itirazlar yapılır. Bu itirazlar da kısa süredir iki gün içerisinde işte ilgili yere göre il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, daha doğrusu ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve nihayetinde yüksek seçim kurulu kararı verir ve bu olayı bitirir. Tek istisna bu söylediğime tam kanunsuzluk yolu dediğimiz bir, ona da zaten nereden alışkınız onu da biraz sonra söylemeye çalışacağım. Onu da özellikle İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde alınmış bir seçimin kararı durdurulabilir mi, durdurulamaz mı yönüyle bir başvuru vardı. Ve Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? Başlamış seçimler durdurulamaz. Bu tam kanunsuzluk sebebidir. Devam etsin demişti ve seçim hatırladım, yapılmıştı evet. Hatırlarsınız. Şimdi bunları neden söyledim? Bu, o yüzden ayırdım iki yargıyı. Burada kadar konuştuğumun hepsi benim seçim yargısı. Kısa süreli seçimin şekline ilişkin, pusulalara ilişkin, oylamalara ilişkin olan kararlar. Verildikten sonra da nihai Yüksek Seçim Kurulu en üst karar verecek mekanizma. Onun üstünde başka bir kurum yok anayasaya göre. Yüksek Seçim Kurulu. Peki Tarkan Bey, bu kadar anlattınız ama biz hiç duymadık. İşte mutlak butlan, mahkemeler, istinaf. İşte şimdi de o yüzden adli yargı diye ayırmıştım. Bir de bizde adli yargı var. Adli yargı neye bakar? Hepimizin gittiği asli hukuk mahkemesi, ceza mahkemeleri. Onu da böyle özetleyelim. Buradaki problem ne? Buradaki problem de şu. Siyasi partiler kanunu bir hüküm var. Der ki eğer burada bir hüküm olmazsa dernekler kanunu atıf yapar. Buradaki hükümlere ilişkin dernekler kanunu uygulanır der. Şimdi burada sorun şu. Burada o seçimin şekline, oylamaya ilişkin bir problem yok. Burada o oylamaya hile karıştırılma iddiasına göre acaba kesin hükümsüzlük diye nitelendirdiğimiz ve siyasi partiler kanununa göre yollama yapıldığı için medeni kanun ve dernekler kanunu atıfla acaba burada gerçekten bizim tırnak içinde hukuken kesin hükümsüzlük dediğimiz bir yaptırım var mı? Bu yaptırıma kim karar verecek? Adli yargı. Bakın bununla seçimin şeklinin hiçbir alakası yok. Orada oylamaya katılan genelde o genel kurula ilişkin olarak ya da kurultaya ilişkin olarak oylamaya katılan iradenin sakatlanıp sakatlanmadığına bakar. Bu yollamada kim yapar bunu? İşte adliye mahkemeleri, asli hukuk ve istinaf mahkemesi. İlgili hiyerarşik ilişkide odur. Asli hukuk, istinaf ve Yargıtay. İşte adli yargıda buradaki yaptırımlara ve itirazlara bakar. Yani seçimle adli yargıyı ayırmış olduk. Şimdi bunları dediğim gibi biraz karışık olduğunun farkındayım ama elimden geldiği kadar basitçe de anlatmaya gayret
0: ediyorum. Yani o yüzden Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bizim işimiz değil mi?
1: Şimdi oraya geleceğim. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptığınız zaman Yüksek Seçim Kurulu diyor, bakıyor. Diyor ki bunun benle hiçbir alakası yok. Bunu veren istinaf mahkemesi, ne bir hiyerarşik ilişkin var ne bir ast üst ilişkin var. Benle seçimle hiçbir alakası yok. Seçimde kullanılan oya ilişkin olarak o kesin hükümsüzlük yaptırımı olur mu olmaz mı? Mahkeme buna karar vermiş. Yetkili mi? Yetkili. Çünkü siyasi partiler kanundaki atıf çok net. Aynen dernekler gibi, aynen federasyonlar gibi kimler bu seçimleri yapıyorsa, nasıl itirazlar varsa orada geçerli. O yüzden seçim yargısını zaten adli yargı diye ayırmıştım ve mahkeme bakıyor. Mahkeme de bu kararı verdiği için Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bunun benimle hiçbir alakası yok. Ben onun denetim mekanizması da değilim. Bunların seçimlerle de bir alakası yok. Bu olay o yüzden benimle ilgili bir durum değil. Kabaca söyleyeyim ben yine, her ne kadar iade etse de bakmasa da görmese de hani kamuoyunun anlayacağı şekilde diyor ki ben senin başvurunu reddediyorum diyor bu şekilde. Ve ben zaten hani hukuken bu iki ayrımın da yapılmasının hukuken de doğru olduğunu söyleyebilirim yani. Çünkü buradaki şey bu, ayrım bu şekilde olur. Aksi takdirde siz seçimlere ilişkin olarak seçimi de bu tarafa bağlarsanız o zaman zaten biliyorsunuz. İki günde, üç günde öyle seçimleri bitiremezsiniz. Devamlı bir seçim durumu söz konusu olur. Sebebi de budur Seda Hanım.
0: Peki. Devam edeceğiz. Daha çok soru var konuşacağımız. Yine bir ilk reklam aramızı verelim. Bu kısa reklam arasından sonra Yakın Plan devam edecek.
4: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo. Hava durumu.
5: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Bugün daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
4: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: İyi geceler, saat 4 haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı. Görüşmelerin iyi gittiğini, İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu söyledi. ABD Başkanı müzakerelerin hafta sonu sonuçlanma ihtimali olduğunu belirtti. Trump müzakerelerde henüz çözülemeyen zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuştu. İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu çok da uzak olmayan bir gelecekte alacağız ifadelerini kullandı. Trump İran'la anlaşmaya varıldığı anda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Lübnan'ın bir ateşkesi uygulamak konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. ABD, İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin ABD arabuluculuğunda 4. tur temasları sonrası ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail ve Lübnan ABD öncülüğündeki müzakereler sonucunda bir ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı denildi. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tasfiye edilmesine bağlı olduğu belirtildi. Tarafların yalnızca Lübnan ordusu kontrolünde olacak pilot bölgelerin oluşturulması konusunda anlaştığı da aktarıldı. Lübnan ayrıca ABD desteğiyle ordu kapasitesini arttırma taahhüdünde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'li CNBC kanalına röportaj verdi. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'la aralarında gerilim yaşanıp yaşanmadığı sorularını geçiştiren Netanyahu, aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine sinirlendiği ve ağır konuştuğu iddialarına yanıt vermek istemedi. Aralarında sadece bazı anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddialarına yönelik konuştu. ABD'li CNBC kanalına röportaj veren Netanyahu, soruyu geçiştirmek istedi. Trump'la aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmaların önemsiz olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı, Trump'ın saldırıları durdurmasını istemesine ilişkin soruları da geçiştirdi. Ayrıntılara girmeyeceğim ifadelerine yer verdi. Netanyahu ayrıca Donald Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıkların ciddi olmadığını savunarak ABD Başkanı ile genel olarak aynı görüşte olduklarını öne sürdü. İsrail Başbakanı İran konusundaki soruları da yanıtladı. Trump'ın savaşa geri dönmek istemesi halinde İsrail ordusunun buna hazır olduğunu söyledi. İran'da siyasi anlamda çatlakların oluştuğunu öne süren Netanyahu, günün birinde İran'da rejimin değişeceğine inandığını sözlerine ekledi. Netanyahu, İran halkına bu rejimi devirmeleri için yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu görüşüm değişmedi. Ancak bu bizim seçtiğimiz anda tam olarak gerçekleşmeyecek değerlendirmesinde bulundu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
2: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
3: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
2: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali, hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
3: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
2: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
4: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslim Sarı genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
4: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
3: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslim Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
4: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
3: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
0: CHP'deki mutlak butlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara da bakalım. CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi de yürütüyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
3: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
5: Desin ki şu gün evet biz kurultay yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
3: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
5: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
3: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
6: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
7: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
3: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ilişkin ortaya attıkları iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Konuya ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Muhittin Böcek'le Özkan Yalım, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kendilerinden CHP 38. olağan kurultayında kullanılmak üzere para talep ettiğini iddia etmişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet alma ve siyasi partiler kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili hazırlanan dosya yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mevzuat gereği hali hazırda milletvekili olan kişiler hakkında dosyalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki parlamenter suçları soruşturma bürosu bakıyor. İddiaları değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli görmesi halinde söz konusu iddialarla ilgili iddianame hazırlayarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke yazarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi.

0: Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Yardımcısı Süleyman Can için de 5 kez icbar suretiyle irtikap ve 2 kez irtikaba teşebbüs suçundan toplam 27 yıldan 64 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi. Sanıklar 6 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
1: 3 ay önce Silivri'de cezaevinden kaçan Atalay Demirbaş yakalandı. 11 ayrı suçtan aranan Atalay Demirbaş, avukat Rezanep Özdemir'in tutuklanmasına neden olan rüşvet iddiasını ortaya atan isimdi. Atalay Demirbaş, sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan aranıyordu. Marmara cezaevinden de 7 Mart'ta firar etmişti. Hakkında da 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası vardı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Demirbaş'ın adı avukat Rezanep Özdemir'in tutuklanmasına neden olan rüşvet iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir tutuklunun tahliyesi için anlaşma yapıldığını öne sürmüştü. Ancak tutuklandığı söylenen kişinin hiç tutuklanmadığı ve HTS baz raporuna göre Demirbaş'la Ep Özdemir'in hiç görüşmediği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Ep Özdemir 4 ay sonra cezaevinden tahliye edildi. Rezanep Özdemir kendisine iftira atıldığını söylemişti. Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Olay Tekkeköy ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında yaşandı. Fabrikada çalışan 3 işçi yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düştü. Meslektaşları hemen ekiplere haber verdi. Ancak 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor. Kastamonu'da düğün eğlencesinde havaya ateş açan kişi 48 yaşındaki Mehmet Demir'in ağır yaralanmasına neden oldu. Biri tabancanın sahibi, iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı. Mehmet Demir'in ailesi karara tepki gösterdi, tutuklanmalarını istedi.
0: Düğün eğlencesinde havaya ateş açıldı. Kurşunlardan biri Mehmet Demir'e isabet etti. Kastamonu'da bayramın son günü yaşanan olayda yaralanan 48 yaşındaki Demir entübe edildi.
2: İkinci mermi okulun çatısından sekip babamın kafasına isabet etti. Hala daha ateş etmeye devam ediyordu.
0: Cide ilçesi Ağaçbükü köyünde 30 Mayıs'ta okul bahçesinde düğün yapıldı. KÖ'nün silahından çıkan kurşun ilk olarak düğün sahibinin montuna isabet etti. Ancak zanlı çevredekilerin uyarısına rağmen havaya ateş açmaya devam etti. Tabancadan çıkan kurşun 48 yaşındaki Mehmet Demir'in kafasına isabet etti.
2: Köylüler de o sırada bağırıp çağırıyordu dur diye. Kimseyi umursamayıp silahını ateşlemeye devam ediyordu.
0: Hastaneye kaldırılan Mehmet Demir yoğun bakıma alındı. Entübe edildi. Jandarma olayın ardından biri tabancanın sahibi, iki kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Adalet istiyoruz. Benim eşim can çekişiyor. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Onlar elini kolunu sallayarak geziyor.
0: Demir ailesi zanlıların tutuklu yargılanmasını istiyor.
1: İstanbul Kağıthane'de anne ve 3 çocuğuna yaya geçidinden geçtikleri sırada bir motosiklet çarptı. Kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 18 yaşındaki sürücü ise tutuklandı.
4: Salim'di kızım. Karşıya geçiyorduk.
5: Görmedi motoru, daha doğrusu. Motor da onları görmedi.
6: Tam gaz gelmiş, vurmuş. Tanıyoruz, bir de komşumuzun çocuğu.
7: Otomobil durduğu motosiklet durmadı. 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de bir can karkar Kurban Bayramı'nın 3. gününde 3 çocuğuyla birlikte bayram ziyaretinden dönüyordu. Eve varmalarına sadece birkaç adım kalmıştı.
8: Karkar ailesinin evi hemen karşı sokaktaydı. Anne ile 3 çocuğu buradaki yaya yolundan karşıya geçecekti. O sırada bir otomobil kendilerine yol da verdi ama motosiklet sürücüsü durmadı. Yandan geçerken aileye çarptı. Motosiklet 5 yaşındaki Zümre'nin üzerine düştü.
4: Ayıbı durdu, bize yol verdi, biz öyle geçtik. Motor geldi bana çarptı ilgin. Ben böyle bir kaldım, sonra yere düştüm. Sonra baktım çocuklarım Sağ sol tarafı

0: çocuktan iyi. Ama sağ tarafı çocuğum yok. Yani zümra yok. Karşıya bir baktım, motor onun üstünde.
1: Ambulansı beklememişler. Direkt bir şahsi bir araçla aldıkları gibi götürmüşler.
2: Ağır yaralanan Zümre kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksirli öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalleli çok sayıda kazanın yaşandığı caddede önlem alınmasını istiyor.
3: Sivas'ta vücuduna kene yapışan iki çocuk annesi kadın yaşam savaşını kaybetti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle sadece bu ilde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
4: Tatil için memleketine gitti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 31 yaşındaki Hava Dursun İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitti. Akıncılar ilçesinde arazide ot topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Dursun, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk annesi bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4 oldu. Yozgat'ta da iki kişi kene ısırması nedeniyle tedavi görüyor. Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
5: Kene tuttuğu zaman eğer virüs taşıyorsa kişileri bulaştırıyor. İlk belirtileri halsizlik, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma gibi hani herhangi bir hastalık gibi başlıyor. Daha sonra kanamalarla seyrediyor. Eğer hastalık ağır seyrederse ölüme kadar gidebiliyor.
4: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
3: İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'na örnek veren 7 ismin test sonucu belli olduğu kan, idrar ve saç örneği alınan ünlü isimlerle ilgili rapor hazırlandı. Oyuncu Onur Tunay ile sosyal medya ünlüsü Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanların testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Gazeteci Mirgün Sırrıca Bas'la Cansu Tekin'de ise sadece ilaç etken maddelerine rastlandı. Şarkıcı Berkay Şahin ile Tuğçe Postoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor soruşturma savcılığına gönderildi. Düğün hazırlığı yapan kadın sahte doktor mağduru oldu. Yüzüne medikal estetik işlemi yaptıran genç kadının göz kapağında düşme meydana geldi.
6: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
7: Güzelleşmek için yüzüne medikal estetik işlemi yaptırdı. Yaptırdığına bin pişman oldu. Göz kapağı düştü, aynaya bakamaz hale geldi. İstanbul'da yaşayan ve 3 ay sonra dünya evine girecek olan İdil Keten düğün hazırlığı içindeydi. Kendini doktor olarak tanıtan bir kişiye önce dudak dolgusu yaptırdı, ardından da aynı kişiden yüzündeki bazı bölgelere medikal estetik işlem yapmasını istedi.
8: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok. Zeytinburnu'nda yaptırmaya gittim. Kendisi zaten Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Ve sonrasında maalesef bu hale geldi.
7: Tedavi için başvurduğu doktorlar genç kadına yanlış kasa enjeksiyon yapıldığını söyledi.
8: Kendisini doktor olarak tanıttı. Rusya'da bir hekim olduğunu, pratisyen hekim olduğunu söyledi. Ama burada yasal bir şekilde yapabilmesi için, yani Türkiye'de yasal bir şekilde bunu icra edebilmesi için 2 yıl daha okuması gerektiğini, ama zaten bu işi bildiği için 2 yıl daha okumasına gerek olmadığını söyleyerek evde yaptığını söyledi.
7: Gözünün 6 ay düzelmeyeceğini öğrenen İdil Keten 3 ay sonraki düğününü iptal etmeyi düşünüyor. Mağduriyetinin giderilmesi içinse sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
8: Umarım kısa bir sürede yargılanır. Umarım cezasını çeker.
3: Müzik. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde çıkan yangında 18'i yabancı, 21 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yangın 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda çıktı. Ölenler arasında Bangladeş, Nijerya, Mozambik ve Liberya vatandaşları da olduğu açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Bunun başkent Yeni Delhi'de son yılların en büyük yangınlarından biri olduğu belirtiliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi olayı trajik olarak niteledi. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait bir helikopter düştü. Kazada 3 asker hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklama Kraliyet Donanması Sözcülüğü'nden geldi. Olay ülkenin güneybatısındaki Okehampton'da bulunan Merlin helikopterinin eğitim alanı yakınlarında meydana geldi. İngiliz donanması envanterinde 25 adet bulunduğu belirtilen Merlin MK4 helikopterleri geçmişte de kazalara karışmıştı. Helikopterlerden biri 2024'teki tatbikat sırasında Manş Denizi'ne düşmüş ve bir personel hayatını kaybetmişti. Mart 2024 ve Ekim 2000'deki kazalardaysa toplam 10 personel yaralanmıştı. Cenevre'de yapılan uluslararası çalışma konferansında yapay zekanın çalışma hayatına etkisi ele alındı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.
9: Türkiye olarak yapay zekayı emeğin yerine geçen değil, emeğin niteliğini güçlendiren, insanı dışlayan değil, insana yakışır işi destekleyen bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz.
10: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de 114.sü düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu. Yapay zeka ve çalışma hayatında dijitalleşme başlıklarını değerlendiren Işıkhan, geliştirdiğimiz dijital sistemlerle istihdam hizmetlerimizi daha etkin hale getiriyoruz dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da yapay zeka ve dijitalleşme ile birlikte vücut becerilerinin değişeceğini, bu nedenle çalışanların yeni yetkinliklerde desteklenmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.
11: Teknolojik ilerleme insan onurunu, eşitliği ve sosyal adaleti ileriye taşıyacak mı? İşverenler olarak bizim cevabımız evet taşıyabilir. Sorumlu yapay zeka kullanımını destekleyerek ve sosyal diyaloğu derinleştirerek çözümün bir parçası olmaya hazırız.
10: Türk İş Başkanı Ergün Atalay da kürsüdeydi. İşçilerin sorunlarına değindi. Enflasyon nedeniyle ücretlerde meydana gelen kayıpların telafi edilmesini istedi.
12: Benim ülkemde de emekçiler yüksek, enflasyon, vergiler kaynaklanan geçim zorluğunu bir şekilde yaşamaktadır. Alım gücü düşerken enflasyon temel sorunların başına gelmekte. İşçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretle çalışan milyonlar işçinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir.
10: Cenevre'de düzenlenen konferansa 187 üye ülkeden hükümet, işveren ve işçi temsilcileri katılıyor.
3: Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü setlerden üstün ayrılarak öne geçti. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti maçı karar setine taşıdı. Son seti 15-11 tamamlayan Sultanlar Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Millilerin en skorer ismi 20 sayıyla oynayan Yaprak Erkek oldu. Sultanlar Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'yla bu akşam saat 22.30'da karşılaşacak. Turnuvanın ikinci hafta maçları ise Ankara ev sahipliğinde oynanacak. Sultanların başkentte az kadroyla sahada yer alması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar belli oldu. Retro imzalar taşıyan koleksiyon, geçmişe saygı, geleceğe imza mottosuyla tanıtıldı.
2: Fenerbahçe futbol takımının 2026-2027 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Çobani Stadı'nda düzenlenen lansmanda sarı lacivertlerin giyeceği 3 forma görücüye çıktı. Fenerbahçe'nin iç saha klasiği çubuklu formada beyaz çerçeveli göğüs sponsoru bölmesi dikkat çekti. Deplasman formasında kulübün kuruluş renklerine atıfta bulunularak sarı ve beyaz tercih edildi. Üçüncü formada ise 1923 yılında kazanılan General Harrington Kupası'na ilişkin desenlere yer verildi. Öte yandan formalarda Fenerbahçe'nin kuruluşunun 120. yıl dönümü kapsamında özel olarak tasarlanan 120. yıl arması da yer aldı. Yeni formalar kulübün resmi mağazaları üzerinden 5.999 liralık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
3: 85 yaşına yaklaşan yönetmen ve yapımcı Martin Scorsese'nin tutucu olması beklense de o yapay zekaya karşı değil. Hatta Scorsese bir yapay zeka firmasına danışman olarak katıldı.
13: Taksi şoföründen sıkı dostlara, para avcısından İrlandalıya, Hollywood'un neredeyse her çağına tanıklık eden yönetmen ve yapımcı Martin Scorsese bu çağda yakalamış görünüyor. Scorsese'nin ortak ve danışman olarak katıldığı yapay zeka şirketi, yönetmenin bir sonraki filmi What Happens at Night'ın senaryosunu hazırlarken, yapay zeka aracını nasıl kullandığını gösteren bir videoyla kamuoyuna duyuruldu.
14: Old, almost medieval.
13: Videoda Goodfellas filmindeki mafya lideri Henry Hill'in tek plan takip eden meşhur Steadicam sahnesini örnek gösterdi.
15: Bunun en etkileyici yanı da sonunda onun en öndeki masada oturduğunun ortaya çıkması. Adeta bir kraliyet mensubu gibi. O sekansın içinde en az 10 ya da 12 küçük sahne, küçük anlatı parçaları vardı. Eğer elinizde böyle bir araç olsaydı, her şeyi çok ama çok daha hızlı çözebilir, prodüksiyon zamanından tasarruf edebilir ve ekibin daha az yıpranmasını sağlayabilirdiniz.
13: The Irishman'da gençleştirme teknolojisini kullanan yönetmen, bu yeni araç sayesinde zihninde görselleştirdiği sahneleri yapım tasarımcısına, sanat yönetmenine ve görüntü yönetmenine çok daha net ve verimli bir şekilde aktarabildiğini söylüyor.
16: Does that kind of look like it?
14: Yeah, even narrower.
13: Ancak paylaşılan videonun altına gelen yorumlar yönetmenle aynı fikri taşımıyor. Sosyal medya kullanıcıları yönetmenin bu hareketini gerçek bir hayal kırıklığı ve çok üzücü bir gün şeklinde yorumladı.
14: You could figure it out much, much quicker.
13: Yönetmen bu fotoğraf karesiyle de çağı yakalamış durumda. İngiliz şarkıcı Charlie XCX önümüzdeki ay çıkacak yeni albümünün kapağında müzik, moda ve sinema dünyasından 3 ismi kullandı. Scorsese kapak için Velvet Underground'un kurucu üyelerinden John Cale ve moda tasarımcısı Marc Jacobs'la poz verdi. Cinematic
3: 2025 yılında sinema salonları seyirci kaybederken tiyatro, opera ve baleye ilgi arttı. Görsel sanatlara ilişkin bu veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.
13: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı. Rapora göre sinema salonlarında 417'si ilk kez olmak üzere toplam 771 film gösterildi. İlk kez vizyona giren filmlerin 159'u yerli, 258'i yabancı yapımlar oldu. Türkiye genelindeki sinema salonu sayısı 2161'e yükseldi. Salon sayısı artarken izleyici sayısı azaldı. 2025'te sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre %15 azalarak 27.657.591 kişiye geriledi. Sinema izleyicisinde düşüş yaşanırken sahne sanatlarına ilgi arttı. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bir önceki sezona göre %4,8 artarak 10.216'ya yükseldi. Toplam tiyatro seyirci sayısı da artış göstererek 8.183.257'ye ulaştı. Türkiye genelindeki tiyatro salonu sayısı ise 1101 olarak kayıtlara geçti. Tiyatro ile birlikte opera ve baleye de ilgi arttı. Temsillerin izleyici sayısı bir önceki sezona göre %16,5 artış göstererek toplamda 511.376 seyirciye ulaştı. Aynı dönemde opera ve bale gösteri sayısında da %21,8 artış yaşandı.
3: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
16: NTV Radyo. Radyo Diagnostu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gider.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Bugün Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Müslüm Sarı dedi ki 11 Haziran'da Perşembe günü parti meclisini toplayacağız. Ve Salı günü de grup olacak. Grup toplantısı yapılacak ve o grup toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunda kürsüde olacak, konuşacak dedi. Şimdi geçen salı grup toplantısını grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel yapmıştı. Bu durumda acaba yeni bir grup başkanı seçimi mi yapılacak? Kemal Bey nasıl konuşacak? Salı günüyle ilgili beklentinizi sorayım Sayın Erkan size.
2: Şimdi Seda Hanım, grup başkanı milletvekilleri seçiyor. Fakat deniyor ki genel başkan da seçimsiz birini grup başkanı olarak gösterebilir. Yani siyasi partiler ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde genel başkan milletvekili olmadığı için grup başkanının seçiminin nasıl olacağı da belli. Ve grup başkan vekillerinin nasıl olacağı da belli. Dolayısıyla burada bir atamayla olması mümkün değil diye düşünüyorum. Yani yeniden bir seçim yapılabilir. Fakat yeniden yapılan seçimde de sanırım 101 milletvekili mi 111 milletvekili bir kurultay çağrısı yapmıştı. Orada çoğunluğun da kimden olduğu görülüyor. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. İşte bu girişimler şuna yol açıyor. Bakınız Seda Hanım, bir de geçen işte 1-2 gün önce Kılıçdaroğlu'na çok yakın olan bir kişinin Kuşoğlu, Bülent Kuşoğlu muydu sanırım?
1: Evet.
2: Yapmış olduğu açıklamalar çeşitli şüpheler yaratıyor. Şu şüpheyi yaratıyor. Acaba seçimsiz bir Cumhuriyet Halk Partisi mi organize edilmeye çalışılıyor? Şimdi bir ülkede demokrasi dediğimizde nasıl seçimsiz demokrasi olmaz? Hatta sadece seçim değil, seçim süreci, seçim öncesi demokratik bir ortam olması gerekiyorsa siyasi parti dediğimizde de bütün kurullarının seçimle oluşması lazım. Yani burada bu meseleyi uzatma yönünde bir şey var ve söylemiş oldukları da bir ölçüde bu bizi aşan bir durum. Burada bir devlet aklı var demesi bence Türkiye siyaseti açısından da çok tehlikeli söz. Yani Türkiye'de siyaseti artık günümüzde derin devlet demiyorlar. Bu biraz bu kelime yıpranmış olduğu, başka çağrışımlar yaptığı için bunun yerine devlet aklı diye kullanılıyor. Devletin, devlet aklının siyaseti düzenlemesi, partileri düzenlemesi. Bu aynı zamanda bilmiyorum. Yani savcılara da bir iş düşüyor. Yani Sayın Kuşoğlu'na bu bilgiyi nereden çıkardın? Ya da bu yanlış bilgiyi niye yayıyorsun diye söylemesi gerekiyor. Çünkü herkes bu konuda farklı bir yorum yapıyor. Çünkü halk şunu düşünüyor. Acaba biz bir tiyatro mu izliyoruz? Yani seçim yapılıyor, seçime gidiyoruz vesaire. Ama bütün bunların dışında bunu organize eden bir devlet aklı, bazı kişiler mi var? Ve o kadar şey açıklıyor ki bu maliyeden de olabilir, Merkez Bankası'ndan da olabilir. Nedir yani, biz de 30 yılı aşkındır devlet memuruyuz, profesörüz. Biz niye böyle bir organizasyonun içinde değiliz de birileri böyle bir organizasyonun içinde? Yani bu mevcut sistemi, demokratik sistemi, hukuk devletini de bence belli bir ölçüde yaralayan söylem. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir endişesi var. Yani böyle bir düzen, işte devlet aklı ve partideki bazı kişiler yeniden bir partiyi mi organize ediyor diye, bundan uzaklaşılması gerekir diye düşünüyorum. Şeyin aklından çıkarması lazım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben kurultaysız ya da birkaç yıl içerisinde kendime uygun delege ile kurultaya giderim anlayışından uzaklaşırsa o zaman belki yeniden bir saygınlığı, değeri olabilir. Ama bu yolda ilerlediği zaman bence çok şey olmayacak. Şunu söyleyeyim son olarak, bakın her iki tarafta zaten partinin kurucusunun tarihsel olarak biliyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk kurucusu, her iki tarafta Mustafa Kemal'e atıfta bulunuyor. Ama Mustafa Kemal'in en önemli özelliği akıl ve bilim. Yani bunun şeyi yoktur. Bütün düşünce sistemini toplarsan aslında akıl ve bilimin yolundan gitmek. Ama burada iki tarafta da parti yöneticilerinde akıl ve bilimden çok ihtirasları peşinde gitme var. Ve ciddi de bir skolastiğe düşmek var. Yani orta çağda skolastik yeni düşüncenin, yeni bilginin, tartışmanın önünü engelleyen bir şeydi. Burada da partinin bir an önce, işte eğer diyorlar ya kuruluş kodlarına dönmesi gerekir. Kuruluş kodlarına dönmesi dediğin biraz akıl, bilim, toplumun ne dediğine bakmak lazım. Bu da çok kamuoyu araştırmasına gerek yok. Eğer çıkıp Kızılay'da bir 100 metre yürürlerse bu sayın yetkililer toplumun ne düşündüğünü de görürler. Şeyden de uzak durmak gerekir. Yani siyaseti hep kendi karşıtındakini işte bir kriminal duruma sokarak siyaset yapmak da çok doğru değil. Yani siyasetçiler savcı değildir. Elinde bir bilgi belge varsa götürür verir. Ama ben Kılıçdaroğlu o gün daha kucaklayıcı bir konuşma yapmış olsaydı bence şey olarak parti üzerindeki etkinliği vesaire daha ağır olurdu. Ama hiçbir somut delile dayanmadan yani yakın zamana kadar Kılıçdaroğlu'na söylenen, kendisine söylenen bütün sözleri bugün parti içindeki rakibine söylemiş, rakiplerine söylemiş olması kendi siyaseti açısından hiç doğru değil. Yani Kılıçdaroğlu beni arkadan hançerlediler demişti daha önce. Eğer bu konuşmayı kendisi değil birileri hazırlayıp Kılıçdaroğlu'na yaptıysa gerçekten hançerleyenler hala kendi etrafında. Buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü şunu biliyoruz yani 15 Temmuz gününden beri de Kılıçdaroğlu'nun hep tankların arasından nasıl kaçtığını hatta tankların arasında nasıl sıvıştığını söyleniyordu. Yani söylediği FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılıyordu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün aynı dili Kılıçdaroğlu başkasına karşı kullanıyor. Bu bence hiç doğru olmamıştır ve partideki gerginlikleri de artıran bir durumdur. İşte iki taraf da bence biraz akıl bilim bir adım geri çekilerek değerlendirerek yeniden bir yol yürümelerini tavsiye etmek hattımıza değil ama haddimize değil böyle bir değerlendirme yapıyorum. Türkiye'nin bu durumdan çıkması için şu önemli bakın muhalefet partisi ana muhalefet partisi son seçimde birinci olmuş bir partinin artık bu gündemden çıkarak bir Türkiye'yi ve dünyayı konuşması lazım. Hep bunları konuşuyorduk. Ama bunun böyle uzun zaman alacağı görülüyor. Bunun Türkiye siyasetine de etkisi ne olur? Olumsuz olur. Bakın herkes bunu söylüyor. İşte DEM Parti diyor ki bu tartışmalar çözüm sürecini engelleyen, bunu tartışmamızın yol yürümemizi engelleyen durumda. Diğer tarafta işte emekli, işçi, memur vesaire bizim sorunumuz konuşulmuyor diyor. İş insanları ekonomi konuşulmuyor diyor. Veya çözüm üretilmiyor diyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçimli olarak bu şunun dur budur devlet haklı şunu istiyor değil. Gerçekten düzgün bir ortamda seçimli olarak kurultayıyla yönetimi belirlemesi lazım. Bu kurultayda da Kılıçdaroğlu ve ekibi çıkarsa ona herkes saygı göstermeli diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Tarkan Erdal açıkladı Sayın Hocamız bu süreci ama şunu eklemek isterim. Bakın tamam bir iki delegenin diyelim ki kurultay süreci içerisinde oy verme durumunun sakatlandığını düşünelim. Yani işin içine rüşvet girdi vesaire gibi. Ama burada sonucu ne kadar etkilediğine de bakılır bu durumlarda. Yani 10 delegenin bu şekilde oy vermiş olması, 15 delegenin oy vermesi seçim sonucunu nasıl etkilemiştir diye de mahkemeler değerlendirir. Bir tane bir kişiyi buldum, üç kişiyi buldum delil olarak bu bütün kurultayı hükümsüz kılar yaklaşımı hukuk sisteminde de yok. Şöyle yok. Yani ikinci turdaki oy farkına bakılır en azından. Kaç oy alınmış? Bu bütün seçimlerde aynı şeye gidiliyor. Dolayısıyla bir kişi, üç kişi buldum burada. Mahkeme devam edebilirdi ama bugün bunu en çok tartışmamız tedbir uygulanması. Yani Yargıtay'a kadar bu gidebilirdi ama tedbir uygulanmasaydı yani parti yönetimi görevinden uzaklaştırılmasaydı Türkiye bu kaotik ortama girmemiş olurdu. Sonuçta Yargıtay'ın kararına herkes saygı gösterirdi ama Yargıtay'ın kararının ne zaman çıkacağı belli olmadan tedbir uygulayarak buraya gelmiş olması işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bir çözümsüzlük yaratmış oldu. Aynı şekilde Türkiye siyasetinde de. Ama şunu hepimiz biliyoruz. Sayın Erdal Bey daha iyi bilir. Yargıtay istediği zaman sırayla değil de önemli konuları gündemine alabiliyor. Erken görüşebiliyor. Burada hukuk madem herkes devlet haklı diyor. Devlet aklının bir devreye girerek bu sürecin hızlandırılması gerekir. Yani Yargıtay'ın bir an önce bu konuda kararını verip ondan sonra parti de kendi işleyişine devam etmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Sayın Bahçeli'nin çağrısını bir nevi tekrarlayarak evet. Noktalamış oldunuz bu bölümü. Peki Sayın Yılmaz bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Sayın Erkan'ın Kuşoğlu'nun ifadeleriyle ilgili bir eleştirisi oldu. Bu eleştiriye yani devlet aklı veya işte üst akıl ya derin devlet diyemiyorlar ama denmiyor ama artık devlet aklı deniyor diye bu açıklamalar size neyi düşündürdü öyle sorayım ya da
2: Murat hocama katkı olsun, yol gösterici. Murat hocam, bu Osmanlı'dan beri biliyorsunuz hikmeti devlet diye bir kavram vardı. O dönemden beri kullanılan bir kavram ama bugün bunu farklı bir anlamda kullanıyorlar. Buyurun Sayın Hocam. Buyurun.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Bülent Bey'in ben röportajını okudum. Röportajda problemli yerler var. Fakat mesela biraz önce Rüstem Hoca eleştirdi. Önce şunu ifade etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu buradaki ifadelerden, devlet aklı kavramından rahatsız olduğunu basına açıkladı. Ama bana kalırsa zaten Bülent Kuşoğlu da hani burada eleştirilecek şeyler söylemiş olmakla beraber bu devlet aklını olumlayarak konuşmadı. Yani röportajı okursak görürüz, bunu eleştiriyor tam aksine. Ve hani milletin dedikleriyle bunun çatışmaması lazım diyor. Fakat bana kalırsa yani her ne olursa olsun, yani Bülent Kuşoğlu'nu bu anlamda dediği gibi takdim edecek olsak bile burada devlet aklı kavramının kullanılması şu veya bu sebeple isabetli olmamıştır. Ve orada devlet hakkı diye de hani bir bilinmez bir yapıyı kastetmiyor. Belli stratejik kurumlardaki aslında hani devleti oluşturduğu varsayılan kuruluşlardaki üst düzey yöneticileri kastettiğini de ifade ediyor. Yani bu isabetli bir tavır değil. Yani bu kurumların, kuruluşların elbette mesela güvenlikle ilgili ise güvenlikle ilgili değerlendirmelerini meşru siyasi otoriteye sunarlar. Ama bu iç politikaya, iç politikada milletin tercihlerine ilişkin bir değerlendirme olamaz. Bu demokratik hani devlet standartlarıyla, hukuk devleti standartlarıyla, anayasal devlet standartlarıyla benim anlayışıma göre bağdaşamaz. Ve zaten biz uzunca bir zamandır 27 Mayıs darbesinden bu yana bu anlayışla, yani devlet adına konuşarak milletin üzerinde vesayet kuran anlayışla mücadele eden bir siyasi hayatı yaşadık. Yani 15 Temmuz'a kadar gelen hikaye böyle bir hikayeydi. Şimdi burada bu konuları kendi mecrasında değerlendirmeyerek böyle hani izah etmeye çalışmak yanlış. Bir de bu problemi tarafların kendi pozisyonlarıyla aynı şeyi, mesela dikkat buyurun, sadece Bülent Kuşoğlu söylemedi. Özgür Özel de buna benzer müesses nizam adı altında bir argümanlar geliştirmeye çalıştı. Ben bunların da isabetli olduğu kanaatinde değilim. Yani böyle bir müesses nizam veya böyle bir devlet aklı olduğu kanaatinde değilim. Fakat buna ilişkin bir şey varsa bununla da hani neyse o, onunla mücadele etmek lazım. Ama siz siyaseten farklı, ihtilaflı bir konuda konuşuyorsanız bu ihtilafınızı toplumu ikna edecek bir şekilde toplumun önüne koymak lazım. Şimdi ben bir yakın zamanda çok sevdiğim bir yani düşünür var. Ortega Gasset, onun kitabı çıktı. Omurgasızlaştırılmış İspanya adıyla. Yani onun önemli kitaplarından birisidir. Orada hani bir bütün olarak İspanya'nın kendi bütünlüğünü kaybeden, bu anlamda partikülerist böyle anlayışlara bölünmesinin İspanya'ya ne büyük zarar verdiğini anlatıyor. Bu aynı şey bence mesela bir siyasi parti için de geçerli. Yani siz sadece hizip anlayışı içerisinde meseleye bakmaya çalışırsanız, partinin bütünlüğünü unutursanız, bunu devlet hakkı veya müesses nizam diyerek çözemezsiniz. Yani şimdi buraya gelişimizde mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mesela Özgür Özel'in, mesela Ekrem İmamoğlu'nun hiç hatası yok mu? Yani bunlar dışında bir yabancı, dışarıdan bir aktörü siz suçluyorsunuz. Yani bu, ben burada mesela şöyle bir şeyi ifade etmek isterim. Vaktiyle eğer bu taraflar bir araya gelmiş olabilseydi 4-5 Kasım'dan sonra belki bu meseleyi hukuk küresine gelmeden siyaseten çözebilirlerdi. Hala da siyaseten yapabilecekleri belli şeyler var ama onlar tercihlerini bu anlamda bir çözüm için değil, birbirlerini bertaraf etmek, tasfiye etmek için kullanmak istiyorlar. Burada bir problem var. Hani dışarıdan elbette bazen dışarıya bir meseleyi, iç bir meseleyi dışarıya yansıtmanın kendi tabanınızı motive etmek bakımından bir işe yarar bir tarafı vardır. Veya karşı tarafı hani burada mesela devlet aklı o anlamda kullanıldı deniyor. Yani karşı tarafın Özgür Özel'i destekleyen CHP seçmeninin aklını karıştırmak için kullanıldı deniyor. Ben Bülent Kuşoğlu'nun bu anlamda konuştuğu kanaatinde değilim. Yani konuşmasında problemler olmakla beraber onu eleştiren bir yerde durmaya çalışıyor. Ama buradaki hani bu meseleyi böyle argümante etmek, meseleyi, ihtilafı gerçek mecrasında değerlendirip çözüm üretmeyi engelleyen bir yerde duruyor. Tarafların hala meseleyi gerçek anlamda bir yerde tanımlamadıkları kanaatindeyim. Mesela hala bu yani kurultayı ifsad eden çabaları yani küçümsemek veya yok sayarak bu yere gelmek mümkün değil veya karşı tarafı yok sayarak bir yere gelmek mümkün değil. Bu noktadan tarafların, hiziplerin uzak olduğunu görüyoruz.
1: Peki.
2: Seda Hanım, bu konuyla ilgili bir cümle söylememe izin verir misiniz
1: tabii
2: acaba?
1: Sayın Erkan.
2: Şimdi Murat Bey, bakınız yani o söyleşinin içerisinde Sayın Kuşoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük değil, onun dışında daha büyük bir cümle var. Devlet haklı diyor Türkiye'de birileri, Sayın Recep Tayyip Erdoğan sonrasına Türkiye'yi hazırlıyor diyor. Ya böyle bir şey var mı? Yani şimdi ya, birileri önceden...
3: Bunun yanlış, bunun yanlış olduğunu söyledim ben hocam. Yani bu argümanı...
2: Diyorsunuz, ben daha vurgulamak istiyorum. Yani yasal olarak da problemli bir şey var. Yani ülkede seçimleri nasıl yapılacağı belli, kimin nasıl aday olacağı belli, kimin kazanacağı belli. Önceden yani bunun yerine şu hazırlanıyor, bu kurgulanıyor denmesi, bilmiyorum, çok problemli. Bir başka bir yurttaş bu tür açıklama yaptığı zaman hemen yanlış bilgiyi yaymakta hakkında işlem yapılır. Ama böyle çok tehlikeli şeyler söylendiği zaman hiç kimse, herkes üzerinde sadece analiz yapıyoruz. Şimdi Kuşoğlu'nun söylemesi, bir filozof değil, siyaset bilimci değil, belki üzerinde durmasını gerektirmez. Ama o kadar şey ki şunu bile söyleyebiliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyadaki ülkelerin çoğu ortadan kalkacak. Ya şimdi böyle bir yaklaşımda olan bir insanın gelip bir ülkede, bir siyasi partide kurmay düzeyde olması mümkün mü? Yani dünyada 100 ülke ortadan kalkacak demek istiyor. Çoğu ortadan kalkacak derken herhalde işte 180'in üzerinde Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ülke var. Çoğu ortadan kalkacak. Nasıl 10 yıl içerisinde dünyada bir dehşet dengesi de ortaya koymaya çalışıyor. Yani söylenen her
3: hocam, yani...
2: içerisinde bilinçaltına da bir mesaj var. Onu vermek istiyorum. Yani dünya tehdit altında, Türkiye tehdit altında, ülkeler ortadan kalkacak. Dolayısıyla buradaki devlet aklına da herkes teslim olsun. Ancak bu yürütür. Bilmiyorum. Yani karşımızda olsa sözle gereğini yaparız. Ama bu olmayınca da bilmiyorum, bir sorulması lazım. Sen bu bilgileri nereden alıyorsun Sayın Cumhuriyet Savcıları tarafından diye düşünüyorum ben. Buyurun.
3: Yani Seda Hanım, çok özür dilerim. Birkaç cümle söylemek isterim. Şimdi birkaç burada gerçekten bakın.
1: Bahsi kapatalım. Bu,
3: evet. Şimdi bu demokratik bir ülkede isabetli bir tavır değil. Yani bunu siyaseten söyleyebilir ama bunu devlet aklı adı altında veya bürokratik bir kadroların arkasına sığınmadan, bir takım kurumların arkasına sığınmadan bir analiz yapabilirsiniz. Bence yanlış olan bu. Yani iktidarda olsun, muhalifte olsun, insan yani siyasetin alanını genişletmemiz ve korumamız lazım. Max Weber hani meslek olarak siyasette siyasetçilerin siyasetin alanını bir askerin sınırı koruması gibi koruması gerektiğini söyler. Çünkü siyasetin alanına dışarıdan bir müdahale olduğunda o netice itibariyle siyasetin alanını tarumar eder. Bu kısmı doğru. Fakat hani bu iddiaları da söyleyebilir. Mesela gerçekten yani dünyada ülkelerin sınırları değişecek, rejimler değişecek falan diyebilir ki bir kısmının hani Condoleezza Rice da bunu söylemişti, hatırlayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı'ydı. Yani siyasetçiler bunu söyleyebilir ama bunu hani falanca kurum böyle yapıyor, buradan da filanca olsun. Bu hani bir takım devlet kurumlarının siyasi partilerin veya Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına ilişkin özde layık olacak, sözde bilmem ne olacak gibi yaklaşımları ne kadar yanlışsa, bundan sonraki fasılda da her kim ki bunu dile getiriyor o da o kadar yanlıştır. Biz siyasi alanımızı genişlettik. Bir büyük mücadelenin neticesinde buraya geldik. Şimdi siyaset alanı, siyasetçiler de hepimiz de, vatandaşlar da korumak durumundayız. Hele dünyada bu siyasete zarar veren eğilimler yükselmişken bu 200 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Burada hassasiyetle üzerinde durmalıyız. Ama ben dediğim gibi yani Bülent Bey'in o karışık sözlerinin hani çok kendisine de ağır yüklenmek istemem Rüstem Bey gibi. Ben yanlış buluyorum, çok problemli buluyorum ama derdini mi anlatamadı? Yani bunların hani gerçekten bu argümanların kullanılmaması ve hele hani böyle bir takım imalar falan hiç dile getirilmemesi lazımdı. Ama dediğim gibi belki kendisi de ileride çıkar, onunla tartışma imkanımız olur. Başka da zaten hocam, Rüstem hocam, ne gibi bir imkanımız olabilir ki? Biz birbirimize karşı sözle birbirimizi nakşedeceğiz veya destekleyeceğiz.
1: Peki, şimdi bu evet daha da çok konuşulabilir devlet aklı meselesi. Ama anlaşılan, ortaklaşılan bazı yerler de var. Bu şimdilik burada kalsın. Ben Sayın Erkan, sizinle, Sayın Erdal, sizinle şunu konuşmak istiyorum. Şimdi 20 Temmuz ayının 25'ine kadar diyor Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay yapması varlık yokluk meselesi diyor. Yani kurultay yapılmazsa seçime gidilemez gibi bir argümanı var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bunu kabul etmiyor. Kurultay yapılamazsa seçime gidilemez mi?
4: Tabii bu soruya hemen cevap vermek biraz zor olabilir, güç olabilir. Birkaç bilgi vereyim arzu ederseniz önce. Siyasi partiler kanununa göre şöyle bir emredici hüküm var. Der ki siyasi partiler 2 yılda bir kurultayını yapmak zorundadır. 1 yıl uzatabilirsiniz bunu. Ve hani 3 yılın sonunda mutlaka bu yapılır der. Şimdi bu nereden çıkıyor peki? Yani niçin bu var? Çünkü şimdiki istinafın kararına göre 38. olağan kurultay kesin hükümsüzlük sebebiyle hukuken ortadan kaldırılmış oldu ama hala kesinleşmediğinin altını çiziyorum. Yargıtay tarafından onanması gerekecek. O yüzden bunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer bu kesinleşir ise Cumhuriyet Halk Partisi en son olağan kurultayını 2020 yılında yapmış olacak. Yani 2020, kabaca 2026 diyelim biz. 2-3'er yıllık, yani 2 dönem kurultayını yapmamış olacak. Bu neye yer açacak? Bir, zorunluydu ve yapmadınız. Ama bir de yaptırım var. Der ki siyasi partiler kanunu, eğer bir siyasi parti 2 kez üst üste olağan kurultayını yapmazsa seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalır. Yani giremezler de. Şimdi Murat Emir'le, Murat Emir'di değil mi söyledi?
1: Evet,
4: yani?
1: Evet.
4: Murat Emir,
1: Zeynel Emre.
4: Zeynel Emre. Zeynel Emre'nin vurguladığı olay buraya atıf yapıyor. Eğer hani kesinleşirse, ya 2 dönem yapamadık, acaba siyasi partiler kanununa göre de girilemeyecek, böyle bir problem olur mu? Ama tabii şunu unutmamak lazım. Yapılmamasının sebebi siyasi partiler kanununda, Seda Hanım, şu. Sizin içinizden gelen, herhangi bir hani dışarıdan bir etkiyle değil. Yani kabaca öyle siz yan geldiniz, yattınız, siyasi partiyi kurdunuz, kurultayı yapmadınız, yapmadınız, yapmadınız. Diyor ki o zaman kardeşim seçimlere giremezsin demeye çalışıyor. Yani aradaki o hani yorum nereden kaynaklanıyor? Buradan. Peki bu doğru mu dersiniz? Hukuken en azından ben bakayım. Siyasetçiler zaten tartışıyor. Burada tırnak içinde hani mücbir sebep diyebileceğimiz bir olay olabilir hukuken. Çünkü siyasi parti aslında kurultayını yapıyor. Yani 2038'inciyi de yaptı. Ondan sonrasını da yaptı. Sorun mahkeme tarafından bunun yapılmıyor olmasının kabul edilmesi. Yani bu isteyerek, bilerek, işte hiçbir şey yapmadan geçirilmiş bir süre değil. Mahkeme tarafından yapıldığı için hani ben Zeynel Emre'nin yorumunun biraz genişletici, sanki işin o hani hukuki perspektiften çıkan bir yorum olarak değerlendiriyorum. Velev ki dediği gibi olsun. Yani kesin hükümsüzlük kesinleşti. Yani 2023 şeylerine geri dönüldü. İşte 6 yıldır da yapılmadığını farz edin. Bu durumda zaten şöyle bir şey de var. Bir an önce de yapılabilir. Yani hani kurultayın yapılmasına bir engel yok. Hemen gidersiniz, kabaca 30 gün içinde kurultay toplanabilir. Bunu da söyleyeyim. Yeter ki isteyin bunu. Süreleri kısaltırsınız, imzaları toplarsınız. Onu bir şekilde çözersiniz ama oraya gelmeyin. Zaten demeye çalıştığım şu, yani bilerek ve isteyerek proaktif bir şekilde yapılmama durumu yok burada. Mahkemenin bir kararı olduğu için benim oradaki fikrim, mahkeme bu kararı verdikten sonra bu kurultayların yapılması durumunda herhangi bir problem olmayacak. Ama şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. Şimdi seçimle ilgili bir takvim yok. Yüksek Seçim Kurulu, erken seçim, hiçbir şey yok. Şimdi akıllarına şu geliyor olabilir belki. Ya işte Yüksek Seçim Kurulu, örnek veriyorum, dediler ki erken seçim olacak. İşte şu tarihte. Hani o dönem Yargıtay'ın kararı çıkmadı. Tam karar alındı, çıktı, iptal oldu. Acaba orada seçime girip girmeme meselesi, işte o zaman o Yüksek Seçim Kurulu'nun olayı olacağı için Ben tekrar söylüyorum, bu gibi durumlarda hani oradaki o irade, siyasi partilerin işte seçime girmesi konusunda bunu bir mücburi sebep olarak kabul edip tırnak içinde, hani size bağlı bir durum değil çünkü bu. O yüzden hani ben Sayın Zeynel Emre'nin bu yorumunun biraz dediğim gibi genişletici bir yorum olduğunu ve ben herhangi bir sorun olacağı kanaatinde değilim. Ama işin hani niçin iki görüş olduğunu da açıklamaya çalıştım. Siyasi partiler kanunundaki ilgili madde gereği Seda Hanım. NTV Radyo.
5: İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 32 derece. Marmara geneli güneşli, Trakya kesiminde sağanak geçişi var. Bursa 35, Edirne 30 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Ankara 28, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve nemli esiyor. İzmir ve Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Antalya'da bağıl nem oranı %80'lerde, sıcaklık 26 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum kesiminde yerel yaz sağanakları görülecek. Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum bölümünde yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Malatya 28, Diyarbakır 32 derece. Hava durumu.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak mutlağın tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
1: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
2: CHP'de yaşanan mutlak mutlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
1: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak mutlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
1: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi Gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
3: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslim Sarı, genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
3: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
2: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslim Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
3: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
2: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak mutlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara da bakalım. CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi de yürütüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
2: CHP'de mutlak mutlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
4: Desin ki şu gün evet biz kurultayı yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
2: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
4: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
2: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
5: Sonuç var yok anlamında değerlendirme yapmak doğru değil.
6: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
2: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan bölge adliye mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda YSK, hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merci değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak butlan kararına devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultayda ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananlara tepkisini sürdürdü. Dervişoğlu, biz gücünü milletten almayan kimseyi muhatap kabul etmeyiz dedi.
7: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam.
8: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sürece tepkili. Dervişoğlu, meselenin sandıkta çözülebileceğini söyledi.
7: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar.
8: Dervişoğlu, her şart altında millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
7: Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
0: AK Parti'nin Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarıyla yönetimleri değiştirildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir ifadesine yer verildi. Yeni il başkanları ve yönetimlerinin kısa süre sonra göreve başlayacakları açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldi. Gürlek görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Akın Gürlek görüşmede adalet hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve adli altyapının güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları değerlendirdiklerini vurguladı. Milletvekillerine e-duruşma uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti. Yargılamaların makul sürede tamamlanması başta olmak üzere yargı reformu, strateji belgesi ve yeni yargı paketleri kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen konuları ele aldıklarını belirtti. İsrail ve Lübnan, Washington'da yürütülen müzakerelerin ardından ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı kararı 3 ülke adına yapılan ortak açıklamada duyurdu. Buna göre Lübnan hükümeti yalnızca ordunun kontrolünde olacak, pilot bölgeler oluşturacak. Heyetler 22 Haziran haftasında barış anlaşması hedefiyle müzakereleri sürdürecek.
9: İsrail ile Lübnan heyetleri ABD arabuluculuğunda dördüncü kez masadaydı. Washington'daki iki günlük yoğun toplantılardan ateşkes anlaşması kararı çıktı. Üç ülke ortak açıklama yaptı. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tasfiye edilmesine bağlı olduğu belirtildi. Taraflar yalnızca Lübnan ordusunun kontrolünde olacak pilot bölgelerin oluşturulması konusunda da anlaştı. Lübnan ayrıca ülke genelinde kontrolü sağlayabilmek için ABD desteğiyle ordu kapasitesini arttırma taahhüdünde bulundu. Ortak açıklamada egemenlik vurguları da öne çıktı. İsrail ve Lübnan arasındaki ilişkinin geleceğine yalnızca iki egemen hükümetin karar verebileceğinin altı çizildi. Herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün Lübnan'ın geleceğini rehin alma girişimi reddedildi. Ancak İsrail'in Lübnan'daki işgalini sonlandırmasına dair net bir taahhütte bulunulmaması da dikkat çekti. Açıklamada İran'ın bölgedeki saldırıları kınanırken ABD saldırılarına değinilmedi. İsrail ve Lübnan heyetleri 22 Haziran haftasında kapsamlı bir barış anlaşması hedefiyle yeniden bir araya gelecek. Şimdi gözler kısmi ateşkese karşı çıkan ve sadece ülke çapında bir ateşkesi kabul edeceğini belirten Hizbullah'ın atacağı adımlara çevrildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı. Görüşmelerin iyi gittiğini, İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu söyledi. ABD

0: görüyoruz. İran ordusu, deniz kuvvetleri bir açıklama yayınladı ve bu açıklamasında İran'a yönelik saldırıların komutan merkezi olduğu iddia edilen bir ABD donanmasına ait muhribin hedef alındığı şeklinde bir açıklamaydı bu. ABD tarafından ise bir yalanlama var, ancak iki ülke arasında bir askeri tırmanışın yaşandığını görüyoruz. Son günlerde ise bu askeri tırmanış Körfez ülkelerini de içine çekmiş durumda. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te bulunan ABD üssüne yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. Misillemenin gerekçesi ise Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilerin ABD donanması tarafından hedef alınması ve yine Hürmüz'de bulunan Geçme Adası'ndaki bir haberleşme kulesinin ABD tarafından hedef alınması şeklinde açıklandı. Kuveyt Havalimanı ağır hasar gördü. Devrim Muhafızları Sözcüsü Kuveyt Havalimanı'nı biz hedef almadık açıklamasını yaptı ve Patriot hava savunma sistemlerinden kaynaklı bir hatanın bu havalimanının hedef alınmasına neden olmuş olabileceği ifade edildi. Derin Muhafızları Sözcüsü'nün açıklaması bu yönde oldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump eğer aklı başındaysa savaşa geri dönmez dedi ve İran'ın uzun bir süre savaşı devam ettirecek askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Askeri anlamda hazır olduklarını söyledi. Yeni bir savaş eğer başlatılırsa, müzakere sürecinde ise somut bir ilerlemenin henüz elde edilemediğini vurguladı. Ancak Lübnan konusunda mesaj trafiğinin sürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Tasnim Haber Ajansı duyurmuştu. Taraflar arasında mesaj alışverişinin sonlandığına ilişkin. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakerelerde somut bir kazanım elde edemedik. Ancak Lübnan konusunda Beyrut'a ve Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması noktasında mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Lübnan ateşkesi ve Hizbullah'a ayrı bir parantez açtı Dışişleri Bakanı Arakçı. Hizbullah'ın Lübnan'da toplumsal ve siyasi bir karşılığı olduğunu söyledi. Gözden gelinemeyecek bir hareket değildir dedi Hizbullah için ve İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan, Lübnan'ı hedef alan saldırıları durmadığı müddetçe bölgedeki geriliminde sürmeye devam edeceği mesajını verdi.
1: ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın İran Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. 208'e karşı 215 oyla kabul edilen tasarıya 4 cumhuriyetçi üye de destek verdi. Savaş yetkileri tasarısı İran'la çatışmada başkanın tek taraflı askeri hamlelerini engellemeyi ve savaş yetkisini yeniden kongreye devretmeyi amaçlıyor. Cumhuriyetçilerin oylamada demokratlarla birlikte hareket etmesi kamuoyunda savaşa yönelik rahatsızlığı göstermesi açısından önem taşıyor. Tasarının yasalaşması için senatodan da geçmesi gerekiyor. Ancak süreç bununla bitmeyecek. Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kongrenin bu vetoyu aşabilmesi için her iki kamerada da 3-2'lik ezici bir çoğunluğa ulaşması gerekecek. İsrail ordusu eski istihbarat dairesi başkanına göre İsrail ve ABD'nin Tahran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Plana göre bu İran'daki Kürt gruplar silahlandırılarak gerçekleştirilecekti.
2: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum. Onlar buna gönüllü. Ancak ben istemediğimi söyledim. Bence Kürtler işin içine girmeden savaş yeterince karmaşık.
3: Kürt grupları silahlandırarak İran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi. İddia İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'a ait. Emekli Tümgeneral Hayman, ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuştu. ABD ve İsrail'in Tahran yönetimini devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı başa geçirmeyi planladığını söyledi. İsrail istihbaratçısının Kürt işgali olarak nitelendirdiği plan uyarınca ABD'nin silahlandırdığı Kürt grupların başkent Tahran'a ilerlemesi hedefleniyordu. Ortaya çıkan karmaşada Ahmadinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Hatta savaşın başlarında İsrail, ev hapsinde tutulan Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki konutunu hedef almıştı. Amacın ev hapsini denetleyen devrim muhafızlarının vurulmasıyla Ahmadinejad'ı özgürlüğe kavuşturmak olduğu bildirilmişti. Hayman, Trump'ın karar değişikliğinin ardında Erdoğan'ın ikna çabaları olduğunu

0: sürdü. İsrail istihbaratçı Kürtleri ayaklandırma ve Ahmadinejad'ı başa geçirmenin bir dizi plandan sadece ikisi olduğuna da dikkat çekti. Diğer planların gizli tutulduğunu savundu. Trump'ın İranlı protestoculara yardım geliyor açıklamasının İsrail yönetimini bile şaşırttığını savundu. Ayman'a göre Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdıkları operasyondan sonra bulduğu moralle İran'a saldırı kararı aldı. Ancak Khamenei'nin öldürülmesi haricinde diğer aşamaları başarısız olunca Washington'ın İran planı boşa çıkmış oldu.
1: Amerikan New York Times gazetesi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının Trump yönetimini neden hazırlıksız yakaladığı sorusuna yanıt arayan bir makale yayınladı. Trump boğazı kapatmaya fırsat bulamadan rejimin devrileceğini düşündü denildi.
0: İran'ın savaşın başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatması Trump yönetimi için sürpriz mi oldu? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya yanıt aradığı makalesinde Trump Hürmüz Boğazı'ndaki savaş tatbikatlarını ve uyarıları göz ardı etti başlığını kullandı. Son 20 yılda İran'ın defalarca boğazı kapatmakla tehdit ettiği hatırlatıldı. Ancak Trump'ın İran'ın bunu yapabilme kabiliyetini hafife aldığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır İran'la olası savaşı konu alan tatbikatlar ve simülasyonlar düzenlendiği belirtildi. Bu tatbikatlarda İran'ın büyük bir ABD saldırısına Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vereceği sonucuna varıldığının altı çizildi. Trump'ın da başkanlığının ilk döneminden beri bu riskin farkında olduğu belirtildi. Trump'ın ilk döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan John Bolton, başkanı Tahran'a karşı rejim değiştiği savaşı başlatmaya ikna etme çabalarının sonuçsuz kaldığını hatırlattı. Bolton, Hürmüz Boğazı'nın bu görüşmelerin her zaman merkezinde yer aldığını söyledi. John Bolton, Trump'ın boğazın kapanmasına şaşırdığına inanmamak gerek ifadesini kullandı. New York Times, Trump'ın ABD'nin boğazı yeniden açma kabiliyetine gereğinden fazla güvendiğini de yazdı. Trump'ın boğazı kapatma fırsatı bulamadan rejimin düşeceğine inanmış olabileceği de belirtildi. Trump yönetiminin bazı yetkililerinin kendi petrol gelirlerine de darbe vuracağı için İran'ın boğazı kapatmayacağı yanılgısına düştüğü de vurgulandı. Trump ve üst düzey yardımcılarının İran'ın geçişi kapatması halinde ABD'nin müttefiklerinin boğazın açılmasına yardım edeceğini düşünerek yanlış hesap yaptıkları da belirtildi. İran'ın taktiklerinin de Trump yönetimini şaşırtmış olabileceğinin altı çizildi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'na yoğun mayın döşeceğini hesap ettiği, buna karşın İran'ın mayın döşemek yerine Hürmüz'ü kapatmak için füze ve dronları ağırlıklı olarak kullandığı vurgulandı. ABD ordusunun etkili insansız hava aracı savunma sistemleri geliştirmekte zorlandığına da dikkat çekildi. İran'ın boğazı yoğun mayın döşemeyerek kendi petrol sevkiyatına bir süre devam ettiği de hatırlatıldı. Trump yönetiminin rejim değişikliği söylemiyle İran'a saldırmasının da Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yöneltmiş olabileceği belirtildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Hürmüz krizini değerlendirdi.
2: Henüz çözülemeyen İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
1: Ukrayna, Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan Uluslararası Ekonomik Forum öncesi St. Petersburg kentini vurdu. Üstelik saldırı foruma Vladimir Putin'in başkanlık etmesi beklenirken gerçekleşti. Saldırının Ukrayna'ya artan saldırıların misillemesi olduğu değerlendiriliyor.
3: Ard arda patlamalar meydana geldi. Şehir semaları siyah dumanlarla kaplandı. Görüntüler Rusya'nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg'da. Ukrayna, St. Petersburg'daki askeri tesisleri ve altyapıları hedef aldığını duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarını St. Petersburg'da 3 gün sürecek Uluslararası Ekonomik Forum'un ilk gününde düzenlemesi dikkat çekti. İsmi açıklanmayan Ukraynalı yetkililer de saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını, Putin'in de katılacağı 3 günlük forumu baltalamayı amaçladıklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırından yaklaşık 1100 kilometre uzaklıkta St. Petersburg şehrindeki bir petrol terminali ve aynı bölgedeki Kronstadt deniz üssüne yönelik saldırılar düzenlediklerini belirtti. Ayrıca Rusya'nın Tambov bölgesinde Ukrayna'dan yaklaşık 600 kilometre mesafede bulunan bir mühimmat deposunun hedef alındığını kaydetti. Zelenski vurulan noktaların tamamen askeri hedefler olduğunu iddia etti. Rusya tarafından da saldırılarla ilgili açıklama geldi. St. Petersburg valisi Alexander Beglov, sabahın erken saatlerinde Kronstadt, Kirovski ve Krasnoselski'deki altyapı tesisleri Ukrayna dronlarının saldırısına uğradığı ifadelerini paylaştı. Saldırılarda birkaç kişinin yaralandığı belirtildi. Leningrad bölgesi valisi Alexander Drozdenko ise hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde 60 civarında drone'u düşürdüğünü söyledi. Rusya'nın Havacılık Denetim Kurumu, St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçak seferlerinin geçici olarak kısıtlandığını duyurdu. Yerel haber kaynakları ise 30'dan fazla uçak seferinin ertelendiğini veya iptal edildiğini bildirdi.
1: New York Times'a göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını arttırması zayıflığını gösteriyor. Moskova'nın Donbas'ta ilerleyişi durma noktasına geldi ve asker sıkıntısı had safhada. Rusya'nın zayıflarken Ukrayna'nın konumu ise güçleniyor.
3: Rusya, Ukrayna'da zayıflık belirtileri gösteriyor. Bu yüzden daha sert vuruyor. İddianın sahibi Amerikan New York Times gazetesi. Gazete, Ukrayna savaşı ile ilgili analiz haberinde bu başlığı attı. Savaşın Kremlin'in istediği gibi gitmediğini yazdı. Gazeteye göre Rusya, cephede hem toprak kaybediyor hem asker kaybı artıyor. Moskova, 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta zayıfladığını gizleyemiyor. Uzmanlara göre Rusya, hava saldırılarını sürdürme yeteneğine sahip olsa da cephedeki ilerleyişi durma noktasına geldi. Rus ordusu, Donbas'ta geçen ay ele geçirdiğinden daha fazla toprak kaybetti. Cephedeki durum, 2023'ün Ağustos'undan bu yana ilk kez Ukrayna'nın lehine döndü. Bu durumda Rusların yıl sonuna kadar Donbas'ın tamamını ele geçirmesi mümkün görünmüyor. Analistler, savaşın yeni bir aşamaya girdiğine, Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri desteği de sürüyor. Geçen hafta Finlandiya, 149 milyon dolarlık silah ve İsveç 16 Gripen savaş uçağı vereceğini açıkladı. Moskova cephede asker sıkıntısı da çekiyor. Rus ordusunun Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 500 bin asker kaybettiği tahmin ediliyor. Rusya'nın içeride yeterli asker bulamadığı için Ukrayna'ya yöneldiğine dikkat çekiliyor. İşgal altındaki topraklarda Ukraynalıların ceza tehdidiyle Rus ordusunda savaşmaya zorlandığı belirtiliyor. Analistlere göre bu durum hem Rusya'nın asker kaybının boyutlarını hem bölgedeki nüfus dengesini değiştirme niyetini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yaz neredeyse zaferden emin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Alaska'ya gitmişti. New York Times'a göre bugün rüzgar tersten esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk ettiği barış görüşmeleri de neredeyse sona erdi. Analistlere göre Rusya momentumu kaybetti. Ukrayna'nın pozisyonu ise bir yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ukrayna'nın Rusya'yı ateşkese zorlayabileceğine dair iyimserlik artıyor. Moskova ise müzakere masasında elini güçlendirmek için hava saldırılarını artırıyor. Putin'in yenilgiyi kabullenmek yerine savaşı tırmandıracağını düşünen uzmanlar da var.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'da seyahatin ikinci gününde parlamenterlere seslenen Kurtulmuş, Avrupa'nın Rusya karşısında yaşadığı güvenlik kaygılarını hatırlattı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği kendi güvenliğiniz içindir dedi.
4: Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir.
3: Rusya'nın sınır komşusu, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Moskova tehdidine karşı önlemler alan NATO'nun son üyelerinden Finlandiya'nın milletvekillerine bu sözlerle seslendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski dünya düzeninin sona erdiğini tekrarladı.
4: Birleşmiş Milletler, açıkça ifade etmek gerekirse New York'ta bir ofisten öteye bir anlam taşımamaktadır. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto oyuna sahipken Ukrayna meselesinde Rusya'yı nasıl durduracaksınız? Bu sürdürülemez bir dünya sistemidir.
3: Kurtulmuş, Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik perspektifinde çelişkilerin ortaya çıktığını yine dedi. Ankara'nın 6-7 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemini de hatırlattı. Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Bir aslanın yaklaşık 40 yılını meşgul eden bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili soruları yanıtladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Başkan Trump bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. Rubio, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirve için muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu da sözlerine ekledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını söyledi. NATO zirvesi için gelen yabancı devlet başkanlarının uçakları buraya inecek. Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı metrosu için ilk kazmanın bu yıl vurulacağını da açıkladı.
5: Bu ev sahipliği yapma noktasında, ulaşma noktasında bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız.
3: Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'ndaki çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Ankara Havalimanı metrosu için de bu yıl ilk kazmanın vurulacağını duyurdu.
5: 30 Haziran'da bunun tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıracağız. Bu sene içerisinde inşallah kazmayı vururuz. Tabii tamamı tünel olacak. Yani minimum 5 yıl.
3: Bakan Uraloğlu 5G'ye geçiş sürecinde son durumu da anlattı. Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerinde büyük çoğunluğunu kapsadılar dedi.
5: Doğru zamanda geçmeye gayret ettik. İlk sinyaller verilmeye başlandı. 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. 5G'yi görüyoruz ama yeterince hıza erişemedik şikayetlerini alıyoruz. Ama bunu da her geçen gün iyileştiriyoruz.
3: Uraloğlu, İran Savaşı nedeniyle Körfez'de biri Türk bayraklı, 9 Türk sahipli geminin olduğunu belirtti. Bunlardan 7'sinin bölgeden çıkma talebi olduğunu ve sürecin takip edildiğini söyledi.
1: Türk dünyasındaki sivil toplum örgütleri arasında etkileşim arttırılması amacıyla başlatılan Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi hayata geçiyor. Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan geldi.
6: TÜSES projesini biz yazılımını tamamladık. Nedir o? Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi. Dijital bir ortamda tüm sivil toplum kuruluşlarımızı topluyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da büyük bir tanıtım yapacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Sivil Destek Sistemi'nin tamamlandığını duyurdu. Projeyle Türk dünyasındaki sivil toplum örgütleri arasında etkileşimin arttırılacağını söyledi.
6: İnşallah o gün tuşa bastıktan itibaren bu dijital sistemde bütün sivil toplum kuruluşlarımız birbiriyle etkileşim kurabilen, birbirlerine sorunlarını anlatabilen, ilgili devletlerimizdeki kurumlara sıkıntılarını, isteklerini iletebilen bir mekanizmayı öngörüyor. Bunu hayata geçirmiş olacağız.
1: Türk Dünyası Entegrasyonu'nda Yeni Ufuklar Sempozyumu'na katılan Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın 3-5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de toplanacağını belirtti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında akademisyenler sunum yaptı.
7: 6-11 yaş grubu çocukların %66'sının sosyal medya hesabı var. Bu oran 11-15 yaş grubundaysa %80'lere ulaşıyor. Bu verileri Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk paylaştı. Baştürk, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Sosyal ağ üreticilerinin yeterince sorumluluk almadığını belirten Baştürk, özellikle bazı platformların çocuklar açısından risk teşkil ettiğini söyledi.
8: Özellikle de çocuklara yönelik olduğu söylenen içerikler hiç masum içerikler değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi bedenlerinden hoşnut değil.
7: Baştürk, sosyal platformlarda çocukları üzerinden para kazanmayı hedefleyen ebeveynlere karşı çocuğu koruyacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da söyledi. Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül, okullarda yaşanacak olaylara karşı her okulda tehdit değerlendirme ekipleri oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de dijital denetleme kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.
1: Bir faili meçhul cinayet daha 20 yıl aradan sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2006'da Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen cesedin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
0: 20 yıldır karanlıkta kalan faili meçhul cinayet DNA testiyle çözüldü. Gülcan Yazıcı'nın öldürülüp Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğü belirlendi. 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Samsun Bafra'da yaşayan Gülcan Yazıcı 2006'dan bu yana kayıptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'nın ifadesi alındı. Sultan Orta babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını anlattı. Gülcan Yazıcı'nın kaybolduğu dönemde Kimsesizler Mezarlığı'na bir kadın defnedildiği belirlendi. Mezar açılarak alınan örnekler kadının kızından alınan DNA ile karşılaştırıldı. Cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlendi.
9: Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir.
0: Gülcan Yazıcı'nın eşi, kardeşi ve arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
1: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
7: Yaklaşık 5 saat otel çevresinde bekledi. Dilan ve Engin Polat'ın korumasını hedef aldı. Silahlı saldırıya uğrayan Can Polat hayatını kaybetti.
10: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
7: Dilan ve Engin Polat çifti İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı'daki bir otelde tatildeydi. Çift dönüş hazırlığı yapıyordu. 23 yaşındaki S.A. sabah saatlerinden beri otelin önünde bekliyordu. Saldırganın hedefinde Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat vardı. Polat, otelin önüne çıktığında şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında çevrede iki çocuk da bulunuyordu. Çocuklar saldırıyı yara almadan atlattı.
11: O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye gittiklerinde biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
7: Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlıysa kısa süre sonra suç aleti silahla birlikte yakalandı.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun yağış nedeniyle çatısı delinen salı pazarını su bastı. Tezgahlardaki ürünler zarar gördü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altında sığınırken sürücüler ilerlemekte zorlandı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi. Schengen vizesi almak yıllardır devam eden bir sorun. Üstelik artık vize randevusu almak daha zorlaştı. Ticaret Bakanlığı bu konuda önemli bir adım attı. Reklam Kurulu vize başvurularında aracı olan 7 şirket hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda bot yazılımlarla randevuların toplandığına yönelik şikayetler incelenecek.
0: Vize başvurularında aracı şirketler mercek altında. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı.
12: Schengen bölgesindeki vize randevularının bulunmaması asıl buradaki en büyük sorun. Gerçekten bot yazılımlar kullanılarak sistemden randevu çekiliyor ve daha sonra da yüksek ücretleri vatandaşlara satılıyorsa bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bakanlık özellikle Schengen vizesi başvuru süreçlerinde aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplanarak ticari kazanç sağlandığı iddiaları üzerine harekete geçti.
12: Randevu bir ticari ürün değildir. Randevu vatandaşların resmi başvuru hakkıdır. Başvuru sistemlerinin daha güçlü güvenlik önlemleri alınabilir. Tek kullanımlık doğrulama kodları, kimlik doğrulama sistemleri, IP kontrolü, bot tespit mekanizmaları geliştirilebilir.
0: Hem Schengen vizesi almak hem de randevu bulmak uzun süredir tartışmaların odağında. 71 ülke için vize işlemi yapan, 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın araştırması bu sorunu ortaya koyuyor. O araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor. Ayrıca son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekmiş. Bu girişimin ardından AB yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlatmıştı.
1: Zorunlu trafik sigortasında fiyat tartışması yaşanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek düşürülmeli çağrısı yapıyor. Sigorta sektörü ise zarar ediyoruz diyor.
13: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarını eleştirdi. 7 milyon aracın ne kaskosu ne sigortası var. Yaptığı açıklamada fiyatlar yüksek, buna çözüm bulunmalı dedi. Sigorta sektörü fiyatların enflasyon kadar artmadığını savunuyor. Trafik sigortasında zarar ediyoruz diyor.
14: 2024 yılında trafik sigortalarında %129.4 oranında bir hasar prim dengesizliği söz konusudur. Yani her aldığınız 100 lirayı 129.4 lira olarak geriye ödüyorsunuz hasarda. 2025'te ise bu oran %135 olmuş.
3: Sektör yetkililerine göre şirketler 2025 yılında trafik sigortasından toplam 50 milyar lira zarar yazdı. Bu zararın diğer sigorta branşlarıyla telafi edildiği belirtiliyor. Öte yandan TESK Başkanı, şirketler arasında yüksek fiyat farkının olduğunu belirtti. Düzeltilme yapılması çağrısı yaptı.
13: Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor.
14: Trafik sigortalarındaki prim artışı zaten devletin kontrolü altında bir kere. Aylık sigorta düzenleme ve denetleme kurulu yani otorite tarafından, devlet tarafından sigorta sektörüne bu ayki örneğin mesela Temmuz ayında yüzde kaç artış yapılacağı 10-15 gün önceden belirleniyor.
1: A milli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal, Ay Yıldızlıların Dünya Kupası'nda üst turlara yükseleceğini düşünüyor. Türkiye'nin D grubunda favori olduğunu söyleyen Yanal, millilerin turnuvada iz bırakacağını da inanıyor.
15: Ersun Yanal, Dünya Kupası'nda milli takıma güveniyor.
16: Hani bir 2002'deki sürprizi bu takım yaparsa ben şaşırmam. Bu takım yapabilir.
15: A milli takımın eski teknik direktörü, 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlıların D grubunda favori olduğunu söyledi.
16: Gruptaki en iyi takım biziz. Gruptaki en favori takım da biziz aslında. Ama Amerika kendi ülkesinde, kendi topraklarında, kendi seyircisi önünde oynayacak. Burada çok bu ben önemsemiyorum. Yani kendi takımı, kendi seyircisi hayır. Avustralya, Amerika ve Türkiye arasında geçecek diye düşünüyorum. Ama tabii Avustralya'ya bakıyorsunuz. Hadi canım diyen de olabilir tabii. Ama bu takımlar çok mücadele eden takımlar, çok koşan takımlar.
15: Yanal, Türkiye'nin kadro zenginliğiyle turnuvaya iz bırakan ülkelerden biri olacağını düşünüyor.
16: Ondan sonraki maçlar daha rahat olacak. Yani box to box oynanacak maçlarda Türkiye'nin avantajı çok fazla. Ülkemizin futbol anlayışına göre iyi özellikleri ve silahları var. Şutör oyuncularımız var. Oyunun kırılabilecek noktalarında yaratıcı pas yüzdeleri yüksek, kilit pasları yüksek, sürpriz savunma arkası, savunma arası topla buluşak oyuncularımız var, zeki oyuncularımız var. Dolayısıyla ben Türkiye'nin şansının iyi takımlardan bir tanesi olarak hatırlanacak şansının olduğunu düşünüyorum.
15: Deneyimli çalıştırıcıya göre 2026 Dünya Kupası'nın favorisi ise son Avrupa şampiyonu İspanya.
1: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrafor Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi.
17: Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
18: Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir.
7: Fenerbahçe'de başkan adayları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hakan Safi, Sporting forması giyen santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
17: Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın, o da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim, söz.
7: Aziz Yıldırım'sa, en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi.
18: İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
7: Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktardı.
18: Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak. Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecektir.
7: Yıldırım ayrıca stadyum projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine dair atılmış en önemli adım olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak.
1: Dünya Kupası'nda İngiltere'nin en büyük umudu olacak Harry Kane turnuvaya gitmeden önce ilginç bir buluşma yaptı. Madame Tussauds Müzesi için hazırlanan Balmumu heykelini gören yıldız futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.
19: Wow.
20: Harry Kane Balmumu heykeliyle tanıştı.
19: The eyes are scary, the eyes look so good.
20: İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki kaptanı Madame Tussauds Müzesi'ne yerleştirilecek heykeliyle ilk buluşmasında şaşkın kaldı. Eseri uzun süre inceleyen yıldız futbolcu, ünlü müzede yer alacağı için gururlu.
21: Her şey formam ve kramponlarımın benzediği kadar benziyor. Dürüst olmak gerekirse harika bir eser.
20: Kane'i şaşkına çeviren heykel için uzun bir çalışma yapıldı. Vücut ölçüleri ve saç örnekleri alınan golcü futbolcunun neredeyse bir kopyası hazırlandı. Heykeli gören Kane hayranı çocuklar da benzerlikleri nedeniyle eğlenceli anlar yaşadı. Kane'in kaptanlığını yapacağı İngiltere milli takımı 1966'dan beri kazanamadığı Dünya Kupası'nı yeniden kaldırmaya çalışacak.
1: Şehir hayatı cilt kanserine davetiye çıkarıyor. Nedeni ışığı yansıtan asfalt ve cam ve de betonun artması.
22: Öğlen saati çıkmamaya çalışıyorum ama acil durumlarda mecbur çıkıyoruz. Dışarı çıkarken güneş koruyucumu kullanmaya çalışıyorum.
23: Güneş gözlüğü takıyoruz, güneş koruyucu kremler mutlaka sürüyoruz. Gerektiğinde şapka da kullanıyoruz.
7: Cam yüzeyler, asfalt, otomobiller, güneşi yansıtan parlak yüzeylerin çokluğu nedeniyle şehir merkezlerinde güneş maruziyeti artıyor ve bu durumda melanom kanserine davetiye çıkarıyor.
24: Azalan yeşillik sebebiyle gölge alanlarının azalması, araba kullanımının artmasıyla camdan yansıyan UVA ışınları ve çalıştığımız yerlerde de hem ekran maruziyeti hem de camdaki ışınlar maalesef deri kanserine yol açıyor.
7: Cilt kanseri en çok korunmayan bölgelerde görülüyor.
24: İhmal edilen, güneş koruyucu sürülmeyen, özellikle kol ve bacak hani daha koyulaşsın diye solaryuma giren ve güneş altında yatan kişiler oldukça risk faktörü altında.
7: Çocukluk çağında güneş yanığı geçiren kişilerse daha dikkatli olmalı.
24: En ciddi risk faktörlerinden biri çocukluk çağında büllü, yani aslında su toplamalı yanık geçirmek. Çocukluk çağında geçirilmiş güneş yanığı riski neredeyse iki kat kadar artırıyor melanom riskini. Ve 15 yaşına kadar geçirilmiş 5 tane yanık da melanom riskini %80 artırıyor.
7: Uzmanlara göre yazın dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş koruması kullanılmalı.
25: Plazaların cam yüzeyleri, arabalar, işte bunların hepsi ayna etkisi yapıyor. Özellikle güneşin etkisi şehir merkezlerinde daha fazla hissediliyor. Elbette güneş kremi kullanmak gerekiyor. Güneş gözlüğüyle desteklemek de önemli. Ancak bu bile yeterli değil. Öğle saatlerinde uzmanlar mutlaka şapka ve gölgelik olması gerekiyor diyor.
7: Bol su tüketmek ve cildi nemlendirmek de güneşe karşı koruma sağlıyor.
1: Üretici kışı zirai don olmadan atlattı ama şimdi de aşırı sıcaklık için risk var. Meyve, sebze bu yaz geçen yıla göre bol olsa da risk devam ediyor.
3: Sıcaklık artışı tarımda bu kez kuraklık endişesi yarattı. Bu yılki yağışlar çiftçiye nefes aldırdı. Ürün bollaşırken sulama ihtiyacı azaldı. Ancak tarlada riskler sona ermedi. Yaz aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara sani olması bekleniyor.
26: Bu tarımın tümünü etkiliyor hava durumları. Sebze meyveyi dolayısıyla daha fazla etkiliyor. Ciddi bir sorun. Bizde çok sıcak olunca, çok soğuk olunca don oluyor biliyorsunuz. Çok sıcak da ürünleri yakabilir. İşte aşırı yağmurlar sağanağa dönerse, sele dönerse zararlar olabilir.
3: Çoğu yaz meyve sebzesinde şimdilik bir sorun görünmüyor. Yetişme döneminde sona gelindi, hasat yoğunlaştı. Ancak özellikle tarlalarda üretilen ürünlerde rekolte düşüşü yaşanabileceği belirtiliyor.
26: Açıktaki tarla ürünlerine zararları olabilir. Örneğin karpuza, ki karpuz da bu sene çok bol gözüküyor. O tür ürünlere kısmen zararı olabilir. Tabii ne yapmak lazım? Çok zor. Yani bizde havayla mücadele etmek gerçekten havaya gidiyor. Ancak bu meyve bahçelerinin bu türlü örtülü sistem diyoruz. Ondan çekilmesi lazım ama bu büyük bahçelere bunu yapmak tabii bir hayli zor.
2: NTV Radyo.

0: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Bugün daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
1: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
2: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
1: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali, hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
1: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
3: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslim Sarı, genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
3: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
2: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslim Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
3: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
2: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
0: CHP'deki mutlak butlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara da bakalım. CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi de yürütüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
2: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
4: Desin ki şu gün evet biz kurultayı yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
2: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
4: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
2: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
5: Sonuç var yok anlamında değerlendirme yapmak doğru değil.
6: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
2: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak mutlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak mutlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Kararda YSK, hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merci değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak mutlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak mutlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iki kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 4'e yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklanmıştı. Yurt dışında olan belediye meclis üyesi Gizem Göçlü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Güçlü havalimanında gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet etme iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak.
7: Ben savunmamı bugün yapamadım. Usul eksikleri tamamlanamadığı için.
2: İrtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet. Görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için bu suçlamalar yöneltildi. 263 yıla kadar hapis talep edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı.
8: Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor.
2: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Yardımcısı Süleyman Can için de 5 kez icbar suretiyle irtikap ve 2 kez irtikaba teşebbüs suçundan toplam 27 yıldan 64 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi. Sanıklar 6 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
0: ABD ve İran hattında çatışmalar sürse de Washington, Tahran'la bir anlaşmaya dair iyimser. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise iletişimin sürmesine rağmen somut ilerleme sağlanamadığını ifade etti.
9: Duyduğuma göre müzakereler aslında çok iyi gidiyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hafta sonu bir anlaşma bile yapılabilir.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerikan Başkanı, müzakerelerdeki en kritik düğüm noktası olan İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusuna da değindi. Uranyumu alacağız ve imha edeceğiz dedi. Trump, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da belirtti. Mayınların çoğunu temizlediklerini aktardı. Amerikan basını Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığını öne sürdü. Wall Street Journal gazetesi Amerikan başkanının danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün bir savaşı yeniden başlatmayacağını söylediğini iddia etti. Anlaşma konusunda Tahran'da daha temkinli bir hava hakim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Lübnan'ın El Meyadin televizyonuna konuştu. Amerikalılarla iletişim kesilmedi ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi dedi.
10: ABD Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Kongrede konuşan Rubio, Türkiye'deki zirve muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olabilir ifadelerini kullandı.
9: Başkan Trump, Türkiye'deki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak. Bence Temmuz'da Türkiye'de yapılacak bir sonraki NATO zirvesi muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak. Zira açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var.
10: İsrail ve Lübnan, Washington'da yürütülen müzakerelerin ardından ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı kararı 3 ülke adına yapılan ortak açıklamada duyurdu. Buna göre Lübnan hükümeti yalnızca ordunun kontrolünde olacak, pilot bölgeler oluşturulacak. Heyetler 22 Haziran haftasında barış anlaşması hedefiyle müzakereleri sürdürecek.
0: İsrail ile Lübnan heyetleri ABD arabuluculuğunda dördüncü kez masadaydı. Washington'daki iki günlük yoğun toplantılardan ateşkes anlaşması kararı çıktı. Üç ülke ortak açıklama yaptı. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tasfiye

0: İsrail ve Lübnan heyetleri 22 Haziran haftasında kapsamlı bir barış anlaşması hedefiyle yeniden bir araya gelecek. Şimdi gözler kısmi ateşkese karşı çıkan ve sadece ülke çapında bir ateşkesi kabul edeceğini belirten Hizbullah'ın atacağı adımlara çevrildi.
1: İsrail'in uyguladığı politikalar nedeniyle Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi çöküşün eşiğine geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı temel sağlık hizmetlerinin sağlanamayacak seviyeye ulaştığını söyledi.
2: Filistin Sağlık Bakanlığı bütçe sıkıntısı çekiyor. Halkın büyük bölümünün özel hastanelerin ücretini karşılayacak durumu yok. Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi alarm veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bütçe sıkıntısına düşmesinin nedeni ise İsrail'in uyguladığı politikalar. İsrail Maliye Bakanlığı, Filistin yönetiminin ithalattan elde ettiği gümrük vergilerine el koydu. Yaklaşık 170 bin Filistinlinin İsrail'deki işlerine gitmelerine de izin verilmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, özel hastane ve eczanelere bütçesi kadar borçlanmak zorunda kaldı. Bakanlığın eczanelerinde kanser ve böbrek hastaları için kritik öneme sahip ilaçlar büyük ölçüde azaldı. Başka ilaçlar da bulunamaz hale geldi. Batı şeriatların çoğunun bakanlığın dışındaki eczanelerden ilaç alacak maddi durumu olmadığı belirtiliyor. Birkaç yıldır Batı şeriadaki doktor ve hemşirelere maaşlarının sadece yarısı ödenebiliyor. Bu nedenle hemşire ve doktorlar Mayıs başında greve gitti. Devlet hastanelerinde bütçe sorunu da var. Eleman, ekipman ve ilaç sıkıntısı çekiliyor. Hastaneler sadece hayati önemdeki hizmetlerini sürdürebiliyor. Bazı kliniklerse kapatıldı. Özel firmalar bakanlığın borçlarına rağmen ilaç vermeyi sürdürüyor. Ancak bir süre sonra bu firmaların da yurt dışından ilaç getirmek için paraları kalmayacağına dikkat çekiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde eleman sıkıntısı çekilmesine rağmen maaşlarını ödeyemeyeceği için yeni hemşire ve doktorları işe alamıyor. Tıp ve hemşirelik bölümlerinden yeni mezun olanlarsa işsiz kalıyor. Batı Şeria'da İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyetlerini durdurması da sağlık sistemindeki sıkıntıları arttırdı. Batı Şeria'da İsrail'in son dönemde sayılarını artırdığı binden fazla kontrol noktasının ambulansların geçişini geciktirdiğine de dikkat çekiliyor. İsrail askerleri izin vermediği için bazı kontrol noktalarından hastalar sadece sedye ile geçirilebiliyor.
1: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Hukuk politikaları ile güvenlik politikalarının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Çiftçi, güvenliğin olmadığı yerde özgürlüklerin korunması mümkün değildir. Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir olamaz dedi.
3: Üstlendiğimiz her bir görev doğrudan hukuk düzeninin korunmasına ve vatandaşlarımızın temel haklarının güvence altına alınmasına hizmet etmektedir. Bu nedenle hukuk politikaları ile iş güvenlik politikalarının birbirinden bağımsız düşünülmesi de mümkün değildir. Güvenliğin sağlandığı bir ortamda özgürlükler de güvence altındadır. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlüklerin korunması da mümkün değildir. Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir değildir. Bu sebeple yeni dönemde güvenlik politikalarımızı hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz.
1: Tosya'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Samsun'daki fabrikada yaşandı olay. Tekkeköy ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında çalışan 3 işçi yüksek gerilim akımına kapılıp kuyuya düştü. Meslektaşları hemen ekiplere haber verdi. Ancak 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunduğu soruşturma sürüyor. Bir faili meçhul cinayet daha 20 yıl aradan sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2006'da kimsesizler

0: Mezarlığına defnedilen cesedin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
1: 20 yıldır karanlıkta kalan faili meçhul cinayet DNA testiyle çözüldü. Gülcan Yazıcı'nın öldürülüp kimsesizler mezarlığına gömüldüğü belirlendi. 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Samsun Bafra'da yaşayan Gülcan Yazıcı 2006'dan bu yana kayıptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'nın ifadesi alındı. Sultan Orta babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını anlattı. Gülcan Yazıcı'nın kaybolduğu dönemde kimsesizler mezarlığına bir kadın defnedildiği belirlendi. Mezar açılarak alınan örnekler kadının kızından alınan DNA ile karşılaştırıldı. Cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlendi.
2: Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir.
1: Gülcan Yazıcı'nın eşi, kardeşi ve arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde yeni bir aşama daha kat edildi. 4. güç ünitesi için buhar jeneratörleri Akkuyu'ya teslim edildi.
3: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa çalışmaları sürüyor. 4. güç ünitesinin temel ekipmanları teslim alındı. Buhar jeneratörleri olarak adlandırılan bu ekipmanlar güç ünitesinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Türkiye'ye santral için getirilen ekipmanlar güvenli bir şekilde geçici depolama alanına nakledildi. Buhar jeneratörleri Rusya'da üretildi. Yaklaşık 3000 kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştırılan ekipmanlar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında önemli bir aşamayı temsil ediyor. Rosatom mühendisleri ve üretim ekipleri Akkuyu'nun 4 güç ünitesi için bugüne kadar 7000 tondan fazla reaktör ekipmanı üretti. Akkuyu'nun 1. ünitesi kontroller tamamlandıktan sonra aşamalı olarak bu yıl sonuna kadar işletmeye alınacak. Her biri 1200 megawatt olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak santral tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak.
0: Orta Doğu'da devam eden savaş dünya ekonomisini baskılamayı sürdürüyor. Yabancı kuruluşlar küresel ekonomide zayıflama bekliyor. Savaşın asıl etkisi ise 2027'de görülecek.
3: Körfez'deki yüksek tansiyon küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Aksayan ticaret, petroldeki arz endişeleri dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Karamsar senaryolar yabancı kuruluşların tahminlerine de yansıdı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bölge ekonomileri için büyüme tahminini düşürdü. Banka, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplam büyümenin 2025 yılındaki %3,4 seviyesinden 2026'da %3,1'e gerilemesini bekliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre ise savaş bugün sona erse bile normale dönüş aylar sürecek. Kuruluş, küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Yabancı kuruluşların tahminlerinde Türkiye'de yer aldı. EBRD, Şubat 2026'da %4 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini %3,5'e çekti. Benzer şekilde yine Şubat ayında %4,5 olarak öngörülen 2027 yılı büyüme tahmini de %4 seviyesine düşürüldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ise 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'ten %3,1 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahmini ise %3,8 olarak korundu.
0: Zorunlu trafik sigortasında fiyat tartışması yaşanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek düşürülmeli çağrısı yapıyor. Sigorta sektörü ise zarar ediyoruz diyor.
4: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarını eleştirdi. 7 milyon aracın ne kaskosu ne sigortası var. Yaptığı açıklamada fiyatlar yüksek, buna çözüm bulunmalı dedi. Sigorta sektörü fiyatların enflasyon kadar artmadığını savunuyor. Trafik sigortasında zarar ediyoruz diyor.
5: 2024 yılında trafik sigortalarında %129.4 oranında bir hasar prim dengesizliği söz konusudur. Yani her aldığınız 100 lirayı 129.4 lira olarak geriye ödüyorsunuz hasarda. 2025'te ise bu oran %135 olmuş.
3: Sektör yetkililerine göre şirketler 2025 yılında trafik sigortasından toplam 50 milyar lira zarar yazdı. Bu zararın diğer sigorta branşlarıyla telafi edildiği belirtiliyor. Öte yandan TES Başkanı, şirketler arasında yüksek fiyat farkının olduğunu belirtti. Düzeltilme yapılması çağrısı yaptı.
4: Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor.
5: Trafik sigortalarındaki prim artışı zaten devletin kontrolü altında bir kere. Aylık sigorta düzenleme ve denetleme kurulu, yani otorite tarafından, devlet tarafından sigorta sektörüne bu ayki, örneğin mesela Temmuz ayında yüzde kaç artış yapılacağı 10-15 gün önceden belirleniyor.
0: Tarihi yere batan sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Yere batan sarnıcının cumartesi açılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılacak tespit ve onarımların ardından tarihi yapının yeniden müze olarak hizmet vereceği belirtildi. Bu kapsamda cumartesi gününden itibaren müze kart sahibi Türk vatandaşlarının yere batan sarnıcını ücretsiz gezebileceği açıklandı. Yabancılar içinse ziyaretler yine ücretli olacak. Yere batan sarnıcının tapusu meclis kararıyla İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Ardından da İBB ekipleri tarihi yapından tahliye edildi. Düğün hazırlığı yapan bir kadın sahte doktor mağduru oldu. Yüzüne medikal estetik işlemi yaptıran genç kadının göz kapaklarında düşme meydana geldi.
6: Zaten yarı yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
7: Güzelleşmek için yüzüne medikal estetik işlemi yaptırdı. Yaptırdığına bin pişman oldu. Göz kapağı düştü, aynaya bakamaz hale geldi. İstanbul'da yaşayan ve 3 ay sonra dünya evine girecek olan İdil Keten düğün hazırlığı içindeydi. Kendini doktor olarak tanıtan bir kişiye önce dudak dolgusu yaptırdı, ardından da aynı kişiden yüzündeki bazı bölgelere medikal estetik işlem yapmasını istedi.
8: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok. Zeytinburnu'nda yaptırmaya gittim. Kendisi de zaten Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Ve sonrasında maalesef bu hale geldi.
7: Tedavi için başvurduğu doktorlar genç kadına yanlış kasa enjeksiyon yapıldığını söyledi.
8: Kendisini doktor olarak tanıttı. Rusya'da bir hekim olduğunu, pratisyen hekim olduğunu söyledi. Ama burada yasal bir şekilde yapabilmesi için, yani Türkiye'de yasal bir şekilde bunu icra edebilmesi için 2 yıl daha okuması gerektiğini, ama zaten bu işi bildiği için 2 yıl daha okumasına gerek olmadığını söyleyerek evde yaptığını söyledi.
7: Gözünün 6 ay düzelmeyeceğini öğrenen İdil Keten 3 ay sonraki düğününü iptal etmeyi düşünüyor. Mağduriyetinin giderilmesi içinse sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
8: Umarım kısa bir sürede yargılanır. Umarım cezasını çeker.
0: Türkiye her geçen yıl daha çok obezite pandemisinin pençesine düşüyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.
9: Yeme içme ile ilgili bir problem yok. Gördüğünüz gibi yiyoruz içiyoruz yani. Türk halkı olarak yeme içmeyi seviyoruz.
10: Türkiye İstatistik Kurumu verileri de bu söylemi doğruluyor. Ülkede her 5 kişiden birinin hastalık derecesinde kilolu olduğunu gösteriyor.
11: Evet, obezite Türkiye'nin sessiz pandemisidir.
10: 2025 sağlık araştırmasına göre toplumda obezite hastalarının oranı 3 yılda 1,5 puan arttı, %22'ye yaklaştı.
12: Bu kadar güzel mutfağımız olunca tabii haklı olarak biz de zor dayanıyoruz ama.
10: Araştırmaya göre toplumda obezite oranı kadınlarda daha yüksek. Her 4 kadından biri hastalık derecesinde fazla kilolu, neredeyse 3 kadından biri de sınırda.
13: Hareketsiz çalıştığım bir dönem oldu. O dönemde ben yaklaşık 100 kilolara gelmiştim.
11: Daha az hareket ediyoruz, daha fazla oturuyoruz ve daha fazla ultra işlenmiş gıda tüketiyoruz. Bunun üzerine bir de stres, uyku bozukluğu, ekran başında geçen sürenin artması da ekleniyor.
10: Uzmanlar obezite tedavisinde SGK kapsamının da yeniden ele alınabileceğini dile getiriyor.
11: Obezite tedavisinde yapılan yatırım aslında diyabet, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve kanser gibi birçok daha maliyetli hastalıkların da önlenmesine yapılan yatırım. Tedaviye erişimi arttırabilirsek hem toplum sağlığı hem de sağlık sistemi kazanacaktır.
10: Doktorlar çok sayıda kişinin de fazla kilolu olduğunun farkında olmadığını belirtiyor.
9: Soru çıkana kadar yemeye devam.
0: TÜİK gıda israf istatistiklerini açıkladı ve buna göre en çok taze meyve sebze israf ediliyor. İsrafın temel nedeni bozulma.
1: Taze meyve sebzeler ve ekmek. Türkiye'de geçen yıl en fazla israf edilen gıdalar bunlar.
14: Bence ekmeğin israf olmasının en temel sebebi sürekli taze tüketmeyi istemek.
15: Sıcaklar dayanmıyor mesela. Vişne olsun, kiraz olsun, çilek olsun. Bu sebepten dolayı da israf çok oluyor yani.
1: Türkiye İstatistik Kurumu hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını açıkladı. Buna göre geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti.
16: Herkes yiyebileceği kadar ekmek alsın, ona göre tüketsin.
17: Dışarıda durmamalı, dolaplarda muhafaza edilmeli. Onun dışında sebze meyvenin ömrü çok zaten yok. Az alınmalı, az tüketilmeli.
1: Diğer israf edilen ürün grupları %15,1 ile süt ve süt ürünleri, %5,9 da kuru bakliyat oldu.
18: TÜİK araştırmasına göre gıdaların israf edilmesinin nedenlerinde %74,4 ile bozulma ilk sırada yer alıyor. Bozulmayı 12,1 ile son kullanma tarihinin geçmesi takip ediyor. Tüketicilerin %6,3'ü ise fazla alınması veya pişirilmesi nedeniyle gıdaları israf ettiğini belirtiyor.
1: Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi öne çıktı.
0: Türkiye bahar aylarında son yıllar ortalamasının neredeyse iki katı yağış aldı. Yağışlar özellikle buğday, nohut gibi hububat ürünlerine yaradı. Rekolte beklentisi yüksek.
3: Yağışlar yüzleri güldürdü. Hububatta rekolte tahmini arttı. Türkiye son yılların en yağışlı dönemini geçirdi. Barajlar dolarken tarlalarda verim artışı yaşandı. Adana'nın Güreğli ilçesinde geçen sene buğday rekoltesi 330 bin tonda kalmıştı. Bu yıl 700 bin tona çıkabileceği düşünülüyor.
19: Geçen yıl Adana'da çok kurak geçtiği için buğdaylardan verim alamadık. Sadece su altında kalan buğdaylar hariç ovanın tamamında kıraç bölgeleri verim çok.
3: Kırşehir son 6 yıldır ortalamanın altında yağış alıyordu. Bu iki yağışlar kentteki üreticiye can suyu oldu.
20: Hububat kışlık bir bitki olduğu için güz döneminde ekim yapılıyor. Güz dönemindeki yağış yeterli değildi. Ama kış döneminde ve bahar döneminde son 3 ay içerisinde aldığımız yağış hububat için oldukça iyi geldi.
21: Yağan yağışlardan çiftçilerimiz çok mutlu. Verimin iyi olacağı beklentisi yüksek.
3: Hububatta hasat Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.
0: Liselere geçiş sistemi sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri için heyecan dorukta. Uzmanların kalan süre için tavsiyeleri var.
2: Heyecanlıyım çünkü sınav bitecek ve artık bu çileden kurtulacağım. İyi gidiyor. Yani çalışma düzeni olarak düzenli bir disiplinle devam ediyorum. Kazanacağımı düşünüyorum.
4: Bayağı heyecanlıyım. O kadar kısa bir süre kaldı. 9 ay boyunca emek verdim. Yani umarım karşılığını alırım.
1: Liselere geçiş sınavı için sayılı günler var. Hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da arttı.
22: Konu tekrar yapacağım. Fende eksik olduğum konulara bakacağım. Ve günlük soru çözeceğim. Son iki günde dinleneceğim.
23: Çok konu eksiğim yok. Ben şu an hep bir eski LGS sınavlarına bakmayı, deneme çözmeyi hedefliyorum.
1: Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?
24: Bu saatten sonra öğrenciler ancak genel tekrarlarını yapmaya devam edebilirler. Yani en azından her gün bir deneme sınavı çözerek orada yapamadıkları sorulara bakmaları yeterli. Kendilerini kaygı yüklemeye gerek yok. Yani eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım diye düşünmelerine gerek yok.
1: Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında.
24: Evden okul süresi, sınava gidecekleri salon arasındaki mesafeyi iyi ayarlasınlar ki sınav günü bu telaşı yaşamasınlar. Yine son bir hafta içerisinde dışarıda beslenmemeye özel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler.
1: Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.
25: Matematik soruları çözülürken öncelikle sorunun çözümünden önce sorunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Ve zamanı iyi kullanmak adına acele etmemek lazım. Bazı öğrencilerimiz bu hatayı çok fazla yapıyorlar. İşlem hataları çok fazla olabiliyor. Bir soru hakkında fikirleri yoksa o soruyu geçip tekrar o soruya dönebilirler.
1: LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
0: Bu hafta sonu İstanbul Beşiktaş'ta Yaratıcı Çocuk Festivali var. Festival kapsamında çocuklar için hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri birçok etkinlik hazırlanıyor.
1: Konserler, gösteriler, yarışmalar. Hafta sonu İstanbul Beşiktaş'ta Yaratıcı Çocuk Festivali var. Çocuklara eğlencenin yanı sıra ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm alanlarında atölye imkanları da sunulacak. 7. kez düzenlenen festivalde çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği etkinlikler yer alacak.
26: Çocuklar için birbirinden eğlenceli deneyim alanları oluşturduk. Sahnemizde birbirinden neşeli şovlarla dopdolu bir iki gün bütün İstanbul'u bekliyor.
1: Festivalde tiyatrolar, konserler ve dans şovları da yapılacak. Oyuncu Gupse Özay, çizgi film karakteri Afacan Kız Gupi ile sahne alacak. Eğitim bilimci doçent doktor Özgür Molat da bilgi ve deneyimlerini ailelerle paylaşacak. Organizasyon cumartesi ve pazar günü Beşiktaş'ta bulunan Küçük Çiftlik Park'ta yapılacak.
0: Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Rehan Muhtar Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında olan Muhtar kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı ve gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Muhtar kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi. Muhtar'ın cenazesi bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
27: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
28: Bu ülkenin insanı...
3: Gazeteci Reha Muhtar, 90'lı yıllarda televizyonun büyülü dünyasından evlere konuk oldu. Sunduğu programlardan haberleri kendine has tavrıyla tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da hiç unutulmadı.
27: Nice 10 yıllara, nice zafer bayramlarına Türkiye. Der Spiegel, özür dileyeceksiniz.
3: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
27: İyi hafta sonları Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa.
3: Muhtar, tek kanallı yılların Atina'dan bildiren sesiyle Türk halkı tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
29: Ayrıntıları Atina'daki arkadaşımız Reha Muhtar'dan alıyoruz.
27: Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili açıklamalar arka arkasına gelmeye başladı sevgili seyirciler.
3: 90'lı yıllarsa Reha Muhtar'ın altın çağı olacaktı. İşin mutfağında da yer aldığı ateş hattı programıyla geniş bir kesim tarafından takip ediliyordu.
5: Şoför olup ehliyetsiz araba kullanma, o daha büyük bir yanlış.
3: Evet. Muhtarı kariyerinin zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendine az sunuculuğu yoğun ilgi gördü. Özellikle sıra dışı soruları ve izleyicilerle kurduğu diyalog dikkat çekiyordu.
27: Cinayetteki rolü ne? Genç kadın bir numaralı katil zanlısı.
3: Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı. Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularla buluşmaya devam etti. En çok da haber bülteninin sonunda hafızalara kazınan bu sözüyle hatırlanacak.
27: Yarın akşam saat 19.30'da buluşmak dileğiyle iyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılırsın.
0: Yüksek Seçim Kurulu dün CHP ile ilgili aldığı kararın gerekçesini açıklamıştı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 3 milletvekili arabuluculuk girişimlerine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından yaşanan gelişmeler ve öngörüler NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bir bölüm ekranlarınıza taşıyacağız. Ardından saatler 7'yi gösterdiğinde güne başlarken programında Osman Girgin ekranda olacak.
6: Doğru yol bu. Yani bu 3 sayın değerli milletvekilinin başlatmış olduğu diyalog süreci. Çünkü yani gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde genel başkanlığı devraldıktan sonra yapmış olduğu konuşma, gerekse dün Özgür Özel'in grupta yapmış olduğu konuşma çok fazla diyalog arayışı değil, taraflar arasındaki gerginliğin artacağının göstergesiydi. Fakat bu milletvekilleri hem parti içerisinde ağırlığı olan insanlar, yani Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay, tecrübeli milletvekilleri, bir de iki tarafa da belli ölçüde yakınlığı olan milletvekilleri. Daha çok son dönemde Kılıçdaroğlu'yla adları anılmasına rağmen Özgür Özel'e de yakın. Dolayısıyla partiyi bir ölçüde temsil eden insanlar. Şimdi görüldüğü gibi yani parti dışındaki insanlar, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bugün Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Çeşitli yollarda bunun bir diyalogla parti içerisinde de çözülmesi gerektiği yönünde görüşler açıklanıyor. Fakat bu açıklamalar partinin yönetiminde, yani iki yönetimi diyelim, partinin iki yönetiminde çok karşılık bulmuyor gibi görülüyor. Yani hukuk kısa sürede, Yargıtay çözüm bulmazsa bu gerginlik artacak diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, yani Kılıçdaroğlu'nun örneğin ilk gün yapmış olduğu, genel merkezde yapmış olduğu konuşma aslında bir ölçüde köprüleri attığı ve şey olarak Özgür Özel ekibine karşı sert bir tutum takınacağını gösteriyordu. Çok ağır suçlamalar vardı. Bunlar sürekli konuşuldu. Suçlamalar, fakat delilsiz suçlamalar. Hatta şöyle bir şey oldu bence. Yani Kılıçdaroğlu da kendisi açısından kendisi için işte yumuşak karnı denecek bir alanda, yani FETÖ suçlaması vesairesi başta olmak üzere bu tür suçlamalarla işin içine girmesi parti bir açıda derinden bölüyor. Ama şöyle bir şey var, sokaktaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da sokaktaki muhalif kesimin tutumu bundan çok farklı. Dolayısıyla ben parti yöneticilerinin bir an önce sokağa bir dönmelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu durumlarda çok ihtiraslar belki aklın önüne geçebiliyor. Ama ancak sokak birleştirebilir. Yani sokağın sesi nedir? Partinin bugüne kadarki tabanı vesairesi. Şöyle bir şey, yani Kılıçdaroğlu ve ekibi partinin kimliğini, tarihsel kimliğini, kurumsal kimliğini çok öne çıkarıyor. Bunu öne çıkarırken de şundan hareket ediyor. Yani partide ayrılanlar olduğu zaman geçmiş örnekler, diğer partilerdeki örnekler sürekli veriliyor. Ayrılanların yeni parti kurduğu zaman fazla büyümediği, sonuçta o ana olan partiye yönelik olduğunu, ama bu yanlış bir hesap diye ben düşünüyorum. Burada dikkat etmeleri gerekir. Şu, yani partiden ayrılanların hangi gerekçeyle ayrıldığı önemli. Parti neyi temsil ediyor çok önemli. Buna dikkat edilmeli ve bir uzlaşmanın mutlaka bulunması gerekir iki tarafında siyaset geleceği için. Onu söylemek istiyorum. Yoksa burada önemli bir kısmı, liderlerin etrafındaki önemli bir kesim kendi siyasal kariyeri için çaba gösteriyor. Bu açıkça görülüyor. Burada da bir siyasi kariyer geleceğinin olmadığını herkes görebiliyor. Onun için bence bir aklı selimle düşünmesi gerekir. Bu Gürsel Erol ve Ali Öztunç, Engin Altay'ın girişiminin bence bir sonuç alacak şekle dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bu milletvekillerinin de hem sokağı gördüğünü hem de aradaki gerginliği gördüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla bunun dikkatle izlenmesi gerekir diye değerlendiriyorum.
7: Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce T24'te bir açıklaması vardı. O açıklamada da çok net bir şekilde hem bugünkü parti yönetimine ağır eleştiriler var, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir yol aramaya, işte kendi ifadesiyle yeni bir yol bulmaya yönelik açık bir çağrı, bana kalırsa lider hüviyetinde olduğu için de bir tür tırnak içinde söylüyorum, talimat var orada. Yeni partinin nasıl olabileceğine ilişkin de düşünüldüğünü, yani mülakatın bütününe baktığımızda önemli bir yerin de bu partinin nasıl olması lazım geldiğine ilişkin değerlendirmelerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bakımdan hani siz biraz önce girişte haber olarak geçtiniz ya, Temmuz'un işte 25'ine kadar dediniz galiba, muhakkak bu kurultayın toplanması lazım da deniyor. Çünkü bana kalırsa Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesi bu seçeneği, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde çözüm bulma seçeneğini tüketecek bir gayret içerisindeler. Yani biz denedik, olmuyor ve neticede bu olmadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesi dahi şüpheli olduğuna göre bu iddiayı söylüyorlar. Çünkü eğer kurultay olmazsa seçime dahi giremeyebilir diyorlar. Bu olamadığına göre biz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, asıl büyük kitlesini temsil ettiğimiz bir seçmenin, muhalif cephenin ana aktörünün seçime girmemesi ihtimaline karşı yeni bir yol, yeni bir parti arayacağız diyecekleri gerekçeleri oluşturuyorlar. Yoksa evet, iyi niyetli, hem hariçten hem de dahili olarak gayretler var. Siz işaret ettiniz. Hı hı. Mesela Sayın Bahçeli bu istikamette bir açıklama yapmıştı. Benim atıfta bulunduğum Ekrem İmamoğlu'nun cevabında, o mülakatında Sayın Bahçeli'ye çok ağır bir cevap da var. Yani hani Sayın Bahçeli'nin gösterdiği nezaketle bağdaşmayacak kabalıkta bir cevap da var. Dolayısıyla hani bu tür hariçten, tırnak içinde söylüyorum, hariçten gazel okumayı bu mesela bu cenah istemiyor. Partinin içinden de mesela daha Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olan İlhan Kesici uzun da bir tweet attı ve hem tarihten örnekler verdi. Biraz önce Üstem Hoca da tarihten örnekler verdi. Hem de orada rahmetli Demirel'in asıl büyük hatasını, siyasi hayatındaki büyük hatasını Demokrat Parti'nin, özür dilerim, Demokratik Parti'nin Adalet Partisi'nden ayrılmasını engellememesi olarak gördüğünü, bunu ifade ettiğini hatırlattı. Bunu takviye etmek için ben şunu da söylemek isterim. 3 Kasım'dan sonra rahmetli Demirel, Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan, belki başbakan da değildi yani, ama başbakan olması lazım. Hani o geçiş sürecinde Erdoğan'ı ziyaretinde eski bir cumhurbaşkanı olarak en büyük vazifeniz parti grubunu dedi, bütünlüğünü muhafaza etmektir dedi. Çünkü biz tarihi bir hata yaptık, bunu bütünlüğü muhafaza edemedik, bu istikrarı bozdu demişti. Dolayısıyla sahiden hani Demirel'in böyle bir perspektifi var. Ama hani bu tür örnekleri de artırabiliriz. Mesela Oğuz Kağan Salıcı daha yumuşak bir açıklama yaptı. Biraz üçüncü taraflara, tarafta bulunan iki tarafı hani sakinleştirmeye yönelik. Burada ismi geçen üç isim de Seda Hanım, aslında Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen milletvekilleriydi. Yani evet, partide bilinen hani ağırlıkları olan isimler, ama Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen isimlerdi. Ve hatırlayacaksınız, yani Kılıçdaroğlu cenahından bunu bir konuşma, görüşme konusu yapalım, görüşelim çabası vardı. Ortak komisyon oluşturalım çabası vardı. Özgür Özel tarafı bunu açıkça reddetti. Bunu sadece bir şarta bağladı. Yani işte 45 gün içerisinde kurultay yapma şartına bağladı. Oradaki teklif kabul edilmeyince şimdi dışarıda kalmış. Hani Kılıçdaroğlu'na yakın olmakla beraber bu durumdan da hoşnutsuzluklarını ifade eden, bu haliyle de kendilerine bir hareket alanı meydana getirmiş olan bu üç isim bir müzakere, bir hani görüşme kapısı açmaya gayret ediyorlar herhalde.
8: Bu noktada iki tane yargı türünü ayırmamız lazım. Birisi seçim yargısı, diğeri de adli yargı. Hı. Neden ayırıyorum bunu? Seçim yargısı kabaca ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu diye özetleyebileceğimiz ve bu kurulların işi, görevi, yetkisi altında kalan ve bu yüksek seçim kurulu diye tırnak içinde özetleyeceğimiz artık bu durumlarda seçimlerin yapılmasına ilişkin, ben seçim derken akla hemen milletvekili ya da cumhurbaşkanlığı seçimini kastetmiyorum. Bu siyasi partilerdeki seçim de olabilir. Bunların hepsine ilişkin olarak bir yerde seçim varsa bu seçime ilişkin olarak bütün itirazlar, başvurular Yüksek Seçim Kurulu adı altında değerlendirilir. Peki neye bakar Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerde? Şuna bakar. Zaten hani siyasi partiler, siz de takip ettiğinizi bildiğim için söylüyorum, bir kurultay yaptığı zaman önce işte hani saygı duruşu, açılış, başkanlık divanının kurulması, gündemi hatırlayın. Bunlar yapıldıktan sonra seçime ilişkin bir maddeye geçildiği zaman tutanağı şöyle kapatır. Der ki seçime ilişkin maddeye geçilmiştir. Yetki, divanın yetkisi ilçe seçim kuruluna devredilmiştir der. Buradaki amaç da seçimin ilçe seçim kurulunun denetiminde yapılmasıdır. Bunları niye anlattım? Şundan. Eğer bu denetimle ilgili zaten tutanaklar da bunu gösterdiği için oylamada bir problem var mı? Hani sonra seçim yapıldı, oylar sayıldı. Biliyorsunuz tutturuldu tutanaklar, birleştirilmiş tutanaklar. Bir oy çıktı, Tarkan Erdal'a 25 oy. Dediniz ki siz, ya olur mu? Tarkan Erdal'ın oyu 32. O yüzden 25 değil, yanlış. Buna karar verin. Bunları neden söylüyorum? Ya da benim pusulamda bir problem var. Geçersiz oyu geçerli saydığınız gibi seçimin şekline ilişkin ya da oradaki itirazlar, o yapılan hususlara ilişkin itirazlar yapılır. Bu itirazlar da kısa süredir, iki gün içerisinde işte ilgili yere göre il seçim kurulu, ilçe seçim, daha doğrusu ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve nihayetinde yüksek seçim kurulu kararı verir ve bu olayı bitirir. Tek istisna bu söylediğime, tam kanunsuzluk yolu dediğimiz bir, ona da zaten nereden alışkınız onu da biraz sonra söylemeye çalışacağım. Onu da özellikle İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde alınmış bir seçimin kararı durdurulabilir mi, durdurulamaz mı yönüyle bir başvuru vardı. Ve Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? Başlamış seçimler durdurulamaz. Bu tam kanunsuzluk sebebidir. Devam etsin demişti ve seçim yapılmıştı hatırlarsınız. Şimdi bunları neden söyleyeyim? Bu, o yüzden ayırdım iki yargıyı. Burada kadar konuştuğumun hepsi benim seçim yargısı. Kısa süreli, seçimin şekline ilişkin, pusulalara ilişkin, oylamalara ilişkin olan kararlar. Verildikten sonra da nihai Yüksek Seçim Kurulu en üst karar verecek mekanizma. Onun üstünde başka bir kurum yok anayasaya göre. Yüksek Seçim Kurulu. Peki Tarkan Bey, bu kadar anlattınız ama biz hiç duymadık. İşte mutlak butlan, mahkemeler, istinaf. İşte şimdi de o yüzden adli yargı diye ayırmıştım. Bir de bizde adli yargı var. Adli yargı neye bakar? Hepimizin gittiği Asli Hukuk Mahkemesi, ceza mahkemeleri. Onu da böyle özetleyelim. Buradaki problem ne? Buradaki problem de şu. Siyasi partiler kanunu bir hüküm var. Der ki eğer burada bir hüküm olmazsa dernekler kanunu atıf yapar. Buradaki hükümlere ilişkin dernekler kanunu uygulanır der. Şimdi burada sorun şu. Burada o seçimin şekline, oylamaya ilişkin bir problem yok. Burada o oylamaya hile karıştırılma iddiasına göre acaba kesin hükümsüzlük diye nitelendirdiğimiz ve siyasi partiler kanununa göre yollama yapıldığı için medeni kanun ve dernekler kanunu atıfla acaba burada gerçekten bizim tırnak içinde hukuken kesin hükümsüzlük dediğimiz bir yaptırım var mı? Bu yaptırıma kim karar verecek? Adli yargı. Bakın bununla seçimin, seçimin şeklinin hiçbir alakası yok. Orada oylamaya katılan genelde o genel kurula ilişkin olarak ya da kurultaya ilişkin olarak oylamaya katılan iradenin sakatlanıp sakatlanmadığına bakar. Bu yollamada kim yapar bunu? İşte adliye mahkemeleri, asli hukuk ve istinaf mahkemesi. İlgili hiyerarşik ilişkide odur. Asli hukuk, istinaf ve yargıtay. İşte adli yargıda buradaki yaptırımlara ve itirazlara bakar. Yani seçimle adli yargıyı ayırmış olduk. Şimdi bunları dediğim gibi biraz karışık olduğunun farkındayım ama elimden geldiği kadar basitçe de anlatmaya gayret
9: ediyorum. Yani o yüzden Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bizim işimiz değil mi?
8: Şimdi oraya geleceğim. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptığınız zaman Yüksek Seçim Kurulu diyor, bakıyor. Diyor ki bunun benimle hiçbir alakası yok. Bunu veren İsraf Mahkemesi, ne bir hiyerarşik ilişkim var, ne bir ast üst ilişkim var. Benle seçimle hiçbir alakası yok. Seçimde kullanılan oya ilişkin olarak o kesin hükümsüzlük yaptırımı olur mu olmaz mı? Mahkeme buna karar vermiş. Yetkili mi? Yetkili. Çünkü siyasi partiler kanundaki atıf çok net. Aynen dernekler gibi, aynen federasyonlar gibi kimler bu seçimleri yapıyorsa, nasıl itirazlar varsa orada geçerli. O yüzden seçim yargısını zaten vaatli yargı diye ayırmıştım ve mahkeme bakıyor. Mahkeme de bu kararı verdiği için Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bunun benimle hiçbir alakası yok. Ben onun denetim mekanizması da değilim. Bunların seçimlerle de bir alakası yok. Bu olay o yüzden benimle ilgili bir durum değil. Kabaca söyleyeyim ben yine, her ne kadar iade etse de, bakmasa da, görmese de hani kamuoyunun anlayacağı şekilde diyor ki ben senin başvurunu reddediyorum diyor bu şekilde. Ve ben zaten hani hukuken bu iki ayrımın da yapılmasının hukuken de doğru olduğunu söyleyebilirim yani.
10: NTV Radyo.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: NTV Radyo.

0: reklam. Neden gözünüzde neden
1: Güneş ışınları vücut için eşsiz bir vitamin kaynağı. Güneşten alınan D vitamini pek çok hastalığın mücadelesinde büyük bir öneme sahip. Ancak yüksek güneş ışığına maruz kalmak hem cilt hem de göz için geri dönülmez hasarlara sebep olabiliyor. Özellikle de güneşe gözlüksüz bakıldığında. Peki güneşe direkt bakmak gözü neden bu kadar etkiliyor? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Eraslan'a sorduk.
2: Aslında solar retinopati dediğim sarı nokta hastalıklarının içerisinde bir başka spektrum. Yani aslında orada bahsedilen sarı nokta hastalığı bu sarı nokta hastalığıyla birleştirilebilir. Ama katarakt, tabii ki kataraktın da asıl sebebi ultraviyole dalga boylarındaki ışıkların bizim kendi doğuştan olan lensimizde yarattığı protein değişikliği, protein denatürasyonu yani protein bozulması. Dolayısıyla güneş ışınlarına direkt maruz kalmak bizim daha erken yaşta katarakt sahibi olmamıza ne yazık ki neden olabilir. Ve bu anlamda açıkçası hiç aslında bahsedilmeyen bir başka önemli konu da göz içerisinde koyu renkli hafif pigmente benlerimiz olabilir. Yani cildimizdeki benler gibi gözümüzün içerisinde de minik minik noktasal koyu pigmente lezyonlar görebiliriz. Bazen bazı hastalarımız görüyordur mesela. Bunlarda da güneş ışınlarının direkt maruziyeti renk değişikliği, pigmentasyonda farklılaşma ve hatta kötü yöne doğru değişme, hani biliyorsunuz burada iyi huylu veya kötü huylu olarak takip edebildiğimiz lezyonlar var. Bunlar da kötü yöne doğru değişmeye neden olacağı için biz çok çok çok dikkat edeceğimiz en önemli konu güneş gözlüğü kullanmak burada. Hı hı. Güneş gözlüklerini mutlaka her an gözümüzde tutmalıyız. Ama dik ışınlar, tabii ki öğlen vakti dışarı çıkmak bizim için çok daha riskli. Bunu da unutmayalım. Yani sabah erken veya öğleden sonra maruz kaldığımız daha yatay ışınlardansa dik ışınlara maruz kalmak bizim için çok daha zararlı olduğunu söyleyebilirim.
1: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Eraslan NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 32 derece. Marmara geneli güneşli, Trakya kesiminde sağanak geçişi var. Bursa 35, Edirne 30 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Ankara 28, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve nemli esiyor. İzmir ve Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Antalya'da bağıl nem oranı %80'lerde, sıcaklık 26 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum kesiminde yerel yaz sağanakları görülecek. Samsun 25 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum bölümünde yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir-İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 4 Haziran Perşembe. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Taraflara bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi. CHP'deki gerilimse sürüyor. Özel cephesi Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına tepkili. Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Diğer yandan dün CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama yapıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki grup toplantısında konuşacağı açıklandı. Meclis grubunun sözcüsü Zeynel Emre ise meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz dedi. CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır denildi. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ilişkin ortaya attıkları iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mevzuat gereği hali hazırda milletvekili olan kişiler hakkındaki dosyalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu bakıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı. Görüşmelerin iyi gittiğini, İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu söyledi. Trump, müzakerelerin hafta sonu sonuçlanma ihtimali olduğunu da belirtti. Donald Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak açıklama Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Ankara'da düzenlenecek zirve için muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu da sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikalı CNBC kanalına röportaj verdi. Son dönemde Amerikan Başkanı Donald Trump'la aralarında gerilim yaşanıp yaşanmadığı sorularını geçiştirdi. Netanyahu, aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. İsrail ve Lübnan, Washington'da yürütülen müzakerelerin ardından ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Amerika Dışişleri Bakanlığı kararı 3 ülke adına yapılan ortak açıklamada duyurdu. Buna göre Lübnan hükümeti yalnızca ordunun kontrolünde olacak pilot bölgeler oluşturacak. Heyetler 22 Haziran haftasında barış anlaşması hedefiyle müzakereleri sürdürecek. Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reha Muhtar bugün son yolculuğa uğurlanacak. Muhtar'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Dünya Kupası için dün Amerika'ya ulaşan amirli takımsa turnuva hazırlıklarına Miami'de başladı. Montella yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koşunun ardından taktik çalışma yapıldı.
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabah başlıyoruz. Mağdur CHP'li özelden hesap sorduğu manşetiyle çıkıyor bugün Sabah gazetesi. CHP'li yöneticilerin tutuklandığı İzmir'deki kooperatif yolsuzluğunun mağdurlarından CHP üyesi Onur Küçük Özgür Özel'e seslendi. Kooperatif hırsızlarına, tacizci başkanlara, belinde havluyla yakalanan rüşvetçilere sahip çıktın dedi ve bu haberde bugün Sabah'ın manşetinde yer buldu. Enerji arzı milli güvenlik meselesidir bir diğer başlık. Türkiye'nin enerji ihtiyacının son 20 yılda 2 katına çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Hedefimiz enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de yine bugün Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Milliyet'in manşeti düello haftası. CHP'de Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grubu 11 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Parti meclisinde kurultay için kartlar açılacak. Nasıl bir hamlede bulunacağı merak konusu olan özel kanadı yeni MYK içinde kanunsuz tezini savunacak. CHP'deki kurultay ve yönetim çekişmesi haftaya iki kritik düelloya sahne olacak. CHP Grup Başkanı Özel'in ilk grup toplantısı yapmasını engelleyemeyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da bu kez kendisi grup yapma kararı aldı. Özel bu tarihte Manisa'da Ferdi Zeyrek'in yıl dönümü anmasına katılacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı Özel'i destekleyen vekillerin alternatif bir grup yapabileceği belirtiliyor. Bu noktada CHP grup iç yönetmeliği çerçevesinde üçü de Özel'i destekleyen grup başkan vekillerinden biri davet etmedikçe Kılıçdaroğlu'nun kürsüye nasıl çıkacağı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran'da ise yargı kararıyla kendisiyle birlikte göreve iade edilen parti meclisiyle ilk toplantısını yapacak. Parti meclisinde dengelerin başa baş olduğu, henüz rengini belli etmeyen bazı isimlerin son anda durumu değiştirebileceği belirtiliyor, deniliyor. Bugün bu haber yine Milliyet'in manşetinde yer buluyor. Trump Ankara'ya geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacağını bildirdi. Rubio, Ankara'daki zirvenin muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum dedi. Bu arada Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla Körfez'de tansiyon yeniden yükselirken Trump'sa müzakerelerin hafta sonu yapılabileceğini ve uranyumu almaya çok yakın olduklarını açıkladı diyor bugün yine Milliyet gazetesi. 140 yeni mahkeme kurulacak. Adalet Bakanı Akın Gürek 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Bakan Gürek yeni mahkemelerin adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kurulduğunu belirtti diyor Milliyet gazetesi. Hürriyet'in manşeti plajlara kırmızı hat. Kasım'da başlayacak, Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e hazırlanan Antalya, çevreyle ilgili önemli bir adım atıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor. Yasak yarın uygulanmaya başlayacak deniliyor. Bu haber Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Bir tane yetmez, belki iki parti bir diğer başlık. Özel Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve ekibine yönelik suç açıklamalarına ve iddialarına yanıt verdi. Yeni parti konusunda ne düşündüklerini açıkladı. Özel belki yedekte iki parti tutmak gerektiğini söyledi. Ve yine bu haberde Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Bir diğer başlık Dünya Kupası nedeniyle Ebola alarmı. 2026 Dünya Kupası'nın önemli adreslerinden olan Amerika havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor. Kongo ve Uganda'da 349'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan Ebola virüsü Amerika'yı da harekete geçirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Mehmet Öz'ün açıklamasında turnuva sürecinde yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola'ya yönelik test ve tarama ekipmanlarının hazır bulundurulacağını söyledi diyor bugün Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak açlık sürüyor, işgal büyüdü manşetini atıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'nın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen vaat edilen insani yardımlar Filistinlilere tam ulaşmadı. İsrail işgali de büyüttü. Açlık, susuzluk ve saldırılarla boğuşan Gazze'de aileler tek öğüne mahkum. Ekim'den bu yana 933 Filistinli katledildi deniliyor. Yeni Şafak gazetesi de bugün bu manşetle çıkıyor. Cumhuriyet'e bakalım. YSK topu Yargıtay'a attı diyor Cumhuriyet gazetesi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak mutlak kararına ilişkin itirazına yönelik oy birliğiyle aldığı red kararının gerekçesini dün açıkladı. Yetkim seçim günü ve sonrasında sınırlı vurgusunu yapan YSK temyiz merci olarak Yargıtay'ı işaret etti. Hukukçular CHP'nin seçilmiş yönetimi ve kurullarından isimler YSK'nın kararını yorumladı diyor bugün Cumhuriyet gazetesi de. O yorumlara yer veriyor manşetten. Özel'i indirelim dediler bir diğer başlık. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey'e defalarca Özgür Bey'i indirelim dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler ifadelerini kullandı ve yine bu haberde Cumhuriyet'te yer aldı. Akşama bakıyoruz. Siyasete kimse gölge düşüremez manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki kavgayı uzaktan izlediklerini belirterek ancak Türk demokrasisinin itibarına kimse gölge düşürmesin uyarısını yaptı diyor bugün akşam. Afrika sıcağı kapıda. Türkiye Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık bir hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacak deniliyor yine akşam gazetesinde. Postaya da bakalım, aile dramı manşetini görüyoruz. Adana'da emekli polis Faruk Kayhan kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı oğluna red cevabını verdi. Oğlu bıçak çekip üzerine yürüyünce silahıyla ard arda ateş edip öldürdü. Ardından oğlunun cansız bedeninin başında polislerin gelip kendisini teslim almasını bekledi diyor. Bugün Posta gazetesi bu manşette çıkıyor. İstanbul-Ankara yeni otoyol bir diğer başlık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demiryolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir otoyol yapılacağını söyledi. Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bittiği Akyazı'dan Ankara'ya Nallıhan ve Beypazarı üzerinden gelecek 276 kilometrelik otoyolun proje çalışmalarına başladık dedi ve bu haberde yine Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Bugün gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
2: Reklam. Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir

Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilik.

0: 23-24. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Gündeminde bir kez daha CHP'de yaşanan mutlak butlağın tartışmaları vardı. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Her iki tarafı da uyardı.
3: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali, hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
2: Peki CHP'de dün ne oldu? CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanması kararı alındı. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını kararlaştırdı. Bir sonraki grup konuşmasını da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklandı. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında.
4: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslim Sarı genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
4: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
5: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslim Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
4: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
5: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
2: CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili, kurultay çağrısı sürüyor. Meclis grubunun sözcüsü Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma kararı ile ilgili konuştu. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz dedi. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisini sürdürüyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
5: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
6: Desin ki şu gün evet biz kurultay yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
5: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden de

0: devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
1: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
0: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
2: Sonuç var yok anlamında değerlendirme yapmak doğru değil.
3: Siyaset müzakere ve münakaşa şekilde.
0: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
4: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda YSK hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merci değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananlara tepkisini sürdürdü. Dervişoğlu, biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi.
5: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam. Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
4: Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Muhittin Böcek'le Özkan Yalım, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kendilerinden CHP 38. olağan kurultayında kullanılmak üzere para talep ettiğini iddia etmişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet alma ve siyasi partiler kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili hazırlanan dosya yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mevzuat gereği hali hazırda milletvekili olan kişiler hakkındaki dosyalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki parlamenter suçları soruşturma bürosu bakıyor. İddiaları değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli görmesi halinde söz konusu iddialarla ilgili iddianame hazırlayarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlayarak meclise gönderiyor. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iki kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 4'e yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklanmıştı. Yurt dışında olan Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Güçlü havalimanında gözaltına alındı. İki şüpheli de tutuklandı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet etme iddialarıyla gözaltına alınmıştı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında da 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak.
6: NTV Radyo.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Hürmüz krizini değerlendiren Cumhurbaşkanı enerji arz güvenliği, egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi.
7: Henüz çözülemeyen İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı. Görüşmelerin iyi gittiğini, İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı müzakerelerin hafta sonu sonuçlanma ihtimali olduğunu belirtti. Trump müzakerelerde henüz çözülmeyen zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuştu. İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu çok da uzak olmayan bir gelecekte alacağız ifadelerini kullandı. Trump İran'la anlaşmaya varıldığı anda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan ve İran basınından müzakerelere dair açıklamalar var. O açıklamaları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
8: İki ülke arasında tabii bir uzlaşı bekleniyordu. Beklentiler de yüksekti ancak askeri gerilimin yeniden tırmandığını görüyoruz. İran ordusu, deniz kuvvetleri bir açıklama yayınladı ve bu açıklamasında İran'a yönelik saldırıların komutan merkezi olduğu iddia edilen bir ABD donanmasına ait muhribin hedef alındığı şeklinde bir açıklamaydı bu. ABD tarafından ise bir yalanlama var ancak iki ülke arasında bir askeri tırmanışın yaşandığını görüyoruz. Son günlerde ise bu askeri tırmanış Körfez ülkelerini de içine çekmiş durumda. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te bulunan ABD üssüne yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. Misillemenin gerekçesi ise Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilerin ABD donanması tarafından hedef alınması ve yine Hürmüz'de bulunan Geçme Adası'ndaki bir haberleşme kulesinin ABD tarafından hedef alınması şeklinde açıklandı. Kuveyt Havalimanı ağır hasar gördü. Devrim Muhafızları Sözcüsü Kuveyt Havalimanı'nı biz hedef almadık açıklamasını yaptı ve Patriot hava savunma sistemlerinden kaynaklı bir hatanın bu havalimanının hedef alınmasına neden olmuş olabileceği ifade edildi. Devrim Muhafızları Sözcüsü'nün açıklaması bu yönde oldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump eğer aklı başındaysa savaşa geri dönmez dedi ve İran'ın uzun bir süre savaşı devam ettirecek askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Askeri anlamda hazır olduklarını söyledi. Yeni bir savaş eğer başlatılırsa. Müzakere sürecinde ise somut bir ilerlemenin henüz elde edilemediğini vurguladı. Ancak Lübnan konusunda mesaj trafiğinin sürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Tasnim Haber Ajansı duyurmuştu. Taraflar arasında mesaj alışverişinin sonlandığına ilişkin. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakerelerde somut bir kazanım elde edemedik. Ancak Lübnan konusunda Beyrut'a ve Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması noktasında mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Lübnan ateşkesi ve Hizbullah'a ayrı bir parantez açtı Dışişleri Bakanı Arakçı. Hizbullah'ın Lübnan'da toplumsal ve siyasi bir karşılığı olduğunu söyledi. Gözden gelinemeyecek bir hareket değildir dedi Hizbullah için ve İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan, Lübnan'ı hedef alan saldırıları durmadığı müddetçe bölgedeki geriliminde sürmeye devam edeceği mesajını verdi.
4: Ali Çabuk'un notları bu şekildeydi. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Açıklama Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili soruları cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Başkan Trump bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. Rubio, Ankara'da düzenlenecek zirve için muhtemelen NATO NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Netanyahu Amerikalı CNBC kanalına röportaj verdi. Son dönemde Amerikan Başkanı Donald Trump'la aralarında gerilim yaşanıp yaşanmadığı sorularını geçiştiren Netanyahu, aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmaların önemsiz olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı, Trump'ın saldırıları durdurmasını istemesine ilişkin soruları da geçiştirdi. Ayrıntılara girmeyeceğim ifadelerine yer verdi. İsrail ve Lübnan, Washington'da yürütülen müzakerelerin ardından ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Amerika Dışişleri Bakanlığı kararı 3 ülke adına yapılan ortak açıklamada duyurdu. Buna göre Lübnan hükümeti yalnızca ordunun kontrolünde olacak pilot bölgeler oluşturacak. Heyetler 22 Haziran haftasında barış anlaşması hedefiyle müzakereleri sürdürecek. Ukrayna Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan Uluslararası Ekonomik Forum öncesi Sankt Petersburg kentini vurdu. Üstelik saldırı foruma Putin'in başkanlık etmesi beklenirken gerçekleşti. Saldırının Ukrayna'ya artan saldırıların misillemesi olduğu değerlendiriliyor.
6: NTV Radyo.
4: Yurda dönelim. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında akademisyenler sunum yaptı. O sunumda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
9: 6-11 yaş grubu çocukların %66'sının sosyal medya hesabı var. Bu oran 11-15 yaş grubundaysa %80'lere ulaşıyor. Bu verileri Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk paylaştı. Baştürk, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Sosyal ağ üreticilerinin yeterince sorumluluk almadığını belirten Baştürk, özellikle bazı platformların çocuklar açısından risk teşkil ettiğini söyledi.
10: Özellikle de çocuklara yönelik olduğu söylenen içerikler hiç masum içerikler değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi bedenlerinden hoşnut değil.
9: Baştürk, sosyal platformlarda çocukları üzerinden para kazanmayı hedefleyen ebeveynlere karşı çocuğu koruyacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da söyledi. Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül, okullarda yaşanacak olaylara karşı her okulda tehdit değerlendirme ekipleri oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de dijital denetleme kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.
4: Denizli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını ile ilgili Pamukkale Turizm'den açıklama geldi. Şoförün deneyimli, aracın denetimlerinin ise eksiksiz olduğu belirtildi. Açıklamada araç muayenesinin 3 Mart'ta periyodik bakımında 23 Mart'ta yapıldığı belirtildi. Aracın sefer boyunca ve kaza anında hız limitini aşmadığı söylendi. 10 numara yağ kullanıldığı ve araç takip sisteminin kapalı olduğu iddiası da reddedildi. Şirket kazada ölen şoförün 28 yıllık deneyime sahip olduğunu ve yasal olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığını öne sürdü. Şoförün direksiyon başında rahatsızlanıp rahatsızlanmadığının ise henüz anlaşılmadığı belirtildi. Alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı genişletiliyor. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin ilk 5 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. Akşam 22'den sabah 6'ya kadar uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek. Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak. Liselere geçiş sistemi sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri için heyecan dorukta. Uzmanların kalan süre için tavsiyeleri var.
11: Heyecanlıyım çünkü sınav bitecek ve artık bu çileden kurtulacağım. İyi gidiyor yani, çalışma düzeni olarak düzenli bir disiplinle devam ediyorum. Kazanacağımı düşünüyorum.
12: Bayağı heyecanlıyım. O kadar kısa bir süre kaldı. 9 ay boyunca emek verdim yani. Umarım karşılığını alırım.
0: Liselere geçiş sınavı için sayılı günler var. Hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da arttı.
13: Konu tekrarı yapacağım. Fende eksik olduğum konulara bakacağım. Bir de günlük soru çözeceğim. Son iki günde dinleneceğim.
14: Çok konu eksiğim yok. Ben şu an hep bir eski LGS sınavlarına bakmayı, deneme çözmeyi hedefliyorum.
0: Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?
15: Bu saatten sonra öğrenciler ancak genel tekrarlarını yapmaya devam edebilirler. Yani en azından her gün bir deneme sınavı çözerek orada yapamadıkları sorulara bakmaları yeterli. Kendilerine kaygı yüklemeye gerek yok. Yani eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım diye düşünmelerine gerek yok.
0: Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında.
15: Evden okul süresinin sınava gidecekleri salon arasındaki mesafeyi iyi ayarlasınlar ki sınav günü bu telaşı yaşamasınlar. Yine son bir hafta içerisinde dışarıda beslenmemeye özel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler.
0: Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.
16: Matematik soruları çözülürken öncelikle sorunun çözümünden önce sorunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Ve zamanı iyi kullanmak adına acele etmemek lazım. Bazı öğrencilerimiz bu hatayı çok fazla yapıyorlar. İşlem hataları çok fazla olabiliyor. Bir soru hakkında fikirleri yoksa o soruyu geçip tekrar o soruya dönebilirler.
0: LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
4: Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında olan Muhtar, kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Muhtar, kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi. Reha Muhtar'ın cenazesi bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
17: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
18: Bu ülkenin insanı...
19: Gazeteci Reha Muhtar, 90'lı yıllarda televizyonun büyülü dünyasından evlere konuk oldu. Sunduğu programlardan haberleri kendine has tavrıyla tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da hiç unutulmadı.
17: Nice 10 yıllara, nice zafer bayramlarına Türkiye. Der Spiegel, özür dileyeceksiniz.
19: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
17: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
19: Muhtar, tek kanallı yılların Atina'dan bildiren sesiyle Türk halkı tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
20: Ayrıntıları Atina'daki arkadaşımız Reha Muhtar'dan alıyoruz.
17: Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili açıklamalar arka arkasına gelmeye başladı sevgili seyirciler.
19: 90'lı yıllarsa Reha Muhtar'ın altın çağı olacaktı. İşin mutfağında da yer aldığı Ateş Hattı programıyla geniş bir kesim tarafından takip ediliyordu.
21: Şoför olup ehliyetsiz araba kullanma, o daha büyük bir yanlış. Evet.
19: Muhtar'ı kariyerine zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendine az sunuculuğu yoğun ilgi gördü. Özellikle sıra dışı soruları ve izleyicilerle kurduğu diyalog dikkat çekiyordu.
17: Cinayetteki rolü ne? Genç kadın bir numaralı katil zanlısı.
19: Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı. Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularla buluşmaya devam etti. En çok da haber bülteninin sonunda hafızalara kazınan bu sözüyle hatırlanacak.
17: Yarın akşam saat 19.30'da buluşmak dileğiyle iyi geceler Türkiye. Hem nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
4: İstanbul'u müziğin ritmiyle buluşturan Galata Port Jazz Festivali 3. kez başlıyor. Festival 6-7 Haziran'da yerli ve yabancı pek çok sanatçıyı bir araya getirecek.
22: Pırıl pırıl boğaz manzarası. Dünyaca ünlü sanatçılar. İki gün sürecek bir müzik şöleni. Galata Port Jazz Festivali 6-7 Haziran tarihlerinde 3. kez müzikseverlerle buluşuyor.
23: Her zaman olduğu gibi ücretsiz, herkese açık. Bizim Galata Port Jazz Boğaz'ın eşsiz silüetini doğal sahne fonu olarak kullanan tarihi yarımada manzarasında, denizin kenarında gerçekten çok farklı bir deneyim sunuyor insanlara.
22: Festivalde dünyaca ünlü gruplar ve Türkiye'den sevilen sanatçılar sahnede olacak.
1: 6 Haziran Cumartesi günü sahnede ilk Kaan Arslan Koy'u dinleyeceğiz. Ardından Türkiye'nin yeni caz triosu Çağrı Sertel, Alper Sönmez ve Volkan Öktem'in oluşturduğu 3 Erik Trufaz'la birlikte sahnede olacak. Sonrasında Anadolu'nun ritmik hafızasını cazla ve dünya müziğiyle birleştirmiş Burhan Öçal ve The Trakya All Stars'la sahnemizin kapanışını yapacağız. 7 Haziran Pazar günü ise soul, R&B ve caz türlerini sıra dışı bir şekilde yorumlayan Grammy ödüllü sanatçı Avery Sunshine sahnede olacak.
22: Bu yıl festivalin en çok beklenen ismi ise İngiliz elektronik müzik grubu Morcheeba.
1: Festivalimizin kapanışını Morcheeba ile gerçekleştireceğiz. Bu sene Morcheeba'nın 30. yılı. O yüzden bu kutlamalar eşliğinde Galataport Caz'da olacağımız için de çok mutluyuz.
6: NTV Radyo.
22: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Livadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Cennet Mahallesi, TEM'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
22: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
22: Mobile Systems.
6: Reklam.

0: yarışmasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Bes Allianz'dır. Bes Allianz.
3: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Emrah Arslan'ın çocuklar için yazdığı merak dolu bir zaman yolculuğu, bilimin öyküsü Mundi Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Berna Dörtpınar resimlemiş. Bilimin öyküsü ilk yerleşik toplulukların gözlemlerinden Newton'un devrim yaratan fikirlerine uzanan bir yolculuk. Arslan'ın kitabı küçük okurlara bilimin formüllerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir sorgulama serüveni olduğunu gösteriyor. Bilimin öyküsü sıkıcı ansiklopedik bilgilerden ibaret olmadığı gibi bilimin eğlenceli yönlerini de ortaya koyuyor. Tarihçi Doktor Aynur Emer'in Beşiktaş'ta Saraylar ve Konaklar isimli araştırması Timaş yayınlarından çıktı. Aynur Emer kitabında kadı sicilleri, arşiv belgeleri ve görsel malzemelerden yola çıkarak Beşiktaş'ın 16. ve 17. yüzyıllardaki mimari ve toplumsal dokusunu mercek altına alıyor. Beşiktaş'ta günümüze ulaşmamış pek çok saray, konak ve yalı var. Doktor Emer bunların da izini sürüyor. Dolayısıyla Boğaz'ın bu güzel semtinin erken dönem yerleşim ve şehirleşme sürecini bütüncül bir bakışla ortaya koyuyor. Doktor Aynur Emer'in araştırmasının merkezinde Beşiktaş Sahil Sarayı yer almakta. Sahil Sarayı inşa sürecinden geçirdiği dönüşümlere kadar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Yapının Osmanlı saray mimarisi ve Boğaziçi tarihi açısından önemi vurgulanıyor. Beşiktaş'ın bir köyden imparatorluk elitinin tercih ettiği seçkin bir yerleşime dönüşümünü anlatan eser, tarih, şehircilik ve mimarlık tarihiyle ilgilenen okurlar için iyi bir başvuru kaynağı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrafor Luis Suarez'le anlaştığını duyurdu. Aziz Yıldırım'sa rakibine transfer haberlerini seçim malzemesi yapması nedeniyle tepki gösterdi. Yıldırım, en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi. Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını da aktardı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ederek Strasbourg'a taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Ankara'dan resmen savunma istedi. Türkiye'nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü. İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi. 21 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü setlerden üstün ayrılarak öne geçti. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti maçı karar setine taşıdı. Son seti 15-11 üstün tamamlayan Sultanlar Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Sultanlar Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile bu akşam saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes'i playoff serisi ikinci maçında 73-72 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Ataşehir'de oynanan maçta Fenerbahçe-Beko ilk maçta olduğu gibi 18 sayı geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı ve parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 20, Talon Horton Tucker ise 19 sayıyla yıldızlaştı. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı yarın akşam saat 20'de Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Fransa açığa bir favori daha erken havlu attı. Kadınlar dünya bir numarası Arina Sabalenka turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Çeyrek finalinde Dina Schneider'le karşılaşan Sabalenka 3-6, 7-5 ve 6-0'lık skorlarla rakibine 2-1 kaybetti ve Fransa açığa veda etti. Tek kadınların diğer eşleşmesinde ise dünya 114 numarası Shevchenko, Rus tenisçi Anna Kalinskaya'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi. Fransa açıkta tek kadınların şampiyonu cumartesi günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
9: İstanbullular ya da İstanbul'u ziyarete gelenlere bir rota çizecek olsak hangi bitki türleri nerede görülebilir? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlatıyor.
10: Planlamayı tabii ki öncelikle dönem dönem planlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki her bitkiyi her zaman göremiyoruz. İlk çiçeklenenler nedir? Şubat, Mart aylarında hemen bu havalar ısınmaya başladığı zaman geofit dediğimiz soğanlı bitkiler çiçeklenmeye başlar. Crocus istanbulensis, işte efendim Crocus pestalozzi bizim ilk baharda ortaya çıkan bitkilerdir. Bunu nerelerde görebiliriz? İstanbul'un makiliklerinde. Özellikle hani bizim bu taşlık, kayalık dediğimiz, üzerinde sanki bir şey yetişmezmiş gibi gördüğümüz ve o yönde davrandığımız yerlerde bu bitkileri görebiliriz. Mesela nedir? Aydos Tepesi. Bunun için çok ideal bir yerdir. Eğer Şubat ayı sonunda Aydos Tepesi'ne çıkarsanız, bu sene kar biraz geç kalktı, kış biraz uzun sürdü, birazcık daha geç olacaktır bu. Aynı yerde hem çiğdemleri göreceksiniz, hem de meşe altlarından yoğun bir şekilde kardelenleri göreceksiniz. Sonra nedir? Mesela bu aya doğru geldikten sonra onların işi en fazla 2 hafta, 3 haftada. 2-3 hafta içerisinde kardelenler, çiğdemler işini bitirir. Yerine başka çiçekler açmaya başlar. Mesela aynı yerde bir ay önce çiğdemleri, kardelenleri gördüğünüzde bir süre sonra bir bakıyorsunuz anemonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Mayıs ayı İstanbul'da orkidelerin görüleceği zaman geldi. Özellikle Batı İstanbul meraları Başakşehir tarafına giderseniz hala kaldıysa burada 5-6 tür orkideyi yan yana görebilirsiniz. Bakın İstanbul'da totalde 49 farklı orkide yetişiyor. Bunların hepsini bu içerisinde görebilirsiniz. Ya da şu an tam çiçekte İstanbul'un nazendesi endemik bir türdür. Latrus undulatus yaprak kenarları dalgalı gösterişli pembe çiçekler olan bir türdür. Beykoz üstlerine giderseniz ya da Aydos Kayış Dağı etrafında gezerseniz bunlar karşılaşmamanız mümkündür buralarda. Temmuz ayında yine aynı şekilde Aydos, Çatalca, buradaki meşeliklerde Centaurus hermani bir peygamber çiçeği cinsi diyeyim ben size. Turuncu renkli çiçekleriyle çok görseldir. Biraz önce bahsettiğim her sonbahara doğru yazın biraz duracaktır bu dönem. Çünkü yaz sıcaklarıyla birlikte çiçeklenme azalacaktır. O baharda açanlar artık meyve gelişim sürecini tamamlayacaktır. Sonbahar yağışlarıyla birlikte bu sefer sonbahar geofitleri, sonbahar soğanlı bitkileri çiçeklenmeye başlayacak. O biraz önce adını Kadıköy'den aldığını söylediğim Koruşkun Kasyadun'u ki muhteşem bir çiçektir. Aynı şekilde Kayış Dağı'nda. Hala kaldı mı bilmiyorum. Bir dönem vardı Çamlıca'da. Orada da Koruşkun Kasyadun kum vardı. İstanbul o yüzden her dönem gezilebilecek, her dönem bitkileri incelenebilecek bir yer aslında.
7: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Ardento. Mobile Systems.
11: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
12: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
13: Hedefe ulaştınız.
14: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
15: Televizyon deyince vatan.

0: Son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı bayram haftasına oranla bu hafta daha yüksek değerlere çıktı. Kilyos ve Ayvalık 19, Silivri 23, Ezine Geyikli 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum 21, Kuşadası ve Datça 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş 23, Antalya, Konya 6, 24, İskenderun 25 derece. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak mutlak tartışmalarını değerlendirdi. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Taraflara bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi. CHP'deki gerilimse sürüyor. Özel cephesi Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına tepkili. Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Diğer yandan dün CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama yapıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki grup toplantısında konuşacağı söylendi. Meclis grubunun sözcüsü Zeynel Emre ise meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz dedi. CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasi masisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak mutlak kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır denildi. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ilişkin ortaya attıkları iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Mevzuat gereği hali hazırda milletvekili olan kişiler hakkında dosyalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu bakıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak. Varlık barışını da içeren vergi düzenlemelerine ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı. Görüşmelerin iyi gittiğini, İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, müzakerelerin hafta sonu sonuçlanma ihtimali olduğunu da belirtti. Donald Trump, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılıyor. Açıklama, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Ankara'da düzenlenecek zirve için muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerikalı CNBC kanalına röportaj verdi. Son dönemde Amerikan Başkanı Donald Trump ile aralarında gerilim yaşanıp yaşanmadığı sorularını geçiştirdi. Netanyahu, aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. İsrail ve Lübnan, Washington'da yürütülen müzakerelerin ardından ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Amerika Dışişleri Bakanlığı kararı 3 ülke adına yapılan ortak açıklamada duyurdu. Buna göre Lübnan hükümeti yalnızca ordunun kontrolünde olacak pilot bölgeler oluşturacak. Heyetler 22 Haziran haftasında barış anlaşması hedefiyle müzakereleri sürdürecek. Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reha Muhtar bugün son yolculuğa uğurlanacak. Muhtar'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedilecek. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Dünya Kupası için dün Amerika'ya ulaşan A milli takım turnuva hazırlıklarına Miami'de başladı. Montella yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koşunun ardından taktik çalışma yapıldı.
0: NTV Radyo.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
4: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. 2026 yılının ilk yarısının tamamlanmasına sayılı gün kala dünya ekonomisinin gelişimi ve öngörülerle ilgili tartışmalar ve meraklar, endişeler devam ediyor. Bu çerçevede elbette yapılan derli toplu çalışmalara her zamankinden fazla ihtiyaç var. İşte OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün bu konudaki çalışmaları hakikaten öteden beri önemli bir referans ve saygın bir kaynak olma özelliğini sürdürüyor. Senede iki defa yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun son nushası saatler evvel dünya kamuoyuna açıklandı. 300 sayfalık gayet hacimli ve zengin veri kaynaklarıyla, grafiklerle, tablolarla donatılmış bir yetkin çalışmadan bahsediyoruz. Tabii bu tür çalışmalarda IMF'nin, Dünya Bankası'nın ve tabii OECD'nin çalışmalarında raporun alt başlığı da çok önem taşıyor. Çünkü gidişata ilişkin esas bir sinyal etkisi yaratıyor. Tabii tahminleri şaşırtmayan bir alt başlıkla çıktı OECD'nin güncel ekonomik görünüm raporu. Baskı altında. Evet, under pressure. Hakikaten 2026 yılı yüksek notadan başlamıştı bütün dünyada küresel ekopolitik planda. Fakat daha sonra özellikle sıcak bir açılıma giren Körfez Savaşı ile beraber 4. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı da işin içine katılınca biraz hesaplar değişti. Bu 300 sayfalık raporun içerisinde genel değerlendirmelerin dışında 56 ülkenin aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülke özelinde de değerlendirmeler yapılmış. Özellikle büyüme, enflasyon ve ekonomiler bakımından tehdit yaratan durumlar. Öyle ya, baskı altında teması her ülke için farklı bir görünüm sergileyebiliyor. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler 281 ve 283. sayfalarda yer alıyor. OECD iki farklı gelecek senaryosu üzerinden hareket ediyor. Buna göre temel senaryo enerji piyasalarındaki bozulmanın sınırlı kalacağı ve bir süre sonra yaşanan lojistik ve tedarik problemlerinin, ilgili tedarik problemlerinin ve yüksek enerji fiyatlarının sönümleneceği, buna göre küresel büyüme 2025'teki 3.4 seviyesinden bu yıl gerileyerek 2.8'e düşecek, yani %3'ün altında bir küresel büyüme revizyonu var. 2027 yılında büyümenin yeniden %3'ün üzerine çıkacağı anlaşılıyor. G20 ülkeleri arasındaki enflasyonun da %3.4'ten %4'e çıkacağı anlaşılıyor. Baştan beri ifade ediliyor. 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla yaşanan petrol şokuna benzer bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Uzun vadeli kriz senaryosunda, yani daha karamsar, kötümser senaryoda ise 2027 yılına kadar süren enerji arzı sorunları varsa küresel büyüme o takdirde bu yıl %3'ün altına düşmeyi bir tarafa bırakın, neredeyse %2'de tutunmak için kendisini zorlu bir sınavda bulacak. %2.1'lik bir öngörü var. 2027 küresel büyümesi yalnızca %1.8 olacak. Birçok ekonomi için resesyona girme tehlikesi, yükselen işsizlik oranları, küresel enflasyonda 2026 yılında yarım puan, 2027'de de 1.5 puan artacak. Merkez bankaları da faizleri önemli oranda arttırmak zorunda kalabilecekler. Türkiye'de de büyüme tahminlerinin aşağı çekildiğini görüyoruz. Ekonominin 2026'da %3.1 büyümesi bekleniliyor. 2027 büyüme tahmini de %3.8 olarak korunuyor. Tabii 2027'nin ilk yarısında %20'nin altına gerilemesi öngörülen bir enflasyon var. Ve tabii Türkiye'nin aslında bölgesel tedarik durumu ortaya konulduğunda tedarik, yani enerji ulaşma bakımından, tedarik etme bakımından sıkıntı değil. Ancak kur ve döviz geçişkenliği fiyatların artmasıyla risk yaşadığı görülüyor. Ez cümle enerji, lojistik ve tedarikte. Yüksek enerji fiyatları, lojistikte Hürmüz Boğazı başta olmak üzere tıkanıklıklar ve gecikmeler ve tabii bunun tedarik tarafına olan etkileri dolayısıyla bizim deyimimizde üçlü kıskaç dünya ekonomisini baskı altında tutuyor. Son olarak şunu da belirtelim, bugün Donald Trump'ın 500. günü, ikinci başkanlık döneminde 500 günü Donald Trump geride bırakıyor. Ve elbette 2009'dan bu yana ekonomistin YouGov aracılığıyla sürdürdüğü başkanın icraatını onaylama veya destekleme istatistik serisinde yakın tarihteki başkanların en düşük seviyesiyle karşı karşıya. Donald Trump %35, yani Amerikan halkının sadece %35'i onaylıyor. %60'ı açık ve net olarak karşısında bulunuyor. 79 yaşındaki başkana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusun 1/4'ü ekonominin iyiye gitmediğini gösteriyor ve sıkı durun, Amerikalılara soruluyor bir numaralı problem ne? Ne uluslararası gerginlikler, ne anarşi, ne şu, ne bu, enflasyon ve fiyatlar. Bu da enteresan bir nokta. Hatırlarsanız 1970'lerin başında Hazine Bakanı John Donnelly demişti ki dolar Amerika'nın rezerv parası ama bütün dünyanın problemi. Galiba Başkan Trump da Amerika'nın başkanı ama bütün dünyanın gidişatını ve bütün dünyanın sorunlarının temelinde, andacında yer alıyor. Son bir dipnotla tamamlayalım. Bütün bu görünüme rağmen Başkan Trump Cumhuriyetçi Parti içerisindeki mutlak hakimiyetini sürdürüyor. Bu da enteresan bir nokta. Kutuplaşma olduğunda galiba kendi saflarınızı daha da sıklaştırmak mümkün. Bu da politikanın garip bir tecellisi. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Mağdur CHP'li özelden hesap sordu manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. CHP'li yöneticilerin tutuklandığı İzmir'deki kooperatif yolsuzluğunun mağdurlarından CHP üyesi Onur Küçük, Özgür Özel'e seslendi. Kooperatif hırsızlarına, tacizci başkanlara, belinde havluyla yakalanan rüşvetçilere sahip çıktın dedi. Bu haber de sabahın manşetinde yer buldu. Enerji arzı milli güvenlik meselesidir bir diğer başlık. Türkiye'nin enerji ihtiyacının son 20 yılda 2 katına çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Hedefimiz enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Milliyet'e bakalım. Düello haftası manşetini görüyoruz Milliyet gazetesinde. CHP'de Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grubu, 11 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Parti meclisinde kurultay için kartlar açılacak. Nasıl bir hamlede bulunacağı merak konusu olan Özel kanadı yeni MYK için de kanunsuz tezini savunacak. CHP'deki kurultay ve yönetim çekişmesi haftaya iki kritik düelloya sahne olacak. Grup başkanı Özel'in ilk grup toplantısı yapmasını engelleyemeyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da bu kez kendisi grup yapma kararı aldı. Özel bu tarihte Manisa'da Ferdi Zeyrek'in yıl dönümü anmasına katılacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı Özel'i destekleyen vekillerin alternatif bir grup yapabileceği belirtiliyor deniliyor. Milliyet gazetesi de bugün bu manşetle çıkıyor. Trump Ankara'ya geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacağını bildirdi Rubio. Ankara'daki zirvenin muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum dedi. Bu arada Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla Körfez'de tansiyon yeniden yükselirken Trump'sa müzakerelerin hafta sonu yapılabileceğini ve uranyum almaya çok yakın olduklarını açıkladı. 140 yeni mahkeme kurulacak bir diğer başlık. Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Bakan Gürlek yeni mahkemelerin adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla kurulduğunu belirtti diyor bugün yine Milliyet. Hürriyet'e bakalım. Plajlara kırmızı hat manşetini görüyoruz Hürriyet'te. Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e hazırlanan Antalya, çevreyle ilgili önemli bir adım atıyor. Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park'ta sigara yasaklanıyor. Yasak yarın uygulanmaya başlayacak deniliyor. Bugün bu haber Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Bir tane yetmez belki iki parti bir diğer başlık. Özel Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve ekibine yönelik suçlamalarına ve iddialarına yanıt verdi. Yeni parti konusunda ne

0: 2026 Dünya Kupası'nın önemli adreslerinden olan Amerika, havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor, diyor yine bugün Hürriyet. Yeni Şafak'a bakalım. Açlık sürüyor, işgal büyüdü manşetini görüyoruz Yeni Şafak'ta. Amerikan Başkanı Trump'ın açıkladığı Gazze Barış Planı'nın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen vaat edilen insani yardımlar Filistinlilere tam ulaşmadı. İsrail işgali de büyüttü. Açlık, susuzluk ve saldırılarla boğuşan Gazze'de aileler tek öğüne mahkum. Ekim'den bu yana 933 Filistinli de katledildi, diyor Yeni Şafak manşetten bugün. Cumhuriyet'e bakalım. YSK topu Yargıtay'a attı, diyor Cumhuriyet gazetesi. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin mutlak butlan kararına ilişkin itirazına yönelik oy birliğiyle aldığı red kararının gerekçesini dün açıkladı. Yetkim seçim günü ve sonrasında sınırlı vurgusunu yapan YSK, temyiz merciği olarak Yargıtay'ı işaret etti. Hukukçular, CHP'nin seçilmiş yönetimi ve kurullarından isimler YSK'nın kararını yorumladı, diyor ve o yorumlar bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Özeli indirelim dediler, bir diğer başlık. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey'e defalarca Özgür Bey'i indirelim dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler ifadelerini kullandı. Bu haber de Cumhuriyet'te yer aldı. Akşama bakıyoruz. Siyasete kimse gölge düşüremez, diyor Akşam gazetesi manşetten. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki kavgayı uzaktan izlediklerini belirterek ancak Türk demokrasisinin itibarına kimse gölge düşürmesin uyarısını yaptı, diyor Akşam bugün. Soykırımcının ezan alerjisi bir diğer başlık. Katil İsrail'in aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ezanın sesini kesmek için yasa tasarısı hazırladı. Komisyonda onayladı, diyor bugün Akşam. Afrika sıcağı kapıda. Türkiye, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık bir hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacak, diyor yine Akşam bugün. Posta'ya da bakalım. Aile dramı manşetini görüyoruz Posta'da. Adana'da emekli polis Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı olduğuna red cevabını verdi. Oğlu bıçak çekip üzerine yürüyünce silahıyla ard arda ateş edip öldürdü. Ardından oğlunun cansız bedeninin başından polislerin gelip kendisini teslim almasını bekledi, diyor Posta. İstanbul-Ankara yeni otoyol bir diğer başlık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demiryolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya yeni otoyol yapılacağını söyledi. Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bittiği Akyazı'dan Ankara'ya Nallıhan ve Beypazarı üzerinden gelecek 276 kilometrelik otoyolun proje çalışmalarına başladık, dedi. Ve bir haber daha, Diyar Tatlı Ciğerbakır başlığıyla. Diyarbakır Kurban Bayramı tatilinde 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kentte bayram boyunca 72 ton ciğer kebap, 100 tondan fazla da meşhur burma kadayıf tüketildi. Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim El Hakan, Diyarbakır'ın ikinci bir bayramı yaşadığını söyledi. Tescilli ciğer kebabının bu yılda sevindirdiğini kaydeden El Hakan, geçen yıla oranla bu yıl rekor bir satış olduğunu açıkladı. El Hakan, kadayıfın rakamları ciğerin rakamının çok çok üstünde, büyük firmalarımızın bayram tüketimi tonlar üzerinde, diye konuştu. Ve bu haber de yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 13.965 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.97, Euro 53.44'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.474 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.617, çeyrek altın 11.222 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 96 dolar.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede lodoslu hava bunaltıcı olmaya başladı. Marmara geneli güneşli, Trakya'da sağanak geçişi var. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Ankara'da sağanak geçişleri var. Sıcaklık 28 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. İzmir'de lodos sert ve nemli, estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Lodos

0: Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yaz sağanağı var. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Ardento. Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen
10: sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: 06 Taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarıyla ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanının bir de uyarısı vardı.
3: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
2: Peki CHP'de dün ne oldu? CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanması kararı alındı. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı. Bir sonraki grup konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklandı. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında.
4: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslim Sarı, genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
4: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız, bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
5: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslim Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
4: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
5: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
2: CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özgür Özel ve ekibi tepkili, kurultay çağrısı sürüyor. Meclis grubunun sözcüsü Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma kararı ile ilgili konuştu. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz dedi. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi yürütüyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
5: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
6: Desin ki şu gün evet biz kurultayı yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
5: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
6: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
5: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
0: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
7: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
5: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
2: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda YSK hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merci değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle de kararın YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun gündeminde de CHP'de yaşananlar vardı. Dervişoğlu, biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi.
8: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam. Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
9: NTV Radyo.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Açıklama Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 2027 maliye yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili soruları cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Başkan Trump bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. Rubio, Ankara'da düzenlenecek zirve için muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu da sözlerine ekledi. Amerika ve İran hattında çatışmalar sürse de Washington Tahran'la bir anlaşmaya dair iyimser. Amerikan Başkanı Donald Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi iletişimin sürmesine rağmen somut ilerleme sağlanmadığını ifade etti.
10: Duyduğuma göre müzakereler aslında çok iyi gidiyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hafta sonu bir anlaşma bile yapılabilir.
11: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerikan Başkanı, müzakerelerdeki en kritik düğüm noktası olan İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusuna da değindi. Uranyumu alacağız ve imha edeceğiz dedi. Trump, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da belirtti. Mayınların çoğunu temizlediklerini aktardı. Amerikan basını Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığını öne sürdü. Wall Street Journal gazetesi Amerikan başkanının danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün bir savaşı yeniden başlatmayacağını söylediğini iddia etti. Anlaşma konusunda Tahran'da daha temkinli bir hava hakim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Lübnan'ın El Meyadin televizyonuna konuştu. Amerikalılarla iletişim kesilmedi ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi dedi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu Amerikalı CNBC kanalına röportaj verdi. Son dönemde Amerikan Başkanı Donald Trump'la aralarında gerilim yaşanıp yaşanmadığı sorularını geçiştirdi. Netanyahu aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmaların önemsiz olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı Trump'ın saldırıları durdurması istemine ilişkin soruları da geçiştirdi. Ayrıntılara girmeyeceğim ifadelerine yer verdi. İspanya'da 101 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede geçen ay sıcaklıklar mevsim ortalamasının 10 ila 15 derece üzerindeydi.
5: 101 kişi Mayıs ayında sıcak hava kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti. Bu kayıtların tutulduğu 2015'ten beri ölçülmüş en yüksek can kaybı. İspanya'ya bu yıl aşırı sıcak hava erken geldi. İspanya Meteoroloji Ajansı Mayıs ayı sonunda özellikle ülkenin kuzeyindeki pek çok şehirde sıcaklık rekoru kırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Monica Garcia, mevsim normalleri üzerindeki sıcak havanın önümüzdeki aylarda süreceğini söyledi.
9: Mayıs ayının son haftasında sıcaklıklar yılın bu dönemi için normalin 10 ila 15 derece üzerindeydi. Ve tahminlerimize göre bir kez daha İspanya genelinde normalden daha sıcak bir yaz yaşanacak.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü Haziran ve Ağustos ayları arasında yüksek sıcaklıkları ve aşırı hava olaylarını tetikleyen El Niño hava olayının gelişme ihtimalini %80 olarak açıkladı. Yetkililer sağlık sistemleri, su kaynakları ve enerji ağları üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda daha da artacağı konusunda uyarıyor.
2: Üretici kışı zirai don olmadan atlattı ama şimdi de aşırı sıcaklık riski kapıda. Meyve sebze bu yaz geçen yıla göre ürün olarak bol olsa da risk devam ediyor.
12: Sıcaklık artışı tarımda bu kez kuraklık endişesi yarattı. Bu yılki yağışlar çiftçiye nefes aldırdı. Ürün bollaşırken sulama ihtiyacı azaldı. Ancak tarlada riskler sona ermedi. Yaz aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara sani olması bekleniyor.
13: Bu tarımın tümünü etkiliyor hava durumları. Sebze meyveyi dolayısıyla daha fazla etkiliyor. Ciddi bir sorun. Bizde çok sıcak olunca, çok soğuk olunca don oluyor biliyorsunuz. Çok sıcak da ürünleri yakabilir. İşte aşırı yağmurlar sağanağa dönerse, sele dönerse zararlar olabilir.
12: Çoğu yaz meyve sebzesinde şimdilik bir sorun görünmüyor. Yetişme döneminde sona gelindi, hasat yoğunlaştı. Ancak özellikle tarlalarda üretilen ürünlerde rekolte düşüşü yaşanabileceği belirtiliyor.
13: Açıktaki tarla ürünlerine zararları olabilir. Örneğin karpuza, ki karpuz da bu sene çok bol gözüküyor. O tür ürünlere kısmen zararı olabilir. Tabii ne yapmak lazım? Çok zor. Yani bizde havayla mücadele etmek gerçekten havaya gidiyor. Ancak bu meyve bahçelerinin bu türlü örtülü sistem diyoruz. Ondan çekilmesi lazım ama bu büyük bahçelere bunu yapmak tabii bir hayli zor.
2: TÜİK gıda israf istatistiklerini açıkladı. Buna göre en çok taze meyve ve sebze israf ediliyor. İsrafın temel nedeni ise bozulma.
5: Taze meyve, sebzeler ve ekmek. Türkiye'de geçen yıl en fazla israf edilen gıdalar bunlar.
14: Bence ekmeğin israf olmasının en temel sebebi sürekli taze tüketmeyi istemek. Sıcaklar dayanmıyor mesela. Vişne olsun, kiraz olsun, çilek olsun. Bu sebepten dolayı da israf çok oluyor yani.
5: Türkiye İstatistik Kurumu hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını açıkladı. Buna göre geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti.
15: Herkes yiyebileceği kadar ekmek alsın, ona göre tüketsin.
16: Dışarıda durmamalı, dolaplarda muhafaza edilmeli. Onun dışında sebze meyvenin ömrü çok zaten yok. Az alınmalı, az tüketilmeli.
5: Diğer israf edilen ürün grupları %15,1 ile süt ve süt ürünleri, %5,9 da kuru bakliyat oldu.
17: TÜİK araştırmasına göre gıdaların israf edilmesinin nedenlerinde %74,4 ile bozulma ilk sırada yer alıyor. Bozulmayı 12,1 ile son kullanma tarihinin geçmesi takip ediyor. Tüketicilerin %6,3'ü ise fazla alınması veya pişirilmesi nedeniyle gıdaları israf ettiğini belirtiyor.
5: Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi öne çıktı.
2: Tarihi yere batan sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Yere batan sarnıcının cumartesi günü açılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılacak tespit ve onarımların ardından tarihi yapının yeniden müze olarak hizmet vereceği belirtildi. Bu kapsamda cumartesi gününden itibaren müze kart sahibi Türk vatandaşlarının yere batan sarnıcını ücretsiz gezebileceği açıklandı. Yabancılar içinse ziyaretler yine ücretli olacak. Yere batan sarnıcının tapusu meclis kararıyla İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Ardından da İBB ekipleri tarihi yapıdan tahliye edildi. Rock müziğin yaşayan efsanesi Şebnem Ferah 6 yıl aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Unutulmaz şarkılarını yorumlayan Ferah, "Bir daha bu kadar uzun süre gitmek istemem." dedi.
18: Hayranları bu an için tam 6 yıl bekledi. Son konserini 2020'de veren rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah, yıllar sonra hayranlarıyla Maçka Küçük Çiftlik Park'ta buluştu. Özlem, kavuşma, mutluluk, heyecan. Birçok duygunun birbirine karıştığı konser unutulmaz anlara sahne oldu. Yıllar sonra Şebnem Ferah'la buluşmak için hayranları saatler öncesinden konser alanına akın etti.
19: Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri de dinliyorum.
20: 6 sene sonra çok iyi oldu yani.
21: Yıllar sonra tekrar konser verdiği için çok heyecanlıyız.
18: Konser öncesi uzun kuyruklar oluştu. Sanatçı dostları da Şebnem Ferah bu özel konserinde yalnız bırakmadı.
22: Konserini hasretle beklediğim Şebnem Ferah yıllar sonra verdiği o konserindeyiz. Tabii ki çok heyecanlıyım. Şebnem'i çok seviyorum.
18: Şebnem Ferah konserine Okyanus şarkısıyla başladı. Sanatçı yaptığı açılış konuşmasında duygularını gizleyemedi.
23: Bu anı, bu geceyi kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde, istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz. Neden bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum.
18: Ferah gece boyunca unutulmaz şarkılarını yorumladı. Şarkılara seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti.

0: Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Florya, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontörlü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Mobile Systems.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
10: Merhabalar. Sofrada yeşillikler deyince ısırgandan vazgeçemiyoruz ama ısırgan aynı zamanda korkutuyor. Korkutuyor derken adı üstünde işte, ısırıyor. Bazı yerlerde de dalgan derler, dalıyor. Gerçekten de ısırganın böyle korkutucu bir yanı var. Aslında Latincesine bakarsak urtica demek. Orada da kökende bir iğne, iğnelemek kelimesi var. Aslında böcek gibi sokmak anlamına da geliyor. Isıran, dalayan bir özellik var. İtalyanca'da da urtica denilir o yüzden. İngilizce'de de mesela nettle denir. Şimdi orada da köken olarak gene Almanca'ya dayandırılmış. Almanca'da da bitiştirmek, dikmek anlamına geliyormuş. Yani aslında bir iğne bağlantısı orada da görüyoruz gibi. Ama bunun da temelinde ısırganın aslında dokumacılıkta veya ip yapımında kullanılması yatıyor. Mesela Germanik ülkelerde ve İskandinavya'da, özellikle Danimarka'da ip yapımında kullanıldığını veya tekstil yapımında kullanıldığını görüyoruz. Danimarka'da balıkçı ağlarında, hatta arkeolojik alanlarda bulunan eski kumaş parçalarında hep ısırgan lifi tespit edilmiş. Yani aslında aynı bizde keten kenevirin kullanıldığı gibi birazcık da lifleri için kumaş veya ip yapımında kullanılabilen otlardan biri. Şimdi çorbaya dönelim. İngiliz yazar Felicity Clock, şeflerin farklı tariflerini karşılaştırarak ideal bir ısırgan çorbası tarifi geliştirmiş. Çok kolay aslında. Birkaç bağ, yarım kilo kadar ısırganın sadece yaprak kısımlarını alın. Şöyle bir 4 dakika kadar haşlayın. Yani bir 10 dakikadan falan bahsetmiyoruz. Hiç rengi dönmemesi lazım. Sonra bu ısırganı hemen süzün ve böyle buzlu bir soğuk suya atın. O rengi orada donsun kalsın yemyeşil olarak. Şimdi diğer tarafta da bir böyle dolu dolu çorba kaşığı 30 gram kadar tereyağını veya zeytinyağını tencereye koyun. Üstüne bir soğanı doğrayın. Şöyle biraz çevirin. 2 diş de sarımsak katın. Şimdi bunun üzerine 2 çorba kaşığı un koyacaksınız. Un yerine patates veya yulaf da kullanabilirsiniz. Patatesi sonradan haşlanmış olarak da katabilirsiniz. Yağda çevrilmiş soğanın ve unun üzerine yarım litre kadar sütü azar azar ilave edin. Şöyle biraz koyulsun. Bir onun yarısı kadar da tavuk suyu. Tavuk suyu istemezseniz sadece su da koyabilirsiniz. Yani şöyle bir çorba kıvamına gelsin. Baharat olarak da sadece tuz ve Muskat ya da işte bizim küçük Hindistan cevizi dediğimiz nutmeg. Şimdi bunun üzerine bir taraftan o haşlayıp da şokladığınız ısırganı katacaksınız. Hepsini şöyle bir çevireceksiniz. Çorbayı bir taşım kaynattıktan sonra makineden geçireceksiniz. Blender'dan veya kollu robotla pürüzsüz bir çorba elde edeceksiniz. Yemyeşil, sağlık dolu, bir o kadar da lezzetli bir ısırgan çorbası. Soframızdan yeşillikler eksik olmasın. Takipte kalın, hoşça kalın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Iğdır yolunun Digor-Tuzluca kesimi 68-72. kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
13: Doğa takvimi.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
15: Tek reklam.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Tek reklam.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Türkiye iki ayrı hava riski altında. Batı ve güneyde Lodos'la birlikte bunaltıcı sıcaklık ve yüksek nem etkili oluyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski artıyor. İç ve doğu kesimlerde ise aniden kuvvetlenen sağanaklar, yıldırım ve kısa süreli su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
6: Arvento, Arvento.
15: Reklam.
19: Hedefe ulaştınız.
20: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Kazancım net, Sigortam.net.
23: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408... tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
24: Peugeot.

0: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Mobile Systems.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Aragaz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı bayram haftasına oranla bu hafta daha yüksek değerlere çıktı. Kilyos ve Ayvalık 19, Silivri 23, Ezine Geyikli 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum 21, Kuşadası ve Datça 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş 23, Antalya Konyaaltı 24, İskenderun 25 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Açıklamayı Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı.
3: Başkan Trump, Türkiye'deki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak. Bence Temmuz'da Türkiye'de yapılacak bir sonraki NATO zirvesi muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak. Zira açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bir kez daha CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi, her iki tarafı da uyardı.
4: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
2: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda YSK hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim mercii değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Peki CHP'de dün ne oldu? CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü toplanması kararı alındı. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını kararlaştırdı. Bir sonraki grup konuşmasını da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklandı. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında.
5: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslüm Sarı, genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
5: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
6: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslüm Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
5: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
6: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
2: CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Kurultay çağrısı sürüyor. Meclis grubunun sözcüsü Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma kararı ile ilgili konuştu. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz dedi. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi de yürütüyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
6: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
7: Desin ki şu gün evet biz kurultayı yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
6: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
7: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
6: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
8: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
9: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
6: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türk Gün gazetesine değerlendirmede bulundu. Peki Bahçeli neler söyledi? Mustafa Berber'den dinleyelim.
10: Devlet Bahçeli öncelikle şunu vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi hukuka uygun bir şekilde kurultayını yenileyecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir değerlendirmesinde bulundu. Ancak sadece bununla da sınırlı kalmadı. Öncelikle şöyle değerlendirdi süreci MHP lideri Devlet Bahçeli. CHP içerisindeki iç çekişme önce taraflar arasında çatışmaya dönüşmüş. Sonrasındaysa yol ayrımına zemin hazırlamıştır. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir diyor. Özgür Özel'in adımlarına ilişkin eleştirileri de var Devlet Bahçeli'nin. Sayın Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır ifadelerini kullanıyor ve Sayın Özel fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, kanunda tanımlanan genel başkanlık statüsüne karşı CHP'nin de facto lideri unvanını almıştır. İkinci olarak CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür diyor MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeline sahiptir diyor. Hatırlanacağı üzere Özgür Özel Anıtkabir'e yürümüştü bayramlaşmanın ardından. Burada bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Öncelikli olarak bu görüntüleri eleştiriyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Gazi'nin huzurunda yaşanan görüntüler hoş olmamış. Anıtkabir'in mehabetine uygun düşmemiştir. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün parti içi bir mesele için araçsallaştırılmaya çalışması kabul edilemez bir tutumdur diyor ve bu adımı, Anıtkabir'e yürüme adımını ise şöyle değerlendiriyor. Özgür Özel'in meclis ve Anıtkabir'e yürümesi Türk siyasetinde gerilimli fay hatlarını tetikleyici bir harekete yöneliktir. politik amaçları uğruna milli hafıza mekanlarının ve milli kahramanların suistimali, Özgür Özel'in ayrıştırıcı üslubuyla, Türkiye'nin güven ortamına mügayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir'in bekçisi, ne Atatürk'ün mirasçısı, ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir. Partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense üstünü örtmeyi yeğleyen birisi Atatürk'ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz diyor ve değerlendirmesine şöyle devam ediyor. Özgür Özel'in devlet adabına CHP'nin tarihi ve kurumsal kimliğinden kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır diyor. Hatırlanacağı üzere Özgür Özel geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda mücadeleyi siyasi, hukuki ve fiziki olarak sürdüreceklerini belirtmişti. Buna ilişkin de bir eleştirisi var MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Fiziki mücadele ne anlama gelmektedir? Bu şekilde kimlere ne mesaj verilmeye çalışmaktadır? Bu bir hazırlığın işareti midir? Fiziki mücadele insanların sokağa dökme, çatışma dinamiği oluşturma, kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etme gibi tehlikeler çağrıştırırken, CHP içerisinde telafisi imkansız kırılmalara da sebep olma potansiyeli taşımaktadır diyor ve Cumhuriyet'le yaşıt bir siyasi parti olan CHP'nin kurumsal kimliğinin titizlikle korunmasından yanayız. Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz diyor. Son olaraksa burada barış sürecine de dikkat çekiyor. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti içi fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir. Türkiye'nin köklü partisi olan CHP'de yaşanmakta olan gerilimin yaygınlaşması, toplumsal barış gibi siyasi mutabakat gerektiren milli meselelerde ortak zemin oluşturulmasını zorlaştırabilecek, kamuoyu enerjisi Teressüs Türkiye veya reform gündemlerinden ziyade parti içi tartışmalara yönelebilecektir diyor. Ülkemizi yakından etkileyen bölgesel gelişmelerin ve Teröristsiz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz toplumsal huzuru zafiyete düşürecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Milli iradenin temsilcisi olan siyasi partilerin ve siyasetçilerin bu sorumluluk bilinciyle hareket etme mecburiyeti bulunmaktadır ifadelerini kullanıyor Devlet Bahçeli bugün verdiği röportajda.
2: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
13: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
19: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
20: Sağlam bankacılık.
21: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
22: Bankam, bank, kartıma gir.
23: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
24: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
23: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
25: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrafor Luis Suarez'le anlaştığını duyurdu. Aziz Yıldırım'sa rakibine transfer haberlerini seçim malzemesi yapması nedeniyle tepki gösterdi. Yıldırım, "En iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız," dedi. Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını da aktardı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ederek Strasbourg'a taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,

Türkiye'nin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü setlerden üstün ayrılarak öne geçti. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti maçı karar setine taşıdı. Son seti 15-11 üstün tamamlayan Sultanlar Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Sultanlar Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile bu akşam saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i playoff serisi ikinci maçında 73-72 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Ataşehir'de oynanan maçta Fenerbahçe Beko ilk maçta olduğu gibi 18 sayı geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı ve parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 20, Talon Horton Tucker ise 19 sayıyla yıldızlaştı. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı yarın akşam saat 20'de Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Fransa açığa bir favori daha erken havlu attı. Kadınlar Dünya 1 numarası Arina Sabalenka turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Çeyrek finalinde Dina Schneider'le karşılaşan Sabalenka, 3-6, 7-5 ve 6-0'lık skorlarla rakibine 2-1 kaybetti ve Fransa açığa veda etti. Tek kadınların diğer eşleşmesinde ise dünya 114 numarası Shevchenko, Rus tenisçi Anna Kalinskaya'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi. Fransa açıkta tek kadınların şampiyonu cumartesi günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Doğa takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
2: Doğa takvimi.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Lazım, lazım. Lavabo, lavabo. Lastik, lastik. Lamba, lamba. Aynı sözcük iki farklı şekilde söylendi. Biri yanlış söyleniş, diğeri doğru. Tekrar söyleyelim, birinciler mi doğru, ikinciler mi karar verelim. Lazım, lazım. Lavabo, lavabo. Lastik, lastik. Lamba, lamba. Belki kiminde ilk söyleniş, kimisinde ikinci söyleniş doğru geldi. Evet efendim, zamanla yanlışa da kulak alışıyor. Çünkü yaptıkları iş gereği bu kuralı bilmesi gerekenler bile ne yazık ki bu sözcüklerin kimisini yanlış söyleyiveriyorlar. Önce kısaca kuralımızı hatırlayalım, sonra bu sözcükleri yeniden söyleyelim. Kural. Türkçe'de sözcüklerin başındaki L harflerinin hepsi incedir. Yani bir sözcük eğer L ile başlıyorsa, L mutlaka ince söylenir. Sözcüklerimizi hatırlayalım.

0: okuyalım ve L'leri önce kalın sonra ince okuyalım. Kalın L ile söylemiş. Lazım, lavabo, lastik, lamba. İnce L ile söylemiş. Lazım, lavabo, lastik, lamba. Sözcüklerin hepsi L ile başlıyor. Demek kuralımıza göre ince L ile söyleniş doğrusuydu. Lazım, lavabo, lastik, lamba. Şimdi de L ile başlayan başka sözcükler söyleyelim ki pekişsin. Lacivert, laf, lağım, lahana, lale, leyen, leke, limon, lokum, loş, lütuf. Evet, hepsi ince L. Şimdi çevrenizdekileri ve televizyonu dikkatle dinlerseniz ne çok kişinin lazım dediğini duyup şaşıracaksınız. Vaktimiz doldu. Artık veda etmek lazım. İyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam.
3: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 4 Haziran 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Programımız içerisinde birazdan Profesör Doktor Volkan Öngel, Beykent Üniversitesi Rektörü bizimle birlikte olacak. Büyümeyi konuşacağız. Uluslararası kuruluşlardan, yatırım kuruluşlarından, bankalardan Türkiye'nin yıl sonuna ilişkin büyüme beklentileri, tahminleri aşağıya doğru revize edildi. Bu acaba bizi nasıl etkileyecek? Enflasyonla mücadele sürecinde bu yol da bizi nasıl etkileyecek, nasıl fayda sağlayacak ya da sağlamayacak mı, bunu konuşacağız. Sonrasında Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizimle birlikte olacak. Makbule Hanım'la da hem konut rakamlarını hem de gayrimenkul satışlarında yılın ilk 5 ayı itibariyle konutta bir yükseliş var konut satışlarında ama gayrimenkul satışlarında toplamda ilk 5 ay itibariyle bir düşüş var. Konuşacağız aradaki fark neden ve sektöre ilişkin yine son bilgileri Makbule Hanım'dan alacağız diyelim. Haberler ve piyasa rakamları her zamanki gibi birazdan ekranlarınızda olacak. Bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz programımızı değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Asya Yatırım Fonu'nda, Yatırım Forumu'nda konuştu. Dünyadaki şoklar yüzünden ekonomi programının uygulanma hızının yavaşlayabileceğini söyledi. Ancak yönlerinin değişmediğini dile getirdi. Enflasyonun yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlayacağını ifade etti. Mehmet Şimşek, Türk lirasında belirli bir seviye hedeflemiyoruz dedi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre bir sonraki başlığa, bir sonraki maddemize geçelim. Değerli izleyenler, Mehmet Şimşek'in mesajları böyleydi. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 333 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Gerçek kişilerin, yani vatandaşın döviz mevduatları 359 milyon dolar artarken tüzel kişilerin, yani şirketlerin mevduatı 21 milyon dolar düştü. Geride bırak. Bu 22 Mayıs'ta biten haftanın verisi bu. Araya bayram girdiği için gecikmeli olarak açıklandı. Yine aynı noktadan gecikmeli olarak açıklanan veriden devam ediyoruz. Yabancı yatırımcıların Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı çıktığı 22 Mayıs'ta biten haftada hisse ve tahvillerde net satışı toplamda 648 milyon dolar oldu. Aynı haftada hisselerdeki net satış 293 milyon dolar olarak kaydedildi. Tahvilde de 355 milyon toplamda, işte söylediğimiz gibi 648 milyon ki bu hisse tarafındaki satış son 2,5 ayın en büyük hisse satışı oldu. OECD ve EBRD gibi kurumlar Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerini aşağıya çekerken Goldman Sachs da ekonomide yavaşlama öngördü. Banka 2026 yılı büyümesinin %2,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Birazdan haberimizde daha geniş olarak göreceğiz revizyonları, tahminleri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler bana. Eğer bir anlaşma olursa, ki olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir dedi Donald Trump. Diğer yandan İsrail ve Lübnan'da ateşkes konusunda anlaştı ve bu da piyasalara bir miktar olumlu etkiledi diyelim. Ve buradan piyasalara geçmeden direkt piyasalara geçeceğiz. Haberimizi sonra gireceğiz. Evet. Direkt piyasalara geçelim değerli izleyenler. Öncelikle bizim borsamıza bakalım. Borsada BIST 100 endeksi %1,65 düştü dünkü işlemlerde ve 14 bin puanın hemen altında 13.966 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde dün gördüğümüz en düşük seviye 13.940 puandı. Yukarıda ise açılışın ardından bir yükseliş denemesi 14.219, sonrasında da zaten satışlar gelince gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye oldu. İşlem hacmi de 194 milyar lira olarak gerçekleşti. Alt endekslere, sektörel endekslere baktığımız zaman orada bankacılıkta %1,8'lik bir kayıp var. Gıda tarafı %1,8 aşağıda, iletişimde %2'nin üzerinde, petrokimyada %3'ün üzerinde kayıplar var. Büyük oranda kırmızıların hakim olduğu, büyük oranda yine yükselen endeksler vardı. Kırmızıların hakim olduğu bir günü geride bıraktık. 22 hisse senedi yükselirken 77 hisse senedi değer yitirdi. Bir hisse de günü yatay olarak kapattı. Para piyasalarında dolar yeni güne 45 lira 97 kuruş seviyesinden başlıyor. Euro 53 lira 50 kuruş seviyesinde. Şimdi az önce haber turunda başlıklarda sizlere aktardık. İsrail ve Lübnan heyetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğunda bir araya geldiler ve bu müzakerelerin, görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır açıklamasını yaptılar. Bu açıklamada petrol fiyatlarını bir miktar aşağıya çekmiş durumda ama dolarda yükseliş görüyoruz. Orada tabii başka endişeler de, evet bir yandan jeopolitik riskler var. Başka endişeler de nedir? Mesela Amerikan Merkez Bankası Fed bu yıl indirim yapacak mı? Baktığınız zaman yılın son çeyreğinde belki bir faiz arttırım ihtimali olabilir mi? Bu endişeler biraz daha ağır basıyor gibi görünüyor. Doların bir miktar değer kazandığını gördük bu sabah. 99,5 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Euro dolar karşısında 1.16'ya kadar geri çekildi. Sterlin de dolar karşısında 1.34-20'lerde işlem görmeye devam ediyor. Donald Trump'ın açıklamalarını paylaştık. Müzakerelerin iyi gittiğini ilettiler bana dedi. Anlaşma olursa olmayabilir. Ama olursa bu hafta sonu olabilir. İran nükleer silah geliştiremeyeceğini ve sahip olamayacağını kabul etmek üzere diyor. Hizbullah'la ilk kez görüştük. İsrail'le ateş açmayacaklar. İsrail de onlara ateş açmayacak. Zaten mutabık kalındığı açıklanmıştı. İran'la anlaşma olur olmaz da Hürmüz Boğazı derhal açılacak dedi. İran tarafından Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin açıklamaları var. O da iletişim kesilmedi Amerika ile diye teyit etti ve karşılıklı görüşüyoruz. Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi açıklaması var. Değerli izleyenler, işte bu açıklamalar sonrasında altın dünkü işlemlerde baktığımız zaman yukarıda aşağıda 4.425 dolara kadar geriledi. Yukarıda bir 4.500 dolara doğru hareket ettiyse de oraya değemedi. 4.490'larda kaldı. Bu sabah da yine aynı aralıkta işlem gördüğünü söyleyebiliriz ama önceki kapanışı 4.420'lere göre %0,84 yukarıda hafif bir yükseliş eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. 4.471 dolar ile Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 98,9 dolara, 99 dolara kadar yükselmişti. Bu açıklamalar, bu haberler sonrasında bir miktar gevşedi 96 dolara, ki aslında şöyle bir hatırlayın, bizim bayramda olduğumuz hafta yapılan açıklamalar vesaire bir dalgalanma olmuş ama 90 dolar, hatta altına kadar 89 dolara kadar bir gevşeme eğilimi gözlemlemiştik. Tekrar yukarıya doğru çıkmış ama 96 bu sabah, hani %1,2 aşağıda. Buna da bütün dünya olarak buna bile şükür diyebiliriz. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.611 lira, çeyrek altında 10.840 lira seviyesinde. Küresel borsalarda bu sabah satışların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Japonya %1,5 aşağıda, Hong Kong %1,5 aşağıda, Asya'da, Çin'de yarım puanlık bir geri çekilme var. Güney Kore dün kapalıydı, bugün de %1,3'lük bir düşüş var. Amerikan vadeli işlemlerinde de %0,5'e varan kayıplar olduğunu söyleyelim. Kripto para evreninde satışlar devam ediyor. Bitcoin bu sabah 63 bin dolara kadar gerilemiş durumda. Yılbaşından bu yana kayıplar %28'e ulaştı Bitcoin tarafında. Bu sabahki kayıp da %5 civarında, 63 bine kadar gerileyen Bitcoin. Şöyle bir baktığımızda yapılan yorumlara, evet jeopolitik belirsizlikler etkili oluyor. Bir taraftan da Amerikan ekonomisine ilişkin endişeler de etkili oluyor. Ve bu satışların, hani 70 bin doların altında gelecek kapanışlar, günlük ya da haftalık kapanışlar, o yüzden yarın önemli, günlük ya da haftalık kapanışlar 70 bin doların altında bir trend değişimine işaret edebilir yorumları da yapılmaya başladı. Çünkü evet bir satış var, şirketlerde Bitcoin satışları var çok olmamakla birlikte, ama asıl satışların borsa fonları yani ETF'ler tarafında olduğu, onun da hani 11 gün, 12 gün, 13 gün üst üste rekor bir satış serisine ulaştı ve 4 milyar doları, satışların 4 milyar doları aştığı ifade ediliyor, hesaplanıyor. Dolayısıyla bunun bir hani bir dalgalanma değil, bunun bir trend değişimi olabileceği de altı çiziliyor kripto para evreninde. Bitcoin bu sabah 4,5 aşağıda, Ethereum 1700 dolara kadar gerilemiş durumda, %4 aşağıda. Ripple, Solana ve Cardano'da da kayıplar var. Cardano'da kayıpların %8'e ulaştığını ifade edelim. Şimdi değerli izleyenler, haberimiz geliyor reklamlarımıza. Haberimiz nedir? Orta Doğu'da devam eden savaş dünya ekonomilerini baskılamaya devam ediyor. Yabancı kuruluşlar küresel ekonomide zayıflama bekliyor. Savaşın asıl etkisi ise 2027'de görülecek. Yani büyümeye ilişkin tahminler. Buyurun hep beraber izleyelim.
3: Körfez'deki yüksek tansiyon küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Aksayan ticaret, petroldeki arz endişeleri dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Karamsar senaryolar yabancı kuruluşların tahminlerine de yansıdı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bölge ekonomileri için büyüme tahminini düşürdü. Banka, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplam büyümenin 2025 yılındaki %3,4 seviyesinden 2026'da %3,1'e gerilemesini bekliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre ise savaş bugün sona erse bile normale dönüş aylar sürecek. Kuruluş, küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Yabancı kuruluşların tahminlerinde Türkiye de yer aldı. EBRD, Şubat 2026'da %4 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini %3,5'e çekti. Benzer şekilde yine Şubat ayında %4,5 olarak öngörülen 2027 yılı büyüme tahmini de %4 seviyesine düşürüldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ise 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'ten %3,1 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahmini ise %3,8 olarak korundu.
2: Ve şimdi ilk konuğumuza döneceğiz, günaydın diyeceğiz. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel bizimle birlikte. Volkan Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler hocam. Haberlerimizi aktardık. Küresel ekonomiye ve de Türkiye ekonomisine ilişkin uluslararası kuruluşların, yatırım bankalarının, analistlerin tahminleri yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerini aşağıya doğru revize etmiş durumdalar. İlk çeyrek, 2026 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları geldi. Beklentinin hafif altında 2,7 bekleniyordu. %2,5 yıllık bazda bir büyüme gördük. Büyümeyi yine yurt içi tüketimin çektiğini, asıl motorun yine tüketim olduğunu da gözlemledik. Tarım tarafında daralma yok, hani çok şükür diyeceğiz ama sanayi tarafındaki daralmayı da gördük, %0,8. Büyüme rakamlarını nasıl değerlendirdiniz ve sizin yıl sonuna ilişkin tahminlerinize bir revizyon oldu mu diye sorarak buyurunuz başlayalım.
4: Öncelikle burada büyümenin kompozisyonu sizin de bahsettiğiniz gibi yine ağırlıklı olarak tüketimden kaynaklı gözüküyor. Bu bizim için çok da istediğimiz bir unsur değil. Ha burada göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var. O da işte %7'ler 8'ler olan oranın bazen çift haneleri de gördüğümüz bu tüketimden gelen ciddi oranın şu anda 4,7'ler civarına düşmüş olması, orada biraz daha yavaşlamış olması bizim için aslında buradaki olumlu göstergelerden bir tanesi diyebiliriz. En nihayetinde ekonomide kontrollü yavaşlama bizim 2026'da ekonomi yönetiminin de çokça söylediği bir işti. Bu kontrollü yavaşlamayı şu anda görüyoruz. Tabii tarım tarafı geçen sene özellikle son çeyrek verilerinden sonra bizi üzmüştü ama tarım tarafında bir toparlanma olması önemli. Artı biz inşaat eksenli ciddi büyümeler görmüştük. Orada da bir miktar yavaşlama var. Ama tabii sizin de bahsettiğiniz önemli iki unsur bizim için burada çok çok değerli. Bir tanesi sanayi tarafındaki yavaşlama diyebiliriz. Bir diğeri de işin en büyük sıkıntısını gördüğümüz ihracat tarafı, yani ihracatla alakalı bu iki unsur bize hala Türkiye'de de maalesef bir stagflasyon riskinin çok göz ardı edilemeyeceği bir durumu gösteriyor. Yılın geri kalanıyla alakalı da ve beklentilerle alakalı da benim beklentilerim %3'ler seviyesinde olması yönündeydi yıllık. Şu anda da herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yine %3'ler seviyesinde 2.83 aralığında bir büyümeyi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii bu bizim potansiyel büyüme sınırımız olan %4.5-5'in altında ve de işte siz de biraz önce rakamları da paylaştınız. Yani Avrupa Birliği ve küreselde de büyüme oranları %3'ler civarındayken, beklentiler en azından bu noktadayken, bizim daha üst lige çıkabilmemiz için mutlaka yüksek oranlarda büyüme zorunluluğumuz gerçeğini unutmamak gereken bir durum var bu noktada. Ama tabii enflasyonla mücadele ve küresel bu gerginlikler içerisindeki savaş bizim için özellikle işte orada ihracat tarafındaki noktada Körfez bölgesi önemli bir ihracat partneriydi. Çok kötü etkilemeye devam ediyor. Yılın geri kalanı için ve 2027 için çok da güzel büyüme rakamlarına ulaşmak küreselde de Türkiye'de de bu sene ve 2027 için çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor ki Trump da her gün zaten fikir değiştiriyor. Bunu da bir kenara not etmek lazım.
2: Peki hocam, şimdi aslında siz de altını çizdiniz. Daha doğrusu iktisatçılar, sizler genelde bu konudan bahsederken büyüme değil kalkınmayı konuşsak daha doğru olacağız diye hep altını çiziyorsunuz. Dolayısıyla büyüme evet ama kalkınma, bunu daha uzun vadeye planlı bir şekilde yaymak, yani kalkınma meselesini konuşsak daha doğru olacak. Peki biz bir taraftan da çok ciddi bir enflasyonla mücadele programı yürütüyoruz. 3 senedir, 2,5-3 senedir. Bu çerçevede baktığımızda bu büyüme rakamları, hani uluslararası kuruluşlardan da siz de ifade ettiğiniz bir yavaşlama sinyali de altı çiziliyor, ifade ediliyor, vurgulanıyor. Acaba bizim enflasyonla mücadele programımıza da etkisi olacak mı? Özellikle büyümenin motoru iç talep iken hala.
4: Orada ben maalesef enflasyonla mücadele kısmında yavaş yavaş zorlanmaya başladığımızı söylemekte zorlansam da gerçek bu noktada. Çünkü evet. Biz evet Sayın Şimşek de 20'li rakamların ortasında bitireceğiz gibi bir açıklama yapmış durumda dün. Ama o 20'li rakamların ortası yine 30'lara yakın olacak gibi gözüküyor bu gidişle. Biz bu ayki işte enflasyon verilerini yarın alacağız. En nihayetinde orada gıda tarafından vesaireden olumlu bir gelişme bekliyoruz. Ama yine de beklentiler yönünde ve öncü göstergelere baktığımızda bu ayda %1,5'lar civarında bir enflasyonla karşı karşıya geleceğiz. Ve de yıllık oranda %32'ler. Yılbaşından bugüne baktığımızda da 18-19'luk bir kısmı zaten doldurmuş olacağız. İlk 5 ayı göz önüne aldığımızda buradaki büyüme rakamıyla birlikte değerlendirdiğimizde bu politika sonucunda şu anda gelmiş olduğumuz noktanın kesinlikle çok daha aşağıda olması gerekiyordu diye düşünüyorum enflasyon söz konusu olduğunda. Çünkü biz aslına bakarsanız bu seneye başlarken %20'nin altında bir enflasyonu, hatta işte hepimizin bildiği gibi hedefler söz konusu olduğunda %10'lara yaklaşan bir enflasyonu hedefleyerek ve konuşarak sürece başladık. Yine bu senede bunun uzağında kalacağız gibi gözüküyor. Ki ücret kontrolleri ve diğer kontroller noktasında da sene başında ciddi kısıtlamalarla beklenen enflasyonu göz önüne alarak yapılan hareketler söz konusu oldu. Önümüzdeki seneye de böyle bir kısıtlamayla devam etmek piyasalar açısından gerçekten sıkıntıyı büyütebilir bir unsur gibi gözüküyor. Onun için evet, büyüme rakamlarının düşük gelmesi böyle bir sıkılaşma noktasında normal iken, bu sıkılaşma ile birlikte enflasyon, özellikle dış etkiler tabii burada çok bizim için moral bozucu oldu. Çok daha iyi seviyelerde olmalı. Şu anda biz %25'ler yıllık seviyesine inmiş olsaydık çok daha geleceğe umutla bakan şekilde konuşabiliyor olacak diye düşünüyorum.
2: Hocam pekala, herkesin tam sizin sözü getirdiğiniz nokta itibariyle herkesin merak ettiği nokta, sanayicisi de bunu merak ediyor, hane halkı da bunu merak ediyor, ihracatçısı da, üreticisi de, ithalatçısı da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri yeniden ne zaman düşürebilecek, krediye ulaşım yeniden ne zaman rahatlayacak? Bize çizdiğiniz bu çerçevede bu yıl için bir öngörünüz, bir projeksiyonunuz var mı?
4: Ben Merkez Bankası'nın bu noktada çok öncü ve hızlı hareket edeceğini düşünmeyen taraftayım. Çünkü baktığımız zaman evet, bir taraftan belki piyasayı desteklemek için bir miktar faiz indiriminin söz konusu olması hepimizin öngördüğü bir iş olmakla birlikte, özellikle kurlar ve rezervler tarafına baktığımızda biz o rezervlerin kayıplarını her ne sebeple olursa olsun, burada işte zaman zaman iç siyasi çalkantılar sebebiyle, zaman zaman küresel çalkantılar sebebiyle yaşıyoruz. Rezervlerde o istediğimiz birkaç dönemdir devam eden yükseliş trendinin şu anda devam etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir rezerv durumu söz konusuyken kalkıp da bir kur riskini göze alıp ben Merkez Bankası'nın ciddi bir indirim yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü baktığınız zaman gerçekten veriler bize bunu, önceki yılların verileri ve çalışmalar net olarak söylüyor. Türkiye için iki büyük risk var. Bir tanesi enerji fiyatlarından gelen şoklar, bir diğeri de döviz kurundan gelen şoklar ve biz dövize yönelmeye çok da meyilliyiz hala. İşte siz de haber bülteninin ilk kısmında söylediniz. Döviz mevduat hesaplarında da bir artış tekrar yaşanmaya başladı. Böyle bir ortamda ben Merkez Bankası'nın gerçekten bekleyeceğini ve çok hızlı hareket etmeyeceğini düşünüyorum. Kredilerin açılması noktasında da burada eğer konuştuğumuz tüketici kredileri ise, ben tüketici kredilerinde 2026 yılı için bir ışık görmüyorum. Hala işte büyüme kompozisyonunda da gördüğümüz gibi tüketim bu kadar yüksek oranda devam ederken, ama işte ihracat kalemine baktığımızda orada gerçekten ihracatçı özelinde yeni bir planlamanın söz konusu olacağını yaz aylarında öngörüyorum. Ama sektörel ve seçici bir selektif kredi politikası söz konusu olacak da diye düşünüyorum.
2: Profesör Doktor Volkan Öngel, Beykent Üniversitesi Rektörü, hocam çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız bu sabah, mutlu günler diliyorum.
4: Kolaylıklar diliyorum.
2: Şimdi değerli izleyenler, bir sonraki konuğumuz Makbule Yönel Maya, yani gayrimenkulü konut tarafını konuşmadan önce bir haberimiz var. Hızlıca onu da paylaşalım sizlerle. Değerli izleyenler, Anadolu Ajansı'nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği haberine göre Türkiye genelinde gayrimenkul satışları yılın ilk 5 ayında, yani Ocak-Mayıs döneminde, geçen yılın 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemine göre %13,9 gerileyerek 1.3 milyon adede düştü. Şimdi bakın, gayrimenkul diyorum, Türkiye genelinde gayrimenkul satışları Ocak-Mayıs döneminde %13,9 geriledi. Buna mukabil tapu harç gelirleri ise %69,5 arttı. En son Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı konut verileri bize ne diyor? Onu da hatırlayacak olursak eğer, Nisan ayı verisi açıklanmıştı. Aylık bazda Nisan'da konut satışları %2,6 arttı. Ocak-Nisan döneminde, yani 4 aylık dönemde de %0,5 arttı. Şimdi diyeceksiniz ki birisi Ocak-Mayıs 5 aylık veri, birisi Ocak-Nisan 4 aylık veri. Gayrimenkulde düşüş var, %14'e ulaşan bir düşüş var. Konut satışında ise bir artış var, %0,5 4 ayda. Bu fark neden kaynaklanıyor acaba? Böyle başlayalım, dönelim. Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya'ya hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Makbule Hanım, söylediğimiz gibi gayrimenkul satışları 5 aylık veri, Mayıs ayı bayramda vardı içinde. Orada bir düşüş var. Hani bilmiyorum, tatil nedeniyle açıklanabilecek %14'lük bir düşüşü öyle değerlendirir misiniz? Aradaki fark, konutta yükseliş varken gayrimenkulde düşüş var. Siz nasıl buldunuz bu aradaki farkı?
5: Tabii öncelikle toplam gayrimenkul satışlarından bahsetmek gerekirse aslında bu 1 milyon 29 bin adetlik veri son 5 yılın gerçekten de en düşük verisi. Bu rakam en fazla 1 milyon 200 bin lira bandına çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda. 2019'da işte kredi kısıtlarının olduğu, yine faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde de 771 bin adetlere kadar düşmüştü. Dolayısıyla 1 milyonlar yine de aslında ortalama değerler olarak kabul edilebilir. Buradaki tabii Mayıs ayındaki düşmede çok haklısınız, iş günü sayısı azaldı bayramlar nedeniyle. Bu da ister istemez bir etki yarattı, ama gün başına yapılan tapu satışı adedi olarak baktığınızda günlük aslında yine 10 bin bandında satış yapılmış. Daha önceki aylarda mesela Mart'ta savaş sonrasında bu 10 bin adetlik veri 9500 liraya kadar düşmüş ay bazında. Bu düşmeyi de 3 sebebe bağlamak bence anlamlı olur. Bir tanesi tabii mevduat faiz oranları yüksek. Mevduat faiz oranlarının yüksek olduğu ortamlarda da tapu gayrimenkul satışlarında hep bir gerileme gelir. Çünkü tasarruf sahibi daha fazla getirisi olan mevduat faizine yönelir böyle dönemlerde. Dolayısıyla mevduat faizinin yüksekliği ilk neden. İkincisi tabii gayrimenkulde sadece konut değil, arsa arazi fiyatlarında da, dükkan ofis rakamlarında da oldukça yükselme söz konusu. Dolayısıyla o yüksek fiyat da artık erişilebilir gayrimenkul sayısını olumsuz anlamda etkiliyor. İkinci sebep olarak da bunu sayabilirim. Üçüncüsü de tabii kredi kısıtları. Hani bizde ne zamanki kredi politikası daha genişleyici olduğu dönemlerde insanlar kredi kullanarak gayrimenkul ve konut alıyordu. Dolayısıyla böyle bir dönemin içinde değiliz 2026 yılında da. Dolayısıyla kredi erişim imkanlarındaki kısıtlar gayrimenkul yatırımındaki de azalmaya neden oluyor diyebilirim. Konut tarafı neden artıyor? Bence bu birazcık daha konutun aslında oturum amaçlı alımına işaret. Dediğiniz çok doğru. Geçtiğimiz yıllarda toplam gayrimenkul satışları içinde konutun aldığı pay %42'lere kadar düşmüştü. Ama son 2 yıldır %51'i konut oldu. Bu yıl daha da arttı, %55'i konut. Toplam gayrimenkul satışlarının %55'i konut. Demek ki artık tüketici, arsa, arazi, dükkan, gayrimenkul türü olarak yatırımlarından daha fazla konuta yöneldi. Ben bunu da şuna bağlıyorum açıkçası. Birazcık kiradan kurtulabilen kesim, elinde bugüne kadar nakit biriktiren tasarruf sahibi elindeki bütün peşinatı konut yatırımında değerlendirebiliyor. İşte sona kalan bir miktarını da kredi borçlanma yoluyla ödüyor. Dolayısıyla birazcık kiracılıktan kurtulma eğiliminin bu konutun payını arttırmada etkili olduğunu düşünüyorum. İkincisi de konut fiyatları. Konut fiyat endeksinden biliyoruz. Reel olarak hala geride. 2024 Şubat ayından itibaren aslında bu geri reel olarak geride kalma trendi de hala devam ediyor. Bir tek Kasım'da bir aylık artıydı ama Kasım ayındaki enflasyon da oldukça düşüktü. Dolayısıyla o trend de devam ettiği için artmayan fiyatlar karşısında vatandaş yine konut alıyor. Bunun göstergesi diye düşünüyorum ben.
2: Çok teşekkürler. Gayet net ve anlaşılır ifade ettiniz. Şunu da sormak istiyorum. Bunun henüz bir trende dönüştüğünü söyleyemeyiz. Birkaç veri daha bekleyip görmemiz gerekiyor mu diyelim?
5: Böyle Mayıs ayındaki konut satışları evet düşük gelecektir. 100 bini yakalayamayabiliriz. Olur da iş günü sayısı etkili olacaktır. Ama yani ilk 5 aylık veriye baktığımızda genel olarak ben açıkçası gayrimenkulün daha az alınıp satıma konu olacağı bir yıl olarak düşünmüştüm. Özellikle savaş, yüksek enflasyon, yüksek mevduat faiz oranları. Ama ona rağmen gayrimenkul alım tarafında öyle çok çok aşırı bir duranlık yok. Veriler bunu gösteriyor. Yaz aylarında bir miktar sakinleme olabilir. Eylül ayı itibariyle de birazcık da hareketlenme olur. Yıl sonunda da Aralık ayında da en yüksek verileri görürüz. Tapu harç etkisinden faydalanması için vatandaşların.
2: Mevcut koşullar vatandaşın önceliğini bir miktar daha konuta çevirmiş gibi görünüyor. Peki yine size şunu soracağım. Konut arzı, bizim bu konuda siz bize daha önce defalarca anlattığınız konut arzını arttırmamız gerekiyor. Konut stoğumuzu güçlendirmemiz gerekiyor diye. 2026 yılı, 2027 yılı, 2028 yılı bizim gerek kiralar için gerek az önce bahsettiğiniz fiyatlarda bir miktar dengelenme normal seviyelere, normal seviye diye bir şey kaldı mı bilmiyorum ama geri gelmesi için bir zamanlama tahmininiz var mı acaba?
5: Açıkçası böyle bir zamanlama tahminim yok. Sebebi de şu, bizdeki demografik veriler çok canlı ama stok yavaş. 2019'dan doğru itibaren stoğa eklenen konut sayısında azalma var ondan önceki 10 yıla kıyasla. Hal böyle olunca da talep çok canlı, arz yetişemiyor. Dolayısıyla o talebin etkisi fiyatlara da yansıyor. Sadece şunu görüyoruz son, şimdi 2020-2023 arasında Türkiye'de özellikle konut tarafında hem kira hem de satış fiyatları tarafında aşırı ve hızlı yükselme döneminden geçtik.
6: Doğru.
5: 2024'ten itibaren de bu yavaşlamaya başlamıştı. 2026 yılı itibariyle de kiralarda aslında birazcık daha dengelenme yılı olduğunu görüyoruz. Bunu verilerle de destekleyebiliyoruz. Satış tarafında ise zaten artmayan bir fiyat var. Yani enflasyon kadar konut fiyatları artmıyor. 2024 Şubat ayından beri bu böyle. Dolayısıyla satış fiyatları sakinledi, kiralar da dengelenme dönemine girdi diyebilirim size.
2: Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz, bizleri bilgilendirdiğiniz için mutlu günler dilerim.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Değerli izleyenler, şimdi programımızın süresi içerisinde bir ara verme zamanı geldi. Biz bir araya gidelim. Sonrasında borsada BIST endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: NTV Radyo.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Bugün daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağış sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
8: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
7: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
8: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
7: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
8: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
7: Cinayet Masası.
8: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
7: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
4: NTV Radyo. Saat 10.

0: saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız artık. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Bu saate kadar öne çıkan başlıklar neler? Bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ara ara yaşanan çatışmalara rağmen görüşmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. İran tarafı ise henüz somut bir ilerleme sağlanamadığı görüşünü de aktaracağız. Türkiye İstatistik Kurumu birazdan Nisan ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak. Son rakamları canlı yayınla bir bağlantı yaparak ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bir başka öne çıkan gündem başlığımız, görüntüleri izlediniz. Trafikte sayıları artan motosikletler tehlike de yaratıyor. Son olarak İstanbul'da bir anne ve 3 çocuğuna yaya geçidinde motosiklet çarptı. Kazada 5 yaşındaki çocuk maalesef hayatını kaybetti. Başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında çatışmalar sürse de Washington Tahran'la bir anlaşmaya dair iyimser. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise iletişimin sürmesine rağmen somut ilerleme sağlanmadığını ifade etti.
1: Duyduğuma göre müzakereler aslında çok iyi gidiyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hafta sonu bir anlaşma bile yapılabilir.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerikan Başkanı, müzakerelerdeki en kritik düğüm noktası olan İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusuna da değindi. Uranyumu alacağız ve imha edeceğiz dedi. Trump, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da belirtti. Mayınların çoğunu temizlediklerini aktardı. Amerikan basını Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığını öne sürdü. Wall Street Journal gazetesi Amerikan başkanının danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün bir savaşı yeniden başlatmayacağını söylediğini iddia etti. Anlaşma konusunda Tahran'da daha temkinli bir hava hakim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Lübnan'ın El Meyadin televizyonuna konuştu. Amerikalılarla iletişim kesilmedi ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi dedi.
0: İsrail ordusu eski istihbarat dairesi başkanına göre İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Plana göre bu İran'daki Kürt gruplar silahlandırılarak gerçekleştirilecekti.
3: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum. Onlar buna gönüllü. Ancak ben istemediğimi söyledim. Bence Kürtler işin içine girmeden savaş yeterince karmaşık.
4: Kürt grupları silahlandırarak İran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi. İddia İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'a ait. Emekli Tümgeneral Hayman, ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuştu. ABD ve İsrail'in Tahran yönetimini devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı başa geçirmeyi planladığını söyledi. İsrail istihbaratçısının Kürt işgali olarak nitelendirdiği plan uyarınca ABD'nin silahlandırdığı Kürt grupların başkent Tahran'a ilerlemesi hedefleniyordu. Ortaya çıkan karmaşada Ahmadinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Hatta savaşın başlarında İsrail ev hapsinde tutulan Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki konutunu hedef almıştı. Amacın ev hapsini denetleyen devrim muhafızlarının vurulmasıyla Ahmadinejad'ı özgürlüğe kavuşturmak olduğu bildirilmişti. Hayman, Trump'ın karar değişikliğinin ardında Erdoğan'ın ikna çabaları olduğunu öne sürdü. İsrail istihbaratçı Kürtleri ayaklandırma ve Ahmadinejad'ı başa geçirmenin bir dizi plandan sadece ikisi olduğuna da dikkat çekti. Diğer planların gizli tutulduğunu savundu. Trump'ın İranlı protestoculara yardım geliyor açıklamasının İsrail yönetimini bile şaşırttığını savundu. Hayman'a göre Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdıkları operasyondan sonra bulduğu moralle İran'a saldırı kararı aldı. Ancak Khamenei'nin öldürülmesi haricinde diğer aşamaları başarısız olunca Washington'ın İran planı boşa çıkmış oldu.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerikalı CNBC kanalına röportaj verdi. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la aralarında gerilim yaşanıp yaşanmadığı sorularını geçiştiren Netanyahu, aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine sinirlendiği ve ağır konuştuğu iddialarına yanıt vermek istemedi. Aralarında sadece bazı anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddialarına yönelik konuştu. ABD'li CNBC kanalına röportaj veren Netanyahu, soruyu geçiştirmek istedi. Trump'la aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmaların önemsiz olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı, Trump'ın saldırıları durdurmasını istemesine ilişkin soruları da geçiştirdi. Ayrıntılara girmeyeceğim ifadelerine yer verdi. Netanyahu ayrıca Donald Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıkların ciddi olmadığını savunarak ABD Başkanı ile genel olarak aynı görüşte olduklarını öne sürdü. İsrail Başbakanı İran konusundaki soruları da yanıtladı. Trump'ın savaşa geri dönmek istemesi halinde İsrail ordusunun buna hazır olduğunu söyledi. İran'da siyasi anlamda çatlakların oluştuğunu öne süren Netanyahu, günün birinde İran'da rejimin değişeceğine inandığını sözlerine ekledi. Netanyahu, İran halkına bu rejimi devirmeleri için yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu görüşüm değişmedi. Ancak bu bizim seçtiğimiz anda tam olarak gerçekleşmeyecek değerlendirmesinde bulundu.
0: Asya Pasifik turuna çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Singapur ve Endonezya'nın ardından yeni durağı Güney Kore oldu. Fidan, başkent Seul'de Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun'la bir araya geldi. Hakan Fidan, Kore ziyaretinde Altay tankı projesindeki işbirliğinden hareketle savunma sanayi alanındaki ortaklık potansiyelini değerlendirecek. Görüşmelerde insansız hava aracı sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinilecek. Hakan Fidan'ın ziyareti kapsamında Kore Üniversitesi'ndeki düzenlenecek konferansta konuşması da planlanıyor. Açılışta da ifade etmiştik sizlere, bugün önemli rakamlar bekleniyor demiştik. TÜİK Nisan ayı işsizlik oranlarını açıkladı. Ayrıntıları alalım, Ankara'ya uzanalım. Sibel Can notlarıyla karşımızda. Sibel.
6: Nisan ayında işsizlik 0,1 puan arttı. %8,82 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre. Detaylarına bakalım. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8, kadınlarda %11 olarak belirlendi. Yine Mart ayında işsizlik %8,1'di. Yineleyelim. Nisan ayında işsizlikte 0,1 puanlık bir artış söz konusu. Genç işsizliğine baktığımızda genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %14,5 oldu. Kadın ve erkek dağılımına baktığımızda erkeklerde %12, kadınlarda ise %19,4, bir önceki aya göre 0,8 puanlık bir düşüş söz konusu burada da. İstihdam oranları da önemli. Verilerde bunlar da öne çıkıyor. Baktığımızda iş gücüne katılma oranı %52,4 olarak açıklandı. İstihdam oranı ise Nisan ayında %48,1 oldu. Bir önceki aya göre 356 bin kişilik bir düşüş söz konusu. 32 milyon 166 bin kişinin istihdam edildiği Nisan ayında ifade ediliyor. İstihdam oranı 0,6 puanlık bir düşüşle Nisan ayında kaydedildi. Yineleyelim, Nisan ayında işsizlik %8,2 oranında gerçekleşti. Bir önceki aya göre 0,1 puanlık bir düşüş var.
0: Evet, ayrıntıları Sibel Can aktardı. Anlatmayı sürdürelim şimdi. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ilişkin ortaya attıkları iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hemen ayrıntısına bir bakalım. Konuya ilişkin açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Muhittin Böcek ile Özkan Yalım, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kendilerinden CHP 38. Olağan Kurultayı'nda kullanılmak üzere para talep ettiğini iddia etmişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet alma ve siyasi partiler kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili hazırlanan dosya yetkisizlik nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Mevzuat gereği hali hazırda milletvekili olan kişiler hakkındaki dosyalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki parlamenter suçları soruşturma bürosu bakıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında akademisyenler sunum yaptı.
5: 6-11 yaş grubu çocukların %66'sının sosyal medya hesabı var. Bu oran 11-15 yaş grubundaysa %80'lere ulaşıyor. Bu verileri Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk paylaştı. Baştürk, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Sosyal ağ üreticilerinin yeterince sorumluluk almadığını belirten Baştürk, özellikle bazı platformların çocuklar açısından risk teşkil ettiğini söyledi.
7: Özellikle de çocuklara yönelik olduğu söylenen içerikler hiç masum içerikler değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi bedenlerinden hoşnut değil.
5: Baştürk, sosyal platformlarda çocukları üzerinden para kazanmayı hedefleyen ebeveynlere karşı çocuğu koruyacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da söyledi. Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül, okullarda yaşanacak olaylara karşı her okulda tehdit değerlendirme ekipleri oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de dijital denetleme kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.
0: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Çiftçi, güvenliğin olmadığı yerde özgürlüklerin korunması mümkün değildir dedi.
8: Üstlendiğimiz her bir görev doğrudan hukuk düzeninin korunmasına ve vatandaşlarımızın temel haklarının güvence altına alınmasına hizmet etmektedir. Bu nedenle hukuk politikaları ile iş güvenlik politikalarının birbirinden bağımsız düşünülmesi de mümkün değildir. Güvenliğin sağlandığı bir ortamda özgürlükler de güvence altındadır. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlüklerin korunması da mümkün değildir. Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir değildir. Bu sebeple yeni dönemde güvenlik politikalarımızı hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz.
0: İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'na örnek veren 7 ismin test sonucu belli oldu. Ayrıntılarına geçelim. Kan, idrar ve saç örneği alınan ünlü isimlerle ilgili rapor hazırlandı. Oyuncu Onur Tunay'la sosyal medya ünlüsü Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Gazeteci Mirgün Sırrı Cabas'la Cansu Tekin'de ise sadece ilaç etken maddelerine rastlandı. Şarkıcı Berkay Şahin'le Tuğçe Postoğlu'nun uyuşturucu testleri ise negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor soruşturma savcılığına gönderildi. Ve maalesef yine bir kadın en yakınındaki tarafından katledildi. Adres bu kez Bursa. Bir kişi eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdü. Osman Gazi ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Zafer Güngör ile eşi Müjde Güngör arasında bir tartışma çıktı. Zanlı 29 yaşındaki eşine bıçakla saldırdı. Ardından da kaçtı. Olay sırasında evde olan çiftin 10 yaşındaki oğlu ve komşular 112'ye haber verdi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlı gözaltına alındı. Dilan Polat da yine gündemde. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin koruması ve aynı zamanda da Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
5: Yaklaşık 5 saat otel çevresinde bekledi. Dilan ve Engin Polat'ın korumasını hedef aldı. Silahlı saldırıya uğrayan Can Polat hayatını kaybetti.
9: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
5: Dilan ve Engin Polat çifti İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı'daki bir otelde tatildeydi. Çift dönüş hazırlığı yapıyordu. 23 yaşındaki S.A. sabah saatlerinden beri otelin önünde bekliyordu. Saldırganın hedefinde Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat vardı. Polat, otelin önüne çıktığında şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında çevrede iki çocuk da bulunuyordu. Çocuklar saldırıyı yara almadan atlattı.
10: O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabaya

0: Kaybetti. İstanbul Kağıthane'de Bircan Karkar Kurban Bayramı'nın 3. gününde 3 çocuğuyla birlikte bayram ziyaretinden dönüyordu. Eve varmalarına sadece birkaç adım kalmıştı.
1: Karkar ailesinin evi hemen karşı sokaktaydı. Anne ile 3 çocuğu buradaki yaya yolundan karşıya geçecekti. O sırada bir otomobil kendilerine yol da verdi ama motosiklet sürücüsü durmadı. Yandan geçerken aileye çarptı. Motosiklet 5 yaşındaki Zümre'nin üzerine düştü.
2: Araba durdu, bize yol verdi, biz öyle geçtik. Motor geldi, bana çarptı ilk. Ben böyle bir kaldım, sonra yere düştüm. Sonra baktım çocuklarım sol tarafım çocuktan iyi. Ama sağ tarafı çocuğum yok. Yani Zümre yok. Karşıya bir baktım, motorunun üstünde.
3: Ambulansı beklememişler. Direkt bir şahsi bir araçla aldıkları gibi götürmüşler.
0: Ağır yaralanan Zümre kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksirli öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalleli çok sayıda kazanın yaşandığı caddede önlem alınmasını istiyor.
4: Samsun'daysa bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Olay Tekkeköy ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında yaşandı. Fabrikada çalışan 3 işçi yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düştü. Meslektaşları hemen ekiplere haber verdi ancak 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu, soruşturma sürüyor. Bir faili meçhul cinayet daha 20 yıl aradan sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2006'da Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen cesedin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
5: 20 yıldır karanlıkta kalan faili meçhul cinayet DNA testiyle çözüldü. Gülcan Yazıcı'nın öldürülüp Kimsesizler Mezarlığı'na gömüldüğü belirlendi. 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Samsun Bafra'da yaşayan Gülcan Yazıcı 2006'dan bu yana kayıptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'nın ifadesi alındı. Sultan Orta babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını anlattı. Gülcan Yazıcı'nın kaybolduğu dönemde Kimsesizler Mezarlığı'na bir kadın defnedildiği belirlendi. Mezar açılarak alınan örnekler kadının kızından alınan DNA ile karşılaştırıldı. Cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlendi.
6: Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir.
5: Gülcan Yazıcı'nın eşi, kardeşi ve arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Bahis siteleriyle de ilgisi olmadığını öne sürdü.
5: Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı öne sürüldü. Başsavcılığın tespitleri arasında web sitesinde yasa dışı bahis özendirici paylaşımlar yapıldığı da yer aldı. Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli'de gözaltına alındı. Kaçak maç yayıncılığı suçlamasını kabul etmedi.
7: Siteler bana ait değil. 24 yaşında yurt dışına çıktım, o yaşıma kadar inşaatta çalıştım. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteleri kullanmam mümkün değil. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam.
5: İfadesinde Almanya'da çalıştığını belirten Yılmaz, Antalya'ya tatile gittiğinde telefonunun çalındığını öne sürdü. Bu telefondaki e-mail adresiyle Selçuk Spor sitesinde kayıt açıldığını iddia etti.
4: Schengen vizesi almak yıllardır devam eden bir sorun. Üstelik artık vize randevusu almak da bir hayli zorlaştı. Ticaret Bakanlığı bu konuda önemli bir adım attı. Reklam Kurulu vize başvurularında aracı olan 7 şirket hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda bot yazılımlarla randevuların toplandığına

0: Yönelik şikayetler incelenecek.
1: Vize başvurularında aracı şirketler mercek altında. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı.
2: Schengen bölgesindeki vize randevularının bulunmaması asıl buradaki en büyük sorun. Gerçekten bot yazılımlar kullanılarak sistemden randevu çekiliyor ve daha sonra da yüksek ücretleri vatandaşlara satılıyorsa bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bakanlık özellikle Schengen vizesi başvuru süreçlerinde aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplanarak ticari kazanç sağlandığı iddiaları üzerine harekete geçti.
2: Randevu bir ticari ürün değildir. Randevu vatandaşların resmi başvuru hakkıdır. Başvuru sistemlerinin daha güçlü güvenlik önlemleri alınabilir. Tek kullanımlık doğrulama kodları, kimlik doğrulama sistemleri, IP kontrolü, bot tespit mekanizmaları geliştirilebilir.
1: Hem Schengen vizesi almak hem de randevu bulmak uzun süredir tartışmaların odağında. 71 ülke için vize işlemi yapan, 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın araştırması bu sorunu ortaya koyuyor. O araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor. Ayrıca son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekmiş. Bu girişimin ardından AB yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlatmıştı.
0: Liselere geçiş sistemi sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri için tabii heyecan dorukta. Uzmanların kalan süre için tavsiyeleri var.
3: Heyecanlıyım çünkü sınav bitecek ve artık bu çileden kurtulacağım. İyi gidiyor yani, çalışma düzeni olarak düzenli bir disiplinle devam ediyorum, kazanacağımı düşünüyorum.
4: Bayağı heyecanlıyım. O kadar kısa bir süre kaldı, 9 ay boyunca emek verdim yani, umarım karşılığını alırım.
1: Liselere geçiş sınavı için sayılı günler var. Hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da arttı.
5: Konu tekrar yapacağım, fende eksik olduğum konulara bakacağım ve günlük soru çözeceğim, son iki günde dinleneceğim.
6: Çok konu eksiğim yok, ben şu an hep bir eski LGS sınavlarına bakmayı, deneme çözmeyi hedefliyorum.
1: Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?
7: Bu saatten sonra öğrenciler ancak genel tekrarlarını yapmaya devam edebilirler. Yani en azından her gün bir deneme sınavı çözerek orada yapamadıkları sorulara bakmaları yeterli. Kendilerine kaygı yüklemeye gerek yok. Yani eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım diye düşünmelerine gerek yok.
1: Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında.
7: Evden okul süresinin sınava gidecekleri salon arasındaki mesafeyi iyi ayarlasınlar ki sınav günü bu telaşı yaşamasınlar. Yine son bir hafta içerisinde dışarıda beslenmemeye özel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler.
1: Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.
8: Matematik soruları çözülürken öncelikle sorunun çözümünden önce sorunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Ve zamanı iyi kullanmak adına acele etmemek lazım. Bazı öğrencilerimiz bu hatayı çok fazla yapıyorlar. İşlem hataları çok fazla olabiliyor. Bir soru hakkında fikirleri yoksa o soruyu geçip tekrar o soruya dönebilirler.
1: LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
0: Türk dünyasındaki sivil toplum örgütleri arasında etkileşimin artırılması amacıyla başlatılan Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi hayata geçiyor. Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan geldi. Projenin yazılımının tamamlandığını belirten Zorlu, tanıtımın 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını söyledi.
9: TÜSES projesini biz yazılımını tamamladık. Nedir o? Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi, dijital bir ortamda tüm sivil toplum kuruluşlarımızı topluyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da büyük bir tanıtım yapacağız.
10: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Sivil Destek Sistemi'nin tamamlandığını duyurdu. Projeyle Türk dünyasındaki sivil toplum örgütleri arasında etkileşimin arttırılacağını söyledi.
9: İnşallah o gün tuşa bastıktan itibaren bu dijital sistemde bütün sivil toplum kuruluşlarımız birbiriyle etkileşim kurabilen, birbirlerine sorunlarını anlatabilen ilgili devletlerimizdeki kurumlara sıkıntılarını, isteklerini iletebilen bir mekanizmayı öngörüyor. Bunu hayata geçirmiş olacağız.
10: Türk Dünyası Entegrasyonu'nda Yeni Ufuklar Sempozyumu'na katılan Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın 3-5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de toplanacağını belirtti.
0: İsrail'in uyguladığı politikalar nedeniyle Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi çöküşün eşiğine geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı temel sağlık hizmetlerinin sağlanamayacak seviyeye ulaştığını söyledi.
11: Filistin Sağlık Bakanlığı bütçe sıkıntısı çekiyor. Halkın büyük bölümünün özel hastanelerin ücretini karşılayacak durumu yok. Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi alarm veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bütçe sıkıntısına düşmesinin nedeni ise İsrail'in uyguladığı politikalar. İsrail Maliye Bakanlığı, Filistin yönetiminin ithalattan elde ettiği gümrük vergilerine el koydu. Yaklaşık 170 bin Filistinlinin İsrail'deki işlerine gitmelerine de izin verilmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, özel hastane ve eczanelere bütçesi kadar borçlanmak zorunda kaldı. Bakanlığın eczanelerinde kanser ve böbrek hastaları için kritik öneme sahip ilaçlar büyük ölçüde azaldı. Başka ilaçlar da bulunamaz hale geldi. Batı şeriatların çoğunun bakanlığın dışındaki eczanelerden ilaç alacak maddi durumu olmadığı belirtiliyor. Birkaç yıldır Batı şeriadaki doktor ve hemşirelere maaşlarının sadece yarısı ödenebiliyor. Bu nedenle hemşire ve doktorlar Mayıs başında greve gitti. Devlet hastanelerinde bütçe sorunu da var. Eleman, ekipman ve ilaç sıkıntısı çekiliyor. Hastaneler sadece hayati önemdeki hizmetlerini sürdürebiliyor. Bazı kliniklerse kapatıldı. Özel firmalar bakanlığın borçlarına rağmen ilaç vermeyi sürdürüyor. Ancak bir süre sonra bu firmaların da yurt dışından ilaç getirmek için paraları kalmayacağına dikkat çekiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde eleman sıkıntısı çekilmesine rağmen maaşlarını ödeyemeyeceği için yeni hemşire ve doktorları işe alamıyor. Tıp ve hemşirelik bölümlerinden yeni mezun olanlarsa işsiz kalıyor. Batı Şeria'da İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyetlerini durdurması da sağlık sistemindeki sıkıntıları arttırdı. Batı Şeria'da İsrail'in son dönemde sayılarını artırdığı binden fazla kontrol noktasının ambulansların geçişini geciktirdiğine de dikkat çekiliyor. İsrail askerleri izin vermediği için bazı kontrol noktalarından hastalar sadece sedyeyle geçirilebiliyor.
0: New York Times'a göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını artırması zayıflığını gösteriyor. Moskova'nın Donbas'ta ilerleyişi durma noktasına geldi ve asker sıkıntısı had safhada. Rusya'nın zayıflarken Ukrayna'nın konumu güçleniyor.
11: Rusya Ukrayna'da zayıflık belirtileri gösteriyor. Bu yüzden daha sert vuruyor. İddianın sahibi Amerikan New York Times gazetesi. Gazete Ukrayna Savaşı ile ilgili analiz haberinde bu başlığı attı. Savaşın Kremlin'in istediği gibi gitmediğini yazdı. Gazeteye göre Rusya cephede hem toprak kaybediyor hem asker kaybı artıyor. Moskova 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta zayıfladığını gizleyemiyor. Uzmanlara göre Rusya hava saldırılarını sürdürme yeteneğine sahip olsa da cephedeki ilerleyişi durma noktasına geldi. Rus ordusu Donbas'ta geçen ay ele geçirdiğinden daha fazla toprak kaybetti. Cephedeki durum 2023'ün Ağustos'undan bu yana ilk kez Ukrayna'nın lehine döndü. Bu durumda Rusların yıl sonuna kadar Donbas'ın tamamını ele geçirmesi mümkün görünmüyor. Analistler savaşın yeni bir aşamaya girdiğine, Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri desteği de sürüyor. Geçen hafta Finlandiya, 149 milyon dolarlık silah ve İsveç 16 Gripen savaş uçağı vereceğini açıkladı. Moskova cephede asker sıkıntısı da çekiyor. Rus ordusunun Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 500 bin asker kaybettiği tahmin ediliyor. Rusya'nın içeride yeterli asker bulamadığı için Ukrayna'ya yöneldiğine dikkat çekiliyor. İşgal altındaki topraklarda Ukraynalıların ceza tehdidiyle Rus ordusunda savaşmaya zorlandığı belirtiliyor. Analistlere göre bu durum hem Rusya'nın asker kaybının boyutlarını hem bölgedeki nüfus dengesini değiştirme niyetini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yaz neredeyse zaferden emin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Alaska'ya gitmişti. New York Times'a göre bugün rüzgar tersten esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk ettiği barış görüşmeleri de neredeyse sona erdi. Analistlere göre Rusya momentumu kaybetti. Ukrayna'nın pozisyonu ise bir yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ukrayna'nın Rusya'yı ateşkese zorlayabileceğine dair iyimserlik artıyor. Moskova ise müzakere masasında elini güçlendirmek için hava saldırılarını artırıyor. Putin'in yenilgiyi kabullenmek yerine savaşı tırmandıracağını düşünen uzmanlar da var.
0: Arnavutluk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ailesiyle bağlantılı bir turizm projesi nedeniyle ayakta. Başkent Tiran'da binlerce protestocu Arnavutluk satılık değildir sloganlarıyla Başbakanlık binasına yürüdü. Polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Tepkilerin hedefinde Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner var. Kushner'ın inşaat şirketi Adriyatik kıyısındaki doğal koruma alanına maliyeti 4 milyar doları bulacak lüks bir tatil köyü inşa etmek istiyor. Proje kapsamında Sazan Adası ve çevresindeki alanlara 10 bin odalı oteller yapılması öngörülüyor. Ancak bölge aynı zamanda flamingo ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı. Çevreciler bu adımın ekosistemi tamamen yok edeceğini söylüyor. Projeden geri adım atmayan Başbakan Edirama, protestocuları yaklaşık 20 kişilik bir heyet seçmeye davet etti. Ancak göstericiler talebi reddederek Başbakan'ın istifasını talep etti. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi, ona bakalım. Edinilen bilgiye göre Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek seçim döneminde toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul Bakırköy'de 50 milyon lira değerinde 4 lüks otomobil alevlere teslim oldu. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Yeşilköy Caddesi'ndeki otogalerinin önünde park halindeki araçlardan biri sabaha karşı yanmaya başladı. Büyüyen alevler yandaki 3 lüks araca daha sıçradı. Polis ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekibi yangını söndürdü. İki araçta ağır hasar oluşurken iki otomobil de kısmen zarar gördü. Polis kundaklama şüphesini araştırıyor. Olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dört otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana geldiği belirtildi. Zorunlu trafik sigortasında fiyat tartışması yaşanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek düşürülmeli çağrısı yapıyor. Sigorta sektörü ise zarar ediyoruz diyor.
12: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
11: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken trafik sigortası ve kasko fiyatlarını eleştirdi. 7 milyon aracın ne kaskosu ne sigortası var. Yaptığı açıklamada fiyatlar yüksek, buna çözüm bulunmalı dedi. Sigorta sektörü fiyatların enflasyon kadar artmadığını savunuyor. Trafik sigortasında zarar ediyoruz diyor.
13: 2024 yılında trafik sigortalarında %129.4 oranında bir hasar prim dengesizliği söz konusudur. Yani her aldığınız 100 lirayı 129.4 lira olarak geriye ödüyorsunuz hasarda. 2025'te ise bu oran %135 olmuş.
11: Sektör yetkililerine göre şirketler 2025 yılında trafik sigortasından toplam 50 milyar lira zarar yazdı. Bu zararın diğer sigorta branşlarıyla telafi edildiği belirtiliyor. Öte yandan TESK Başkanı, şirketler arasında yüksek fiyat farkının olduğunu belirtti. Düzeltilme yapılması çağrısı yaptı.
12: Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor.
13: Trafik sigortalarındaki prim artışı zaten devletin kontrolü altında. Bir kere. Aylık sigorta düzenleme ve denetleme kurulu, yani otorite tarafından, devlet tarafından sigorta sektörüne bu ayki, örneğin mesela Temmuz ayında yüzde kaç artış yapılacağı 10-15 gün önceden belirleniyor.
0: Tarihi yere batan sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Yere batan sarnıcının cumartesi açılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılacak tespit ve onarımların ardından tarihi yapının yeniden müze olarak hizmet vereceği belirtildi. Bu kapsamda cumartesi gününden itibaren müze kart sahibi Türk vatandaşlarının yere batan sarnıcını ücretsiz gezebileceği açıklandı. Yabancılar içinse ziyaretler yine ücretli olacak. Yere batan sarnıcının tapusu meclis kararıyla İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Ardından da İBB ekipleri tarihi yapıdan tahliye edildi. Şimdi İspanya'ya bir gidelim. 101 kişi sıcak hava sebebiyle ülkede hayatını kaybetti. Geçen ay sıcaklıklar mevsim ortalamasının 10 ila 15 derece üzerindeydi.
1: 101 kişi Mayıs ayında sıcak hava kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti. Bu kayıtların tutulduğu 2015'ten beri ölçülmüş en yüksek can kaybı. İspanya'ya bu yıl aşırı sıcak hava erken geldi. İspanya Meteoroloji Ajansı Mayıs ayı sonunda özellikle ülkenin kuzeyindeki pek çok şehirde sıcaklık rekoru kırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Monica Garcia, mevsim normalleri üzerindeki sıcak havanın önümüzdeki aylarda süreceğini söyledi.
14: Mayıs ayının son haftasında sıcaklıklar yılın bu dönemi için normalin 10 ila 15 derece üzerindeydi. Ve tahminlerimize göre bir kez daha İspanya genelinde normalden daha sıcak bir yaz yaşanacak.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü Haziran ve Ağustos ayları arasında yüksek sıcaklıkları ve aşırı hava olaylarını tetikleyen El Nino hava olayının gelişme ihtimalini %80 olarak açıkladı. Yetkililer sağlık sistemleri, su kaynakları ve enerji ağları üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda daha da artacağı konusunda uyarıyor.
0: Türkiye her geçen yıl daha çok obezite pandemisinin pençesine düşüyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.
15: Yeme içme ile ilgili bir problem yok gördüğünüz gibi. Yiyoruz içiyoruz yani Türk halkı olarak yeme içmeyi seviyoruz.
16: Türkiye İstatistik Kurumu verileri de bu söylemi doğruluyor. Ülkede her 5 kişiden birinin hastalık derecesinde kilolu olduğunu gösteriyor.
17: Evet, obezite Türkiye'nin sessiz pandemisidir.
16: 2025 sağlık araştırmasına göre toplumda obezite hastalarının oranı 3 yılda 1,5 puan arttı, %22'ye yaklaştı.
18: Bu kadar güzel mutfağımız olunca tabii haklı olarak biz de zor dayanıyoruz ama.
16: Araştırmaya göre toplumda obezite oranı kadınlarda daha yüksek. Her 4 kadından biri hastalık derecesinde fazla kilolu, neredeyse 3 kadından biri de sınırda.
19: Hareketsiz çalıştığım bir dönem oldu. O dönemde ben yaklaşık 100 kilolara gelmiştim.
17: Daha az hareket ediyoruz, daha fazla oturuyoruz ve daha fazla ultra işlenmiş gıda tüketiyoruz. Bunun üzerine bir de stres, uyku bozukluğu, ekran başında geçen sürenin artması da ekleniyor.
16: Uzmanlar obezite tedavisinde SGK kapsamının da yeniden ele alınabileceğini dile getiriyor.
17: Obezite tedavisinde yapılan yatırım aslında diyabet, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve kanser gibi birçok daha maliyetli hastalıkların da önlenmesine yapılan yatırım. Tedaviye erişimi arttırabilirsek hem toplum sağlığı hem de sağlık sistemi kazanacaktır.
16: Doktorlar çok sayıda kişinin de fazla kilolu olduğunun farkında olmadığını belirtiyor.
15: Soru çıkana kadar yemeye devam.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
22: Bana göre yenilikçi olmalı.
21: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
23: Bana göre vizyoner olmalı.
24: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
21: güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık. Şansa
2: kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz. Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
3: Yardım edin!
2: Aşk işleri belli olmaz.
3: Kimse yapma!
2: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
2: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
23: Umarım bir daha görüşmeyiz.
2: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
23: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
24: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
25: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes bes bes Allianz'dır, bes bes bes Allianz. NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Türkiye iki ayrı hava riski altında. Batı ve güneyde Lodos'la birlikte bunaltıcı sıcaklık ve yüksek nem etkili oluyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski artıyor. İç ve doğu kesimlerde ise aniden kuvvetlenen sağanaklar, yıldırım ve kısa süreli su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyatının büyük ustası Fyodor Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna Grigoryevna Dostoyevski'nin Günlükleri Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Günlükleri dilimize merhum Nuri Pakdil çevirmiş. Dostoyevski hakkında çok fazla söze gerek yok. O, dünya edebiyatının en yüksek zirvelerinden biri. 1821 doğumlu Fyodor Mihailovich Dostoyevski 1881'de St. Petersburg'da öldü. Mühendislik okudu, orduda görev aldı. Ordudan ayrıldıktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi. Çara suikast iddiasıyla tutuklandı, kurşuna dizilmek üzereyken son anda affa uğradı. Sibirya'ya sürgüne gitti. 5 yıllık sürgünün ardından cezasını tamamlayıp St. Petersburg'a döndü. Sonrası her biri klasik mertebesine ulaşmış kitaplar. Ezilenler, Ölüler Evinden Anılar, Yer Altından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov Kardeşler liste uzayıp gidiyor. Dostoyevski sadece edebiyat alanında etkiler yaratmadı. 20. yüzyılın fikir dünyasında da derin izler bıraktı. Dostoyevski'nin ilk eşi sürgün yıllarında tanıştığı hasta ve dul bir kadın olan Maria Isayeva idi. Onunla 1857 yılında evlendi, lakin Maria 1864'te tüberkülozdan öldü. Dostoyevski bundan 3 yıl sonra sekreteri Anna Grigoryevna Sinitkina ile evlendi. Hani bugün günlüklerinden bahsettiğimiz Anna. Fyodor Dostoyevski yeni eşi Anna ile evlendikten kısa süre sonra Rusya'dan ayrılarak Avrupa'da uzun bir süre geçirdi. Bu dönemin önemli duraklarından biri de Cenevre'ydi. Burada yaklaşık bir yıl kaldılar. Bu dönem yazarın hayatında hem üretken ki Budala'yı burada yazmış Dostoyevski hem de oldukça çalkantılı bir süreçti. Dostoyevski'nin kumar bağımlılığı sebebiyle karşı karşıya kaldığı borç yükü aileyi çok zor şartlarda yaşamaya sürüklerken, daha büyük bir acı ise ilk çocukları Sofya'nın doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiydi. İşte Anna Grigoryevna'nın günlükleri, Dostoyevskilerin Cenevre'de geçen bu zorlu günlerinin bir bölümünü yansıtıyor. Efendim, konuyu kapatmadan günlükleri çeviren edebiyatçı Nuri Pakdil'in Dostoyevski hakkındaki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor Pakdil: Dostoyevski, sevdiğim denli acırımda. Kaç kez okudunuz Dostoyevski'yi? Orta bir dünya vatandaşı olabilmek için 2 kez. Orta bir yazar olabilmeniz için de 5 kez okumalısınız Dostoyevski'yi. Hatta sürücü ehliyeti alabilmek için Dostoyevski'yi okuma şartı getirilmesi gerektiğini de savunuyor Nuri Pakdil. Emrah Arslan'ın çocuklar için yazdığı merak dolu bir zaman yolculuğu, bilimin öyküsü Mundi Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Berna Dörtpınar resimlemiş. Bilimin öyküsü ilk yerleşik toplulukların gözlemlerinden Newton'ın devrim yaratan fikirlerine uzanan bir yolculuk. Arslan'ın kitabı küçük okurlara bilimin formüllerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir sorgulama serüveni olduğunu gösteriyor. Bilimin öyküsü sıkıcı ansiklopedik bilgilerden ibaret olmadığı gibi bilimin eğlenceli yönlerini de ortaya koyuyor. Tarihçi Doktor Aynur Emer'in Beşiktaş'ta Saraylar ve Konaklar isimli araştırması Timaş Yayınları'ndan çıktı. Aynur Emer kitabında kadı sicilleri, arşiv belgeleri ve görsel malzemelerden yola çıkarak Beşiktaş'ın 16. ve 17. yüzyıllardaki mimari ve toplumsal dokusunu mercek altına alıyor. Beşiktaş'ta günümüze ulaşmamış pek çok saray, konak ve yalı var. Doktor Emer bunların da izini sürüyor. Dolayısıyla Boğaz'ın bu güzel semtinin erken dönem yerleşim ve şehirleşme sürecini bütüncül bir bakışla ortaya koyuyor. Doktor Aynur Emer'in araştırmasının merkezinde Beşiktaş Sahil Sarayı yer almakta. Sahil Sarayı inşa sürecinden geçirdiği dönüşümlere kadar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Yapının Osmanlı saray mimarisi ve Boğaziçi tarihi açısından önemi vurgulanıyor. Beşiktaş'ın bir köyden imparatorluk elitinin tercih ettiği seçkin bir yerleşime dönüşümünü anlatan eser, tarih, şehircilik ve mimarlık tarihiyle ilgilenen okurlar için iyi bir başvuru kaynağı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam.
5: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
11: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
12: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
13: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
14: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
15: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
23: Sağlam bankacılık.
24: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
25: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Bugün daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor, dedi.
3: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
3: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
4: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
3: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
4: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi, parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya tabii kimlerin katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran'da Perşembe günü toplanacak. Bu iki tarih dikkat çekici yani. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
5: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslüm Sarı, genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
5: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
6: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslüm Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
5: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
6: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
2: CHP'deki mutlak butlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara bakalım şimdi de. CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi de yürütüyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2000 26 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
6: CHP'de mutlak putlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
7: Desin ki şu gün evet biz kurultay yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
6: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
7: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanlığının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
6: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
8: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
9: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
6: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki ateşkesi sarsan Kuveyt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şimdi bakacağız orada durum nedir? Kuveyt Sivil Havacılık Dairesi bir İran drone'unun Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na kamikaze dalış yaptığı anları paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında patlak veren çatışmalarda İran güçleri dün Kuveyt'e insansız hava aracı saldırısı düzenlemişti. Yolcu terminalinin içinde meydana gelen şiddetli patlama ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar da kameralara yansıdı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 60'tan fazla yaralının olduğu bu saldırı Washington ve Tahran hattında misilleme saldırılarını tetiklemişti. İran yıkıma Amerika'nın Patriot füzelerinin neden olduğunu iddia ederken Washington'daki yetkililer iddiayı jet hızıyla yalanladı. Amerikalı yetkililer terminalin kasıtlı olarak hedef alındığını iddia etti. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının Trump yönetimini neden hazırlıksız yakaladığı sorusuna yanıt arayan bir makale yayınladı. Trump boğazı kapatmaya fırsat bulamadan rejimin devrileceğini düşündü denildi.
6: İran'ın savaşın başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatması Trump yönetimi için sürpriz mi oldu? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya yanıt aradığı makalesinde Trump Hürmüz Boğazı'ndaki savaş tatbikatlarını ve uyarıları göz ardı etti başlığını kullandı. Son 20 yılda İran'ın defalarca boğazı kapatmakla tehdit ettiği hatırlatıldı. Ancak Trump'ın İran'ın bunu yapabilme kabiliyetini hafife aldığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır İran'la olası savaşı konu alan tatbikatlar ve simülasyonlar düzenlendiği belirtildi. Bu tatbikatlarda İran'ın büyük bir ABD saldırısına Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vereceği sonucuna varıldığının altı çizildi. Trump'ın da başkanlığının ilk döneminden beri bu riskin farkında olduğu belirtildi. Trump'ın ilk döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan John Bolton, başkanı Tahran'a karşı rejim değiştiği savaşı başlatmaya ikna etme çabalarının sonuçsuz kaldığını hatırlattı. Bolton, Hürmüz Boğazı'nın bu görüşmelerin her zaman merkezinde yer aldığını söyledi. John Bolton, Trump'ın boğazın kapanmasına şaşırdığına inanmamak gerek ifadesini kullandı. New York Times, Trump'ın ABD'nin boğazı yeniden açma kabiliyetine gereğinden fazla güvendiğini de yazdı. Trump'ın boğazı kapatma fırsatı bulamadan rejimin düşeceğine inanmış olabileceği de belirtildi. Trump yönetiminin bazı yetkililerinin kendi petrol gelirlerine de darbe vuracağı için İran'ın boğazı kapatmayacağı yanılgısına düştüğü de vurgulandı. Trump ve üst düzey yardımcılarının İran'ın geçişi kapatması halinde ABD'nin müttefiklerinin boğazın açılmasına yardım edeceğini düşünerek yanlış hesap yaptıkları da belirtildi. İran'ın taktiklerinin de Trump yönetimini şaşırtmış olabileceğinin altı çizildi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'na yoğun mayın döşeyeceğini hesap ettiği, buna karşın İran'ın mayın döşemek yerine Hürmüz'ü kapatmak için füze ve dronları ağırlıklı olarak kullandığı vurgulandı. ABD ordusunun etkili insansız hava aracı savunma sistemleri geliştirmekte zorlandığına da dikkat çekildi. İran'ın boğazı yoğun mayın döşemeyerek kendi petrol sevkiyatına bir süre devam ettiği de hatırlatıldı. Trump yönetiminin rejim değişikliği söylemiyle İran'a saldırmasının da Tahran'ı Hürmüz boğazını kapatmaya yöneltmiş olabileceği belirtildi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Hürmüz krizini değerlendiren Erdoğan, enerji arz güvenliği, egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi.
10: Henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran savaşının ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
2: İsrail ve Lübnan, Washington'da yürütülen müzakerelerin ardından ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı kararın 3 ülke adına yapılan ortak açıklamada duyurdu. Ve buna göre Lübnan hükümeti yalnızca ordunun kontrolünde olacak pilot bölgeler oluşturacak. Heyetler 22 Haziran haftasında barış anlaşması hedefiyle müzakereleri sürdürecek.
11: İsrail ile Lübnan heyetleri ABD arabuluculuğunda dördüncü kez masadaydı. Washington'daki iki günlük yoğun toplantılardan ateşkes anlaşması kararı çıktı. Üç ülke ortak açıklama yaptı. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tasfiye edilmesine bağlı olduğu belirtildi. Taraflar yalnızca Lübnan ordusunun kontrolünde olacak pilot bölgelerin oluşturulması konusunda da anlaştı. Lübnan ayrıca ülke genelinde kontrolü sağlayabilmek için ABD desteğiyle ordu kapasitesini arttırma taahhüdünde bulundu. Ortak açıklamada egemenlik vurguları da öne çıktı. İsrail ve Lübnan arasındaki ilişkinin geleceğine yalnızca iki egemen hükümetin karar verebileceğinin altı çizildi. Herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün Lübnan'ın geleceğini rehin alma girişimi reddedildi. Ancak İsrail'in Lübnan'daki işgalini sonlandırmasına dair net bir taahhütte bulunulmaması da dikkat çekti. Açıklamada İran'ın bölgedeki saldırıları kınanırken ABD saldırılarına değinilmedi. İsrail ve Lübnan heyetleri 22 Haziran haftasında kapsamlı bir barış anlaşması hedefiyle yeniden bir araya gelecek. Şimdi gözler kısmi ateşkese karşı çıkan ve sadece ülke çapında bir ateşkesi kabul edeceğini belirten Hizbullah'ın atacağı adımlara çevrildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Kongrede konuşan Rubio, Türkiye'deki zirve muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olabilir ifadelerini kullandı.
12: Başkan Trump, Türkiye'deki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak. Bence Temmuz'da Türkiye'de yapılacak bir sonraki NATO zirvesi muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak. Zira açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var.
2: Bu Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak.
13: Ben savunmamı bugün yapamadım. Usul eksikleri tamamlanamadığı için.
6: İrtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet. Görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için bu suçlamalar yöneltildi. 263 yıla kadar hapis talep edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı.
13: Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor.
6: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Yardımcısı Süleyman Can için de 5 kez icbar suretiyle irtikap ve 2 kez irtikaba teşebbüs suçundan toplam 27 yıldan 64 yıla kadar hapis talep edildi.
2: Şimdi önemli bir son dakika gelişmesi var ekranlarınızda. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Ayrıntılar için sözü Mustafa Berber'e bırakalım.
14: Anayasa Mahkemesi bu kararı oy çokluğuyla aldı Zehra edindiğimiz bilgiye göre ve süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Hatırlanacağı üzere Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin yapmış olduğu bir başvuru vardı ve Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakası başlıklı 175. maddesinde bulunan süresiz olarak nafaka isteyebilir ibaresinin kaldırılması, iptal edilmesi isteniyordu. Burada bu maddede şuna dikkat çekiliyor aslında. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer...

0: Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Kararın oy çokluğuyla alındığını da ifade edelim. Şimdi evet, bir konuğumuz var. Cengiz Ortaoğlu avukat, kendisi telefon hattımızda. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bu karar bekleniyor muydu? Nasıl karşıladınız?
1: Valla bekleniyordu, beklenen bir karardı bence. Çünkü biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne 10 yılda bir ancak bakabiliyor. 2015 yılında bir başvuru yapılmıştı. Bence beklenen bir karardı. Mutlaka herhalde yeni bir düzenleme yapılacaktır. Mutlaka ile ilgili. Ben henüz daha detaylara bakamadım ama yani önemli bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: Tam olarak bu düzenleme nedir efendim? Bize biraz anlatabilir misiniz? Daha tabii çok sıcak. O yüzden biz de tam detayını henüz gelen bilgiler ışığında aktarabiliyoruz. Ama bu düzenlemenin mesela Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği belirtilen bu düzenleme tam olarak neydi? Yani neyi içeriyordu?
1: Süresiz nafaka, işlerden birisinin yoksul kalma durumunda diğerinin ömür boyu, bir takım istisnalar var ama ömür boyu nafaka ödemek durumunda kalıyordu. Yani bu sadece birkaç istisna dışında ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Yani ben tabii kararın detaylarına henüz bakamadım ama muhtemelen o süresiz şeyi kaldırıldı. Yani yine eşler arasında yine nafaka olacak ama süresiz olan, yani süresiz şeyi kalkacak yani. Süresiz ibaresi kalkacak.
0: Peki Sayın yani, Ortaoğlu, şimdi bu karar kesinleştiyse, eğer böyle bir karar alındıysa, mevcut nafaka alan kişiler bu şimdi nasıl etkilenecek, ne olacak?
1: Mevcut nafaka alan kişiler şöyle etkilenmeyecek henüz daha, çünkü bu karar mutlaka bir süre verilmiştir. Mecliste bir süre verilecek. O süre içerisinde yeni bir düzenleme yapılacak. Yeni düzenleme yapılıncaya kadar da mevcut olan yasa devam edecek.
0: Yani bu aşamada süresiz nafaka tamamen kalkıyor mu demeliyiz? Yani kalkacak ama yerine yeni bir düzenleme gelecek.
1: Mutlaka yeni bir düzenleme gelecek. Tabii ki burada şu çok önemli. Şimdi yapılacak olan düzenlemede ben şunun altına sürekli çiziyorum. Yani kadınların da hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir düzenleme yapmak gerekiyor. Şimdi diyelim ki burada belli bir süre olacaktır mutlaka nafaka, ama o süreden sonra da diyelim ki hani artık çalışamayacak durumda olan bir kadın ne yapacak? Ona da oradan mutlaka bir son kurularak yapılmasında yara var. Yani bir son, mutlaka bir son yapılacak. Yani bir kadın diyelim ki hani işte 10 yıl, 5 yıl, 10 yıl nafaka aldı. Daha sonra da nafaka süresi bitti. Yani başarı hikayesinde yazamayacak durumda artık. O durumda ne olacak? İşte onunla mutlaka bu yeni düzenlemede dikkate alınması gerekiyor. Çünkü yoksa bir türlü mağduriyetler yaşanabilir. Önemli olan şey şu. Şimdi hiç kimse mağdur olmasın. Mesela bir insan ömür boyu nafaka ödemesi de doğru değil ama bir kadın ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde mağdur da olmaması gerekiyor.
0: Peki, avukat Cengiz Ortaoğlu yayın konuğumuzdu. AYM süresiz nafakayı iptal etti. Önemli bir son dakika gelişmesi. Ona dair kendisinden hukuki çerçeveden neler olacağını, neler olduğunu daha doğrusu değerlendirmelerini aldık. Kendisine uğurladık. Biz şimdi bir canlı yayın durağına döneceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlıyor.
2: Çalışmasını, etütlerini, proje çalışmalarını, o bölgedeki talebi, kira fiyatlarındaki durumu dikkate alarak 81 ilde, hemen hemen birçok ilçede, beldede Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla bir sosyal konut projesi başlattık. Ve 500 bin konut gerçekten bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu bitirdik hamdolsun. Şimdi de yeni 500 bin konutu milletimize sunuyoruz. 81 ilde kurallarımızı çektik. İnşaatlarımıza başladık.
3: İlk konutlar ne zaman teslim edilir?
2: Ya ilk konutları da şöyle Serdar Bey, 2027 yılının Mart ayı itibariyle teslim etmeye başlayacağız. Amacımız 500 bin konutun tamamını 2028 yılında vatandaşlarımıza sunmak olacak. Bunun için çalışıyoruz. Tabii deprem bölgesinde 2 yılda bu başarı hikayesini yazan devlet bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu teslim eden irade inşallah onu da en yakın zamanda vatandaşımıza en güzel haliyle, en sağlam haliyle

0: ile teslim edecektir. Tabii biz evi sadece bir konut olarak görmüyoruz. Yani ev bir gencin işte doğup büyüyüp belki evlendiği bir mekan, orada hatıraların olduğu bir alan, bir annenin yuvası, bir babanın şefkat eli. Dolayısıyla her türlü detayı da burada düşünmeye çalışıyoruz. Yani sosyal donatılarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla ki 500 konuta bir mahalle konağı yapıyoruz. Bu mahalle konaklarında vatandaşımız burada doğrudan gidip işte ilk sağlık hizmetlerini alacak. Burada yine işte kreşlerde, gündüz bakım evlerinde çocuklarını bırakabilecekler. Taziyelerini yapabilecekler. Gerekirse merasimlerini burada yapabilecekler. Böyle çok fonksiyonlu mahalle konaklarını da bu mahalle kültürünün yaşaması için bu projemize dahil ettik.
1: Aslında bir şehirleşme projesi bu. Çünkü Türkiye, özellikle İstanbul, çarpık şehirleşme ile çok eleştirilen bir kent dünyada, hem de İstanbullular tarafından. Dolayısıyla biz burada bir şehirleşme projesi de görüyoruz. Sadece sosyal konut arzı görmüyoruz anladığım
0: kadarıyla. Evet, evet. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Yani biz bunu zaten bir örnek olsun istiyoruz. Şehirlerde, ilçelerde, beldelerde bu yerleşim modelleri örnek teşkil etsin ve belediyelerimiz, orada vatandaşlarımız bu modele uygun bir şekilde şehrini altyapısıyla, üst yapısıyla yenilesin istiyoruz. Bir taraftan da yani bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz konutlar deprem bölgesinde 11 ilde hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bir taraftan da dirençli şehir dediğimiz şehri inşa ediyoruz. Yani ülkemizin %70'i hemen hemen deprem bölgesinde yaşıyor. Nüfusumuzun, topraklarımızın. Dolayısıyla bir taraftan da dirençli şehir inşa ediyoruz. Yani bu da çok önemli. Biz depremleri engelleyemeyiz ama depremlere hazırlıklı olmak zorundayız. Bu kapsamda da yeni 500 bin konutla birlikte ülkemizin deprem direncini de arttırıyoruz ve depreme hazırlıklı hale getiriyoruz. Toplanma alanları içinde düşünülüyor. Her türlü sosyal donatısıyla birlikte, yani vatandaşımızın işte çocuk oyun parkında oynayabileceği, okuluna yürüme mesafesinde gidebileceği, ya ulaşımıyla, istihdamıyla, üretimiyle her alanda bu projeyi önemsiyoruz. Bir taraftan da bu proje istihdama katkı sağlayacak. Yani üretime katkı sağlayacak. Burada işte 250'ye yakın sektörü ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Yani ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak, fabrikalar üretime durmayacak. Onlar yine istihdam oluşturacaklar. Dolayısıyla böyle topyekün bir büyüme, kalkınma projesi, bir aslında sosyal devlet bakış açısı. Yani bugün Serdar Bey, dünyanın neresine giderseniz gidin, artık sosyal devlet bakışı rafa kaldırılmış. Artık ülkeler bırakın vatandaşına yardım etmeyi, böylesi afetlerde, sellerde, yangınlarda vatandaşını sigorta şirketinin insafına bırakıyor. Dolayısıyla burada çok önemli bir vazifeyi devlet vatandaşına yapmış oluyor. Bu barınma hakkı dediğimiz anayasadan gelen hakka devlet de elini, gövdesini aslında taşın altına koyarak Sayın Cumhurbaşkanımız burada güçlü bir iradeyi 2002 yılından beri olduğu gibi bugün de milletimize sunmuş oluyor. Sayın bu yönünde de çok kıymetli.
1: Yani Avrupa'da refah devletleri bu anlamda sosyal desteklerini kısıtlama eğilimindeler. Yusuf Bey'in bu anlamda bir sorusu var.
2: Sayın Bakan, ben sosyal konut tarafında özellikle yeni bir ödeme planı ya da ödeme kolaylığı içeren yeni bir adım atılacak mı, bunu merak ediyorum. Özellikle gençlere ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik yeni modeller düşünülüyor mu?
0: Şimdi biz Yusuf Bey, şöyle, bugüne kadar yapmış olduğumuz sosyal konutlar alt gelir vatandaşlarımızın, engelli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, şehit gazi ailelerimizin, gazilerimizin ulaşabileceği kontenjanlarda bu projeleri milletimize sunduk. Ve sunmaya da devam edeceğiz. Yani 5 milyona yakın bir geçerli başvuru vardı. Biz 500 bin konutu milletimize sunduk. Deprem bölgesine ayrı bir kontenjan verdik. Yani orada açıkçası hak sahibi olmayan ama evi yıkılmış vatandaşlarımızın da ev alabilmesi için 11 ilimize ekstra kontenjanlar tanıdık. Ve hep şunu söyledik. Biz AK Parti olarak 2002 yılından beri sosyal devlet bakışıyla bu projeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz dedik. İnşallah bu proje yoluna girdiğinde, inşaatlarımız başladığında yeni sosyal konut projeleri de hayata geçecek. Milletimiz buna gönülden inanıyor. Yani şöyle aslında inancını da başvuru sayısından net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bugüne kadar biz ne söylediysek, seçim meydanlarında ne vaat verdiysek bu vaadi gerçekleştiren bir iradeyiz. Bu çok önemli. Yani hep eser diyoruz, eser siyaseti diyoruz, hizmet siyaseti diyoruz. Dolayısıyla bu bakışla bu projeleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye inşallah devam edeceğiz. Kiralık konutlarımızı yapıyoruz. Ekstra bugün buradan izleyicilerimize duyuralım. İlk defa burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var tabii. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşin ratının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz. Ve hani orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız. 15 Haziran'da başvurular aslında doğrudan başvuru demeyelim. Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu: evinizin, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Yani başvuran vatandaşımızın evinin olmaması gerekiyor. Takdir edersiniz ki evi olmayana burada öncelik vermek istedik. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın. Yani %80'lere gelsin, %90'lara gelsin. Bilhassa alt gelir ve orta gelir dediğimiz vatandaşlarımız bu erişilebilir konutlara sahip olsun. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
1: Tabii bu fiyatlar da çok yüksek olmayacak. Onu i̇şte, anlıyoruz.
0: Yani 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle, yani örnek verecek olursak Ankara'da mesela hemen bakalım buradan. Ankara'da 2+1 konut mesela 3.1 milyondan başlayan fiyatla 21.400 lira taksitle. 3+1 3.3 milyon. Yani oldukça erişilebilir. Ki TOKİ'nin ödeme sisteminde biz uzun vade ödeme sistemleri sunduğumuz, bankaya yönlendirmediğimiz, kendimize yani devlete borçlanma yaptığımız için süreçte indirimler de yapıyoruz biliyorsunuz. Borç kapatana, işte taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 3.3 milyon lira yine başlayan 2+1, 3+1'de 3.9 milyon liraya yine Bursa'da sunacağız. Mesela Hatay'da burada arkadaşlar hazırlık yaptılar. Hatay'da 3.2 milyon 27.300 lira taksit konutlar. Konya'da yine 2+1 konutlar 2.9 milyon liradan başlıyor ve 20 bin lira taksitle vatandaşımıza
1: en
0: bu konutları...
1: En kritik nokta zannediyorum %50 peşin.
0: Tabii tamamen peşin alabilirsiniz. %25 indirim yapıyoruz. %50 peşinatım var diyebilirsiniz. Ona da %8 indirim yapıyoruz. %50 yok, %25 var, %25'ini bir yıl sonra ödeyeyim diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşımızın erişebileceği, konut satın alabileceği. Yani bugün baktığınızda metropollerde, yani Ankara'da 10-15 bin liradan aşağı bir kira bulamazsınız. O da yeni bina değildir muhakkak. Yani yeni sağlam işte sosyal altyapısı olan binalara baktığınızda neredeyse aslında kiraya yakın bir fiyatla,
1: yani
0: vatandaşımız
1: bir,
0: burada
1: 1,5 milyon tasarrufu olan bir vatandaşımız kira öder gibi buradan İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor. Yahya Bey'le devam edelim yine.
3: Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi az önce bir bu 20 bin konutluk şeyi, projenizi açıklarken arada bir cümle kullandınız. Dediniz ki kiralık konutlarımızı da yapıyoruz.
0: Evet.
3: Şimdi bu aslında daha önce açıkladığınız bir projeydi. İstanbul özelinde İstanbul'daki kira fiyatlarını düşmek amacıyla yaptığınız bir çalışmaydı. Eli kullandı mı? Bu ne zaman devreye girecek? Ve hangi kriterlerle konutları kiraya vereceksiniz?
0: Yani bu projeyi de biz çok önemsiyoruz Yahya Bey. Ya şöyle, yani biz hep sokaktayız. Yani sokağın nabzını, vatandaşımızın taleplerini, ihtiyaçlarını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Ve yani büyük şehirlerdeki bu konut fiyatlarının, kira fiyatlarının artışıyla ilgili de somut bir irade gerçekleştirmek adına 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Ve yine deprem bölgesinde 500 bini aşkın konutun inşasıyla birlikte aslında piyasaya yeni 1 milyon konut sunuldu. Ve akabinde de biz şunu gördük. Yani işte Ankara'da, İstanbul'da, deprem bölgesinde. Yani bugün deprem bölgesinde 5-6 bin liraya kiralık ev bulabiliyorsunuz. Yani deprem sonrasında orada 20 bin lira, 30 bin liraydı. Enflasyondaki etkisine baktığınızda yine düştüğünü net bir şekilde görebilirsiniz. Biz bu iradeyi daha güçlü tutmak adına bilhassa metropollerde kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda İstanbul'da 15 bin Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut projesi başlatacağız ve ilk teslimleri de inşallah Eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız.
3: Bu da yeni bilgi galiba.
0: Yeni bilgi bu da. Bu da yeni bilgi. Eylül ayında inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada bu projenin detaylarını...
1: Eylül ayında teslim edilecek ama kontratı öncesinden yapılması lazım.
0: Tabii. Şimdi ona şöyle yapacağız Serdar Bey. Başvuru alacağız.
1: Evet.
0: Aynı sosyal konutta olduğu gibi şeffaf, hakkaniyetli, adaletli bir şekilde bu süreci yönetmek istiyoruz. Ve burada da kriterler koyacağız. Kontenjanlar ayıracağız. Yani işte burada alt gelir grubu vatandaşlarımıza, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. Yine kentsel dönüşüme girmiş ama veya girmek istiyor, işte kiralık ev bulmakta zorlanıyor, o vatandaşlarımıza yine kontenjanlar ayıracağız. İşte emeklilerimiz olacak, memurlarımız olacak. Bu kontenjanlarla vatandaşımız başvuracak ve piyasa rayişlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonrasında zaten hani projesinin biteceğini öngörüyoruz. Başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek. Konut fiyatlarını düşürmek. Ne kadar çok fazla arz ederseniz piyasa o şekilde
1: aşağı
0: gelir.
1: Siz bunu piyasa regülasyonu amacıyla
0: yapıyorsunuz. Tabii. Hem regülasyon hem de o dar gelirli dediğimiz vatandaşımıza destek olabilmek amacıyla bu süreci yürütüyoruz ki de İstanbul'da bir de biliyorsunuz deprem riski var. Yani 100 bin sosyal konut şu 500 binde yapıyoruz. 15 binde kiralık yapıyoruz. Yani sadece İstanbul'a bu projeyle birlikte 115 bin konut yapıyoruz. Yani bu ciddi bir rakam. Dolayısıyla 16 milyon İstanbul'da yaşayan vatandaşımıza bu imkanı veriyoruz. Yani 115 bin konutta 4 kişiden hesaplasanız neredeyse 500 bin vatandaşımız burada yaşayacak, yaşamını sürdürecek. Dolayısıyla hem konut fiyatlarına hem kira fiyatlarına etki edecek bir model. İstanbul'da bunu ilk defa hayata geçiriyoruz. Artık buradaki duruma göre, buradaki alacağımız neticelere göre de diğer illerde de, yani diğer metropollerde de, işte İzmir'de, Kocaeli'de, Ankara'da,
1: Antalya, yine kiralarda yüksek olduğu,
0: tabii hepsinin şeyi farklı Serdal Bey, yani ihtiyacı farklı. Yani Antalya'da daha çok turizm sezonunda böyle ihtiyaç ortaya çıkıyor. Çünkü ister istemez turist sayısıyla birlikte orada çalışan insan sayısı da artıyor. İzmir'deki ihtiyaç farklı, Konya'daki farklı, Ankara'daki daha farklı. Dolayısıyla o şehirlerin özelliğine göre spesifik projeler inşallah geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Teşekkürler. Hasan Bey, sizle devam edelim.
4: Efendim, 6 Şubat depremlerini etkileyen 11 ilde, siz de az önce ifade ettiğiniz, büyük bir inşa çalışması yürütüldü ve 455 bin konut 3 yılda inşa edildi. Bunlar hak sahiplerine teslim edildi. Aynı zamanda bölgede ciddi altyapı yatırımları da yapılıyor. Şu an deprem bölgesinin son durumu nedir? Bu şehirler ayağa kaldırıldı mı efendim?
0: Evet, yani şunu net bir şekilde gururla söyleyebilirim ki deprem bölgesinde hayat yeniden başladı. Bu çok önemliydi. Yani 6 Şubat sabahı enkaz halindeydi bu şehirlerimiz. Maalesef umudun tükendiği, sevincin yüzüne döndüğü, her evde bir gözyaşının olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bugün hayat yeniden başladı. Dükkanlar yeniden açılmaya başladı. Sokaklarında, 11 ilin sokaklarında çocuklar yeniden gülmeye başladı. Orada çocuk cıvıltılarını duyabiliyorsunuz. Sahilinde yürüyebiliyorlar. Çarşılarında alışveriş yapabiliyorlar. Esnaf artık kepengini açıp hizmet edebiliyor. Dolayısıyla bu bizim için gerçekten büyük bir mutluluk vesilesi. Yani ben 11 ile düzenli her hafta gittim. Yani o inşaatların yapılabilmesi, o işlerin takibi adına. 11 ilin de hemşerisiyim. Bununla da gurur duyuyorum. Çocuklarıma bırakacağım en önemli miras. Sayın Cumhurbaşkanımız burada tabii çok önemli bir irade ortaya koydu. 6 Şubat sabahı işte deprem bölgesinde görüştüğümüzde Cumhurbaşkanımızla istişare yapıyorduk. Ne yapacağız, bu konutları nasıl yapalım konuşması hiç unutmuyorum. Cumhurbaşkanımız şunu söyledi: bugüne kadar nasıl yaptıysak Murat, bu konutları da aynı şekilde yapacağız dedi. Kolları sıvadık. Yani kolay bir iş değildi o gün. Yetiştiremezler, bu enkazın altında kalırlar, bitiremeyecekler, işte şimdi bittiler diyen, ellerini avuşturanlar vardı. Yani kulağımızı kapadık, gözlerimizi kapadık. Üzülüyorduk ama o üzüntümüzü, hüznümüzü de hiç yansıtmamaya çalıştık. Kendi içimizde yaşadık. Bütün arkadaşlarımla, Allah razı olsun hepsinden, hep birlikte, el birliğiyle bu çalışmaları yürüttük ve bugün hamdolsun 11 ilde bunu gururla ifade edebiliyoruz. Hatay'ın İskenderun'da sahilini bir görmelisiniz. Yani yüz binlerce kişi orada gezebiliyor. Orada artık o acılarını unuttu. Yeni bir hayatı orada artık resmettik ve o hayata farklı bir pencereden bakabiliyor. Hatay'ın Antakya'sında Habibi Neccar, Anadolu'nun ilk camisi, ilk mescidi. Habibi Neccar'da artık yeniden ezan sesleri duyuluyor. Orada vatandaşımız ibadetini yapabiliyor. Kurtuluş Caddesi ki yani o da çok kıymetli bir eser. Yani bize bir emanet. Kurtuluş Caddesi'nde yeniden aydınlandı. İnşallah hiçbir zaman o ışıklar sönmeyecek diyoruz. Bütün Asi Nehri kenarı çevre düzenlemeleriyle yürütülüyor. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı inşallah bitirdik. Onu hizmete açıyoruz. Ardında Demirciler Çarşısı'nı, Kasaplar Çarşısı'nı, Valilik Meydanı'nı ki yani orada çok güzel hikayeler var. Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi var. Azerbaycan Mahallesi var. Yani böyle o kardeşliği her şehirde görebiliyorsunuz. Onlar yeniden ayağa kalktı. Malatya'da görmelisiniz o Malatya merkezde Valiliği, Meydanı, Kuyumcular Çarşısı, orada Şira Pazarı, Kaysıcılar, pazarı dediğimiz alan yani ne haldeydi ya? Yani depremden sonra enkazların arasında yürüyemiyordunuz. Ama şimdi orada esnafımız artık hizmet vermeye başladı. Adıyaman'da mahallesi yeni bir İkizdere Malatya'da yaptık. Adıyaman'da da gerçekten mahalleleri her alanda Atatürk Bulvarı'ndaki o sitelerin ayağa kalkmasıyla yine İndere'deki konutlarımızla oradaki meydan projemizle başka bir boyuta geldi. Yani Kahramanmaraş'ıyla Gaziantep'iyle Şanlıurfa'sıyla Osmaniye'siyle yani Osmaniye'de birçok mahallede işimiz var. Her ilimizde bu projeyi hayata geçirdik. Yani tabii işte belki hani bunun kıyası da olmaz ama en ağır Hatay'dı biliyorsunuz. Hatay ardından belki işte Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman diye değerlendirdiğimizde bu dört il ana gündem maddemizdi. Ve Gaziantep'i, Şanlıurfa'sı, Osmaniye'si, Kilis'i, diğer illerimizde de büyük yıkımlar vardı. Hamdolsun hepsini bitirdik ve şimdi artık farklı bir hikaye var. Artık üretimi nasıl canlandırabiliriz, istihdamı nasıl arttırabiliriz bakıyoruz. Artık
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını canlı yayına getirdik ekranlarınıza. Bu saati noktalıyoruz. Saat başında birlikteyiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Deniz suyu sıcaklığı bayram haftasına oranla bu hafta daha yüksek değerlere çıktı. Kilyos ve Ayvalık 19, Silivri 23, Ezine Geyikli 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum 21, Kuşadası ve Datça 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş 23, Antalya, Konyaaltı 24, İskenderun 25 derece. Her mevsimde,
6: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Reklam.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Şansa kalmaz
11: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
17: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
18: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
6: memnuniyetin sigortası. NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İstanbullular ya da İstanbul'u ziyarete gelenlere bir rota çizecek olsak hangi bitki türleri nerede görülebilir? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlatıyor.
4: Planlamayı tabii ki öncelikle dönem dönem planlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki her bitki her zaman göremiyoruz. İlk çiçeklenenler nedir? Şubat, Mart aylarında hemen bu havalar ısınmaya başladığı zaman geofit dediğimiz soğanlı bitkiler çiçeklenmeye başlar. Crocus istanbulensis, işte efendim Crocus pestalozzi bizim ilk baharda ortaya çıkan bitkilerdir. Bunu nerelerde görebiliriz? İstanbul'un makiliklerinde. Özellikle hani bizim bu taşlı kayalık dediğimiz, üzerinde sanki bir şey yetişmezmiş gibi gördüğümüz ve o yönde davrandığımız yerlerde bu bitkileri görebiliriz. Mesela nedir? Aydos Tepesi. Bunun için çok ideal bir yerdir. Eğer Şubat ayı sonunda Aydos Tepesi'ne çıkarsanız, bu sene kar biraz geç kalktı, kış biraz uzun sürdü, birazcık daha geç olacaktır bu. Aynı yerde hem çiğdemleri göreceksiniz, hem de meşe altlarından yoğun bir şekilde kardelenleri göreceksiniz. Sonra nedir? Mesela bu aya doğru geldikten sonra onların işi en fazla 2 hafta, 3 haftada. 2-3 hafta içerisinde kardelenler, çiğdemler işini bitirir. Yerine başka çiçekler açmaya başlar. Mesela aynı yerde bir ay önce çiğdemleri, kardelenleri gördüğünüzde bir süre sonra bir bakıyorsunuz anemonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Mayıs ayı İstanbul'da orkidelerin görüleceği zaman geldi. Özellikle Batı İstanbul meraları, Başakşehir tarafına giderseniz hala kaldıysa burada 5-6 tür orkideyi yan yana görebilirsiniz. Bakın İstanbul'da totalde 49 farklı orkide yetişiyor. Bunların hepsini bu içerisinde görebilirsiniz. Ya da şu an tam çiçekte İstanbul nazendesi endemik bir türdür. Latrus undulatus yaprak kenarları dalgalı gösterişli pembe çiçekleri olan bir türdür. Beykoz üstlerine giderseniz ya da Aydos Kayış Dağı etrafında gezerseniz bunlar karşılaşmamanız mümkündür buralarda. Temmuz ayında yine aynı şekilde Aydos, Çatalca, buradaki meşeliklerde Centaurea hermani bir peygamber çiçeği cinsi diyeyim ben size. Turuncu renkli çiçekleri de çok görseldir. Biraz önce bahsettiğim her sonbahara doğru yazın biraz duracaktır bu dönem. Çünkü yaz sıcakları ile birlikte çiçeklenme azalacaktır. O baharda açanlar artık meyve gelişim sürecini tamamlayacaktır. Sonbahar yağışları ile birlikte bu sefer sonbahar geofitleri, sonbahar soğanlı bitkileri çiçeklenmeye başlayacak. O biraz önce adını Kadıköy'den aldığını söylediğim Korçukum kalsedoniki muhteşem bir çiçektir. Aynı şekilde Kayış Dağı'nda. Hala kaldı mı bilmiyorum. Bir dönem vardı Çamlıca'da. Orada da Korçukum kalsedonikum vardı. İstanbul o yüzden her dönem gezilebilecek, her dönem bitkileri incelenebilecek bir yer aslında.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Türkiye iki ayrı hava riski altında. Batı ve güneyde Lodos'la birlikte bunaltıcı sıcaklık ve yüksek nem etkili oluyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski artıyor. İç ve doğu kesimlerde ise aniden kuvvetlenen sağanaklar, yıldırım ve kısa süreli su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar, sofrada yeşillikler deyince ısırgandan vazgeçemiyoruz ama ısırgan aynı zamanda korkutuyor. Korkutuyor derken adı üstünde işte ısırıyor. Bazı yerlerde de dalgan derler, dalıyor. Gerçekten de ısırganın böyle korkutucu bir yanı var. Aslında Latincesine bakarsak urtica demek. Orada da kökende bir iğne, iğnelemek kelimesi var. Aslında böcek gibi sokmak anlamına da geliyor. Isıran, dalayan bir özellik var. İtalyanca'da da urtica denilir o yüzden. İngilizce'de de mesela nettle denir. Şimdi orada da köken olarak gene Almanca'ya dayandırılmış. Almanca'da da bitiştirmek, dikmek anlamına geliyormuş. Yani aslında bir iğne bağlantısı orada da görüyoruz gibi. Ama bunun da temelinde ısırganın aslında dokumacılıkta veya ip yapımında kullanılması yatıyor. Mesela Germanik ülkelerde ve İskandinavya'da özellikle özellikle Danimarka'da ip yapımında kullanıldığını veya tekstil yapımında kullanıldığını görüyoruz. Danimarka'da balıkçı ağlarında, hatta arkeolojik alanlarda bulunan eski kumaş parçalarında hep ısırgan lifi tespit edilmiş. Yani aslında aynı bizde keten kenevirin kullanıldığı gibi birazcık da lifleri için kumaş veya ip yapımında kullanılabilen otlardan biri. Şimdi çorbaya dönelim. İngiliz yazar Felicity Clock şeflerin farklı tariflerini karşılaştırarak ideal bir ısırgan çorbası tarifi geliştirmiş. Çok kolay aslında. Birkaç bağ, yarım kilo kadar ısırganın sadece yaprak kısımlarını alın. Şöyle bir 4 dakika kadar haşlayın. Yani bir 10 dakikadan falan bahsetmiyoruz. Hiç rengi dönmemesi lazım. Sonra bu ısırganı hemen süzün ve böyle buzlu bir soğuk suya atın. O rengi orada donsun kalsın yemyeşil olarak. Şimdi diğer tarafta da bir böyle dolu dolu çorba kaşığı 30 gram kadar tereyağını veya zeytinyağını tencereye koyun. Üstüne bir soğanı doğrayın. Şöyle biraz çevirin. 2 diş de sarımsak katın. Şimdi bunun üzerine 2 çorba kaşığı un koyacaksınız. Un yerine patates veya yulaf da kullanabilirsiniz. Patatesi sonradan haşlanmış olarak da katabilirsiniz. Yağda çevrilmiş soğanın ve unun üzerine yarım litre kadar sütü azar azar ilave edin. Şöyle biraz koyulsun. Bir onun yarısı kadar da tavuk suyu. Tavuk suyu istemezseniz sadece su da koyabilirsiniz. Yani şöyle bir çorba kıvamına gelsin. Baharat olarak da sadece tuz ve muskat ya da işte bizim küçük Hindistan cevizi dediğimiz nutmeg. Şimdi bunun üzerine bir taraftan o haşlayıp da şokladığınız ısırganı katacaksınız. Hepsini şöyle bir çevireceksiniz. Çorbayı bir taşım kaynattıktan sonra makineden geçireceksiniz. Blender'dan veya kollu robotla pürüzsüz bir çorba elde edeceksiniz. Yemyeşil, sağlık dolu, bir o kadar da lezzetli bir ısırgan çorbası. Soframızdan yeşillikler eksik olmasın. Takipte kalın, hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
2: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Reklam.
6: Doğa takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
6: Doğa takvimi.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Bugün daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yaz sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'de düzenledi. Toplantıda gelecek ay Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi ve Yunanistan'ın silahlanma faaliyetini artırmasıyla ilgili mesajlar verildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkoş aktarıyor.
2: NATO zirvesiyle başlayalım. Temmuz ayında Ankara çok önemli bir zirveye, NATO Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin devlet başkanı Ankara'da olacak ve bu çerçevede de yoğun güvenlik önlemleri alınacak ve bununla ilgili planlamalar da devam ediyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili makamları ve NATO yetkilileri, NATO birimleri ile koordine edilerek alınmaya devam ettiği, bununla ilgili planlamalarında sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Bu bağlamda hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar tarafından hem de NATO'ya bağlı unsurlar tarafından zirve boyunca, zirve öncesi ve zirve sonrası dahil olmak üzere yoğun güvenlik önlemleri alınacağı bilgisi paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Tabii gündemdeki bir başka önemli konu başlığı, özellikle son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanmaya verdiği ağırlık. Bu çerçevede çok sayıda anlaşma yapılmaya devam ediyor. Bazı anlaşmaların, bazı silah alım anlaşmalarının da yapılacağına ilişkin çok sayıda haber var. Bu konuda yine basın bilgilendirme toplantısında gündemde olan başlıklardan bir tanesiydi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz ifadesi kullanıldı açıklamada. Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır ifadesi kullanıldı. Şu ifade de önemliydi. Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur ifadesi de kullanıldı. Yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadan. Gelelim terörle mücadele faaliyetlerine. Bilindiği üzere özellikle süreç devam ederken son dönemde teslim olan teröristlerin sayısında da bir artış gözlenmişti. Buna ilişkin yeni rakamlar da paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında. Son iki haftada 6 teröristin daha güvenlik güçlerine sınır bölgelerinde teslim olduğu bilgisi paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ve böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısının da 99'a ulaştığı bilgisi de verildi Milli Savunma Bakanlığı'nca. Biz şu anda Çiğli'deyiz. Çiğli'de 2. Anajet Üst Komutanlığı'ndayız. Şunu belirtelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek bazı etkinliklerle kutlanacak ve o etkinliklerden birinin ev sahipliğinde işte burası Çiğli'deki 2. Anajet Üst Komutanlığı gerçekleştirecek. Özellikle 6-7 Haziran tarihlerinde burada şu anda bulunduğumuz alanda bir gençlik festivali gerçekleştirilecek. Gençlik ve Havacılık Festivali gerçekleştirilecek ve o yüzden de yoğun hazırlıklar şu an itibariyle Çiğli'de devam ediyor. Bu Gençlik Festivali çerçevesinde festivale öğrenciler ve velilerin davetli olduğunu belirtelim Zehra. Yani öğrenci kimliğini ibraz edecekler anneleri ya da babaları ile birlikte burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin standlarında özellikle savaş uçaklarını, bunların yanı sıra eğitim imkanlarını, simülatörleri görme şansına sahip olacaklar. Öğrenciler 2 gün boyunca, bu bilgiyi de paylaşalım, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde. Yine burada çok sayıda gösterinin de yapılacağını belirtelim. Bununla ilgili provalarda halen bugün devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek festival öncesinde Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösteri uçuşları olacak. Bunların yanı sıra ise paraşüt atlayışları gibi burayı ziyaret edecek çok sayıda kişinin merakla, ilgiyle takip edeceği çok sayıda gösterinin de gerçekleşeceğini belirtelim. An itibariyle buradaki festivalde görev alacak savaş uçaklarının ve hava taşıtlarının fil yürüyüşünün de hazırlıkları yapılıyor. Dediğimiz gibi buradaki son hazırlıklar tamamlanacak. Ardından da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan festivalde binlerce öğrenci ve onların velileri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. kuruluş yıl dönümü nedeniyle burada Çiğli'de ağırlanacaklar.
1: Ayrıntıları Özden Erkuş'tan aldık. Anayasa Mahkemesi'nin boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Neler söyledi? Ankara'dan Mustafa Berber'den öğrenelim.
3: Bulunduğu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara ilişkin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz dedi. Ama bu paylaşımın başında aslında bu sürece ilişkin bir çalışmanın olduğunu, yeni yargı paketine ilişkin bunun temel taşı oluşturduğunu ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek ve şu ifadeleri kullandı. Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi diyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz yargı paketinin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı ifadelerini kullanıyor Adalet Bakanı. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Mustafa Berber'den Adalet Bakanı Gürlek'in açıklamalarına ilişkin ayrıntıları aldık. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili bir değerlendirme alacağız. NTV ile ortak yayına geçelim ve avukat Mustafa Tırtır'ı dinleyelim.
4: Atmış olduğu tweette de açıkça belirtildiği üzere uzun süre kişiler süresiz nafaka yükümlülüğü altında kalmaktaydı. Bu sebeple de gerek sosyal medyada gerekse birçok yerde bu husus tekrar gündeme gelmekteydi. Uzun süredir de aslında bu konuyla ilgili hem komisyonlarda hem hukukçular kendi aralarında bunun aslında süresiz olmaması gerektiği yönünde bir takım tartışmalar vardı. Adalet Bakanımızın belirttiği üzere adalet ve hakkaniyet ilkelerine de aykırıydı bu durum. Bu sebeple bu gündeme geldi. Aslında bu 2012 yılında, bundan yaklaşık 13 yıl önce de yine Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmişti ve Anayasa Mahkemesi bu kez süresiz ibaresinin, çünkü kanunda Zehra Hanım açıkça süresiz ibaresi geçiyor ve mahkemeler de buna istinaden süresiz şekilde karar veriyor. Herhangi bir süre koymuyor. Fakat bu bir takım yani her davada süresiz uygulanması durumunda insanlar mağdur oluyor. Bunu da sık sık dile getirmekteydiler. Fakat 2012 yılındaki Anayasa Mahkemesi bunun zamanla değiştirileceğini belirterek red kararı vermişti. Bugünse hukukçular arasında olumlu olarak değerlendirilen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bence son derece yerinde. Çünkü her olay kendi içerisinde bağımsızdır ve her olayda farklı farklı kararlar vermek gerekirken süresiz ibaresi dikkate alınarak her davada süresiz nafakaya karar verilmekteydi.
5: Şimdi burada bir düzenleme yapılacak ve bu kararı şimdi biz tam detaylarını da görmedik. Tabii kimleri nasıl kapsayacağı yapılacak çalışma neticesinde nerelere varacağı tabii sanıyorum burada çok önemli değil mi? Yani bir çalışma bir düzenleme yapılacak ve orada kimleri nasıl kapsayacağı neler olacağı sanıyorum aslında bu sürecin daha can alıcı noktası. Şu anda tamamen kalktı demek, iptal edildi demek doğru mu?
4: Hayır. Aslında Antalya 12. Aile Mahkemesi bu süresiz olarak ibaresinin iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Yani aile mahkemesinde bu olay görülürken, bu dava görülürken mahkeme hakimi bunun adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı, anayasanın işte bir takım ilkelerine aykırı olduğunu belirterek iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor. Ve Anayasa Mahkemesi burada sadece süresiz olarak ibaresini kaldırıyor. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Onu mutlaka göreceğiz. Fakat burada 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere bu kaldırılacak. Ve esas iş bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Yasama organı burada açıkçası hem yargıya yol gösteren, uygulanması kolay olan bir düzenleme yaparsa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Burada sizin de belirttiğiniz üzere Zehra Hanım, şu anda konu yasama merciinde. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu süresiz olarak ibaresi ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra mahkemeler yapılacak bu düzenleme ile doğrudan bağlantılı olarak kararlar verecekler.
5: Ama şu anda dün neyse bugün de öyle aynı.
4: Evet. Burada bir husus daha ortaya çıkıyor. Kesinleşmiş şu an açık olan dosyalar, yürüyen dosyalarla ilgili bu hüküm uygulanacak. Yani mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uygulamayı bekleyecektir diye düşünüyorum mahkemeler. Fakat kesinleşmiş olan artık süresiz nafakalar için hemen ve doğrudan bu bütün dosyalar ele alınacak diye bir uygulama söz konusu değil. Burada yine bir takım davalar açılabilir. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan düzenlemeye bağlı olarak kişiler dava açabilirler.
5: Peki bu nafaka süreleri nasıl ve neye göre belirlenecek o zaman? Şimdi bir düzenleme yapılacak, çerçevesini ilerleyen günlerde daha net görürüz. Açıklamalar da yapılır belki üzerine. Orada bir çerçeve belirlenecek ve aslında kimsenin de mağdur edilmemesi hedeflenecek. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamadan bunu anlıyoruz. Evet. İki taraf için de geçer tabii bu mağduriyet algısı. Nasıl bir çalışma yürütülecek? Yani bu süreler nasıl, neye göre belirlenecek? Ne dersiniz?
4: Zehra Hanım, açıkçası kanunu okuduğumuzda süresiz olarak ibaresi geçiyor. Fakat buradaki süresiz olarak ibaresi en fazla süresiz olarak. Aslında bunu bir yargı mercileri süreye de bağlı olarak verebilirlerdi. Bunda bir engel yoktu. Fakat Yargıtay uygulaması ve mahkemeler uzun süre hep süresiz karar verdiler. Ve onu mevcut dosyalara göre, ya işte bu insan 5 yıl evli kalmış, buna göre de ben 5 yıla hükmediyorum diye başlayıp bir istikrar getiren bir karar hiç yapılmamış. Esasında artık bundan sonra bu yapılmaya başlanacak. Yani tamamen bu mevcut uygulamayla ortaya çıkacak olan bir durum olacak. Yani şu an için size ben Zehra Hanım işte 5 yıl kalırsa 5 yıl hükmedecek şeklinde bir şey söylersem yanlış olur bu. Mahkeme hakimleri karar verecek tamamen bu. Kaç yıl süre ile nafakaya hükmedeceğine mahkeme hakimleri önündeki mevcut dosyaya göre karar verecekler.
5: Orada biraz da inisiyatif söz konusu olacak anladığım kadarıyla.
4: Evet, tabii bu uygulana Yargıtay'ın denetiminden geçe geçe belli bir noktaya gelecek ama esas önemli olan şu, burada meclisin yapacağı düzenleme çok daha önemli. Ona istinaden mahkemelerde işte belli bir süreye, artık süreye bağlı olarak konacak.
5: Peki şunu sorayım, ben şimdi yeni düzenleme yapılacak, göreceğiz ayrıntılarını ama düzenli geliri olmayan kadınlar ne yapacak mesela?
4: Düzenli geliri olmayan kadınlar ne yapacak diyorsunuz? Şimdi burada açıkçası şu var, bu yine bir mağduriyete sebep olacağını düşünmüyorum ben. Bu düzenli gelir olmayan bir kadın olduğu zaman mahkeme o takdirde yine süresiz olarak karar verebilir. Burada yine bir mağduriyete sebep olacağını düşünmüyorum. Ya yani mutlaka orada eğer kişinin, burada tamamen bu nafaka davalarında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılıyor. Kişilerin ekonomik durumlarına bakılıyor. Ve bundan sonra mahkeme karar veriyor. Eğer ki mahkeme hakimi kadının maddi durumu iyi değilse, kendisine bakacak düzeyde bir durumu söz konusu değilse, o takdirde yine süresiz olarak karar verebileceğini düşünüyorum ben.
5: Peki bir bu süreçte en önemli çocuklar tabii. Çocuklar ne olacak mesela? Kimi hiç çocuğa da nafaka vermek istemiyor mesela. Anne belki çalışıyordur ama şimdi bir anne bir baba varsa o masrafların ortak karşılanması gerekir. Mesela çocukları da kapsıyor mu bu süresiz nafaka iptali? Orada ne olacak? Çocuklar nasıl konumlanacak?
4: Şimdi çocuklar açısından eğitim öğretim hayatları devam ettiği müddetçe ve 18 yaşını bitirdikten sonra eğitim öğretim hayatları devam ettiği müddetçe yine nafakaya hükmediliyor. Fakat burada da yine değişen çok fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Burada şu var Zehra Hanım, açıkçası şimdi kişiyle belli bir süre, çok kısa sürede olsa evli kalıyor. Ve sonrasında kişiye uzun süre nafakaya hükmediliyor. Bu bir artık, yani 2 yıl evli kaldı, daha sonra ömür boyu nafakaya hükmediliyor. Artık bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bir de burada Anayasa Mahkemesi'nin tabii gerekçesini gördükten sonra mecliste yapılacak düzenleme son derece önemli. Buna göre mahkeme hakimleri karar verecek ama şunu ifade edeyim özetle. Burada kadının mağduriyetine asla sebebiyet verileceğini düşünmüyorum.
5: Peki mahkeme buna göre karar verecek dediniz ama nasıl bir kriter olacak mesela süresiz nafakada?
4: Şimdi eğer kadının maddi durumu gerçekten iyi değil, kendisine mesela bakın diyor ki kanunda, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf diyor. Şimdi mahkeme hakimi yoksulluğa düşecek düşme durumunu tespit ettiği andan itibaren yine süresiz olarak verebilir. Affedersiniz, şunu ifade etmem lazım. Öncelikle bu süresiz olarak ifadesi iptal edildiği için mutlaka bir meclisteki düzenlemeye bakmak lazım. Ama şahsi görüşüm, mutlaka eğer yoksulluğa düşme durumu söz konusu olursa o takdirde mahkeme hakiminin süresiz olarak hükmetmeye hak ve yetkisinin olduğunu düşünüyorum ben.
5: Hukuki takvim nasıl işleyecek? Bize bir hatırlatır mısınız?
4: Tabii. Şimdi öncelikle 9 ay sonra mecliste bir düzenleme yapılacak ve bu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Bu süre içerisinde mevcut açılan davalar düzenlemeyi bekleyecekler. Kapanmış davalarda herhangi bir dava açılsa bile bir ilerleme kaydedilemeyecek. Fakat şu an meclisteki düzenleme yapıldıktan sonra mahkemeler o düzenlemeye göre karar verecekler. Sonra bu Yargıtay denetimine gidecek. Sonra Yargıtay esasında bütün konu Yargıtay'da. Yargıtay'da bundan sonra belli kriterler oluşturarak ona göre süreyi belirleyecekler diye düşünüyorum.
5: Yani geriye dönük de aslında büyük bir çalışma yapılacak o zaman.
4: Geriye dönük doğrudan uygulanacağını düşünmüyorum. Düzenleme yapıldıktan sonra o düzenlemeye istinaden karar verilmiş olan kişiler dava açabileceklerini düşünüyorum.
5: Yani şöyle mi anlamalıyız? Çok özür diliyorum, anlayamadım orayı ben tam. Yani bu karar alındıktan sonraki o kararları mı bağlayacak? Öncekiler için bir şey söz konusu olmayacak mı? Yoksa onlar da haklarını aramak için yine hukuki yolları mı deneyecekler?
4: Şimdi önce mecliste bu süresiz olarak ibaresi kaldırıldığı için buraya bir düzenleme yapılacak.

0: reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Can.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrafor Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi.
3: Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
4: Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir.
5: Fenerbahçe'de başkan adayları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hakan Safi, Sporting forması giyen santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
3: Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın, o da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim, söz.
5: Aziz Yıldırım'sa en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi.
4: İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
5: Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktardı.
4: Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak, Samandıra'da herkes nerede olduğunu bilinciyle hareket edecektir.
5: Yıldırım ayrıca stadyum projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine dair atılmış en önemli adım olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak.
2: Amili futbol takımının eski teknik direktörü Ersun Yanal, Ay Yıldızlıların Dünya Kupası'nda üst turlara yükseleceğini düşünüyor. Türkiye'nin D grubunda favori olduğunu söyleyen Yanal, millilerin turnuvaya iz bırakacağına inanıyor.
6: Ersun Yanal, Dünya Kupası'nda milli takıma güveniyor.
7: Hani bir 2002'deki sürprizi bu takım yaparsa ben şaşırmam. Bu takım yapabilir.
6: Amili takımın eski teknik direktörü, 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlıların D grubunda favori olduğunu söyledi.
7: Gruptaki en iyi takım biziz. Gruptaki en favori takım da biziz aslında. Ama Amerika kendi ülkesinde, kendi topraklarında, kendi seyircisi önünde oynayacak. Burada çok bunu ben önemsemiyorum. Yani kendi takımı, kendi seyircisi hayır. Avustralya, Amerika ve Türkiye arasında geçecek diye düşünüyorum. Ama tabii

0: Avustralya'ya bakıyorsunuz. Hadi canım diyen de olabilir tabii. Ama bu takımlar çok mücadele eden takımlar. Çok koşan takımlar.
1: Yanal, Türkiye'nin kadro zenginliğiyle turnuvaya iz bırakan ülkelerden biri olacağını düşünüyor.
0: Ondan sonraki maçlar daha rahat olacak. Yani box to box oynanacak maçlarda Türkiye'nin avantajı çok fazla. Ülkemizin futbol anlayışına göre iyi özellikleri ve silahları var. Şutör oyuncularımız var. Oyunun kırılabilecek noktalarında yaratıcı pas yüzdeleri yüksek, kilit pasları yüksek, sürpriz savunma arkası, savunma arası topla buluşak oyuncularımız var. Zeki oyuncularımız var. Dolayısıyla ben Türkiye'nin şansının iyi takımlardan bir tanesi olarak hatırlanacak şansının olduğunu düşünüyorum.
1: Deneyimli çalıştırıcıya göre 2026 Dünya Kupası'nın favorisi ise son Avrupa şampiyonu İspanya.
2: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'dan aldığı cezaları Strasbourg'a taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Ankara'dan resmen savunma istedi. Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti. Tahkim kurulunun cezayı onamasının ardından rotayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çeviren tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü. Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor. Türkiye'nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü. İspanya, La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, sezonun en iyi golü seçildi. 21 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i playoff serisi ikinci maçında 73-72 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Ataşehir'de oynanan maçta Fenerbahçe Beko ilk maçta olduğu gibi 18 sayı geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı ve parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 20, Talon Harton Tucker ise 19 sayıyla yıldızlaştı. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı yarın akşam saat 20'de Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları, ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü setlerden üstün ayrılarak öne geçti. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti maçı karar setine taşıdı. Son seti 15-11 üstün tamamlayan Sultanlar, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Sultanlar, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile bu akşam saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. Fransa açığa bir favori daha erken havlu attı. Kadınlar dünya bir numarası Arina Sabalenka turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Çeyrek finalde Diana Scheinerle ile karşılaşan Sabalenka 3-6, 7-5 ve 6-0'lık skorlarla rakibine 2-1 kaybetti ve Fransa açığa veda etti. Tek kadınların diğer eşleşmesinde ise dünya 114 numarası Shevchenko, Rus tenisçi Anna Kalinskaya'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi. Fransa açıkta tek kadınların şampiyonu cumartesi günü oynanacak final maçının ardından belli olacak. Para tenis milli sporcusu Ahmet Kaplan Fransa açıkta yarı finale yükseldi. Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Roland Garros'ta Büyük Britanyalı Gregory Slade'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Milli sporcu sonraki turda Hollanda'dan bir numaralı seri başı Sam Schroeder'in rakibi oldu. Ahmet Kaplan, Avustralya açık yarı finalinde de Schroeder'le karşılaşmış, mücadeleyi 2-0 kaybetmişti. Kaplan, hem rövanş almak hem de ilk kez finale yükselen Türk sporcu olmak için korta çıkacak. Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşener ise 6 numaralı seri başı Amerika Birleşik Devletleri Keaton Hans ile oynadığı 3. tur maçını 2-0 kaybederek elendi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: ...2026 yılının ilk yarısının tamamlanmasına sayılı gün kala dünya ekonomisinin gelişimi ve öngörülerle ilgili tartışmalar ve meraklar, endişeler devam ediyor. Bu çerçevede elbette yapılan derli toplu çalışmalara her zamankinden fazla ihtiyaç var. İşte OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün bu konudaki çalışmaları hakikaten öteden beri önemli bir referans ve saygın bir kaynak olma özelliğini sürdürüyor. Senede iki defa yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun son nushası saatler evvel dünya kamuoyuna açıklandı. 300 sayfalık gayet hacimli ve zengin veri kaynaklarıyla, grafiklerle, tablolarla donatılmış bir yetkin çalışmadan bahsediyoruz. Tabii bu tür çalışmalarda IMF'nin, Dünya Bankası'nın ve tabii OECD'nin çalışmalarında raporun alt başlığı da çok önem taşıyor. Çünkü gidişata ilişkin esas bir sinyal etkisi yaratıyor. Tabii tahminleri şaşırtmayan bir alt başlıkla çıktı OECD'nin güncel ekonomik görünüm raporu. Baskı altında. Evet, under pressure. Hakikaten 2026 yılı yüksek notadan başlamıştı bütün dünyada, küresel ekopolitik planda. Fakat daha sonra özellikle sıcak bir açılıma giren Körfez Savaşı ile beraber 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı da işin içine katılınca biraz hesaplar değişti. Bu 300 sayfalık raporun içerisinde genel değerlendirmelerin dışında 56 ülkenin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülke özelinde de değerlendirmeler yapılmış. Özellikle büyüme, enflasyon ve ekonomiler bakımından tehdit yaratan durumlar. Öyle ya, baskı altında teması her ülke için farklı bir görünüm sergileyebiliyor. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler 281 ve 283. sayfalarda yer alıyor. OECD iki farklı gelecek senaryosu üzerinden hareket ediyor. Buna göre temel senaryo enerji piyasalarındaki bozulmanın sınırlı kalacağı ve bir süre sonra yaşanan lojistik ve tedarik problemlerinin, ilgili tedarik problemlerinin ve yüksek enerji fiyatlarının sönümleneceği, buna göre küresel büyüme 2025'teki 3.4 seviyesinden bu yıl gerileyerek 2.8'e düşecek, yani %3'ün altında bir küresel büyüme revizyonu var. 2027 yılında büyümenin yeniden %3'ün üzerine çıkacağı anlaşılıyor. G20 ülkeleri arasındaki enflasyonun da %3.4'ten %4'e çıkacağı anlaşılıyor. Baştan beri ifade ediliyor. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıkmasıyla yaşanan petrol şokuna benzer bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Uzun vadeli kriz senaryosunda, yani daha karamsar, kötümser senaryoda ise 2027 yılına kadar süren enerji arzı sorunları varsa, küresel büyüme o takdirde bu yıl %3'ün altına düşmeyi bir tarafa bırakın, neredeyse %2'de tutunmak için kendisini zorlu bir sınavda bulacak. %2.1'lik bir öngörü var. 2027 küresel büyümesi yalnızca %1.8 olacak. Birçok ekonomi için resesyona girme tehlikesi, yükselen işsizlik oranları, küresel enflasyon da 2026 yılında yarım puan, 2027'de de 1,5 puan artacak. Merkez bankaları da faizleri önemli oranda arttırmak zorunda kalabilecekler. Türkiye'de de büyüme tahminlerinin aşağı çekildiğini görüyoruz. Ekonominin 2026'da %3.1 büyümesi bekleniliyor. 2027 büyüme tahmini de %3.8 olarak korunuyor. Tabii 2027'nin ilk yarısında %20'nin altına gerilemesi öngörülen bir enflasyon var. Ve tabii Türkiye'nin aslında bölgesel tedarik durumu ortaya konulduğunda tedarik, yani enerjiye ulaşma bakımından, tedarik etme bakımından sıkıntı değil. Ancak kur ve döviz geçişkenliği fiyatların artmasıyla risk yaşadığı görülüyor. Ez cümle, enerji, lojistik ve tedarikte yüksek enerji fiyatları, lojistikte Hürmüz Boğazı başta olmak üzere tıkanıklıklar ve gecikmeler ve tabii bunun tedarik tarafına olan etkileri dolayısıyla bizim deyimimizde üçlü kıskaç dünya ekonomisini baskı altında tutuyor. Son olarak şunu da belirtelim, bugün Donald Trump'ın 500. günü. İkinci başkanlık döneminde 500 günü Donald Trump geride bırakıyor. Ve elbette 2009'dan bu yana ekonomistin YouGov aracılığıyla sürdürdüğü başkanın icraatını onaylama veya destekleme istatistik serisinde yakın tarihteki başkanların en düşük seviyesiyle karşı karşıya Donald Trump %35, yani Amerikan halkının sadece %35'i onaylıyor. %60'ı açık ve net olarak karşısında bulunuyor. 79 yaşındaki başkana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusun 1/4'ü ekonominin iyiye gitmediğini gösteriyor ve sıkı durun, Amerikalılara soruluyor bir numaralı problemle. Ne uluslararası gerginlikler, ne anarşi, ne şu, ne bu, enflasyon ve fiyatlar. Bu da enteresan bir nokta. Hatırlarsanız 1970'lerin başında Hazine Bakanı John Donnelly demişti ki dolar Amerika'nın rezerv parası ama bütün dünyanın problemi. Galiba Başkan Trump da Amerika'nın başkanı ama bütün dünyanın gidişatını ve bütün dünyanın sorunlarının temelinde, andacında yer alıyor. Son bir dipnotla tamamlayalım. Bütün bu görünüme rağmen Başkan Trump Cumhuriyetçi Parti içerisindeki mutlak hakimiyetini sürdürüyor. Bu da enteresan bir nokta. Kutuplaşma olduğunda galiba kendi saflarınızı daha da sıklaştırmak mümkün. Bu da politikanın garip bir tecellisi. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
5: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Mayıs ayında ihracat %9,3, ithalat %10,7 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat verileri Ankara'da açıkladı. Mayıs ayında resmi tatillerin ihracattaki düşüşte etkili olduğunu söyledi. 6 günlük iş kaybının ihracatta 4,5 milyar dolarlık düşüşe sebep olduğunu belirtti.
6: Bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile devam edelim. 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. İthalatta %10,7 azalış oldu ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. İhracatta 2,3 milyar dolar azalış olurken ithalatımızda 3,4 milyar dolar azalış oldu. Geçen yıl Mayıs ayında 20 iş günü çalışılırken bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu ve bu da tabii ki ihracata olumsuz etki yaptı. 6 iş günü kaybının takvim etkisi Mayıs ayında 4,5 milyar dolarlık bir ihracat azalması olarak hesaplanmıştır.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın etkilerine rağmen ekonomi programını uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Uygulama hızı etkilenebilir ama yönümüz aynı, dedi.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yılı %20'li seviyelerde tamamlayacağını söyledi. Bakan Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Yatırım Forumu'na katıldı. Burada yabancı yatırımcılara seslenen Şimşek, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Buna rağmen ekonomide hedeflerin korunduğunu dile getirdi.
8: Türkiye'nin bulunduğu coğrafya şoklara açık. Gelişmeler programın uygulanma hızını etkileyebilir. Ancak yönünü değiştirmesi olası değil.
7: Türk lirasına güvenin arttığını belirten Şimşek, belirli bir kur seviyesi hedeflemiyoruz dedi. Risklere rağmen dezenflasyonun sürdüğünü ifade etti.
8: Büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlamasını bekliyoruz.
7: Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılar için hayata geçirilen yeni uygulamaları da anlattı. Hizmet ihracatlarında tam vergi istisnası uygulanacağını vurguladı.
5: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nefes Kredisi %34 faizle yeniden başlıyor. Yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 Pazartesi tarihi itibariyle başlayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği KGF ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanacak. Geçen yıl kullandırılan nefes kredilerinde limit 1,5 milyon liraydı. Faiz 24 ay vadeye kadar yıllık %36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 olarak uygulanacak. Kredi 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil toplam azami 48 ay vadeli olacak. Yeni nefes kredisiyle reel sektöre toplam 25 milyar liralık kaynak aktarılacak. Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Şu dakika itibariyle baktığımızda BIST 100 endeksi %0,79 kayıpla 13.855 puan seviyesinde değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 58 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Altın ve petrole bakalım şimdi. Altında 4.467 dolar seviyesini görüyoruz. Altının ons fiyatında önceki kapanışına göre %0,74 yukarıda. Dünkü işlemlere baktığımızda aşağıda 4.425 dolara kadar gerileyen ve kapanışını da 4.435 dolarda yapan bir altının ons fiyatı var. Elbette Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattındaki gelişmeler takip ediliyor. Orada İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kaldığı haberi, Donald Trump'ın hafta sonu anlaşma olabilir mesajı, İran nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu kabul etmeye çok yakın mesajları etkili oldu piyasalarda. Altın bir miktar yukarıya doğru bir tepki verdi. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviyeden petrol fiyatlarında da gerileme var. Dün gelişmeler, açıklamalar takip edilirken altında 99 dolara doğru bir hareket, petrolde 99 dolara doğru bir hareket oldu. Sonrasında gördüğünüz gibi %2,16 geriledi. 95 dolar 18 sent seviyesinde işlem görüyor. Şöyle bir hafta sonu, hani bu hafta sonu olabilir, gözler biraz daha oraya dönmüş durumda Donald Trump'ın mesajları sonrasında. Altının gramı 6.603 lira bankalar arası piyasada. Yurt dışında paralel bir şekilde orada da %0,77'lik bir yükseliş var. Çeyrek altında 10.830 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi değerli izleyenler, sıradaki konuğumuz ve de konumuz. TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kurasız bir şekilde satışa çıkarılacak. Detayları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Biz de bu konuyu konuğumuza değerlendireceğiz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen bizimle birlikte. Ali Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk diliyorum.
5: Hocam, biz hani öne çıkan noktayı aktardık. Sizin altını çizmek istediğiniz başka noktalar var mıydı Murat Kurum'un açıklamalarında ve de projeyi nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz? Buyurunuz, böyle başlayalım.
9: Aslında son derece kapsayıcı bir proje çünkü 64 ili kapsıyor. 20 bin konut ve bu önemli. Özellikle 2+1 ve 3+1 segmentinde, yani nispeten bir ailenin, çekirdek ailenin ikamet edebileceği nitelikteki bir, büyüklükteki bir konuttan bahsediyoruz. Aynı zamanda da ödeme koşullarına baktığımız zaman hem fiyatlama anlamında işte 2.1 milyon liradan başlıyor olması bence önemli ki buradaki 2.1 milyon aslında Türkiye'deki ortalama konut fiyatının da altında bir rakam. O yüzden bence Bakan Bey'in de söylemlerinde de bu da vardı. Erişebilirlik açısından da önemli. Aynı zamanda da tabii ciddi bir konut stoğu gelişinden de bahsetmek mümkün. Çünkü yine açıklamalara baktığımız zaman bitmiş ya da bitmeye yakın olan konutların bu anlamda kampanya dahiline kullanıldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu da özellikle ilerleyen zaman dilimlerinde kira piyasasında da mutlaka bir etki yaratacaktır. Çünkü en son TÜİK'in yayınlamış olduğu hane halkı tüketim harcamalarına baktığımızda da orada hane halkı bütçesinin neredeyse üçte birinin kiraya gittiğini görebiliyoruz. Hakeza enflasyon tarafına baktığımızda da kronik sorun aslında yine kiranın enflasyon üzerindeki ciddi etkisi. O yüzden ben bunun önemli bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Koşullara baktığımızda da özellikle işte ikamet şartının aranmıyor olması mesela önemli unsurlardan bir tanesi. Az önce ifade ettiğimiz gibi fiyatlamaların erişebilirliği destekler nitelikte olması önemli. Koşulların özellikle erişim koşullarının hem taksit anlamında hem belirli peşinatları desteklemesi anlamında ben konut sorununa, erişebilik sorununa bir katkı olarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
5: Hocam çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Aslında değinirken, değerlendirirken bir başlangıç olarak görüyorum dediniz. Ben de size şöyle sormak istiyorum. Konut rakamı olarak 64 ilde 20 bin konut. Konut rakamı olarak bakıldığında piyasaya etki edecek bir sayı mıdır? Sizin bir başlangıç olarak değerlendiriyorum sözünüze istinaden şöyle sorabilir miyiz ya da şöyle bakabilir miyiz? Eğer bir etki edecekse bunun bir vadesi var mıdır? Bir yıl mıdır? 6 ay mıdır? Hem kira hem de konut fiyatları olarak soruyorum. Sizin projeksiyonunuzu soruyorum.
9: Şöyle çok zor tabii. Mesela geçen yıl ilginç bir yıldı. 2025'i biz normalde işte piyasa koşullarının zor olduğu, finansman erişimin maliyetli olduğu, kredi faiz oranlarının yüksek olduğu, BDDK kısıtlamalarının hala devam ettiği bir ortamda çok tezat bir şekilde konut satış adetlerine rekoru gördüğümüz bir yıl olarak da tamamladık. O yüzden mesela 2025 bu anlamda çok tezat bir dönem. Yani finansman erişim bu kadar zorsa o zaman bu kadar konutun satışını nasıl anlatmak gerekiyor? Eğer bu kadar konutun satışı bir gerçekliği ifade ediyorsa o halde finansmanı mı yanlış açılardan değerlendiriyoruz? Ama orada özellikle daha çok alım satıma konu edilen ürünlerin ikinci el piyasada nakit bazlı satışlarda olduğunu gördüğümüzde bunun gerçek anlamda erişilebilir diye bir çözüm olmadığı gerçeğiyle de karşı karşıya kalmıştık. 2025'teki satış adetlerinden bahsediyorum. O yüzden bu tür kampanyalar yani kamu eliyle başlayan bu tür kampanyalar önemli. Etkisini görmek özellikle biten konutlar anlamında bence önemli. Hani burada vade vermek zor ama nispeten özellikle yaygınlığını dikkate aldığımızda mutlaka o piyasayı regüle edecek bir denge noktası oluşturacaktır diye söyleyebilirim.
5: Hocam çok teşekkürler. Aslında yine sıradaki sorumun ipuçlarını da verdiniz. Bir taraftan etkisini görebilmemiz ki siz de ifade ettiniz. Hem erişilebilirlik hem de kiralar üzerindeki etkisi anlamında. Nedir? Enflasyonda bizim en çok zorlandığımız noktalardan bir tanesidir. Peki uyguladığımız sıkı para politikası dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk konu krediye erişim konusu ki siz de az önce çok güzel ifade ettiniz. Hani acaba finansmanı mı yanlış değerlendiriyoruz yoksa satış rakamlarına mı yanlış bakıyoruz diye. Ben o zaman şunu sormak istiyorum. Kamu eliyle böyle bir girişim başladı. Özel sektörde de konut kredisi kampanyaları var mı? Üretim ne durumda? Bu konuda bize neler aktarabilirsiniz?
9: Yani şöyle aslında bence özel sektörün özellikle 2017'den bugünlere doğru taşan şöyle bir sıkıntısı var. Sonuçta bu bir gayrimenkul üretim süreci ve gayrimenkulün ana ham maddesi de doğal olarak arsa. Ve biz 2017'den devam eden zaman dilimlerinde aslında arsa stoğunu çok hızlı bir şekilde tükettiğimizi düşünüyorum. O yüzden ham maddeye erişilebilirlik özellikle yeni konut üretimi noktasında gitgide daha zayıf hale geldi. Ki ruhsat rakamları da aslında bunu destekliyor. O yüzden bence Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi arsa rezervi noktasında ciddi bir planlamanın yapılma ihtiyacı. Çünkü bunu yapmadığımız müddetçe var olan arsa stoğu her geçen zaman diliminde daha pahalı hale gelecek. İşte kamunun da burada biraz daha bunu destekleyici uygulamaları hayata geçirmesi gerekiyor. Mesela bu proje bunlardan bir tanesi bu anlamda. O yüzden hani özel sektörün buna doğrudan dahil olması şimdi bence zor. Çünkü hem fiyatlama anlamında bahsetmiş olduğum gibi arsa maliyetlerini dikkate aldığımızda fiyatlama anlamında TOKİ ile şey yapabilmek, bu anlamda rekabette bulunmak ya da bu kampanyayı destekleme anlamında biraz daha zor diye düşünüyorum. Ancak bunun devamı noktasında da mutlaka arsa politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve işin içerisinde özel sektörü de katacak nitelikte bu politikanın mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde bu sadece kamunun başladığı, kamunun iyi niyetle devam ettirdiği ve sonlandırdığı bir proje olarak kalır.
5: Peki hocam, gerçekten çok güzel, ağzınıza sağlık, ifade ettiniz. Bize 3 soruya verdiğiniz bu 3 cevapta bir tablo oluştu önümüzde. Bu tablo içerisinde kentsel dönüşümün nereye konumlandırırsınız ağırlık olarak ya da zamanlama olarak?
9: İşte en güzel soruyu da siz bence şimdi sormuş oldunuz. Çünkü buradaki o arz stoğunu çözebilmenin bir yolu da doğal olarak kentsel dönüşüm tarafına eğilebilmek. Evet, orada yine kamunun ciddi kampanyaları var. İşte yarısı bizden, bunlardan bir tanesi örneğin. Ama orada da tabii ki sadece mevzuatla da çözülecek bir durumdan da çıkmış bence. Çıkmış durumda kentsel dönüşüm. Çünkü hakikaten hak sahiplerinin de istekleri, onların da isteklerinin karşılanabiliyor olması ve o isteklerin de doğru yönetilebiliyor olması gerekir. O uzlaşı sürecini iyi yönetmek gerekiyor. Bence kentsel dönüşümün özellikle arsa ve konut politikalarını destekleyebilmesi için bahsetmiş olduğum uzlaşı sürecine dikkate alır, daha bütüncül yapıda çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde sadece müteahhit ve biz malikleri bir arada karşı karşıya getirdiğimizde ya da onlar sadece uzlaşsın dediğimizde o zaman içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Eğer gerçekten burada bir ilerlememiz olsaydı, biz 2012'de kentsel dönüşüm yasasını hayata geçirdik. 2026 yılındayız, hatta Mayıs, Haziran'a geldik. Demek ki 14. yılını tamamlayıp 15. yılına geçmişiz kentsel dönüşüm mevzuatında. Ne kadar ilerledik? Evet, ilerliyoruz ama istenilen noktaya geldik mi? Ben geldiğimizi düşünmüyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen, yayınımıza katıldınız. Bizleri bilgilendirdiniz. Gıda aldığımız bir yayın oldu. Mutlu günler dilerim.
9: Sağ olun. Mersi, sağ olun.
5: Ve değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edeceğiz şimdi. Garanti BBVA 80 yıllık yolculuğu anlatan sergisini açtı. Salt Galata'daki sergi farklı dönemleri anlatıyor. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten yaptığı açıklamada 12 kurucu ortakla atılan temellerin bugün 23 bin çalışanın emeğiyle devam ettiğini vurguladı. Akten, 80 yıllık bir hikayeyi anlatıyoruz ama hiç 80 gibi hissetmiyoruz, hissettirmiyoruz dedi. Sergi kapsamında 36 bini aşkın fiziksel materyal dijital ortama aktarıldı. Sergi 30 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Değerli izleyenler, ziraat katılımın sukuk ihraçları Viyana borsasında işlem görmeye başladı. Yurt dışından uygun maliyetlerle temin edilen 3 yıl vadeli ve toplam 150 milyon dolar tutarındaki 2 ayrı sukuk ihracı Viyana borsasında kote edilerek uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı. Bu işlem Viyana borsasında bir Türk katılım bankası tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı oldu. Viyana borsası tarafından ziraat katılım adına organize edilen Wiener Börse Gong töreni uluslararası yatırımcılar, finans kuruluşları ve sermaye piyasası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ziraat katılımın hali hazırda toplam 2 milyar dolar tutarında sukuk ihracı uluslararası piyasalarda dolaşımda bulunuyor. Piyasa ekranını burada bitiriyoruz efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarılçöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: Mobile Systems. Bankam.com bank kartıma gir.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. NTV Radyo.
6: Her mevsimde her havada.
7: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: Deniz suyu sıcaklığı bayram haftasına oranla bu hafta daha yüksek değerlere çıktı. Kilyos ve Ayvalık 19, Silivri 23, Ezine Geyikli 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum 21, Kuşadası ve Datça 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş 23, Antalya Konya Altı 24, İskenderun 25 derece.
6: Her mevsimde her havada.
7: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Perşembe. Yoğun bir gündem var. Takipteyiz. Biz de haber merkezi olarak ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günün gündemi özetleyelim. Çok daha fazlası ayrıntılarda gizli. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler siyasetin ana gündem maddesi. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı. Özgür Özel kanadı ise mecliste çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü gelişmeleri canlı bağlantılarla, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla aktaracağız. MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Bahçeli mesele hukuk zemininden uzaklaşmamalı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin değerlendirmesi bu şekilde Bahçeli'nin. Ayrıca Bahçeli Özel'in Yargıtay'ın nihai kararını beklemeden krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirtti. Devlet Bahçeli'nin mesajlarının ayrıntıları birazdan Öğle Bülteni'nde olacak. 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Dün ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya geleceği resmen açıklandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Türkiye'deki zirve muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olabilir ifadelerini kullandı. Ne bekleniyor? Zirveye dair ayrıntıları paylaşacağız. Ve son başlık. Süresiz nafaka için gözler Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Konu uzun süredir kamuoyunun ve siyasetin gündeminde yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de düzenleme için 9 aylık bir süre verildi. Ayrıntıları paylaşacağız. Başlıyoruz bültene. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız Öğle Bülteni'ne. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahise teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntıları Sena Gürbüyük aktaracak bize Sena.
1: Ahmet Arpat, mahkeme Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın kardeşi Alan Kenan Saran'ın kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Karar çıktı ve mahkemede sanıklar Emre Eren ve Azade Zeynep Aksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Neler olmuştu onu hatırlayacak olursak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahise teşvik etmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı geçtiğimiz aylarda ve İstanbul 23. Ağır Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü duruşma. Ve iddianamede de sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiası yer alıyordu. Ve dediğimiz gibi 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Davada Saran'la birlikte kardeşi de Kenan Saran'ın da bulunduğu 3 kişi beraber yargılanıyordu. Bugün 2 kişi ceza aldı. Yani Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran diğer 2 kişinin de beraat ettiğini söyleyebiliriz. Saran geçtiğimiz duruşmada aslında katıldığı ilk duruşmada dışarıdan sinyallere dokunma şansımız yok. Yayın yaptığımız yayınları aldığımız gibi getiriyoruz. Biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz deyip beraatini talep etmişti. Bu dosyadan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Ahmet Arpat.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Yine önemli bir gelişme, yargı cephesinden gelen bir karar. Bugün gözler Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Süresiz nafaka için karar günüydü. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Ayrıntıları Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa.
2: Ahmet Arpat, oy çokluğuyla alınan bir karardı bu. Aslında bu sürece nasıl gelindi ona bakacak olursak, yani yüksek mahkeme nasıl bu kararı aldı, hangi başvuru üzerine bu kararı aldı? Yüksek Mahkeme 2025 yılında Antalya 12. Aile Mahkemesi bir başvuruda bulundu. Başvurunun gerekçesi henüz evliliklerinde bir yıl dolmayan çiftin boşanma kararıydı. Çünkü boşanmak isteyen kadın eş 1 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Toplamda 1 milyon lira ve bunun yanı sıra da aylık 8 bin lira yoksulluk nafakası talebinde bulunmuştu. Ve Antalya 12. Aile Mahkemesi de bu talebin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı dosyayı. Henüz evlilikte bir yıl dolmadığı ve süresiz bir nafaka istenmesi nedeniyle aslında bu adım atılmıştı. Bunun üzerine de Yüksek Mahkeme ilk incelemenin ardından bugün dosyayı esastan görüştü. Henüz kararın gerekçesini bilmiyoruz. Tabii karar resmi gazetede yayımlanacak ama oy çokluğuyla, gerekçeleriyle birlikte resmi gazetede yayınlanacak. Oy çokluğuyla birlikte bu karar, bu uygulama iptal edildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de, yani yasama organına da 9 aylık bir süre tanındı. Resmi gazetede kararın yayımlanmasıyla birlikte 9 ay içerisinde yeni bir düzenlemenin yapılması talep edildi. Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti.
0: 9 aylık bir süre veriyor yasama organına Anayasa Mahkemesi. İktidarın ya da hükümetin diyelim bu iş üzerine çalıştığını da biliyoruz. Yeni bir nafaka düzenlemesi üzerine. Peki yeni düzenlemeye dair ne biliyoruz?
2: Şimdi 12. yargı paketinde aslında bu önemli bir yer tutuyordu. Zaten karara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada AYM'nin tanıdığı yasal süreci dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız ifadelerini kullanmıştı. Peki neler yer alıyor? Buna bakacak olursak 12. yargı paketinin taslak içerisinde yoksulluk nafakasının ne kadar süre ne kadar süreceği belirtiliyor. Evlilik süresine bağlı olarak bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre nafaka süresinin en az 5 yıl olması belirtiliyor ve uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarihi baz alınarak bu sürenin yarısı kadar bir nafakanın verilmesi hedefleniyor. Ancak nafaka alacaklısı eğer sağlık durumu nedeniyle çalışamayacak hale geldiyse ya da ileri yaş nedeniyle düzenli bir gelir elde edemeyecek durumdaysa işte o zaman sürenin farklı olabileceği ifade ediliyor. Yine taslakta ayrıca düzenlemeleri devam eden davalarda da uygulamanın kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesi öngörülüyor. Aslına bakacak olursak bu talep Anayasa Mahkemesi'ne ilk kez yapılmamıştı. İlk kez başvuru olarak gelmemişti. 2012 yılında da böyle bir başvuru gelmişti. Kestel Asli Hukuk Mahkemesi tarafından yapılmıştı bu başvuru. Ve yapılan başvuru sonrasında Anayasa Mahkemesi eşlerden biri eğer yoksul durumdaysa yani muhtaç durumdaysa diğer eş, durumu iyi olan eş nafaka ödemelidir. Bu sosyal devletin gerekliliğidir görüşüne vererek 2012 yılında yapılan başvuruyu reddetmişti. 2015 yılında yeniden bu konu Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ancak ilk başvurudan 10 yıl geçmediği için Anayasa Mahkemesi 10 yıllık sürede olmaması nedeniyle bu başvuruyu reddetmişti. Son olarak da Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından bu başvuru yapıldı ve başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme sürekli nafakayı iptal etti. Bununla birlikte yapılacak olan düzenlemede de 12. yargı paketi içerisinde yer alan taslağa göre de nafaka süreleri yeniden belirlenecek. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı sürenin yarısı kadar bir nafaka olacak. En az nafakada 5 yıl süreyle olacak Ahmet Arpat.
0: Mustafa Berber, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka ile ilgili iptal kararına ilişkin ayrıntıyı aktardı. Konuyu avukat Mustafa Tırtır'a da sorduk.
3: Uzun süre kişiler süresiz nafaka yükümlülüğü altında kalmaktaydı. Bu sebeple de gerek sosyal medyada gerekse birçok yerde bu husus tekrar gündeme gelmekteydi. Uzun süredir de aslında bu konuyla ilgili hem komisyonlarda hem hukukçular kendi aralarında bunun aslında süresiz olmaması gerektiği yönünde bir takım tartışmalar vardı. Adalet Bakanımızın belirttiği üzere adalet ve hakkaniyet ilkelerine de aykırıydı bu durum. Bu sebeple bu gündeme geldi. Kanunda açıkça süresiz ibaresi geçiyor. Ve mahkemeler de buna istinaden süresiz şekilde karar veriyor. Herhangi bir süre koymuyor. Fakat bu bir takım yani her davada süresiz uygulanması durumunda insanlar mağdur oluyor. Bunu da sık sık dile getirmekteydiler. Fakat 2012 yılındaki Anayasa Mahkemesi bunun zamanla değiştirileceğini belirterek red kararı vermişti. Bugünse hukukçular arasında olumlu olarak değerlendirilen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bence son derece yerinde. Çünkü her olay kendi içerisinde bağımsızdır. Ve her olayda farklı farklı kararlar vermek gerekirken süresiz ibaresi dikkate alınarak her davada süresiz nafakaya karar verilmekteydi. Antalya 12. Aile Mahkemesi bu süresiz olarak ibaresinin iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Yani aile mahkemesinde bu olay görülürken, bu dava görülürken mahkeme hakimi bunun adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı, anayasanın işte bir takım ilkelerine aykırı olduğunu belirterek iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor. Ve Anayasa Mahkemesi burada sadece süresiz olarak ibaresini kaldırıyor. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Onu mutlaka göreceğiz. Fakat burada 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere bu kaldırılacak. Ve esas iş bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Yasama organı burada açıkçası hem yargıya yol gösteren, uygulanması kolay olan bir düzenleme yaparsa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Nafaka davalarında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılıyor. Kişilerin ekonomik durumlarına bakılıyor. Ve bundan sonra mahkeme karar veriyor. Eğer ki mahkeme hakimi kadının maddi durumu iyi değilse, kendisine bakacak düzeyde bir durumu söz konusu değilse, o takdirde yine süresiz olarak karar verebileceğini düşünüyorum ben.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere de bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Açıklama o şekilde. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak. Arınmadan bahsediyor Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Disiplin kurulu nasıl çalışacak? Özgür Özel tarafı ise mecliste çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak noktalardan bağlantılarımız, canlı bağlantılarımız var. Öykü Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Özgür Akbaş ise mecliste yayın için hazır ilk durağımız Genel Merkez. Öykü, neler yaşanıyor bugün? Genel Merkez'in programında ne var?
4: En sıcak gelişmeyle başlayalım. Yüksek Disiplin Kurulu an itibariyle ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Sen de ifade ettin, bir arınma sürecinin altını çizmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bu kapsamda disiplin heyetini ne bekliyor? Nasıl bir yoğun çalışma yürütülecek? Bir yoğun çalışma olacak mı? İhraçlar olacak mı? İşte bu sorular akıllarda. Ancak bugün için bu yönde bir durum olmadığını söyleyebilelim. Bu ne demek? MYK sonrası, hem de dün MYK'da alınan kararları açıkladıktan sonra Müslüm Sarı parti sözcüsü basın mensuplarıyla bir sohbet gerçekleştirmişti. Orada biz yöneltmiştik kendisine. YDK'da herhangi bir dosya sevk edilmesi gibi bir durum söz konusu mu? Bir disiplin cezası değerlendirmesi bekliyor muyuz diye. Kendisi bize henüz böyle bir adım olmadığını, bir dosya gönderilmediğini söylemişti. Peki bugün neden toplanıyor YDK? Bugünkü toplantının gündeminde YDK'nın başkanlık seçimi var. Bir başkan seçilecek. Yine bir genel sekreter seçilecek. Ardından ileriki toplantılarda artık dosyalar sevk edildiği zaman bu yönde kararlar alacaklar. Disiplin kurulu değerlendirmede bulunacak 15 kişiden oluşan bir kuruldan söz ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği arınma vurgusuyla beraber tabii ki gözler YDK'ya dönmüş durumda. Bir diğer bugün içerisinde beklediğimiz gelişme, 3 milletvekili Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç bir arabuluculuk faaliyeti üstlenmiş durumda bu üç isim. Önce Özgür Özel'le görüşmüşlerdi. Dün sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Ardından bir kez daha Özgür Özel'le bir görüşme yaptılar ve bugün tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmesini bekliyoruz. Bu üç isim oldukça önemli. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ancak CHP'ye polis ablukasıyla girilmesine tepki göstererek MYK'da yer almak istemediğini söyleyen ve 111 delegenin de imza attığı olağanüstü kurultay çağrısı yapan bildiriye imza atan üç isimler. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlıklarıyla biliniyorlar, hem de kurultayın en kısa sürede gerçekleşmesini isteyen isimler. Bu üç isim şu an için resmi bir arabuluculuk heyeti değil, ancak üç isim iki isim arasında gidip gelerek aslında süreci daha olumlu bir noktaya taşımak için bir çaba sürdürüyorlar. Bunu biliyoruz. Peki asıl resmi heyet ne zaman kurulacak? Biliyorsunuz MYK'nın birinci toplantısının ardından alınan kararlarda birinci sırada bir diyalog heyeti oluşturulacağı vardı. Bu heyet henüz oluşturulmadı, bunu biliyoruz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı içerisinden, yani MYK'da yer alan 18 isim içerisinden belirlenen isimler yer alacak bu heyette. Ve bu heyet iki isim arasında, yani Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yakın heyetler arasında bir müzakere müzakere süreci, bir diyalog süreci yürütecekler. Partiyi ne zaman kurultaya götürmek lazım, nasıl bir yöntem izlemek lazım? Bu sorulara bir uzlaşı arayacak bu isimler. Son olarak MYK Salı günü toplanmıştı ve o MYK'nın toplanmasıyla diğer parti organları da aktive edilmişti, harekete geçirilmişti. Bu kapsamda YDK bugün toplanıyor. Önümüzdeki hafta Perşembe günü 11 Haziran'da ise parti meclisi toplanacak. Parti meclisinde hem Özgür Özel'e yakın hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bir araya gelmiş olacaklar. Burada da alınacak kararlar oldukça önemli. Konuşmanın başında değindin. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta Salı günü yani 9 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup toplantısında kürsüye çıkacak. Bu açıklama parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan dün gelmişti. Fakat meclis iç tüzüğüne göre Kılıçdaroğlu'nun nasıl konuşma yapacağı, usulen kim tarafından davet edileceği, davet edilip edilmeyeceği, böyle bir durumda ne olacağı gibi sorular tartışılıyor. İşte bu soruların yanıtları içinse yarın bir kez daha MYK toplanacak CHP'de. Onun da saati belli oldu. Saatler 13'ü gösterdiğinde yarın Kılıçdaroğlu'nun A takımı ikinci toplantısını yapacak ve burada da önemli kararlar alınmasını bekliyoruz.
0: Öykü Tüccar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yansıyanları, son gelişmeleri aktardı. Şimdi de meclise dönelim. Genel merkezdeki bu gelişmelere acaba Özgür Özel tarafı nasıl bakıyor? Bundan sonraki yol haritası ne olacak? Özgür Akbaş karşımızda. Özgür.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel ve ekibi aslında çalışmalarını sürdürüyor ama bugün Özgür Özel'in Ankara'da farklı noktalarda programları var. Doruk Madencilik işçileriyle bir araya geldi. Maaşlarını alamayan işçiler, uzun zamandır aslında gündemde olan işçiler anlaşıldı denilmişti ama anlaşma sağlanamadığı, daha doğrusu paralarını alamadıkları gerekçesiyle yine eylemdeler. Özgür Özel de onlara destek vermek için bugün orada. Ama bunun yanı sıra tabii stratejik toplantılar sürüyor. Yol haritası şekillenmeye çalışılıyor. Delege imzaları toplanmaya devam ediliyor. Dün itibariyle 850 imza söz konusuydu. Noter tasdikli ıslak imza söz konusuydu delegelerden alınan. Bu rakamın bugün itibariyle 900'e ulaştığı yönünde bir bilgi söz konusu. Bu tabii son noktaya gelindiğinde, daha doğrusu cuma günü itibariyle delegelerden toplanacak imzalar genel merkeze, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na iletilecek ve siyasi partiler kanunu gereği 45 gün içinde bu olağanüstü seçimli kurultayın toplanması istenecek. Ama tabii tedbir kararı gerekçesiyle genel merkez bu kurultay sürecine çok da yanaşmıyor. Zaten bunu bizzat Kemal Kılıçdaroğlu da, partinin sözcüsü Müslüm Sarı da bunu net olarak ifade ediyor. Şimdi bunun yanı sıra farklı bir yol arayışı da var elbette. O da 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısı. Bu toplantıya yönelik de yoğun bir hazırlık içinde Özgür Özel ve ekibi. Parti meclisindeki toplantıda bu konu, yani kurultay konusu bir kez daha gündem yapılacak. Aslında gündemi parti meclislerinde genel başkan belirliyor ama orada bu gündemi yaratmak istiyor Özgür Özel ve ekibi ve orada olağanüstü kurultay çağrısı

0: bu konunun en önemli kısmı olarak ortaya koymamız gerekir diyorlar. Yoksa bu diyalog heyeti süreci yumuşatmak, süreci biraz daha ilerletmek adına devreye sokulursa biz buna çok da yanaşmayız ifadesini kullanıyorlar. Bu noktada Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay, 3 milletvekili kendilerini orta yolcu olarak, yani biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz diyen 3 milletvekili önemli bir girişim başlattı. Özgür Özel'le görüştüler. Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiler. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Tekrar Özgür Özel'le bir araya geldiler. Bu sırada eski genel başkanlarla da görüştüler. Yani Murat Karayalçın da bir araya geldi. İşlerinden birisi. Sonrasında Muharrem İnce'nin de görüşleri alındı. Bu 3 milletvekilinin turları devam edecek gibi gözüküyor. Randevular istendi. Yine hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel'le görüşerek bu CHP'deki krizin, bu kaotik ortamın sona ermesi adına bir yol haritasını şekillendirmek istiyorlar. Önümüzdeki günlerde bu randevularda verilebilir. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem Özgür Özel'le de görüşme gerçekleşebilir. Bu arada tabii Özgür Özel meclisten ayrılacak hafta sonu, sokağa çıkma kararlılığında zaten Trabzon, Gümüşhane ve Nevşehir'e gidiyor. Ve orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok da oy alamadığı noktalara giderek bu haksızlığı kendi adlarına öyle ifade ediyorlar. Yaşadıkları haksızlığı anlatmak adına bu ziyaretleri gerçekleştirip oralarda mitingler de yapmayı planlıyorlar. Böyle bir durum söz konusu Özgür Özel cephesinde Ahmet.
1: Özgür Akbaş aktardı. Bir sıcak gelişme, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihi il kongresinin iptaline ilişkin davayı davacıların feragat etmiş olmaları nedeniyle reddetti. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin isteminde aynı konuda başka bir mahkemede açılmış derdest dava bulunması gerekçesiyle reddine karar verdi. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
2: Ahmet Aypat, mahkeme aslında bu duruşmayı ilk olarak 11 Eylül 2025'te karara bağlamıştı ve mevcut durumda aynı konuda süren bir dava olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti. Bunun üzerine de o dönem Lütfü Savaş tarafı bu dosyayı istinafa taşımıştı ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin pasif husumet yokluğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurması nedeniyle hukuki dinlenilme hakkına aykırı bulmuş ve dosyayı yeniden göndermişti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar kaldırılmıştı. Dosya yeniden görülmeye başlanmıştı. İşte görülen o dosyadaki duruşma bugün gerçekleştirildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava reddedildi. Gerekçe olarak da davayı açan tarafın davadan feragat etmesi gösterildi. Ama şöyle bir durum var. CHP adına bu kez Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde avukatlık yapan isimler değil. Çünkü onlar bilindiği üzere azledilmişti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Yeni görevlendirilen avukat Kadir Gökhan Sultan hazır bulundu. Ve o da mahkemenin talebi üzerine, mahkemenin söz vermesi üzerine davanın reddi talebinde bulundu. Reddini istedi ve mahkemede kararını açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede dava açıldığı için ve söz konusu davanın devam etmesi nedeniyle bu yönden davanın reddine hükmedildi. Ve kararda İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin talebinde davacıların feragat etmesi nedeniyle iptaline karar verildi.
1: Mustafa Berber aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler elbette tüm siyasi partiler tarafından da dikkatle takip ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de süreci izleyen isimlerden biri. Hatta mutlak mutlak kararı çıktığı gün Kılıçdaroğlu'na feragat etmesi yolunda bir tavsiyede ya da öneride bulunmuştu. Sonra uzlaşı çağrısında bulundu taraflara, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taraflara. Yargıtay'a bir çağrı yaptı. Bir an önce bu davayı sonuçlandırın şeklinde. Yeni bir açıklama var Sayın Devlet Bahçeli'den. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi bu kez. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi.
3: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup başkanı

0: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı'na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
1: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
0: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
1: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
0: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi, parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
2: Türkiye gelecek ay NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılıp katılmayacağı bir süredir merak konusuydu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio merakları giderdi. Trump'ın gelecek ay Ankara'ya geleceğini duyurdu. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut'tan alacağız. Güldener, şimdi Trump neden gelme kararı verdi? Bunu merak ediyoruz. Tabii bununla birlikte Rubio'nun bir açıklaması var. Diyor ki muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak Ankara'daki zirve. Sanki biraz Trump'ın neden gelmek istediğiyle ilgili de bir ipucu veriyor. Trump ne yapmaya geliyor zirveye?
3: Ahmet, Trump hakikaten gelip gelmeyeceği bir soru işaretleri ya da soru silsilesine neden olmuştu. Ama Nisan ayından itibaren ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya gelmesi için bütün koşullar oluşmaya çalıştı. Bunlardan bir tanesi, hatırlanacağı üzere Nisan ayında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü ve bu görüşmede hem NATO zirvesinin hazırlığını ele almışlardı. Hem de Cumhurbaşkanı'ndan ICI, yani İstanbul İşbirliği Girişimi ülkelerini de mutlaka davet etmesini rica etmişti. Cumhurbaşkanı da bunu gerçekleştirdi. Dolayısıyla Ankara'daki zirvede Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hazır bulunacak. Bu Amerika Birleşik Devletleri için de önemli bir meseledir. Çünkü bu ülkelerin de güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri üstlendiği iddiası içerisindeydi. Bu hususta özellikle İran ile ABD arasındaki yaşanan savaşta da ortaya çıkmış durumda. İkinci önemli mesele şu: Amerika Birleşik Devletleri hakikaten konvansiyonel kuvvetler açısından Avrupa kıtasından geri çekiliyor. Bugün Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nda güç oluşturma konferansı gerçekleştiriliyor. Burada da ABD'nin hangi kuvvetlerini Avrupa'dan geri çekecek ve hangi kuvvetlerini Orta Doğu ve Asya bölgelerine yığacak? Bunun özellikle zirvede açıklanması bekleniyor. Üçüncü önemli mesele işte bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtadan, Avrupa kıtasından geri çekildiği bir dönemde ortada oluşturacağı boşluğun ülkeler, Avrupalı müttefiklerin doldurması öngörülüyor. Tabii ki en önemli aday kuşkusuz Türkiye. Türkiye ile birlikte İngiltere, Almanya gibi ülkeler var ama bu ülkelerin özellikle hazır, savaşta tecrübeli askerleri, orduları yok ya da sayısı çok az. Bu noktada hem bu hususla ilgili olarak kim ABD'nin boşaltacağı boşluğu dolduracak? İkincisi de savunma sanayi alanında da hakikaten çok taraflı, çok sayıda anlaşmaların yapılması bekleniyor ve Amerika Birleşik Devletleri Ankara'dan itibaren dünyayı nasıl gördüğünü, yeni dünya düzenini, kuvvet dağılımına yönelik olarak önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor Ahmet.
2: Zaman bu İran savaşı sürecinde NATO'ya tepkisini gördük Trump'ın. Hatta çıkmayı da düşünebiliriz şeklinde açıklamaları da olmuştu. Bu zirve şimdi tarihin en önemli zirvelerinden biri olacaksa muhtemelen Trump bir takım taleplerle gelecek o zirveye. Talepleri karşılanmazsa cebinde bir çıkış kartı var mı Trump'ın? O kartı gerektiğinde sürebilir mi masaya?
3: Teoride sürebilir ama pratikte böyle cebinden bir kartı sürmesi öngörülmüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirdiği 3 tane mesele vardı. Bunlardan bir tanesi Avrupalı ülkelerin, Avrupalı müttefiklerin hakikaten güvenliklerini sadece ABD'ye güvenerek gerçekleştirdiğini, yeterince harcama yapmadıklarını. Bu mesele giderilmiş oldu. Lahey zirvesinde karar alındı. Ankara zirvesinde de hakikaten müttefiklerin gayri safi yurt içi hasılalarının %3,5'unu harcadıklarını ya da harcamaya yönelik olarak plan yaptıkları ortaya çok net bir şekilde ifade edilecek. İkincisi Hürmüz Körfezi konusuydu ki Hürmüz Körfezi'nde Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde Hürmüz Körfezi'nin güvenliği, güvenli geçişin sağlanması için kah NATO şemsiyesi altında kah ulusal düzeyde üçlü, dörtlü, beşli ülkelerle bu hususu giderecekler. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıdan kaygısı da zirvede giderilmiş oluyor. Üçüncü önemli mesele de Avrupa'da özellikle savunma sanayi alanında imkan ve yetenekler kısıtlı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çekilirse NATO'nun Avrupalı müttefiklerin savunma pazarından da çekilmiş oluyor. Bu savunma pazarında meblağı 500 milyar dolar. Yani ABD'nin NATO'dan çekilmesi demek 500 milyar dolarlık bir pazardan, bir pastadan pay almaması anlamına geliyor ki şu anda bu payın yaklaşık 1/3'ünü, %66, %70'ini almış durumda. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump'ın bu böyle bir şu anda beklentisi ya da isteği yok. Kaldı ki böyle bir isteği olsa bile bir önceki Cumhurbaşkanı, ABD Cumhurbaşkanı Joe Biden da Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan ayrılması sürecini zora koşacak olan iki yasal değişiklik gerçekleştirdi. Hem Senato'nun hem de Kongre'nin 1/2 oyunu desteğini alması gerekiyor ki bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kasım ayında ara seçime gidecek. Ara seçimde de herkesin gözlemi büyük bir hizmet, en azından var olan gücünü kısmen de olsa kaybetmesi öngördüğünü dile getiriyor. Dolayısıyla Trump NATO'dan çıkmak değil, NATO'yu konsolide etmek, nükleer başlıkları ve nükleer şemsiyeyi Avrupalı müttefiklerin güvenliğine sunmaya devam edeceğini açıklaması ve eksenini Pasifik'e doğru kaydırmasını yönünde ilanlarda bulunması bekleniyor.
2: Son olarak hazırlıkları da sorayım. Niye Brüksel'e soruyorsun diyebilirler. Evet, Ankara ev sahibi ama Ankara biraz daha işin lojistik kısmına bakıyor. Asıl hazırlıklar Brüksel'de karargahta yapılıyor. Nedir? Hangi aşamada o hazırlıklar?
3: Şimdi hazırlıklar devam ediyor. İki ayaklı bir zirve olacak. Birinci ayağı savunma sanayiye yönelik olarak dev bir forum yapılacak. Dev bir fuar yapılacak. Ve bu fuar esnasında da çok sayıda ikili ya da çoklu anlaşma yapılması bekleniyor. Türkiye'nin savunma sanayiyle ilgili olarak üçüncü ülkelerle yapacağı anlaşmalar olsun. Kanada, Almanya, Fransa'nın özellikle imkan ve yeteneklerini, yani savunma sanayinde hacimsel açıdan artırma olsun. Almanya'nın Almanya'da ABD ile beraber ortak bir şekilde Patriot üretmesi gibi bu tür önemli kararların alacağı ve önemli bir dev gövde gösterisi gerçekleştirecek. Asıl zirve aslında 8'i sabahı olacak. NATO ülkelerin devlet ve hükümet başkanları kendi aralarında 32 lider olarak önce bir araya gelecekler ve burada da özellikle NATO'nun geleceğiyle ilgili olarak 3 önemli karar almaları bekleniyor. İşte bir tanesi savunma sanayi ve savunma harcamaları. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri nükleer şemsiyesine hizmete sunmaya devam edecek. Avrupalı müttefikler de konvansiyonel gücü ve kuvveti üstlenmeye devam edecekler veya en azından başlayacaklar. Bu yönde bir karar alacak ve gerek Çin'e gerekse Rusya'ya yönelik olarak ya da üçüncü ülkelerde düşman, potansiyel düşmanlara da gözdağı mesajı verecekler ve bundan sonraki süreçte de müttefiklerin dayanışması yer alacak. Ardından da hem Pasifik ülkeleriyle hem Körfez ülkeleriyle toplantılar yapılacak bakanlar düzeyinde. Ukrayna'ya yönelik olarak da Amerika olmasa bile NATO'nun Avrupalı müttefikleri Ukrayna'ya gereken imkan ve yeteneği sağlayacaklar. Ukrayna'da da savaş bittiği zaman er ya da geç AB'ye ve NATO'ya üye olabileceğinde siyasi mesajını göndermeyi öngörüyorlar. Koreografi bu şekilde olacak. Bildiri de oldukça kısa olacak ki özellikle uzun müzakereler, uzun tartışmalar yaşanmasın. ABD Başkanı Donald Trump'ın odağı, konsantrasyonu çok dar olduğu için ayın 7'si akşam yemeğinde liderler bir araya gelecekler. savunma bakanlarına ayrı bir yemek yapılacak, dışişleri bakanlarına ayrı bir yemek yapılacak. Ayın 8'inde ise 4 saat süren bir zirve olacak. Öğleden sonra da basın toplantıları ve partner ülkelerle toplantılar yapılacak Ahmet.
2: Gülden Erson Umut aktardı Brüksel'den. Orta Doğu'daki savaşa da bakalım. ABD ve İran hattında çatışmalar sürse de Washington, Tahran'la bir anlaşmaya dair iyimser. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise iletişimin sürmesine rağmen somut ilerleme sağlanamadığını söylüyor.
4: Duyduğuma göre müzakereler aslında çok iyi gidiyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hafta sonu bir anlaşma bile yapılabilir.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerikan Başkanı, müzakerelerdeki en kritik düğüm noktası olan İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusuna da değindi. Uranyumu alacağız ve imha edeceğiz dedi. Trump, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da belirtti. Mayınların çoğunu temizlediklerini aktardı. Amerikan basını Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığını öne sürdü. Wall Street Journal gazetesi Amerikan başkanının danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün bir savaşı yeniden başlatmayacağını söylediğini iddia etti. Anlaşma konusunda Tahran'da daha temkinli bir hava hakim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Lübnan'ın El Meyadin televizyonuna konuştu. Amerikalılarla iletişim kesilmedi ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi dedi.
2: ABD-İran arasındaki ateşkesi sarsan Kuveyt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kuveyt Sivil Havacılık Dairesi bir İran dronunun Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na kamikaze dalış yaptığı anları paylaştı. ABD ve İran arasında patlak veren çatışmalarda İran güçleri dün Kuveyt'e insansız hava aracı saldırısı düzenlemişti. Yolcu terminalinin içinde meydana gelen şiddetli patlama ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar da kameralara yansıdı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 60'tan fazla yaralının olduğu bu saldırı Washington ve Tahran hattında misilleme saldırılarını tetiklemişti. İran, yıkıma Amerika'nın Patriot füzelerinin neden olduğunu iddia ederken Washington'daki yetkililer iddiayı jet hızıyla yalanladı. Amerikalı yetkililer terminalin kasıtlı olarak hedef alındığını iddia etti. Almanya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Batı Avrupa için açılan iki koltuğa 2027'den itibaren Portekiz ve Avusturya oturacak. Oylamanın Almanya aleyhine bitmesinin ardında ne vardı? Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar'a soracağız. Muhammed, Almanya neden seçilemedi? Ne konuşuluyor?
6: Aslında seçileceği konusunda oldukça iyimser bir hava hakimdi Berlin'de. Umutluydu Berlin'de. Friedrich Merz hükümeti ihtiyacı da vardı buna. Çünkü içeride oldukça sıkışmış vaziyette böylesi bir başarı nefes aldıracaktı adeta hükümete. Neden seçilemedi? İki gerekçe ortaya atılıyor. İlk olarak hükümet çevrelerinde Rusya etkisinden söz ediliyor. Deniyor ki Almanya Ukrayna'nın çok yakın bir müttefiki, çok iyi bir destekçisi. Rusya aleyhimize kampanya yürüttü. Bizi güvenlik konseyinde görmemek için hükümet çevreleri daha çok bu gerekçeyi öne sürüyor. Ancak siyasi analistlerin ne söylediğine, gazetelerin yorum köşelerinde ne yazıldığına bakarsak daha çok İsrail etkisinden bahsediliyor. Deniyor ki Almanya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları boyunca İsrail yanlısı net bir tutum ortaya koydu ve Gazze olayının, Gazze saldırılarının dışında kalmaya çalıştı. Bu da Birleşmiş Milletler üye ülkeleri arasında Almanya'ya olan desteğin ve güvenin azalmasına neden oldu. Sadece Gazze konusu da değil, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik saldırısı, sonrasında Amerika'nın İran'a yönelik saldırısı, tüm bu konularda uluslararası hukuk, uluslararası ilkeleri savunmakta Almanya çekimser ve sessiz kaldı. Bu da bu oylamanın kaybedilmesine mal oldu yorumları yapılıyor. Senin de aktardığın gibi daha önce 6 kez Almanya bu oylamaya katılmıştı ve 6'sında da seçilmişti. Şimdi 7. kez yarışıyordu ve İlk kez dışarıda kaldı. Tabii bu önemli çünkü Almanya tıpkı Türkiye gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi ve daha fazla ülkenin daimi temsilci olarak katılmasını, konseye alınmasını istiyor. Kendisinin de daimi üye olmasını istiyor. Şimdi geçici üye bile seçilememiş vaziyette. Tabii Almanya aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından gönüllü yardımları da düşündüğümüzde Birleşmiş Milletler'in en büyük ikinci destekçisi. Şimdi bazı muhafazakar siyasi çevrelerde bu yardımların da sorgulanmaya başlandığını görüyoruz Ahmet.
2: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti.
1: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Yakalanan saldırganın cinayet öncesi 5 saat otel çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat Alaçatı'da bir otelde tatil yapmıştı. Çiftin korumalığını yapan aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat otelden çıkış hazırlığı yapıyordu. O sırada silahlı saldırı düzenlendi. Serhat Ağa 37 yaşındaki Can Polat'a tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan çocuklar olayı yara almadan atlattı. Ancak durumu ağır olan Can Polat hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçla bölgeden uzaklaşan 23 yaşındaki saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Serhat Ağa'nın olay öncesi uzun süre otel çevresinde bulunduğu, bölgedeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığı belirlendi. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını ifade etti. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
2: Yurt genelinde sıcaklıklar artarken Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Gümüşhane'de sağanak sonrası dereler taştı, heyelan sonucu evler zarar gördü. Bolu Gerede'de de manzara aynıydı.
1: İki saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Heyelan sonucu evler, arabalar zarar gördü. Görüntüler Gümüşhane'den. Kent merkezinde sağanak kırsal kesimlerde dolu etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.
7: Çamurun içinde daha çıkamıyor da. O arabalar da hep onları bekliyor şu anda.
1: Kırsal Çamlıca Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir apartmanın ikinci katındaki daireye isabet etti. Şans eseri yaralanan olmadı. İnönü Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir ev ve ahır zarar gördü. Sele kapılan 4 araç moloz yığınlarının altında kaldı.
8: Allah muhafaza, büyük bir afet var. Sel her tarafı aldı götürdü böyle.
1: Burası da Bolu'nun Gerede ilçesi. Sağanak sonrası Sadur köyünden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle tarla, bahçe ve ahırları su bastı, bazı evler zarar gördü. Bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması başlattı.
2: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor.
1: Bu yaz Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl sıcaklıkları ülkeyi etkisi altına alacak. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler 40 dereceyi aşabilir.
9: Maalesef bir fırın içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır.
1: Peki bu kavurucu sıcakların arkasında küresel bir hava olayı olan El Niño mu var? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre El Niño şu an etkisiz durumda ve yaz aylarında doğrudan bir etkisi yok. Türkiye'yi asıl vuran Azor yüksek basıncı, sera gazları ve metropollerdeki betonlaşmanın yarattığı ısı adaları.
9: İstanbul genelinde betonlaşma safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları tabii ki yüksek olacaktır. Yani 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır.
1: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Türkiye genelinde önümüzdeki ayların kurak geçmesi de bekleniyor.
2: Çocuk ve gençlerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali başladı. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun ilk gününde farklı etkinlik alanlarında faaliyetler yer alıyor. Şimdi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda festival alanına dönelim. NTV ekibinden Sinan Kunter orada. Sinan, neler var festival kapsamında?
10: Ahmet, öncelikle şununla başlayalım. En çok yüz güldüren festival alanında binlerce çocuğun olması, çocukların burada olması ne demek? Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi, o sıfır atık ne kadar önemli bunu kavraması anlamına geliyor. Festival alanı Atatürk Havalimanı'nda çok geniş bir bölgeye kuruldu ve pazar gününe kadar çok sayıda çocuğu ağırlayacak farklı etkinlik alanları var. Sıfır atığa dair neler yapılabilir, bunların sergilendiği çok fazla bölüm var. Şimdi biz de onlardan bir tanesindeyiz. Bakın, öncelikle pet şişelerle başlayalım. Her gün belki milyonlarca pet şişe çöpe gidiyor ve o çöpe giden pet şişeler aslında çöpe gitmese neler yapılabilir? Kısaca burada anlatılmış. Granül haline getiriliyor. Oradan ham maddeye ve sonra da bir tutkala dönüşebiliyor bu gördüğünüz pet şişeler. Ama o pet şişeleri doğrudan çöpe atmayıp plastik kutusuna atıp dönüştürürseniz. Devam edelim. Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada her yıl milyonlarca metrekare tarım arazisi yok oluyor. Ama diğer yandan artan bir nüfus var, artan bir yiyecek ihtiyacı var. İşte buna yönelik geliştirilen kapalı döngü sıfır atığa yakın tarım sistemleri, toprak ve suyu minimum düzeyde kullanarak kabaca tabirle bir dönümden elde edilecek hasadı yaklaşık birkaç metrekarede elde etmeye yarayan bir sistem anlatılıyor burada da. Birazcık daha dönelim ve aslında festivalle ilgili festivalin çıkış noktası sıfır atık, yani atıkların çöpe gitmeyip dönüşmesi. O atıklar arasında belki de en önemlilerinden biri, çünkü çevreye çok büyük zararı var, evsel atık yağlar. Bakın, evlerimizde kullandığımız yumurta, patates kızartması yaptığımız yağlar aslında biriktirdiğiniz ve yetkili kişilere, şirketlere teslim ettiğiniz halde bu şekilde kurulan bilimsel yöntemlerle işleniyor ve biyodizele, sürdürülebilir jet yakıtlarına dönüşebiliyor ki bakın son dönemde Orta Doğu'da çıkan savaş nedeniyle İran'dan tüm dünyaya yayılan bir jet yakıtı krizi var. O jet yakıtı krizini aslında evlerde kullanılan bu yağlar düzgün şekilde depolanarak dönüştürülebilirse bu tip krizlerinde aslında bir parça da olsa önüne geçebiliriz. Bir başka noktaya gelelim, yine ilgi çekici. Şu anda elektrikli araç dönüşümü yaşanıyor tüm dünyada, Türkiye'de de dahil olmak üzere. Arabalardan deniz araçlarına kadar hemen her şey elektrikli motorlarla çalışır hale geliyor. Tabii bunun için ne gerekli? Büyük bataryalar gerekli. Ama bu büyük bataryalar çok değil, 5-6 yıl sonra ömrünü tamamlayacak ve bu bataryalar da birer çevreyi tehdit eden atığa dönüşecek. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çerçevesinde yapılan çalışmalarla o atığa dönüşecek pillerin, büyük akülerin, enerji depolama alanlarının nasıl ayrıştırılacağı ve dünyaya, çevreye, doğaya zarar vermeden nasıl geri dönüştürüleceği üzerine bir çalışma yürütülüyor. Hepsinde tabii önemli mühendislik bilgisi söz konusu. Çok önemli bir Ar-Ge söz konusu. Unutmayın, bakın şehirlerimiz hepsi birer maden görevi görüyor. Çöplüklerin hepsi birer aslında maden. Camlarınızı, kağıtlarınızı, plastiğinizi doğru şekilde ayrıştırıp çöplere attığınız takdirde milyonlarca hektar ormanı, ağacı kurtarabilirsiniz. İşte bu festival aslında başta çocuklara hemen herkese bu bilgiyi, bu alışkanlığı aşılamaya çalışıyor. Tekrar edelim, pazar gününe kadar devam edecek Sıfır Atık Festivali ve ücretsiz şekilde kapılarını açtı. Hemen herkesi burada bütün aileleri çocuklarıyla beraber bu festival alanına bekliyoruz.
2: Sinan Kunter aktardı. Rock müziğin yaşayan efsanesi Şebnem Ferah 6 yıl aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Unutulmaz şarkılarını yorumlayan Ferah, "Bir daha bu kadar uzun süre gitmek istemem," dedi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
11: Hayranları bu an için tam 6 yıl bekledi. Son konserini 2020'de veren rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah, yıllar sonra hayranlarıyla Maçka Küçük Çiftlik Park'ta buluştu. Özlem, kavuşma, mutluluk, heyecan, birçok duygunun birbirine karıştığı konser unutulmaz anlara sahne oldu. Yıllar sonra Şebnem Ferah'la buluşmak için hayranları saatler öncesinden konser alanına akın etti.
12: Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri de dinliyorum.
13: 6 sene sonra çok iyi oldu yani.
14: Yıllar sonra tekrar konser verdiği için çok heyecanlıyız.
11: Konser öncesi uzun kuyruklar oluştu. Sanatçı dostları da Şebnem Ferah'ı bu özel konserinde yalnız bırakmadı.
15: Konserini hasretle beklediğim Şebnem Ferah, yıllar sonra verdiği o konserindeyiz. Tabii ki çok heyecanlıyım. Şebnem'i çok seviyorum.
11: Şebnem Ferah konserine Okyanus şarkısıyla başladı. Sanatçı yaptığı açılış konuşmasında duygularını gizleyemedi.
16: Bu anı, bu geceyi kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde, istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz. Neden bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum.
11: Ferah gece boyunca unutulmaz şarkılarını yorumladı. Şarkılara seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
19: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
20: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
21: Best Allianz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
22: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
23: Empara, Empara, bankanın güzeli.
17: NTV Radyo.

0: pomeriggio.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Iğdır yolunun Digor-Tuzluca kesimi 68-72. Kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Doğa takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
3: Doğa takvimi. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Bugün daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: Reklam. Bankam.com bank kartıma gir.
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14. Canlı yayın.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da resmi törenle karşıladı. NTV ile ortak yayına geçelim ve gelişmeleri alalım.
3: Dilimini açalım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntıları Sena Gürbüyük aktaracak bize. Sena.
4: Ahmet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla aslında geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkmıştı. Bugün o davanın 3. aslında karar duruşması görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Saran sahibi olduğu medya aracılığıyla yapılan maç yayınlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve 562.500 lirada adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi ve diğer iki sanığın da beraat etmesine karar verdi mahkeme. Saadettin Saran geçtiğimiz duruşmalara katıldığında şu ifadeleri kullanmıştı: dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok, yayını aldığımız gibi koyuyoruz, biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz deyip mahkemedeki tüm sanıklarla beraber aslında beraatini talep etmişti. Bu doğru da aslında bugün İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı ve iki sanık beraat etti. Diğer iki sanık da Saadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasa dışı bahise teşvik, kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı oynamaya teşvik etmek suçundan ceza almış oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, toparlayacak olursak, yasa dışı bahise teşvik etmek suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı geçtiğimiz aylarda İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ve bugün görülen 3. duruşmada Saadettin Saran ve kardeşi hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve adli para cezası kararı çıktı Ahmet.
3: Sena Gürbüyük aktardı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme red kararında davacıların feragat etmesini gerekçe olarak gösterdi. 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve devam eden bir dava süreci olduğu belirtildi. Mahkeme iptal taleplerine ilişkin dava açılması istemini 11 Eylül 2025'te reddetmişti. Şikayetçi tarafından avukatının mazeretli olduğu ve duruşmaya katılmadığı süreçte karar verilmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yeniden görülen davada hakim, davacıların İstanbul İl Kongresi'nin iptali isteminden feragat ettiğini belirterek başvuruyu reddetti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan bir dava dosyası olduğu belirtilerek de talep reddedildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin bir hazırlığı var. Yeni düzenleme ile süresiz nafaka sona erecek. Ancak nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
5: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenleme ile süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
6: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
5: yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
3: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkartılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı.
7: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+1 ve 3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1-5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7-6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
7: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
5: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
7: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekir.
5: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
3: İran savaşı yeniden başlayabilir mi? Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre bu sorunun yanıtı hayır. Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığı belirtiliyor. Gazeteye göre Trump danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün savaşı yeniden başlatmayacağını söyledi.
5: İran Amerikan askerlerini öldürürse ateşkesi sona erdirmeyi gözden geçiririm. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına bu mesajı ilettiği belirtiliyor. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirildi. Gazete haberini Amerikalı yetkililere dayandırdı. Wall Street Journal, Trump'ın savaşı yeniden başlatmaktaki isteksizliğinin Orta Doğu'da daha geniş çatışmalardan kaçınmak istediğini gösterdiğini yazdı. Trump'ın bunun için haftalarca hatta aylarca sürecek küçük çaplı çatışmalara katlanmaya istekli gözüktüğü belirtildi. Ancak küçük çaplı saldırıların Trump'ın üzerindeki baskıyı artırdığı ve ateşkesin uzun vadeli sürdürülebilirliğine gölge düşürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir yandan da İran'la anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını dile getiriyor. Ancak New York Post gazetesine verdiği demeçte anlaşma yapmak için acele etmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının Eylül'e kadar sürebileceğini de belirtti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Cuma günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda İran'dan gelen son teklifi reddettiğine dikkat çekti. Trump'ın yardımcılarına İran'ın uzun bir süreye yayarak değil, baştan ciddi tavizler vermesini istediğini iletti. Bunu yapmadığı sürece İran'ın hiçbir fayda sağlamaması gerektiğini belirtti. Ancak İran bunun tam tersi bir tutum içinde. Tahran savaşın sonucunun kendisine müzakerelerin içeriğini ve sürecini şekillendirme olanağı sağladığı görüşünde. Her teklif ve karşı teklifin müzakeresinin günlerce sürdüğüne dikkat çekiliyor. Yeni metinlerin İran'ın parçalanmış liderlik yapısının onayına sunulması süreci hem uzatıyor hem karmaşıklaştırıyor. Bir yandan Trump'ın sürekli kesintiye uğrayan müzakerelerden sıkıldığı da belirtiliyor. Merkezi New York'ta bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin Orta Doğu uzmanı Stephen Cook, İranlılar teslim olmadılar. Bu da Trump'ı zor duruma sokuyor dedi. Trump'ın savaşı sona erdirmek istemesi halinde bunu hızlıca yapabileceğine de dikkat çekildi. Ancak bunu yapabilmek için İran'ın nükleer programı ile ilgili kesin taahhütler içermeyen bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiği belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Trump yönetimi son haftalarda bu yöne kaymış durumda. Böylesi bir anlaşmaya varılması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu yok etmeyi taahhüt edeceği, ancak bunun için zaman ve sınırlama vermeyeceği belirtiliyor. Wall Street Journal'a göre Trump'ın alternatifi ise savaşın kısa sürede sona erdirilemeyeceğini kabullenmesi olacak. Trump şimdiye kadar seçim yapmaktan kaçındı. Bir yandan askeri gerilimi daha da artırmakta tehdit ederken, diğer yandan da anlaşmanın neredeyse tamamlandığını iddia etti.
3: İstanbul Kağıthane'de anne ve 3 çocuğuna yaya geçidinden geçtikleri sırada bir motosiklet çarptı. Kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 18 yaşındaki sürücü ise tutuklandı.
8: Salimdi kızım. Karşıya geçiyorduk.
9: Görmedi motoru, daha doğrusu. Motor da onları görmedi.
10: Tam gaz gelmiş, vurmuş. Tanıyoruz, bir de komşumuzun çocuğu.
11: Otomobil durduğu motosiklet durmadı. 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de Bircan Karkar Kurban Bayramı'nın 3. gününde 3 çocuğuyla birlikte bayram ziyaretinden dönüyordu. Eve varmalarına sadece birkaç adım kalmıştı.
12: Karkar ailesinin evi hemen karşı sokaktaydı. Anne ile 3 çocuğu buradaki yaya yolundan karşıya geçecekti. O sırada bir otomobil kendilerine yol da verdi ama motosiklet sürücüsü durmadı. Yandan geçerken aileye çarptı. Motosiklet 5 yaşındaki Zümre'nin üzerine düştü.
8: Ayıbı durdu, bize yol verdi, biz öyle geçtik. Motor geldi, bana çarptı ilkin. Ben böyle bir kaldım, sonra yere düştüm. Sonra baktım çocuklarım. Sol tarafın çocuktan iyi. Ama sağ tarafın çocuğum yok. Yani Zümra yok. Karşıya bir baktım, motorunun üstünde.
9: Ambulansı beklememişler. Direkt bir şahsi bir araçla aldıkları gibi götürmüşler.
11: Ağır yaralanan Zümre kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksirli öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalleli çok sayıda kazanın yaşandığı caddede önlem alınmasını istiyor.
3: Kansere karşı modern tıbbın en büyük silahlarından immünoterapi ne yazık ki her 3 hastadan ikisinde sonuçsuz kalıyor. Çünkü tümörler kendilerini gizlemeyi başarıyor. İngiltere'de geliştirilen yeni bir akıllı ilaçsa tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçış yolunu kapattı. Yeni tedavi nasıl işliyor? İlaç denemelerinde hangi sonuçlar alındı? Ayrıntılar haberimizde.
5: Tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçmasını engelliyor, immünoterapinin etkinliğini kat kat artırıyor. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen yeni ilacın 6 farklı kanser türünde etkili olduğu tespit edildi. Geliştirilen molekül İngiltere, Fransa, İspanya ve Avustralya'da hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 83 hastada son şans olarak denendi. Hastalara 3 haftalık kürlerle verilen akıllı ilaç immünoterapiye ek olarak uygulandı. İlk sonuçlar son derece umut verici. 6 farklı kanser türünde tümörlerin %30 oranında küçüldüğü gözlendi. En başarılı sonuçlarsa akciğer ve bağırsak kanseri vakalarında alındı. Görünenlerin yarısında hastalığın ilerleyişi 6 ay boyunca tamamen durdu. Vücudun bağışıklık sisteminin kanserli tümörlerle savaşmasını sağlayan immünoterapi hayat kurtarabiliyor. Ancak hastaların 3'te 2'sinde etkisiz kalıyor. Bunun nedeni ise tümör yüzeyindeki bir enzimin kanseri bağışıklık sisteminden gizlemesi. Yeni ilaçsa tümörleri görünmez hale getiren ERAP1 adlı enzimi etkisiz hale getiriyor. İngiliz bilim insanları yeni yöntemi daha fazla hasta üzerinde denemek için hazırlıklarına şimdiden başladı. Uzmanlar immünoterapiye ek olarak geliştirilen tedavinin kansere karşı büyük bir silah olabileceğini söylüyor.
3: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ünal, Bronz Süvari isimli bir kitap kaleme aldı. Ünal kitabında hakikatle yapay gerçeklik arasında insan neye dönüşür sorusunun cevabını aradığını anlattı.
13: Bir dönüş teklifinde bulunuyoruz. Bir nostaljik geriye dönüş teklifi değil bu. Yeniden insanın değerlerine dönüşünü, hakikate dönüşünü, hikmete dönüşünü, sorumluluğa dönüşünü. Hakikat dediğimiz şey üretilirse, gerçek dediğimiz şey üretilirse, yani yapay bir hakikat, yapay bir gerçeklik ve yapay bir doğruluk içerisinde insan neye dönüşür sorusunun da cevabını arıyoruz.
6: AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal'ın kaleme aldığı Bronz Süvari kitabı raflardaki yerini aldı. Modernliğin uzun zamanı, hakikat sonrası ve insanın krizi. Kitap bu başlıkları ele alıyor. Türkiye Araştırmalar Vakfı bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle yapılan 12 haftalık atölye çalışmasının sonucu olan kitapta gerçeğin önemine dikkat çekiliyor.
13: Bundan 5 yıl sonra insanlar yapay zekaya Gazze'de ne oldu diye sorduklarında, eğer bilgi havuzunda Gazze ile ilgili bilgi yoksa, diyecek ki herhangi bir soykırım yaşanmadı, sizin gördüğünüz yapay zeka ile üretilmiş görüntülerdi. Dolayısıyla gerçeklik kaybının geldiği noktayı düşünmek açısından da bu son derece tehlikeli.
6: Kitap Ünal'ın çocukluğunda hafızasına yer eden iki plastik leğen karşılığında satılan antik bir bronz süvari anısı ve sembolize ettiği değişim üzerinden şekilleniyor. Felsefi ve sosyolojik bir inceleme kitabı. İnsanın dönüşümünü konu alıyor.
13: İnsanlığın üzerinde yükseldiği bu birikim, bu değerler bize hakikatin ne olduğunu, gerçeğin hakikatle uyumlu olup olmadığını, doğru dediğimiz şeyin de gerçeğe uygun olup olmadığını bize gösterir. Biz kitapta hakikati, gerçeği ve doğruyu ayrı ayrı ele alarak bu meseleyi de açıklıyoruz.
3: Türk sanat müziğinin özel isimlerinden Emel Sayın, Bursa ve Harbiye açık havada gerçekleştireceği konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda endişelenecek bir durum olmadığını, ancak kısa bir süre tedavi görmesi gerektiğini ve yakında videolu bir açıklama yapacağını belirtti. Sanatçının vertigo nedeniyle tedavi göreceği öne sürüldü. Vertigo, denge kaybı ve baş dönmesiyle kendini gösteren bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Kale Kilit.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti.

0: risk haritasını sundu.
1: Doğa takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
1: Doğa takvimi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrafor Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi.
5: Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
6: Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir.
7: Fenerbahçe'de başkan adayları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hakan Safi, Sporting forması giyen santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
5: Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın, o da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim, söz.
7: Aziz Yıldırım'sa en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi.
6: İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
7: Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktardı.
6: Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak, Samandıra'da herkes nerede olduğunu bilinciyle hareket edecektir.
7: Yıldırım ayrıca stadyum projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine dair atılmış en önemli adım olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak.
4: Amili futbol takımının eski teknik direktörü Ersun Yanal, Ay Yıldızlıların Dünya Kupası'nda üst turlara yükseleceğini düşünüyor. Türkiye'nin D grubunda favori olduğunu söyleyen Yanal, millilerin turnuvaya iz bırakacağına inanıyor.
8: Ersun Yanal, Dünya Kupası'nda milli takıma güveniyor.
9: Hani bir 2002'deki sürprizi bu takım yaparsa ben şaşırmam. Bu takım yapabilir.
8: Amili takımın eski teknik direktörü, 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlıların D grubunda favori olduğunu söyledi.
9: Gruptaki en iyi takım biziz. Gruptaki en favori takım da biziz aslında. Ama Amerika kendi ülkesinde, kendi topraklarında, kendi seyircisi önünde oynayacak. Burada çok bunu ben önemsemiyorum. Yani kendi takımı, kendi seyircisi, hayır. Avustralya, Amerika ve Türkiye arasında geçecek diye düşünüyorum. Ama tabii Avustralya'ya bakıyorsunuz, hadi canım diyen de olabilir tabii. Ama bu takımlar çok mücadele eden takımlar, çok koşan takımlar.
8: Yanal, Türkiye'nin kadro zenginliğiyle turnuvaya iz bırakan ülkelerden biri olacağını düşünüyor.
9: Ondan sonraki maçlar daha rahat olacak. Yani box-to-box oynanacak maçlarda Türkiye'nin avantajı çok fazla. Ülkemizin futbol anlayışına göre iyi özellikleri ve silahları var. Şutör oyuncularımız var. Oyunun kırılabilecek noktalarında yaratıcı pas yüzdeleri yüksek, kilit pasları yüksek, sürpriz savunma arkası, savunma arası topla buluşacak oyuncularımız var, zeki oyuncularımız var. Dolayısıyla ben Türkiye'nin şansının iyi takımlardan bir tanesi olarak hatırlanacak şansının olduğunu düşünüyorum.
8: Deneyimli çalıştırıcıya göre 2026 Dünya Kupası'nın favorisi ise son Avrupa şampiyonu İspanya.

0: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'dan aldığı cezaları Strasbourg'a taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Ankara'dan resmen savunma istedi. Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti. Tahkim kurulunun cezayı onamasının ardından rotayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çeviren tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü. Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor. Türkiye'nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, La Liga'da sezonun golü ödülüne layık görüldü. İspanya, La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, sezonun en iyi golü seçildi. 21 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i playoff serisi ikinci maçında 73-72 yenerek durumu 2-0'a getirdi. Ataşehir'de oynanan maçta Fenerbahçe Beko ilk maçta olduğu gibi 18 sayı geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı ve parkeden galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic 20, Talon Harton Tucker ise 19 sayıyla yıldızlaştı. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı yarın akşam saat 20'de Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları, ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü setlerden üstün ayrılarak öne geçti. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti maçı karar setine taşıdı. Son seti 15-11 üstün tamamlayan Sultanlar, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Sultanlar, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile bu akşam saat 22.30'da karşı karşıya gelecek. Fransa açığa bir favori daha erken havlu attı. Kadınlar dünya bir numarası Arina Sabalenka, turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Çeyrek finalde Diana Scheinheder ile karşılaşan Sabalenka, 3-6, 7-5 ve 6-0'lık skorlarla rakibine 2-1 kaybetti ve Fransa açığa veda etti. Tek kadınların diğer eşleşmesinde ise dünya 114 numarası Shevchenko, Rus tenisçi Anna Kalinskaya'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi. Fransa açıkta tek kadınların şampiyonu cumartesi günü oynanacak final maçının ardından belli olacak. Para tenis milli sporcusu Ahmet Kaplan Fransa açıkta yarı finale yükseldi. Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Roland Garros'ta Büyük Britanyalı Gregory Slade'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Milli sporcu sonraki turda Hollanda'dan bir numaralı seri başı Sam Schroeder'in rakibi oldu. Ahmet Kaplan, Avustralya açık yarı finalinde de Schroeder'le karşılaşmış, mücadeleyi 2-0 kaybetmişti. Kaplan, hem rövanşı almak hem de ilk kez finale yükselen Türk sporcu olmak için korta çıkacak. Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşener ise 6 numaralı seri başı Amerika Birleşik Devletleri Keaton Hans ile oynadığı 3. tur maçını 2-0 kaybederek elendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 4 Haziran Perşembe günündeyiz. Haftanın yarısı geride kaldı. Piyasalardaki son duruma bakacağız ama günün verisiyle başlayalım. Önce işsizlik rakamları. Nisan ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,1 puan arttı. %8,2 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan'da işsizlik arttı. Cinsiyet dağılımına göre bakıldığında erkeklerde %6,8, kadınlarda %11 olarak kaydedildi. Genç işsizliğinde ise düşüş var. Bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan gruptaki işsizlik oranı erkeklerde %12, kadınlarda %19,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı da 0,6 puan azaldı. %52,4 oldu. Kamu alacaklarının yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak. Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin son 3 yılda Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Kamu alacaklarına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkacak. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Ve dış ticaret rakamları da bugün açıklandı. Mayıs ayında ihracat %9,3, ithalat %10,7 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat verileri Ankara'da açıkladı. Bolat, Mayıs ayında resmi tatillerin ihracattaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.
3: Bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile 22,5 milyar dolarlık bir İhracat yaptık. İthalatta %10,7 azalış oldu ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. İhracatta 2,3 milyar dolar azalış olurken ithalatımızda 3,4 milyar dolar azalış oldu.
4: Mayıs'ta ihracat azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı ve resmi tatillerin takvim etkisinin ihracata olumsuz yansıdığını söyledi.
3: Geçen yıl Mayıs ayında 20 iş günü çalışılırken bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu ve bu da tabii ki ihracata olumsuz etki yaptı. 6 iş günü kaybının takvim etkisi Mayıs ayında 4,5 milyar dolarlık bir ihracat azalması olarak hesaplanmıştır.
4: Bakan Bolat, Körfez ülkeleriyle ticaretteki tabloyu da anlattı.
3: Körfez ülkelerine ihracatımızda savaşın ilk ayı olan Mart ayında bir şok dalga vardı ve burada aylık %30 ihracat azalması olmuştu Körfez ülkelerine, ama Nisan ayında toparladık ve artış oldu. 2 milyar dolar toplama ulaştık Körfez ülkelerine.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın etkilerine rağmen ekonomi programını uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Uygulanma hızı etkilenebilir ama yönümüz aynı dedi.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yılı %20'li seviyelerde tamamlayacağını söyledi. Bakan Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Yatırım Forumu'na katıldı. Burada yabancı yatırımcılara seslenen Şimşek, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Buna rağmen ekonomide hedeflerin korunduğunu dile getirdi.
5: Türkiye'nin bulunduğu coğrafya şoklara açık. Gelişmeler programın uygulanma hızını etkileyebilir. Ancak yönünü değiştirmesi olası değil.
4: Türk lirasına güvenin arttığını belirten Şimşek, belirli bir kur seviyesi hedeflemiyoruz dedi. Risklere rağmen dezenflasyonun sürdüğünü ifade etti.
5: Büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlamasını bekliyoruz.
4: Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılar için hayata geçirilen yeni uygulamaları da anlattı. Hizmet ihracatlarında tam vergi istisnası uygulanacağını vurguladı.
2: Piyasalara bakarsak küresel piyasaların gündem maddeleri arasında elbette ilk sırada yine ABD-İran savaşının gidişatı var. Şimdi piyasaların gözü her iki taraftan, her iki ülkeden gelen açıklamalara çevrilmiş durumda. Şimdi taraflar hem bir türlü anlaşmaya varamıyor hem de müzakere sürecinin bittiğini de kabul etmiyorlar. Müzakereler sürüyor diyorlar ama ortada bir anlaşma yok. Bu da olumsuz bir görünüm yaratıyor. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin çok iyi gittiğini ve hafta sonu anlaşma sağlanabileceğini söyledi. Ama anlaşma olmayabilir de dedi. Yani yine kafa karıştıran ifadeler kullandı. İran tarafından yapılan açıklamalar da benzer şekilde. Bu yüzden bugün piyasalarda biraz daha olumsuz bir görünüm var. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Öncesinde özel sektör istihdamı 105 binlik seviyeden 122 bine yükseldi. Bu da Fed'in faiz artırım ihtimalini yükseltti. Yani olumsuz görünümde bunun da bir etkisi var. Şimdi bakarsak tek tek dolar endeksi 99 seviyesinin üzerinde, yani dolar hala güçlü. Ama içeride dolar kuru yatay seyrini sürdürüyor. 45 lira 97 kuruşta 46 liraya çok yakın. Euro'daysa %0,65'lik artışla 53 lira 65 kuruş seviyesini görüyoruz. Borsada sabah pozitif bir açılış vardı ama ardından satışlar daha etkili oldu. Şu anda borsa %1,5 aşağıda, BIST endeksi 13.750 puana indi. Ons altın 4.500 doların altına geldi. Olumsuz görünümle birlikte 4.488 dolarda hareket ediyor. Brent petrol 95 doların biraz altında. Petrolde bir düşüş var, %3 kadar. Ve ons altındaki bu hafif toparlanmayla birlikte içeride gram 6630 liranın üzerinde, yükseliş oranına, prim oranına baktığımızda %1,22 ile neredeyse onsla birebir aynı. Çeyrek altında 10.872 liradan fiyatlanıyor içinde bulunduğumuz dakikalarda. Piyasalardaki görünüm böyle. Şimdi bir başka önemli konuya küçük bir pencere açacağız. Havalar giderek ısınıyor. Bundan sonraki günlerde daha da ısınması bekleniyor. Bu yaz sıcaklık rekoru kırılabileceği de belirtiliyor. Böyle zamanlarda, aslında mevsimlerde, yani yazın başında hemen gözlerimiz klima satışlarına çevrilir. Klima satışları ne durumda? Yoğun bir talep var mı? Yoksa önümüzdeki günlerde o sıcaklıkların neredeyse 50 dereceleri bulacağı söylenen günlerde bu talep patlamasını yaşayacak mıyız? Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk'a soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Teşekkür ediyorum efendim, hoş bulduk.
2: Şimdi yazın başındayız, Haziran'ın başındayız, havalar ısınmaya başladı. Önümüzdeki günler içinde uyarılar gelmeye başladı. Klima satışları şu an ne durumda, talep ne durumda? Önce bunu sorarak başlayalım.
6: Efendim şu anda talepler çok hızlı bir şekilde gidiyor. Öncelikle klima tedarik noktaları alımlarını yapmış vaziyette. Lakin son kullanıcılar biraz bu konuda ağır gidiyorlar. Sıcakların pik noktaya gelmesini bekliyorlar. Bunu da beklememek lazım. Sektör çok canlı, inanılmaz bir şekilde büyüyor. Geçtiğimiz yıl 2.5 milyon adet bandında rekora ulaştı. Yani sektör inanılmaz derecede diğer sektörlere oranla çok ciddi büyümede var.
2: Evet. Şimdi geçen yaz hatırlıyorum, yine bir klima satışlarının çok yoğunlaştığı bir dönem olmuştu. Sıcaklar çok artmıştı. O dönemde hem klima bulmak zorlaşmıştı, hem de klima bulunsa bile onun montajı için teknik servis bulmak zorlaşmıştı. İşte 15-20 günlere varan bir bekleme süresi vardı hatta teknik servisler için. Yine benzer durumlar olur mu? Yani geçe kalanlar klima montajında sorun yaşar mı?
6: Efendim, maalesef bunu biz ülke olarak, millet olarak her yıl yaşıyoruz. Yani son dakika, yani inanılmaz sıcaklar geldikten sonra, özellikle geceleri yatılmaz duruma gelince biz hemen ertesi günü mağazalara gidip klima alıyoruz. Bu çok yanlış, son derece yanlış. Ve her yıl yer küremiz birkaç derece ısınıyor. Özellikle coğrafyamız bizim ciddi sıcak olan bir coğrafya. Yani klima artık her evin her odasına girmeye başladı. Hal böyle olunca bizler klimalarda bakım yaptırmıyoruz. Otomobiller gibi. Klimaların bakımları yapılmayınca, yeni klimalar alınmayınca, son dakikaya kaldığında, dediğiniz üzere 15 gün, 20 gün, 25 gün bandında, işte Temmuz, Ağustos'ta biz bunları yaşayabiliyoruz. Ülkedeki tüm tedarikçiler olarak. Yani normalde Mayıs ayında bugün aldığınızda yarın kurulacak klima, Temmuz'da, Ağustos'ta 10 gün, 15 gün, 1 hafta bandında, hele hele özellikle geçtiğimiz sene inanılmaz, hatta 2024 inanılmaz derecede rekor kıraraktan 30 günlerde randevu süreçleri oluştu. Bunları engellemek için şu anda biraz daha müsait montaj süreleri. Bunların tavsiyemiz, ihtiyacı olan bireylerin bir an önce ürünlerini alıp kurdurmaları efendim. Klima almak mesele değil. Klimada, tedarikte de şu an mesele o. Şu andaki tek şey montaj süreleri. Şu anda standart gidiyor ama sıcaklar birazcık daha bastırdığında bu yukarıya doğru seyredecek efendim.
2: Peki sıcaklar biraz daha bastırdığında fiyatlar da yukarıya doğru gidecek mi? Şimdi iki sorun var fiyatlarla ilgili. Şimdi bu sene fiyatlar geçen yıla göre ne kadar arttı? Şu an ev tipi bir klima ortalama ne kadara mal olur? Ve önümüzdeki dönemde bahsettiğiniz gibi o sıcaklar artıp talep de bir anda yoğunlaşınca fiyatlar daha da artar mı?
6: Efendim şöyle, normal olarak döviz olarak herhangi bir değişiklik olmadı. Yani dövizdeki artış paralelinde klimaların fiyatları arttı döviz bazlı. Lakin bunların çoğu ithal olduğu için, yedek parçalar ithalat yapıldığı için, işte bakırın artması vesaireden dolayı klimalar enflasyon bazlı, yani %25-30 bazında arttı. Birçok emtiadan çok çok daha aşağıda kaldı. Bu da sektördeki aşırı rekabetten dolayı herkes marjlarını kıstı. Şu anda bir klima ciddi bir telefonun 1/4 fiyatıyla, o aldığımız lüks telefonların 1/4'ünden bir klima alıp evinize takabiliyorsunuz. Çok kolay erişim olmaya başladı. Yani bundan 25 yıl önce bir klima 1000 dolarken bugün bunun yarısı fiyatında bir rakama alabiliyorsunuz. Tabii bu modeline göre, markasına göre, orijinine göre değişiyor. Ama klima almak artık çok kolay.
2: Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği GİKİD'in Başkanı Ergün Kurluk'la konuştuk efendim. Klima satışları yoğunlaşacak önümüzdeki dönemde. O yüzden düşünen varsa klima almayı şimdiden, teknik servis imkanları da biraz daha rahatken kullansınlar, bu hakkı dedi. Devam edelim bir başka haberle. Tütün ürünleri ve şekerli gıdalardan sağlıklı hayata katkı fonu alınacak. Böyle bir fonun hazırlığı var. Bu hazırlığı yapan Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ve okullardaki beslenmeyi desteklemek amacıyla bir fon üzerinde çalışılıyor.
4: Şekerli içeceklerden, tütün ürünlerinden, atıştırmalıklardan, nişasta bazlı şeker içeren gıdalardan kesinti yapılacak. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu kurulacak. Fon, kamu tüzel kişiliği olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak. Yönetim kurulu kararıyla harcama yapacak. Amaç, genel sağlığın korunması olacak. Bu kapsamda proje bazlı çalışılacak. Okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk obezitesinin izlenmesi, bir sağlığı taramaları, okul kantinlerine destek, gıda sanayinde şeker azaltma ve ürün formülasyonu için ARGE çalışmalarına kaynak verilecek. Ayrıca beslenmede tüketici farkındalığı için reklam ve tanıtımlara para aktarılacak. Tütün karşıtı reklam ve kampanyalarda desteklenecek. Belediyelerin sağlıklı yaşam projeleri kapsamında park, yürüyüş yolu, spor sahası, okul salonlarının modernizasyonuna para verilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre ürünlerden alınacak paylar, üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilecek. Katkı paylarının ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Tutarların her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacağı belirtiliyor.
2: Kredi faizlerindeki artış, yükselen fiyatlar gayrimenkulde son 5 yılın en düşük satışının yapılmasına neden oldu. Gerilemenin nedeni ise arsa ve tarla yatırımına talebin azalması.
4: Arsa tarla alımı azaldı. Gayrimenkulde satışlar 5 yılın en düşük seviyesine indi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgiye göre yılın ilk 5 ayında 1 milyon 29 bin gayrimenkul satıldı. Satışlar geçen yıla göre %13,9 azaldı.
7: Mevduat faiz oranları yüksek. Mevduat faiz oranlarının yüksek olduğu ortamlarda da tapu gayrimenkul satışlarında hep bir gerileme gelir. Çünkü tasarruf sahibi daha fazla getirisi olan mevduat faizine yönelir böylesi dönemlerde.
4: Gerilemenin en büyük nedeni arsa ve tarlaya azalan talep. Konut satışlarında ivme kaybı yok.
7: Gayrimenkulde sadece konut değil, arsa, arazi fiyatlarında da, dükkan, ofis rakamlarında da oldukça yükselme söz konusu. Dolayısıyla o yüksek fiyat da artık erişilebilir gayrimenkul sayısını olumsuz anlamda etkiliyor. Kredi politikası daha genişleyici olduğu dönemlerde insanlar kredi kullanarak gayrimenkul ve konut alıyordu. Dolayısıyla böyle bir dönemin içinde değiliz.
4: Satışlar azalsa da harç gelirlerinde çok yüksek oranda artış kaydedildi. Gelir %69,5 yükselerek 87 milyar 112 milyon liraya çıktı. Tutarın 82,7 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.
2: Top Nefes Kredisi %34 faizle yeniden başlıyor. Yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 yani önümüzdeki pazartesi itibariyle başlayacak. Top, KGF ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanacak. Geçen yıl kullandırılan kredide limit 1,5 milyon liraydı. Faiz 24 ay vadeye kadar yıllık %36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 olarak uygulanacak. Kredi 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil toplam azami 48 ay vadeli olacak. Yeni nefes kredisiyle reel sektöre toplam 25 milyar liralık kaynak aktarılacak. Küresel ekonomide kara senaryo masada. OECD Körfez'deki enerji kesintilerinin 2027'ye kadar devam etmesi durumunda dünya büyümesinin %1,8'e kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD küresel ekonomide savaşın yarattığı enerji şokunun etkilerinin büyüdüğü uyarısı yaptı. OECD'nin baskı altında temasıyla yayımladığı ekonomik görünüm raporunda küresel ekonomi için iki farklı yol haritası ortaya konuldu. İlk senaryoda enerji krizinin görece kısa sürede kontrol altına alınması öngörülürken, İkinci senaryoda Körfez bölgesindeki enerji üretim ve ihracat sorunlarının 2027'nin ikinci yarısına kadar sürmesi varsayılıyor. Bu senaryoda dünya büyümesinin %1,8'e kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Kuruluşa göre bu oran küresel finans krizi ve pandemi gibi olağanüstü dönemler dışında nadiren görülen seviyelere işaret ediyor. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
1: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
0: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
2: İkinci aşama hızlı başlar mı?
3: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
2: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
1: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
2: Gördüğümüz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
4: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
5: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Mart kapıdan baktırttı, şimdi yağmur mevsimi yaklaşıyor. Şemsiyelerimizi ihmal etmeyelim. Şem diye başlayıp yine ş ile sürdürmek daha kolay geldiğinden olacak, şemsiye şeklinde söylenişine sıklıkla rastlanıyor. Şemsiye. Oysa Arapça şems, güneş. Şemsiyi güneşle ilgili demek. Şemsiye sözcüğü de buradan geliyor. Güneşin sürekli kavurduğu bir coğrafyada korunmak için şemsiye kullanılırmış. Biz daha çok yağmurdan korunmak için kullanıyoruz. Ama balkon şemsiyemiz, plaj şemsiyemiz de yok değil. Bakın, Yalnızlık şiirinde ne diyor Sunay Akın? Şemsiye yapımcıları ıslanmaktan tek kişiyi koruyacak genişlikte kesince kumaşları, yağmur değil, yalnızlıktır yağan. Gündelik kullanımımızda yanlış söyleyiverdiğimiz sözcüklere şemsiye ile başladık. Peki başka? Sevgili annelerimizin bir haylazlık yaptığımızda, canımızın yanmamasına özen göstererek fırlattığı şeye de tellik denediğini siz de duymuşsunuzdur. Oysa terlik eskiden de kullanılan Türkçe bir sözcük. Arapçaya, Rusçaya, hatta Balkan dillerine de geçmiş. Evde giyilen hafif, genellikle arkalıksız ayakkabı. Ayrıca terlik diye hecelere ayırıp söylendiğinde kökeni belli olan bir tür fanilanın adı. Teri çekmesi için giyilirmiş terlik. Sorarım ki otel katipleri sorar, bir terlik nedir? Terliğin yenisi yoktur, geçmişi yoktur, geleceği yoktur, yeri ve kimliği zaten yoktur. Bir terlik, bir terliktir o kadar, demiş Edip Cansever, bir otel katibi adlı şiirinde. Sonra kimilerince anahtar, kimilerince anahtar denen, sürekli kaybolup nedense çok güç bulunan alet var. Anahtar, kilidi açıp kapamak için kullanılan araç. Yunanca'dan girmiş dilimize. Anahtar, aradaki H sesini atlamamak hiç fena olmaz. Evin anahtarı, İngiliz anahtarı, bijon anahtarı ve de sabır başarının anahtarıdır. Ve son olarak da kurdele, kurdela, kordele, kordela gibi çeşitlerine rastladığımız sözcük. İçlerinden sözlüklerde genel kabul görmüş olanı kurdele. Bunun için yine Edip Cansever'e kulak veriyoruz. İçer bardağındaki son yudumu da topundan boşalan bir kurdele gibi, sarı bir kurdele gibi çekip gider az sonra.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı bayram haftasına oranla bu hafta daha yüksek değerlere çıktı. Kilyos ve Ayvalık 19, Silivri 23, Ezine Geyikli 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum 21, Kuşadası ve Datça 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş 23, Antalya, Konya 6, 24, İskenderun 25 derece. Her mevsimde, her
0: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yaptı. Yarın da MYK toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri Öykü Tüccar izliyor. Öykü, neler yaşandı bugün genel merkezde?
1: Evet, mutlak butlan kararı sonrasında eski YDK görevine dönmüştü. Ancak bir başkanlık seçimi yapılması gerekiyordu. Bugün de o seçim yapıldı. Yaklaşık bir saat sürdü YDK toplantısı. İzmir Milletvekili Mahir Polat YDK'da başkan seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ise Ahmet Ersen Özsoy. Sekreterde Sezgin Kaya seçildi. Bu isimlerden yalnızca bir tanesi, o da Başkan Mahir Polat, milletvekili olarak şu anda aktif olarak görevde, görev yapıyor. Kurul 15 asıl üyeden oluşuyor. Seçilen 3 ismin 3'ü de oy çokluğuyla seçildi. Oy birliğiyle seçilmedi. Bunun da gerekçesi aslında Özgür Özel'e yakın isimlerin bu noktada oy birliğinin sağlanmaması konusunda karar vermesi olduğu belirtiliyor. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı vardı. Yarın da MYK toplanacak. İlk toplantı salı günü yapılmıştı. Bu ikinci toplantı olacak. Oldukça önemli. Saatler 13'ü gösterdiğinde Kılıçdaroğlu'nun 18 kişiden oluşan A takımı bir araya gelecek Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda ve Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup toplantısında kürsüde çıkıp bir konuşma yapacağı açıklanmıştı. İşte bu konuşmanın usulen gerçekleşmesi için alınması gereken bir tedbir, yapılması gereken bir işlem ya da bir isim değişikliği, görev değişikliği varsa işte bunlar MYK'da konuşulacak, ele alınacaklar. Bir kez daha ifade edelim. Kılıçdaroğlu'yla beraber, mutlak butlan kararıyla beraber CHP'de yeni bir süreç başlıyor demiştik. İlk olarak MYK bir araya getirildi. Ardından Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk kez bir araya geldi. Hiçbir disiplin dosyası şu an için kurulun önünde bulunmuyor. Başkanlık seçimi yapıldı. Başkan belirlendi, yönetim belirlendi. Yarın da MYK ikinci kez bir araya gelecek ve Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı konuşmanın ayrıntıları o MYK'da kararlaştırılacak.
0: Öykü Tüccar aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi.
2: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
3: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı'na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
2: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
3: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
2: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
3: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
0: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptalinin ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin bir hazırlığı var. Yeni düzenleme ile süresiz nafaka sona erecek. Ancak nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
2: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenleme ile süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
3: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
0: Şimdi hem Anayasa Mahkemesi'nin kararını hem de yeni nafaka düzenlemesini konuşacağız. Hukukçu bir konuğumuz var. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Sakarya.
4: Merhaba Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bu nafaka düzenlemesi neydi oradaki sorun?
4: Tabii bunu söylemem belki bir kadın avukat olarak avesle iştigal edecek ama bence çok büyük bir zulmü ortadan kaldıracak bir karara imza atmış oldu Anayasa Mahkemesi. Nafakanın süreli hale gelmesinin önünü açtı. Süresiz nafaka hükmünü Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre iptal etmiş oldu. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bizim Türk hukuk sistemimize, yargı sistemimizin üzerindeki en yüksek mahkemedir. Hatta burada sadece mahkeme karar vermekle yetinmez. Belli bir kanun maddesinin iptaline, belki de kanunun bile iptaline kadar varacak sonuçları oluşturabilir. Şimdi burada da Antalya'daki bir aile mahkemesinin hakiminin talebiyle nafakanın süresiz olmasının ciddi mağduriyetlere yol açtığından bahisle iptal için dava açılmıştı ve davanın da sonucu bugün artık görülmüş oldu. Anayasa Mahkemesi 175. madde olan süresiz nafaka hükmünü iptal etmiş oldu. Tabii bundan sonra yapılacak işlem şöyle olacak. Anayasa Mahkemesi meclisin yerine geçerek bir kanun maddesi yazamayacağı için, bir madde ya da kanunda değişiklik yapamayacağı için konuyu meclise bırakmış oldu. Artık mecliste bugün Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları da doğrultusunda bir yargı paketinin içerisinde zaten düzenlenen süresiz nafakayla ilgili hüküm ve sonuçların neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
0: Şimdi o düzenlemeyi bekliyoruz elbette. Peki şu an nafaka alan kişiler açısından herhangi bir değişiklik olacak mı?
4: Bugün yapılan Adalet Bakanı'nın açıklamalarına göre şimdi esasında süresiz nafakanın süreli nafaka haline gelmesi mümkün oldu. Yani nafakanın aslında tamamen iptali gibi bir süre söz konusu değil. Ama burada şöyle bir ayrım oldu. 5 yıla kadarki olan evliliklerde 1 yıl, 3 yıl, 4 yıllık evliliklerde ve hatta belki de 5 yıllık evliliklerde herhangi bir boşanma durumunda nafakanın ödenmemesine karar verildi. 5 yılın üstündeki evliliklerde diyelim ki 8 yıllık bir evlilik boşanacak. 4 yıllık nafaka, 10 yıllık evlilik için 5 yıllık nafaka gibi, yani yarısına bölmüş oluyoruz. Şimdi burada da tabii mevcut olan, şu an hala devam eden boşanma davalarında bu kararın uygulanacağını ama konusu bitmiş artık belki de 5-10 yıldır, 20 yıldır nafaka ödeyen kişiler içinse kanuni düzenlemelerde bir yıl daha ödenmesi koşulunun bağlanacağına dair açıklamalarda bulundu. Tabii bunlar şu an itibariyle sadece açıklama. Bakalım kanunda meclisten nasıl geçecek, önümüze nasıl gelecek? Çünkü bazı partilerin buna itirazlarının da olduğunda açıkçası sanal medyada da görmekteyiz.
0: Şimdi halen devam eden boşanma davaları vardır elbette ve iptal edilen bir düzenleme var. Yenisi için belli bir süre gerekiyor. 8 aylık bir süre verdi Anayasa Mahkemesi. O davaların sonuçlanmasını etkileyecek midir bu süreç?
4: Sadece bu tek bir madde içinse muhtemelen etkilemeyecektir. Çünkü 9 ay sonra yürürlüğe girecek olan Anayasa Mahkemesi kararı. Ama bu süre içerisinde tabii ki 15 gün sonra, 1 ay sonra bir kanun geçerse eğer o süredeki kanuna göre uygulanacak. Fakat yine mevcut kanun hükmüne göre kararlar verilecek. Şu andaki mesela yarın duruşması olan bir kişinin duruşmasında mevcut duruma göre karar verilecek. Fakat çıkan karar, tabii kesinleşme ve istinaf temyiz aşamaları varsa, o süre içerisinde bir kanuni düzenleme olduğu takdirde o düzenleme uygulanmış olacak. Yani sırf bu nedenle duruşmaların atacağını ben açıkçası hukukçu olarak düşünmüyorum. Aksi takdirde çok kaos olur, kaotik bir ortam olur. Sadece nafaka değil, daha birçok konuda bir davanın içinde görülüyor olabilir.
0: Şimdi hukukta şöyle bir şey vardır. Yani biz böyle biliriz. Hukuk geriye işlemez derler. Yani karardan önce alınmış ya da değişiklik öncesi alınmış bir karar varsa o karar devam eder. Yeni mahkeme kararı o yeni düzenlemeye göre yapılır. Şimdi tamam, bir yıl daha ödeme şeklinde bir belki madde eklenecek ama mesela süresiz nafaka hakkı kazanmış bir kadın çıkıp bu anayasaya aykırıdır, burada bir haksızlık vardır diye itiraz edebilir mi sonuca?
4: Evet, sorunuzu iyi anladım. Kazanılmış hakkım var benim. Doğru. Burada mahkeme kararıyla diyebilir mi? Esasında dediğiniz gibi geriye yürümeme hali bizim ceza dosyalarımızda daha çok var. Aleyhe geri yürümeme gibi de onu yorumluyoruz. Ama burada eğer yeni çıkacak olan kanun teklifinde ve kanunlaştıktan sonra da burada direkt bu konuya ilişkin bir madde gelirse artık bütün mahkemeler ona uymak zorunda kalacaklar. Ha, onun iptali için de, yani yeni çıkacak kanundaki bir maddenin iptali için tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gidilebilir mi? Tabii ki gidilebilir. Ama direkt TMK 175'in tekrar iptali için, mesela bu kararın iptali için yeniden mahkemeye gitmek bizim yine Anayasa Mahkemesi'nin kanununa göre, ayrıca da anayasaya göre de 10 yıl sonra mümkün olabilecek.
0: Peki nafakayı ödeyen kişi açısından baktığımızda daha önce bağlanmış nafakalar açısından geriye dönük bir sonuç doğabilir mi?
4: Hayır, geriye dönük bir sonuç işte bu şekilde doğmayacak. Sadece diyelim ki 5 yıldır nafaka ödemeye devam ediyor ve bu kanun kanunlaştıktan, resmi gazetede yayınlandıktan sonra bir sene daha ödemeye devam edecek. Ondan sonra ortadan kalkmış olacak. Yani Ahmet Bey, şunu unutmamak lazım. Burada tabii biz hep erkekler gibi konuşuyoruz ama taraflar diye geçiyor yine Medeni Kanun'da 175. maddede. Bir tarafın mağduriyetini gidermeye çalışırken, bu arada bu mağduriyet bütün toplumsal olarak hem sosyolojik hem psikolojik hem ekonomik anlamda ciddi de sonuçları olan bir mağduriyetti. Süresiz bir şekilde nafaka uygulanması. Çünkü 6 ay evli kalınıyor. Bir hafta, belki bir yıl evli kalınıyor. Sonra 30 yıl, 40 yıl nafaka ödemek zorunda. Maaş gibi, SGK öder gibi devam etmek zorunda. Dolayısıyla bunun mağduriyetinin önüne geçirilmesi tabii ki gerekir. Ama bir taraftan da nafaka alacaklısı olan kadınların da birden yoksulluğa düşme ihtimalinde hukuk sistemi, adalet sistemi de kabul etmez. Bu bir yıllık süre onların hayatlarını nafakanın dışında da düzene sokabilmeleri için, belki SGK'lı bir işe girip çalışmak, kendi ayaklarının üzerinde durulması için verilen bir süre olarak görüyorum. Belki bu bir yıllık süre uzatılabilir. Belki o bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıla da belki yeni kanunda çıkartılabilir. Ama sanki daha uygulanabilir gibi geliyor. Çünkü bu bir taraftan da eğer aynı gün resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz ortadan kalkarsa, mağdur olacak bu sefer belki milyonlarca kadın ortaya çıkabilir. Doğru. Onun için adalet sisteminde işte zaten süreli nafakanın da gelmesini talep etmesi de birçok vatandaşın eşitlik ilkesinin sağlanması açısından önemliydi. Bu sefer bir tarafı yapacağız derken bir tarafı bozmamak adına da o kanun maddelerine çok titizlikle hazırlanması ve o şekilde kararın çıkartılması gerekir.
0: Boşanan kadın açısından belki biraz daha böyle spesifik konuşabiliriz. Bir örnek üzerinden gidebiliriz daha açıklayıcı olması açısından. Yani sonuçta toplumumuzda büyük bir kesimde şöyle bir inanış var maalesef. İşte evlenen kadın evde oturur, çocuğuna bakar. Evlenince işinden ayrılmasını ister eşi. İşte kabul ederse evine oturur. 25 yıl evde oturmuş bir kadın, ev hanımı artık ve eşinden boşanıyor. Gençliğini vermiş, kariyerini bırakmış. Artık o saatten sonra yeni bir düzen kurması çok kolay değil. Yani o kadının bir işe girmesi, SGK'lı bir işe gir. O yaşta o kadarlık bir süreç sonrasında tecrübe de isteniyor sonuçta bir işe girerken. Bir iş kurması ya da iş bulması, düzenini kurması mümkün değil. O kadınların, ev hanımlarının mağduriyeti nasıl ortadan kalkacak?
4: Şimdi bir önceki sorunuzun cevabına benzer bir cevap vereceğim burada da. Bir taraf mağduriyetini giderirken bir tarafı da daha da mağdur etmemek lazım. Dediğiniz gibi bizim ülkemizin bazı gerçekleri var ve bu gerçeklerle birinci sırada yüzleşmesi gereken hukuktur. Çünkü hukuk bütün sosyolojiyi de etkilediği için bir taraftan da. Şimdi dediğiniz gibi çok erken yaşta evlenilmiş. Hele eskiden anneannelerimizin, annelerimizin zamanında 18 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında evlenilmiş. Daha sonra hiç çalışmamış, okumamış, bir kalabalık içinde çalışma hayatını da yaşamamış. Bir şekilde zaman geçmiş ve bu zaman içerisinde çocukları büyütmüş, torunları büyütmüş. Erkeğin o parayı kazanabilmesi için belli bir yaşa gelene kadar ki parayı kazanabilmek için kadın da saçını süpürge etmiş ve dolayısıyla da gelinmiş 50 yaşına 60 yaşına bir sebepten dolayı burada da genelde erkekler tarafından mahkemelere daha kusur hükmediliyor geç boşanmalarda ve evlilik sona ermiş. Şimdi bu kadın tabii ki kanunun ruhunda zaten maddeyi koyarken yoksulluğa düşmesi, yani evlilik içerisindeki refahının, maddi refahtan bahsediyorum, refahının birdenbire boşanmayla sona ermemesi için zaten burada bakın bir açık bırakılmış. Denilmiş ki uzun süreli evliliklerde, yani 20 yılın üzerinde, 15 hatta 15 yılın üzerinde, 30 yıllık evliliklerde, 40 yıllık evliliklerde, Ahmet Bey ben bir keresinde 75 yaşında bir hanımla 80 yaşındaki bir erkek müvekkilimi boşamak zorunda kalmıştım. Çok üzücüydü ama 50 yıllık, 60 yıllık evlilikler bitebilir mi? Bitebilir. O halde o saatten sonra o kadının tabii ki bir işe girmesi, çalışması, yeniden para kazanması mümkün olmayacağından buradaki süreyi hakim takdirine bırakmış olacak yeni kanunda. Yani hakim orada diyebilir ki zaten 60 yaşındaki bir kadın, zaten 70 yaşındaki bir kadın süresiz nafaka, 20 yıllık, 30 yıllık nafaka gibi de hükmedebilir. Onun için de sadece süreler boyutunda da değil, esasında baktığımızda nafakaların tutarlarının da bir taraftan raiç durumlara göre, güncel rakamlara göre uygulanılabilir olması lazım. Mevcut durumdaki nafakalarda 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira gibi komik rakamlarla, yani bir markete gitseniz bir poşeti dolduramayacak rakamlarla da olmaması lazım. Yani hukuk her zaman eşitlik, adalet ister ve onun sağlanması için vardır ya. Hem kadın tarafını hem erkek tarafını kim kusurlu kim kusursuzsa bunun takdirini mahkemeye bırakmakla birlikte eşit seviyede tutması lazım. İki tarafın da birden mağdur olmaması lazım. Çünkü bir taraftan bu süresiz nafaka mağduriyetinin sadece kişilerin bireysel hayatlarındaki yansımalarını da görmüyoruz. Sosyolojik açıdan da yeni evlenecek gençler, yeni evlenecek çiftler bu nafakanın süresiz olması durumuyla mesela abisi boşanmış, komşusu, arkadaşı, birileri boşanmış ve ömür boyu nafaka ödediğini gördükleri zaman evlilikten ciddi manada bir uzaklaşma vardı. Kadınların işe girip de sigortasız çalışmaya zorlandıkları bir durum vardı. Dolayısıyla emekliliklerinde de sıkıntı yaşayacakları bir durum vardı. Ya da erkek boşanmış ama yeniden bir hayat kurmak istiyor. Yeniden kurmak istediği hayatta da önceki eşe ciddi nafakalar ödediği için, gelir düzeyi de ortada olduğu için yeniden bir evlilik birliği sağlayıp yeniden çoluk çocuğa tabiri caizse karışamama durumu oluyor. Onun için dedik, yani bunun sosyolojik ve psikolojik birçok sebepleri olabiliyordu. Bu nafakanın en azından belli bir, herkese eşit bir şekilde, yani 5 yılsa işte 2,5 yıl, 10 yılsa 5 yıl gibi herkes aslında evlenirken de boşanırken de ne kadar nafaka alabileceğini baştan biliyor olması gerçekten birçok aslında sosyolojik problemi de ortadan kaldırmış olacak diye düşünüyorum.
0: Peki bu nafaka bedeli, ödenecek nafaka tutarı, bu nasıl belirleniyor? Yani sonuçta herkesin yaşadığı hayat var, yapılan evlilikler var. Erkeğin belli bir geliri var ya da yok. Buradaki belirleyici ne oluyor?
4: Şimdi hakim tabii ki dosyaya sunulan evraklar ve kendi hakimin de yapacağı araştırmalar neticesinde burada SGK kayıtları, banka kayıtları, eğer bir esnafsa, bir serbest çalışan kişi ise ya da nafakayı ödeyecek olan kişi, onun gelirlerine bakarak, o defterlerine bakarak aşağı yukarı bir aylık gelir belirliyor Ahmet Bey. Ve bu aylık gelinen gelir de eğer SGK'lı çalışansa kolay. Zaten maaşının ne kadar yattığı belli oluyor ve onun üzerinden bir yaklaşık bu arada %15, %20'ye yakın bir nafaka bedeli ödenmiş oluyor. Ama eğer tabii ki serbest çalışan dolayısıyla da aylık kazancının mahkemece net tespit edilemediği durumlarda, çünkü belki de zarar açıkladığı haller de olabiliyor, hiç para kazanmamış gibi gösterilen durumlar da olabiliyor, o zaman tabii biraz daha sıkıntılı oluyor. Aslında çok daha rahat ve refah bir şekilde yaşarken kağıt üzerinde daha düşük olduğu gözetildiğinde kadına çok az bir nafaka veriliyor oluyordu. Onun için zaten ilk sorunuza verdiğim cevap,

0: tarafların birbirine ödeyeceği yoksulluk nafakası ile ilgili.
1: Şunu da sorayım son olarak. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal kararı var. Hali hazırda nafaka ödemekle yükümlü olanlar yarın Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte artık bu iş iptal olmuştur deyip mahkemeye bir itiraz dilekçesi verebilir mi? Ya da işte nafaka ödedikleri eski eşlerini arayıp ben artık bundan sonra önümüzdeki ay yatırmayacağım bu parayı diyebilir mi? Var mı böyle bir hakları?
0: Çok güzel bir soru, çünkü eminim ki ekranın başında izleyen seyircilerimizin birçoğunun benzer durumunda olma ihtimali yüksek. Şimdi daha dediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi kararı 9 ay sonra işleme alınacak. Dolayısıyla bu 9 ay boyunca zaten mahkeme şu andaki kanuna göre verecek. Onun için yarın mahkemelere gidip de bir dilekçe vermenize gerek yok. Ya da bu arada 9 ay beklemeden eğer Adalet Bakanlığı bir an önce kanunlaştırırsa, yani bir hafta, 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay sonra kanunlaştırırsa, kanunda zaten yazacak şu tarihten itibaren geçerlidir diye. O kanunda yazan tarihten itibaren geçerli olacak. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin bu karar vermesi çok önemliydi. Çünkü şunu hatırlatalım. Biraz önce söylediğim gibi Anayasa Mahkemesi kararlarının başka bir karar vermesi için 10 yıl sonra dava açabiliyoruz. Bir 10 yıl önce, yani 2016 yılında yine başka bir mahkeme süresiz nafakanın kaldırılmasını talep etmişti Anayasa Mahkemesi'nden. Anayasa Mahkemesi o kararı reddetmişti. Yani davayı reddetmişti. Süresiz nafakayı kaldırmamıştı. Ama şimdi kaldırdı. Onun için de şu an itibariyle yarın gidip de herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Zaten 10 yıl boyunca geçerli olacak en az bu karar.
1: Peki. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, çok teşekkür ederim.
0: Yayına ben teşekkür ederim. Için. İyi yayınlar dilerim.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında çatışmalar sürse de Washington, Tahran'la bir anlaşmaya dair iyimser. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu bir anlaşma olabileceğini söyledi. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise iletişimin sürmesine rağmen somut ilerleme sağlanamadığı görüşünde.
2: Duyduğuma göre müzakereler aslında çok iyi gidiyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hafta sonu bir anlaşma bile yapılabilir.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Amerikan Başkanı, müzakerelerdeki en kritik düğüm noktası olan İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusuna da değindi. Uranyumu alacağız ve imha edeceğiz dedi. Trump, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da belirtti. Mayınların çoğunu temizlediklerini aktardı. Anlaşma konusunda Tahran'da daha temkinli bir hava hakim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Lübnan'ın El Meyadin televizyonuna konuştu. Amerikalılarla iletişim kesilmedi ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi dedi.
1: ABD ile İran müzakerelerindeki temel anlaşmazlık noktalarından biri İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğu. ABD ve İsrail İran'ın bu uranyumla nükleer bomba yapabileceğini düşünüyor. Tahran yönetimi böyle bir niyeti olmadığını dile getirse de ABD ve İsrail buna ikna olmuş değil. Peki İran'ın elindeki uranyum nerede bulunuyor? Bu uranyumun akıbeti ne olacak? Ayrıntılar haberimizde.
4: Washington-Tahran müzakerelerinde üzerinde en çok tartışılan başlıklardan biri İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın elinde %60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum var. Bu uranyumun yaklaşık 10 nükleer bomba yapmaya yeteceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in en büyük endişesi de İran'ın nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahip olması. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump defalarca İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. İran'ın uranyumu nerede tuttuğu da bir muamma. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun büyük bir kısmını yüksek ihtimalle İsfahan nükleer kompleksinin yakınlarında yer altında saklamaya devam ettiğini söyledi. Bu malzemenin nükleer silahta kullanılabilir hale gelmesi için yalnızca birkaç haftanın yeteceği belirtiliyor. Washington merkezli Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nün analizine göre uranyum İsfahan'da dağın derinliklerine gömülmüştür.

0: Avrupa ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin sığınak dedeci bombalarının menzilinin ötesinde bulunuyor. Washington yönetiminin bu uranyumu ele geçirmek için planları daha önce kamuoyuna yansısa da henüz bu planların hiçbiri uygulamaya konmadı. Zira olası bir Amerika Birleşik Devletleri operasyonu büyük riskler barındırıyor. Trump yönetimi İran'ın elindeki nükleer malzemeyi Tahran yönetimine verilecek teşvikler karşılığında teslim etmeye ikna etmeye yönelik diplomatik çabalara yoğunlaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye yoğunlaşmış olsa da İran'ın nükleer tesislerini korumaya çalıştığı uydu fotoğraflarına yansıyor. Geçen yıl hasar gören İspan tünel girişlerinin yeniden toprakla kapatılarak kamufle edildiği görülüyor. Ayrıca Fordo ve Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı yeraltı tesislerinin çevresine yeni askeri bariyerler, güvenlik duvarları ve olası bir kara operasyonunu yavaşlatacak engeller inşa edildiği de uydu fotoğraflarına yansımış durumda. Zenginleştirilmiş uranyumun İspahan, Natanz ve Fordo'ya ek olarak bilinmeyen ayrı bir yerde saklanması da ihtimal dahilinde. Uzmanlar bunun hükümetin işbirliği olmadan İran'ın stokunun geri alınmasını veya imha edilmesini daha da zorlaştırabileceğini söylüyor. Analistler, Tahran yönetiminin elindeki nükleer stoku taşınabilir tüplere bölerek ülkenin dört bir yanına dağıtmış olabileceğini belirtiyor.
1: Almanya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamada seçilemedi. Almanya'nın İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarını hukukun ihlali olarak tanımlamaması bu sonuçta etkili olduğu yorumları yapıldı. İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu.
2: Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bize oy kaybettirmiş olabilir. Mevcut hükümetin belirli politikalarını zaman zaman eleştirsek de tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.
0: Bu sözlerin sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul. Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda tarihinde ilk kez Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Güvenlik Konseyi'nin Batı Avrupa grubuna 2 üyelik için oylama düzenlendi. Ancak bu kez Berlin yönetimi için işler yolunda gitmedi. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oy aldı. Almanya ise sadece 104 oyda kaldı. Böylece Portekiz ve Avusturya 2022'de başlayacak üyelik için Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Oysa ki Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in adaylığını desteklemek amacıyla New York'ta hem diplomatlar hem de hükümet destekçileriyle yoğun görüşmeler yürüttü. Oylama sonuçlanana kadar da iyimserdi. Wadephul, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'e en çok mali katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Ancak diplomatik çevrelerin Berlin'in İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarını uluslararası hukukun ideal olarak tanımlamamasına eleştiriler gözde yaklaştığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu. Diğer yandan Rusya'nın da Almanya aleyhine lobi faaliyeti yürüttüğü aktarıldı. Wadephul, Ukrayna'ya verilen desteğinde oy kaybetmelerine neden olduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi toplam 15 üyeden oluşuyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Kalan 10 üye farklı dünya bölgelerine ayrılan kontenjanlara göre 2 yıllık kademeli dönemler için seçiliyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A Milli Futbol Takımı Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. Çalışmayı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanı sıra Hidayet Türkoğlu da izledi.
5: Bizim çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nde top başı yaptı. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi Miami'de kampa girdi. İlk antrenmanı Futbol ve Basketbol Federasyon Başkanları İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.
6: Şimdi orada görüyorsunuz işte arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum 18 Temmuz'dan New York'tan İstanbul'a nasıl Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane tok uğradıysa bizi herhalde Fuat Bey yararız. O zaman 400 değil de 1000 tane toktan karşılarlar bizi.
7: 24 seneden sonra ülkemizi dünya şampiyonasına katılarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz. Bugün burada Sayın Başkanımı, yönetimi bu süreçte yalnız bırakmak istemedim.
5: Takımın yıldızlarından Arda Güler, İspanya'da onurlandırılırken bu haberi Miami kampında aldı. Real Madrid formasıyla Elche'ye 70 metreden attığı gol La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Milli takımda Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrı antrenman yaptı. Kenan Yıldız da salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızlar turnuva öncesi Venezuela ile cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de karşılaşacak. Milliler Dünya Kupası D grubunda Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek.
4: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrfor Luis Suarez ile anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi.
8: Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
9: Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir.
10: Fenerbahçe'de başkan adayları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hakan Safi, Sporting forması giyen santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
8: Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın, o da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz.
10: Aziz Yıldırım'sa en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi.
9: İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
10: Faruk Yılgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktardı.
9: Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak, Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecektir.
10: Yıldırım ayrıca stadyum projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine dair atılmış en önemli adım olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak.
4: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçını kazandı. Ay Yıldızlılar Brezilya'da oynanan mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları'nda Yaprak Erkek 20 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile bu akşam saat 22.30'da karşılaşacak. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Ankara ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde avantajı kaptı. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 73-72 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe Beko ilk maçta olduğu gibi 18 sayı geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Sarı lacivertlilerde Tarık Biberovic 20 sayı, Talen Horton Tucker ise 19 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te Jordan Lloyd'un 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Üçüncü maç yarın saat 20'de Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak. Diğer seride Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji karşısında 1-0 önde. NBA'de final heyecanı başladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta New York San Antonio'yu bitime 2 dakika kala yakaladığı 11-0'lık seriyle yenmeyi başardı.
5: Jalen Brunson yıldızı açtı, New York NBA finallerine galibiyetle başladı. New York serinin ilk maçında San Antonio'yu 105-95 yendi. Üstünlüğün 10 kez el değiştirdiği karşılaşmada New York farkı son anlarda açtı. San Antonio bitime 2 dakika kala 95-94 öne geçti. New York 11-0'lık seriyle rakibini yenmeyi başardı. Jalen Brunson 30 sayı attı. Karl Anthony Towns 18 sayı 12 ribaundla double-double yaptı. San Antonio'da Victor Wembanyama'nın 26 sayı 12 ribaundlık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı cumartesi gecesi yine San Antonio'da oynanacak. 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
4: Fransa açığa bir favori daha erken havlu attı. Kadınlar Dünya 1 numarası Arina Sabalenka turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvasının çeyrek finalinde Diana Schneider'e 2-1 kaybeden Sabalenka, Roland Garros'a erken veda etti. Kadınların diğer eşleşmesinde Dünya 114 numarası Chvalinska, Rus tenisçi Anna Kalinskaya'ya 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi. Fransa açıkta kadınlar şampiyonu cumartesi günü oynanacak finalle belli olacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Reklam.
12: Hedefe ulaştınız.
13: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
14: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
19: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
20: Sağlam bankacılık.
21: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
22: Yardım edin!
21: Aşk işleri belli olmaz.
22: Kimse yapma!
23: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
24: Belki ben de öyle.
21: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
25: Umarım bir daha görüşmeyiz.
21: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
25: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
26: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
27: Bankam Tombank kartıma bir.
11: Reklam.
28: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
29: Mobiliz.
30: Türkiye iki ayrı hava riski altında. Batı ve güneyde Lodos'la birlikte bunaltıcı sıcaklık ve yüksek nem etkili oluyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski artıyor. İç ve doğu kesimlerde ise aniden kuvvetlenen sağanaklar, yıldırım ve kısa süreli su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
28: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
29: Mobiliz.
31: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
32: Doğa konuşmaları.
33: İstanbullular ya da İstanbul'u ziyarete gelenlere bir rota çizecek olsak hangi bitki türleri nerede görülebilir? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlatıyor.
0: planlamayı tabii ki öncelikle dönem dönem planlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki her bitkiyi her zaman göremiyoruz. İlk çiçeklenenler nedir? Şubat, Mart aylarında hemen bu havalar ısınmaya başladığı zaman geofit dediğimiz soğanlı bitkiler çiçeklenmeye başlar. Crocus istanbulensis, işte efendim Crocus pestalozzi bizim ilk baharda ortaya çıkan bitkilerdir. Bunu nerelerde görebiliriz? İstanbul'un makiliklerinde. Özellikle hani bizim bu taşlık, kayalık dediğimiz, üzerinde sanki bir şey yetişmezmiş gibi gördüğümüz ve o yönde davrandığımız yerlerde bu bitkileri görebiliriz. Mesela nedir? Aydos Tepesi. Bunun için çok ideal bir yerdir. Eğer Şubat ayı sonunda Aydos Tepesi'ne çıkarsanız, bu sene kar biraz geç kalktı, kış biraz uzun sürdü, birazcık daha geç olacaktır bu. Aynı yerde hem çiğdemleri göreceksiniz hem de meşe altlarından yoğun bir şekilde kardelenleri göreceksiniz. Sonra nedir? Mesela bu aya doğru geldikten sonra onların işi en fazla 2 hafta, 3 haftada. 2-3 hafta içerisinde kardelenler, çiğdemler işini bitirir. Yerine başka çiçekler açmaya başlar. Mesela aynı yerde bir ay önce çiğdemleri, kardelenleri gördüğünüzde bir süre sonra bir bakıyorsunuz anemonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Mayıs ayı İstanbul'da orkidelerin görüleceği zaman geldi. Özellikle Batı İstanbul meraları, Başakşehir tarafına giderseniz hala kaldıysa burada 5-6 tür orkideyi yan yana görebilirsiniz. Bakın İstanbul'da totalde 49 farklı orkide yetişiyor. Bunların hepsini bu içerisinde görebilirsiniz. Ya da şu an tam çiçekte İstanbul nazendesi endemik bir türdür. Latrus undulatus yaprak kenarları dalgalı gösterişli pembe çiçekleri olan bir türdür. Beykoz üstlerine giderseniz ya da Aydos Kayış Dağı etrafında gezerseniz bunlar karşılaşmamanız mümkündür buralarda. Temmuz ayında yine aynı şekilde Aydos, Çatalca, buradaki meşeliklerde Centaurea hermani bir peygamber çiçeği cinsi diyeyim ben size. Turuncu renkli çiçekleri de çok görseldir. Biraz önce bahsettiğim her sonbahara doğru yazın biraz duracaktır bu dönem. Çünkü yaz sıcakları ile birlikte çiçeklenme azalacaktır. O baharda açanlar artık meyve gelişim sürecini tamamlayacaktır. Sonbahar yağışları ile birlikte bu sefer sonbahar geofitleri, sonbahar soğanlı bitkileri çiçeklenmeye başlayacak. O biraz önce adını Kadıköy'den aldığını söylediğim Korçukum kalsedoniki muhteşem bir çiçektir. Aynı şekilde Kayış Dağı'nda hala kaldı mı bilmiyorum. Bir dönem vardı Çamlıca'da. Orada da Korçukum kalsedonikum vardı. İstanbul o yüzden her dönem gezilebilecek, her dönem bitkileri incelenebilecek bir yer aslında.
1: Doğa konuşmaları.
31: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyatının büyük ustası Fyodor Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna Grigoryevna Dostoyevski'nin Günlükleri Ketebe yayınlarından çıktı. Günlükleri dilimize merhum Nuri Pakdil çevirmiş. Dostoyevski hakkında çok fazla söze gerek yok. O, dünya edebiyatının en yüksek zirvelerinden biri. 1821 doğumlu Fyodor Mihailovich Dostoyevski 1881'de St. Petersburg'da öldü. Mühendislik okudu, orduda görev aldı. Ordudan ayrıldıktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi. Çara suikast iddiasıyla tutuklandı, kurşuna dizilmek üzereyken son anda affa uğradı. Sibirya'ya sürgüne gitti. 5 yıllık sürgünün ardından cezasını tamamlayıp St. Petersburg'a döndü. Sonrası her biri klasik mertebesine ulaşmış kitaplar. Ezilenler, Ölüler Evinden Anılar, Yer Altından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov Kardeşler liste uzayıp gidiyor. Dostoyevski sadece edebiyat alanında etkiler yaratmadı. 20. yüzyılın fikir dünyasında da derin izler bıraktı. Dostoyevski'nin ilk eşi sürgün yıllarında tanıştığı hasta ve dul bir kadın olan Maria Isayeva idi. Onunla 1857 yılında evlendi, lakin Maria 1864'te tüberkülozdan öldü. Dostoyevski bundan 3 yıl sonra sekreteri Anna Grigoryevna Sinitkina ile evlendi. Hani bugün günlüklerinden bahsettiğimiz Anna. Fyodor Dostoyevski yeni eşi Anna ile evlendikten kısa süre sonra Rusya'dan ayrılarak Avrupa'da uzun bir süre geçirdi. Bu dönemin önemli duraklarından biri de Cenevre'ydi. Burada yaklaşık bir yıl kaldılar. Bu dönem yazarın hayatında hem üretken ki Budala'yı burada yazmış Dostoyevski hem de oldukça çalkantılı bir süreçti. Dostoyevski'nin kumar bağımlılığı sebebiyle karşı karşıya kaldığı borç yükü aileyi çok zor şartlarda yaşamaya sürüklerken, daha büyük bir acı ise ilk çocukları Sofya'nın doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiydi. İşte Anna Grigorievna'nın günlükleri, Dostoyevskilerin Cenevre'de geçen bu zorlu günlerinin bir bölümünü yansıtıyor. Efendim, konuyu kapatmadan günlükleri çeviren edebiyatçı Nuri Pakdil'in Dostoyevski hakkındaki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor Pakdil: Dostoyevski, sevdiğim denli acırımda. Kaç kez okudunuz Dostoyevski'yi? Orta bir dünya vatandaşı olabilmek için 2 kez. Orta bir yazar olabilmeniz için de 5 kez okumalısınız Dostoyevski'yi. Hatta sürücü ehliyeti alabilmek için Dostoyevski'yi okuma şartı getirilmesi gerektiğini de savunuyor Nuri Pakdil. Emrah Arslan'ın çocuklar için yazdığı merak dolu bir zaman yolculuğu, bilimin öyküsü, Mundi Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Berna Dörtpınar resimlemiş. Bilimin öyküsü ilk yerleşik toplulukların gözlemlerinden Newton'ın devrim yaratan fikirlerine uzanan bir yolculuk. Arslan'ın kitabı küçük okurlara bilimin formüllerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir sorgulama serüveni olduğunu gösteriyor. Bilimin öyküsü sıkıcı ansiklopedik bilgilerden ibaret olmadığı gibi bilimin eğlenceli yönlerini de ortaya koyuyor. Tarihçi Doktor Aynur Emer'in Beşiktaş'ta Saraylar ve Konaklar isimli araştırması Timaş yayınlarından çıktı. Aynur Emer kitabında kadı sicilleri, arşiv belgeleri ve görsel malzemelerden yola çıkarak Beşiktaş'ın 16. ve 17. yüzyıllardaki mimari ve toplumsal dokusunu mercek altına alıyor. Beşiktaş'ta günümüze ulaşmamış pek çok saray, konak ve yalı var. Doktor Emer bunların da izini sürüyor. Dolayısıyla Boğaz'ın bu güzel semtinin erken dönem yerleşim ve şehirleşme sürecini bütüncül bir bakışla ortaya koyuyor. Doktor Aynur Emer'in araştırmasının merkezinde Beşiktaş Sahil Sarayı yer almakta. Sahil Sarayı inşa sürecinden geçirdiği dönüşümlere kadar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Yapının Osmanlı saray mimarisi ve Boğaziçi tarihi açısından önemi vurgulanıyor. Beşiktaş'ın bir köyden imparatorluk elitinin tercih ettiği seçkin bir yerleşime dönüşümünü anlatan eser, tarih, şehircilik ve mimarlık tarihiyle ilgilenen okurlar için iyi bir başvuru kaynağı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar, sofrada yeşillikler deyince ısırgandan vazgeçemiyoruz ama ısırgan aynı zamanda korkutuyor. Korkutuyor derken adı üstünde, işte ısırıyor. Bazı yerlerde de dalgan derler, dalıyor. Gerçekten de ısırganın böyle korkutucu bir yanı var. Aslında Latincesine bakarsak urtica demek. Orada da kökende bir iğne, iğnelemek kelimesi var. Aslında böcek gibi sokmak anlamına da geliyor. Isıran, dalayan bir özellik var. İtalyanca'da da urtica denilir o yüzden. İngilizce'de de mesela nettle denir. Şimdi orada da köken olarak gene Almanca'ya dayandırılmış. Almanca'da da bitiştirmek, dikmek anlamına geliyormuş. Yani aslında bir iğne bağlantısı orada da görüyoruz gibi. Ama bunun da temelinde ısırganın aslında dokumacılıkta veya ip yapımında kullanılması yatıyor. Mesela Germanik ülkelerde ve İskandinavya'da, özellikle Danimarka'da ip yapımında kullanıldığını veya tekstil yapımında kullanıldığını görüyoruz. Danimarka'da balıkçı ağlarında, hatta arkeolojik alanlarda bulunan eski kumaş parçalarında hep ısırgan lifi tespit edilmiş. Yani aslında aynı bizde keten kenevirin kullanıldığı gibi birazcık da lifleri için kumaş veya ip yapımında kullanılabilen otlardan biri. Şimdi çorbaya dönelim. İngiliz yazar Felicity Clock, şeflerin farklı tariflerini karşılaştırarak ideal bir ısırgan çorbası tarifi geliştirmiş. Çok kolay aslında. Birkaç bağ, yarım kilo kadar ısırganın sadece yaprak kısımlarını alın. Şöyle bir 4 dakika kadar haşlayın. Yani bir 10 dakikadan falan bahsetmiyoruz. Hiç rengi dönmemesi lazım. Sonra bu ısırganı hemen süzün ve böyle buzlu bir soğuk suya atın. o rengi orada donsun kalsın yemyeşil olarak. Şimdi diğer tarafta da bir böyle dolu dolu çorba kaşığı 30 gram kadar tereyağını veya zeytinyağını tencereye koyun. Üstüne bir soğanı doğrayın. Şöyle biraz çevirin. İki diş de sarımsak katın. Şimdi bunun üzerine iki çorba kaşığı un koyacaksınız. Un yerine patates veya yulaf da kullanabilirsiniz. Patatesi sonradan haşlanmış olarak da katabilirsiniz. Yağda çevrilmiş soğanın ve unun üzerine yarım litre kadar sütü azar azar ilave edin. Şöyle biraz koyulsun. Bir onun yarısı kadar da tavuk suyu. Tavuk suyu istemezseniz sadece su da koyabilirsiniz. Yani şöyle bir çorba kıvamına gelsin. Baharat olarak da sadece tuz ve muskat ya da işte bizim küçük Hindistan cevizi dediğimiz nutmeg. Şimdi bunun üzerine bir taraftan o haşlayıp da şokladığınız ısırganı katacaksınız. Hepsini şöyle bir çevireceksiniz. Çorbayı bir taşım kaynattıktan sonra makineden geçireceksiniz. Blender'dan veya kollu robotla pürüzsüz bir çorba elde edeceksiniz. Yemyeşil, sağlık dolu, bir o kadar da lezzetli bir ısırgan çorbası. Soframızdan yeşillikler eksik olmasın. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 32 derece. Marmara geneli güneşli, Trakya kesiminde sağanak geçişi var. Bursa 35, Edirne 30 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Ankara 28, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve nemli esiyor. İzmir ve Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Antalya'da bağıl nem oranı %80'lerde, sıcaklık 26 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum kesiminde yerel yaz sağanakları görülecek. Samsun 25 derece. Doğu'da Erzincan, Erzurum bölümünde yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: Merhaba, saat 16 NTV'de günün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yaptı. Yarın da MYK toplanacak. CHP'deki gelişmeleri şimdi Öykü Tüccar aktaracak Ankara'dan. Öykü.
3: Özgür Özel döneminde partiden ihraç edilen isimlerin partiye geri dönüşü için bugün önemli bir karar alındı. Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Başkanlık seçimi vardı. Başkanlık seçiminin ardındansa önemli bir karar alındı. Bu kararı da biraz önce YDK üyesi Süleyman Bülbül kameraların karşısında açıkladı. Ne oluyor? Yüksek Disiplin Kurulu Kasım 2023'te gerçekleştirilen kurultay sonrası göreve gelen Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı bütün kararların iptal edilmesi yönünde MYK'ya bir tavsiye yazısı yazma kararı aldı. Bu ne anlama geliyor? Yarın hatırlatalım, MYK yarın toplanacak. Burada bu yazı görüşülecek. Onaylanması durumunda MYK Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı yazacak ve ihraç edilen isimlerin bu şekilde partiye geri dönmesinin de önü açılmış olacak. Bu ne anlama geliyor? Onu ifade etmek, daha fazla ifade etmek gerekirse Gürsel Tekin, Lütfü Savaş, Berhan Şimşek gibi partiden ihraç edilen isimler partiye geri dönebilir. Tanju Özcan gibi Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilmiş ancak Özgür Özel döneminde partiye geri alınmış isimlere yönelik de kararların iptali de söz konusu olabilir. Bu oldukça önemli bir karar. Süleyman Bülbül 3 YDK üyesi olarak bu karara şerh düştüklerini söyledi. Buna da gerekçe olarak hem mahkemenin tedbir kararında bu yönde bir tedbir karar bulunmadığını ifade etti. Hem de affetme bağışlama yetkisinin Yüksek Disiplin Kurulu'nda değil parti meclisinde olduğunu söyledi. Bu kararın ne anayasaya ne tüzüğe hiçbir yere dayanmadığı konusunda da bir ifadesi oldu. Hukuksuzdur, hükmen geçersizdir. Bu nedenle de biz 3 vekil olarak şerh koyduk ifadesini kullandı. Ancak tabii ki şu an için oy çokluğuyla bu yazı yazılmış durumda. Yarınki MYK'da da görüşülecek. Biz de o MYK'yı takip ediyor olacağız. Zira o MYK'da görüşülecek bir diğer önemli kararda konuda Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı grup toplantısı. Bu toplantıya ilişkin de kararların yarın MYK'nın gündeminde olduğunu biliyoruz. Nasıl bir yol izlenecek? Bunlar da o MYK'dan sonra açıklanmış olacak. Bir kez daha ifade edeyim. Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk kez toplandı. İzmir Milletvekili Mahir Polat başkanlık görevine getirildi. Ardından önemli bir karar alındı. O da şu: MYK'ya Kasım 2023'ten sonra göreve gelen YDK'nın verdiği bütün kararların geçersiz sayılmasına yönelik bir tavsiye yazısı gönderildi. Merkez Yönetim Kurulu da yarın toplanacak ve bu kararı, bu yazıyı ele alacaklar. Onaylanması durumunda ise partiden ihraç edilenlerin geri dönmesi için başsavcılığa bir yazı gönderilecek.
2: Öykü Tüccar aktardı. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptalinin ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin bir hazırlığı var. Yeni düzenlemeyle süresiz nafaka sona erecek ancak nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
4: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
4: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği, evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahsi teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saran, sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme Saran'la kardeşi Alan Kenan Saran'ın reklam veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçundan 2,5 yıl hapisle 562 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme diğer sanıklar Emre Eren ile Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Saran, dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok, yayını aldığımız gibi koyuyoruz. Biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yere batan sarnıcının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarihi sarnıç uzun zamandır mülkiyet tartışmalarının merkezindeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak kendi adına tescil işlemi gerçekleştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşımış, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak itiraz süreçleri sonrasında yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine karar verilmişti. 2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşti, ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi sarnıcın İBB'den vakıflara devri yeniden değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'de düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Ayrıca Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerine dair de önemli mesajlar verildi.
6: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
4: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'deki 2. ana jet üssünde düzenleyen bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silah alımlarını artırmasını da değerlendirdi.
5: Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
4: Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 2 haftada 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bugüne teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlarının Kuruluşu'nun 115. yıl dönümü nedeniyle Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali de düzenleyecek. Festivale öğrenciler ve veliler davetli. Festivalde statik uçak sergileri, paraşüt atlayışları, simülatör deneyimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı. Kongrede konuşan Rubio, Türkiye'deki zirve muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olabilir ifadelerini kullandı.
7: Başkan Trump, Türkiye'deki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak. Bence Temmuz'da Türkiye'de yapılacak bir sonraki NATO zirvesi muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak. Zira açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var.
2: Because İsrail ve Lübnan, Washington'da yürütülen müzakerelerin ardından ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı kararı 3 ülke adına yapılan ortak açıklamada duyurdu. Buna göre Lübnan hükümeti yalnızca ordunun kontrolünde olacak, pilot bölgeler oluşturacak. Heyetler 22 Haziran haftasında barış anlaşması hedefiyle müzakereleri sürdürecek.
8: İsrail ile Lübnan heyetleri ABD arabuluculuğunda dördüncü kez masadaydı. Washington'daki iki günlük yoğun toplantılardan ateşkes anlaşması kararı çıktı. Üç ülke ortak açıklama yaptı. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tasfiye edilmesine bağlı olduğu belirtildi. Taraflar yalnızca Lübnan ordusunun kontrolünde olacak pilot bölgelerin oluşturulması konusunda da anlaştı. Lübnan ayrıca ülke genelinde kontrolü sağlayabilmek için ABD desteğiyle ordu kapasitesini arttırma taahhüdünde bulundu. Ortak açıklamada egemenlik vurguları da öne çıktı. İsrail ve Lübnan arasındaki ilişkinin geleceğine yalnızca iki egemen hükümetin karar verebileceğinin altı çizildi. Herhangi bir devlet ya da devlet dışı aktörün Lübnan'ın geleceğini rehin alma girişimi reddedildi. Ancak İsrail'in Lübnan'daki işgalini sonlandırmasına dair net bir taahhütte bulunulmaması da dikkat çekti. Açıklamada İran'ın bölgedeki saldırıları kınanırken ABD saldırılarına değinilmedi. İsrail ve Lübnan heyetleri 22 Haziran haftasında kapsamlı bir barış anlaşması hedefiyle yeniden bir araya gelecek. Şimdi gözler kısmi ateşkese karşı çıkan ve sadece ülke çapında bir ateşkesi kabul edeceğini belirten Hizbullah'ın atacağı adımlara çevrildi.
2: İran savaşı yeniden başlayabilir mi? Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre bu sorunun yanıtı hayır. Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığı belirtildi. Gazeteye göre Trump danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün savaşı yeniden başlatmayacağını söyledi.
4: İran Amerikan askerlerini öldürürse ateşkesi sona erdirmeyi gözden geçiririm. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına bu mesajı ilettiği belirtiliyor. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirildi. Gazete haberini Amerikalı yetkililere dayandırdı. Wall Street Journal, Trump'ın savaşı yeniden başlatmaktaki isteksizliğinin Orta Doğu'da daha geniş çatışmalardan kaçınmak istediğini gösterdiğini yazdı. Trump'ın bunun için haftalarca hatta aylarca sürecek küçük çaplı çatışmalara katlanmaya istekli gözüktüğü belirtildi. Ancak küçük çaplı saldırıların Trump'ın üzerindeki baskıyı artırdığı ve ateşkesin uzun vadeli sürdürülebilirliğine gölge düşürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir yandan da İran'la anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını dile getiriyor. Ancak New York Post gazetesine verdiği demeçte anlaşma yapmak için acele etmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının Eylül'e kadar sürebileceğini de belirtti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Cuma günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda İran'dan gelen son teklifi reddettiğine dikkat çekti. Trump'ın yardımcılarına İran'ın uzun bir süreye yayarak değil, baştan ciddi tavizler vermesini istediğini iletti. Bunu yapmadığı sürece İran'ın hiçbir fayda sağlamaması gerektiğini belirtti. Ancak İran bunun tam tersi bir tutum içinde. Tahran savaşın sonucunun kendisine müzakerelerin içeriğini ve sürecini şekillendirme olanağı sağladığı görüşünde. Her teklif ve karşı teklifin müzakeresinin günlerce sürdüğüne dikkat çekiliyor. Yeni metinlerin İran'ın parçalanmış liderlik yapısının onayına sunulması süreci hem uzatıyor hem karmaşıklaştırıyor. Bir yandan Trump'ın sürekli kesintiye uğrayan müzakerelerden sıkıldığı da belirtiliyor. Merkezi New York'ta bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin Orta Doğu uzmanı Stephen Cook, İranlılar teslim olmadılar. Bu da Trump'ı zor duruma sokuyor dedi. Trump'ın savaşı sona erdirmek istemesi halinde bunu hızlıca yapabileceğine de dikkat çekildi. Ancak bunu yapabilmek için İran'ın nükleer programı ile ilgili kesin taahhütler içermeyen bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiği belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Trump yönetimi son haftalarda bu yöne kaymış durumda. Böylesi bir anlaşmaya varılması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu yok etmeyi taahhüt edeceği, ancak bunun için zaman ve sınırlama vermeyeceği belirtiliyor. Wall Street Journal'a göre Trump'ın alternatifi ise savaşın kısa sürede sona erdirilemeyeceğini kabullenmesi olacak. Trump şimdiye kadar seçim yapmaktan kaçındı. Bir yandan askeri gerilimi daha da artırmakta tehdit ederken, diğer yandan da anlaşmanın neredeyse tamamlandığını iddia etti.
2: Küresel ekonomide kara senaryo masada OECD körfezdeki enerji kesintilerinin 2027'ye kadar devam etmesi durumunda dünya büyümesinin %1,8'e kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD küresel ekonomide savaşın yarattığı enerji şokunun etkilerinin büyüdüğü uyarısı yaptı. OECD'nin baskı altında temasıyla yayımladığı ekonomik görünüm raporunda küresel ekonomi için iki farklı yol haritası ortaya konuldu. İlk senaryoda enerji krizinin görece kısa sürede kontrol altına alınması öngörülürken, ikinci senaryoda Körfez bölgesindeki enerji üretim ve ihracat sorunlarının 2027'nin ikinci yarısına kadar sürmesi varsayılıyor. Bu senaryoda dünya büyümesinin %1,8'e kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor. Kuruluşa göre bu oran küresel finans krizi ve pandemi gibi olağanüstü dönemler dışında nadiren görülen seviyelere işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın etkilerine rağmen ekonomi programını uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Uygulanma hızı etkilenebilir ama yönümüz aynı dedi.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yılı %20'li seviyelerde tamamlayacağını söyledi. Bakan Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Yatırım Forumu'na katıldı. Burada yabancı yatırımcılara seslenen Şimşek, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Buna rağmen ekonomide hedeflerin korunduğunu dile getirdi.
9: Türkiye'nin bulunduğu coğrafya şoklara açık. Gelişmeler programın uygulanma hızını etkileyebilir. Ancak yönünü değiştirmesi olası değil.
4: Türk lirasına güvenin arttığını belirten Şimşek, belirli bir kur seviyesi hedeflemiyoruz dedi. Risklere rağmen dezenflasyonun sürdüğünü ifade etti.
9: Büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlamasını bekliyoruz.
4: Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılar için hayata geçirilen yeni uygulamaları da anlattı. Hizmet ihracatlarında tam vergi istisnası uygulanacağını vurguladı.
2: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkarılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı.
10: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+1 ve 3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1-5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7-6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
10: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
4: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
10: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
4: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
2: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bir firari şüpheli daha gözaltına alındı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. Bu sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Diğer firari şüpheli aranıyor. Hatay'da 5 yavru köpeği kamyonetle sulak alana bırakan 2 kişi 540 bin lira para cezası aldı. Görüntüler Samandağ ilçesindeki Mileyha sulak alanında kaydedildi. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında olan alana kamyonetle 5 yavru köpek bırakıldı. Çevredekiler tarafından telefonla kaydedilen o anlar tepkilere neden oldu. İki şüpheli bina sakinlerinin hayvanlardan rahatsız olduğunu ancak köpeklerin henüz yavru oldukları için barınağa alınmadığını öne sürdü. Bu nedenle yavruları sulak alana bıraktıklarını anlattı. Şüphelilere köpek başına 108 bin lira olmak üzere toplam 540 bin lira para cezası kesildi. İstanbul'daki özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin başlattığı grev 123 günün ardından sona erdi. Taleplerinin

0: mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık. Bugün uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız.
1: Öğretmenlerin maaşlarında ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
0: Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik.
1: Öğretmenler 4 Haziran itibariyle dersliklerine geri döndü.
2: Kredi faizlerindeki artış, yükselen fiyatlar, gayrimenkulde son 5 yılın en düşük satışı yapıldı. Gerilemenin nedeni arsa ve tarla talebinin azalması.
1: Arsa tarla alımı azaldı. Gayrimenkulde satışlar 5 yılın en düşük seviyesine indi. TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgiye göre yılın ilk 5 ayında 1 milyon 29 bin gayrimenkul satıldı. Satışlar geçen yıla göre %13,9 azaldı.
3: Mevduat faiz oranları yüksek. Mevduat faiz oranlarının yüksek olduğu ortamlarda da TAPU gayrimenkul satışlarında hep bir gerileme gelir. Çünkü tasarruf sahibi daha fazla getirisi olan mevduat faizine yönelir böyle dönemlerde.
1: Gerilemenin en büyük nedeni arsa ve tarlaya azalan talep. Konut satışlarında ivme kaybı yok.
3: Gayrimenkulde sadece konut değil, arsa arazi fiyatlarında da, dükkan ofis rakamlarında da oldukça yükselme söz konusu. Dolayısıyla o yüksek fiyat da artık erişilebilir gayrimenkul sayısını olumsuz anlamda etkiliyor. Kredi politikası daha genişleyici olduğu dönemlerde insanlar kredi kullanarak gayrimenkul ve konut alıyordu. Dolayısıyla böyle bir dönemin içinde değiliz.
1: Satışlar azalsa da harç gelirlerinde çok yüksek oranda artış kaydedildi. Gelir %69,5 yükselerek 87 milyar 112 milyon liraya çıktı. Tutarın 82,7 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.
2: Mayıs ayında hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Üreticide kuru soğanla birlikte patatesin de fiyatı arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, depolardaki ürün bitince fiyat da arttı dedi. Üreticiyle market arasında en çok fiyat farkı ise elmada.
1: Mayıs ayında markette ve üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Üreticiyle market arasında fiyatı en çok değişen ürün ise elma olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mart ayı market araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Üreticiyle market arasında fiyat farkı en fazla %388,5'te elmada görüldü. Elmayı %278,6 ile havuç ve %195,7 ile marul izledi. Mayıs ayında markette 36 ürünün 22'sinde fiyat arttı, 13'ünde ise düştü. Fiyat artışında %44,7 ile kuru soğan ilk sırada. Onu %32,7 ile patates ve %27,3 ile limon izledi. Geçtiğimiz ay markette fiyatı en çok düşen ürün ise %54,3 ile sivri biber. Sivri biberi çilek ve marul takip etti. Mayıs'ta üreticide 28 ürünün 9'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görülürken 10 üründe ise fiyat değişmedi. Üreticide de en çok fiyat artışı %77,2 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğanı %45,5 ile patates ve %43,8 ile limon izledi. En yüksek fiyat düşüşü ise %54,7 ile domateste. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. İç Anadolu'da depolarda kuru soğan ve patates kalmadığı, İzmir ve Çukurova'da ise hasadın yeni başlaması gerekçesiyle arzın düştüğünü belirtti.
2: Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjisi olanlar zor anlar yaşıyor. Peki bahar alerjisinin belirtileri nelerdir? Tedavide yeni yöntemler var mı? Uzmanına sorduk.
1: Hapşırık, gözlerde sulanma ve kızarıklık, burunda kaşınma. Bunlar bahar alerjisinin belirtilerinden birkaçı. Peki bahar alerjisi nasıl tedavi edilir?
4: Eğer çok şiddetli günlük hayatınızı olumsuz etkileyen belirtiler varsa bir hekime başvurmakta ve buna uygun tedavi almakta fayda var. Eğer siz böyle bir rahatsızlık olduğunu biliyorsanız daha önceki yıllarda da kullanmış olduğunuz ilaçların benzerini bahar ayları yaklaştığında kullanmaya başlamanız gerekir. Mümkün olduğunca

0: Burnu sık temizlemek, suyla bile olsa burnu sık temizlemende büyük katkısı olur.
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek, alerjenlere karşı vücudu duyarsızlaştırma tedavilerinin de olduğundan bahsetti.
0: Bununla ilgili tedavileri almak suretiyle bu tür yakınmaları daha uzun sürede ortadan kaldırmak, yok etmek mümkün. Ama bunu mutlaka bir uzman hekim tarafından ve sizin nelere karşı alerjiniz olduğu spesifik olaraktan belirlenmek suretiyle bu duyarsızlaştırma işlemleri immünoterapi de dahil olmak üzere yapılabilir ve bundan da büyük fayda görürsünüz.
1: Profesör Doktor Gerek, bahar alerjisinin tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.
0: Solunum yollarının bu alerjenlerle sürekli olaraktan rahatsız edilmiş olması bazı kronik rahatsızlıkları başta astım veya astım benzeri rahatsızlıkların ortaya çıkmasına yol açabilir.
2: Şehir hayatı cilt kanserine davetiye çıkarıyor. Nedeni ışığı yansıtan asfalt, cam ve betonun artması. Çözüm güneş kremi, gözlük ve şapka.
3: Saati çıkmamaya çalışıyorum ama acil durumlarda mecbur çıkıyoruz. Dışarı çıkarken güneş koruyucumu kullanmaya çalışıyorum.
4: Güneş gözlüğü takıyoruz, güneş koruyucu kremler mutlaka sürüyoruz. Gerektiğinde şapka da kullanıyoruz.
5: Cam yüzeyler, asfalt, otomobiller, güneşi yansıtan parlak yüzeylerin çokluğu nedeniyle şehir merkezlerinde güneş maruziyeti artıyor ve bu durumda melanom kanserine davetiye çıkarıyor.
6: Azalan yeşillik sebebiyle gölge alanların azalması, araba kullanımının artmasıyla camdan yansıyan UVA ışınları ve çalıştığımız yerlerde de hem ekran maruziyeti hem de camdaki ışınlar maalesef deri kanserine yol açıyor.
5: Cilt kanseri en çok korunmayan bölgelerde görülüyor.
6: İhmal edilen, güneş koruyucu sürülmeyen, özellikle kol ve bacak hani daha koyulaşsın diye solaryuma giren ve güneş altında yatan kişiler oldukça risk faktörü altında.
5: Çocukluk çağında güneş yanığı geçiren kişilerse daha dikkatli olmalı.
6: En ciddi risk faktörlerinden biri çocukluk çağında büllü, yani aslında su toplamalı yanık geçirmek. Çocukluk çağında geçirilmiş güneş yanığı riski neredeyse 2 kat kadar artırıyor melanom riskini. Ve 15 yaşına kadar geçirilmiş 5 tane yanık da melanom riskini %80 artırıyor.
5: Uzmanlara göre yazın dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş koruması kullanılmalı.
7: Plazaların cam yüzeyleri, arabalar, işte bunların hepsi ayna etkisi yapıyor. Özellikle güneşin etkisi şehir merkezlerinde daha fazla hissediliyor. Elbette güneş kremi kullanmak gerekiyor. Güneş gözlüğüyle desteklemek de önemli. Ancak bu bile yeterli değil. Öğle saatlerinde uzmanlar mutlaka şapka ve gölgelik olması gerekiyor diyor.
5: Bol su tüketmek ve cildi nemlendirmek de güneşe karşı koruma sağlıyor.
2: Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yeni bir karar var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve yine CHP'deki bazı yöneticiler hakkında fezleke hazırlanmasını gerektirecek bir takım iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderildi. Nedir bunun ayrıntıları, onu öğreneceğiz. Sena Gürbıyık telefon attığında. Sena.
8: Burak Özcan, Özgür Özel, Ümit Akdoğan, senin de belirttiğin gibi Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkında soruşturma dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün bir paylaşım yaptı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yılım'a ait cep telefonlarının incelenmesi ve Özkan Yılım'ın da kendi ikrar içerikli beyanları neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine yönelik bazı telefon kayıtlarının eşleşmesi, alınan beyanlar, mesajlaşma tutanakları gibi açıklamalar yer aldı bu paylaşılan bilgilerde ve Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden de yine Özgür Özel, Veli Ağbaba gibi isimlerin delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi ve yine bahsettiğimiz gibi yayının başında Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve bu başta geçen eylemlere de iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında da fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek iddialar olduğu için Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkında bu soruşturma dosyalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz dakikalarda paylaşıldı Burak Özcan.
2: Sena Gürbüyük aktardı. Edirne'nin Enez ilçesinde Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samotraki ve Taşoz adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
1: Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor. Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de gümrük limanı projesinde sona gelindi. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samotraki ve Taşoz olmak üzere Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enez, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.
2: Milyonları sinema salonlarına toplayan animasyon evreni Minyonlar'ın yeni filminin fragmanında dünya ünlü futbolcu Kylian Mbappe yer aldı.
9: James, you have a real gift for filmmaking.
10: Sarı ve ilginç sesli Minyonlar'ın filmi Minyonlar ve Canavarlar 2 Temmuz'da vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin yeni fragmanında dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe yer aldı. Yeşil sahada kötülere karşı top koşturan minyonlara Mbappe'nin yardıma geldiği sahne büyük ilgi gördü. O sahne 1996 çıkışlı Space Jam filmini anımsattı. Space Jam filminde Michael Jordan, Monsters takımına karşı oynanan final maçının son saniyesinde kendi yarı sahasından uçarak esneyen koluyla ikonik bir smaç bastı. Milyonların macerası Space Jam kadar unutulmaz olacak mı bilinmez, ancak küçük sarı macera perestler ilk kez seyirci karşısına çıktıkları 2010 tarihli Çılgın Hırsız filminden bu yana animasyon türünün en bilinen figürlerinden biri haline geldi. Çılgın Hırsız ve Milyonların Maceraları dünya genelinde milyarlarca dolarlık gişe hasılatına ulaştı.
9: James, Hugo.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. İzliyoruz.
11: Sayın Tijani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizin ve konuk heyetin iş çevrelerimizle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Sayın Tijani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ortak tarihimiz ve karşılıklı saygı üzerine bina ettiğimiz münasebetlerimizi her alanda ilerletme iradesine sahip olduğumuzu teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı, ve kıymetli heyetiyle savunma, özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük. Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldık. Biraz önce şahit olduğumuz üzere çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da pekiştirdik. İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer'le münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor. Çok önem verdiğimiz eğitim alanındaki işbirliğimizin seyrinden memnunuz. Türkiye Maarif Vakfımız başkent Niamey'de 12 okulda toplam 1700 aşkın öğrenciyi eğitim veriyor. 300'ü Türkiye burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yüksek öğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Az önce Yüksek Öğretim Kurumumuz ile Muadil Nijerli Kuruluş arasında işbirliğine dönük mutabakat metni imzalandı. İnşallah tüm bu alanlarda Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, her fırsatta vurguladığım üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli işbirlikleri olarak görüyoruz. Kıtanın bilhassa sahil bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terörleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz kardeşim Tiani'ye ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Buradan dost ve kardeş Nijer halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum. Please.
12: Merci, Excellence.
13: Sayın Cumhurbaşkanı, merci. Çok teşekkür ediyorum. Le mot aimable. Son derece nazik sözleriniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Benim ve şahsım ve heyetime göstermiş olduğunuz misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Sizin davetinize icaben gerçekleştirmiş olduğumuz söz konusu resmi ziyaretimiz bizim açımızdan sembolik olarak son derece önemli bir ziyaret. İki ülkemizin işbirliği ilişkilerinin seviyesine yaraşır bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti arasında desteklemiş olduğunuz işbirliği ilişkilerimize yakışan bir ziyaret. Elbette ilişkilerimiz tarihi ilişkiler. Osmanlı Devleti'nin imparatorluğunun dönemine uzanan bir tarihi ilişkiye sahip ve 450 kişinin zamanında Libya'dan ayrılıp Agadez'e gelmesiyle birlikte ve Yunus'un eşliğinde 1405 yılından bu yana ikili işbirliği ilişkilerimiz güçlendi. 1966 yılında iki ülkemiz arasındaki ilk diplomatik ilişki anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti arasında, bağımsız Nijer Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır. O tarihten bu yana işbirliği ilişkilerimiz aslında 8 Ocak 2013 tarihine kadar sürüncemedeydi. 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi heyet ziyareti gerçekleştirdi Nijer'de ve Nijer'e gerçekleştirdiğiniz resmi ziyaret esnasında birkaç ikili işbirliği anlaşması imzalandı ve bu da aslında bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamıştır. O dönemden bu yana her zaman daima Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini aldık ve sizin aydınlanmış vizyonunuzun ve iradeniz ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini aldık. Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir kendisi. Birçok dönem boyunca ekselansları her zaman ilişkilerimizin gidişatını takip etti ve terör tehdidiyle başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Bu konuda talimatları doğrultusunda birkaç projenin altına imza atıldı ve bu projeler somut bir şekilde yürütüldü, hayata geçirildi ve Sayın Savunma Bakanı'nın takibi doğrultusunda Nijer Devlet Bakanı Savunma Bakanı ile birlikte bu projeler hayata geçirildi. Gerçekten size bu anlamda teşekkür etmek istiyoruz. Bu sayede şu anda hava savunma cihazlarımız, araçlarımız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun şu anda Türk araçlarıyla birlikte, Türk cihazlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Sayın Cumhurbaşkanı, bu alanda bize vermiş olduğunuz destek için size çok teşekkür ediyorum. Böylece ülkemizde Nijer halkının huzuru ve güvenine katkı sağladınız. İşbirliği ilişkilerimiz sadece savunma alanıyla tabii ki sınırlı değil. Bunun dışında başka alanlarda da ilişkilerimiz güçlendi. Örneğin sağlık alanında. Sağlık alanında da yine aynı şekilde sizin Nijer'e 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret sonrasında Dostluk Türkiye Nijer Hastanesi inşa edildi ve bu hastane aslında toplumumuzun kırılgan kesimine hizmet vermekte. Özellikle kadınlarımıza destek olmakta. Onların her durumda yanında yer alan sağlık hizmetini sağlamakta ve Türkiye Nijer Dostluk Hastanesi sayesinde bugün Nijer kadınları gerçekten en uygun tedavi yöntemlerine erişme imkanına sahipler. Ve biz de bu sebepten dolayı oradaki hizmetlerin biraz daha genişletilmesini istedik ve bizim az önce imzalamış olduğumuz sağlık alanındaki işbirliği anlaşması ile birlikte buradaki işbirliğini daha da büyütmek istedik. Aynı şekilde 8 Ocak 2013 tarihli ziyaretiniz esnasında o dönem siz yeni bir girişimle birlikte Maarif Vakfı aracılığıyla üniversite için bizi desteklediniz ve yeni öğrencilerimizin kaliteli bir erişime sahip olmasını sağladınız. 500'den fazla öğrencimiz buradaki yüksek öğrenim hizmetlerinden faydalanmakta. Bunun dışında yine Türkiye-Nijer dostluk tesisi oluşturuldu. 2013'teki çalışmalarımızın devamı niteliğinde. Dolayısıyla aslında şunu ifade edebilirim ki bizim için 8 Ocak 2013 tarihli resmi ziyaret bizim için tarihi bir dönemin başlangıcı oldu. Tarım alanında, enerji alanında, altyapılar alanında veya sanayi alanında, savunma sanayi alanında tüm bu sektörlerde Türkiye'nin bize eşlik ettiğini ve destek verdiğini görüyoruz. Özellikle de Cumhurbaşkanı'nın bize destek olduğunu görebiliyoruz. Kendisi sürekli bizim yanımızda ve hatta bazen biz savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımız için endişelenebiliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı talimat verip siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor. Dolayısıyla size Zat-ı Devletleri çok teşekkür etmek istiyorum. Bize tüm bu süreçlerde destek vermiş olduğunuz için ve bugün ki ziyaretimiz de bizim Afrika dışında ilk ziyaret etmiş olduğumuz ülke Türkiye Cumhuriyeti. Hem bakanlarımızla birlikte bu ziyareti gerçekleştiriyoruz, hem de önemli bir iş adamı heyetiyle birlikte ekonomi ve ticaret dünyasının önemli şahsiyetleriyle birlikte bugünkü ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Kendileri de değerli Türk mevkidaşları ve dostlarıyla birlikte görüşme imkanlarına sahip oldular. Umuyorum ki bu işbirliğimiz daha da devam etsin, daha da güçlensin ve örnek teşkil etsin. Hem Afrika kıtası için örnek teşkil etsin, hem de dünya için bir örnek işbirliği ilişkisi olsun. Böylece aslında en zayıf olan halkanın daha kalkınmış olan tarafın desteğini görmüş olduğu bir işbirliği örneği ve modeli olsun. Güçlü olanın zayıf olanı istismar ettiği bir işbirliği ilişkisi değil. Teşekkür ediyorum.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. Ekrana getirdik. İki ülke ilişkilerine dair mesajlar verildi. İşbirliği alanları anlatıldı. Bundan sonra ilişkilerin seyrine nasıl geliştirilmek istendiğine dair de iki cumhurbaşkanı vurgular yaptı. Ekrana getirdik. Basın toplantısı ile birlikte bülteni noktalıyoruz efendim. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: de bulacaksın.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento. Mobile Systems.
5: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık, Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Duyurulara bakalım. TEM Büyükçekmece Tepekenti yönü, S rampası Büyükçekmece istikameti, Bakırköy Taşhan Osmaniye yönü için bakım onarım çalışmaları yapıldığına dair duyurular var. Ayrıca İstoç Mahmut Bey yolu iki telli katılımı ve Mecidiyeköy Çağlayan yönü içinde yine bir şeridin kapandığı belirtiliyor. Ana arterlerde yoğunluk giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Basın Ekspres Sefaköy Güneşli istikametinde özellikle ciddi bir yoğunluk var. Anadolu yakasında ise Kozyatağı ve Küçükyalı arasında çift yönlü yoğunluk sürüyor. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için ise çift yönlü yoğunluk bu dakikalarda artıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 17.
8: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
6: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli bir hafta yaşanıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yaptı. Yarın da MYK toplanacak. Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay talebini yineliyor. Özel ve 4 isim hakkında hazırlanan soruşturma dosyası ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Yeni yasal düzenleme için meclise 9 ay süre tanındı. Kararın ayrıntılarını aktarıp hukukçu görüşü paylaşacağız. TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kuransız satışa çıkarılacak. Kampanyanın ayrıntıları birazdan. Yaz geldi, zayıflamak isteyenler hızlı çözüm arıyor. Zayıflama iğnesi çok sık başvurulan seçeneklerden. Erişimi kolay ancak iğneler kimi zaman bazı riskleri beraberinde getiriyor. Doktorların uyarılarını paylaşacağız. Türkiye sıcak günlerden geçiyor. Temmuz ve Ağustos'ta ise rekorlar kırılacak. Afrika ve Arabistan'dan gelen sıcak havalar nedeniyle bu yaz termometreler sık sık 40 dereceyi gösterebilir. Gündemden birkaç başlık paylaştık, şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Son saat içerisinde gelen haberle başlıyoruz. CHP'de Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ayrıntıları almak için Sena Gürbay'ın notlarını dinliyoruz.
9: Senin de belirttiğin gibi bu isimler hakkındaki dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama paylaştı. Hemen detaylarını aktaracak olursak, tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonu incelemelerinin yapıldığı ve şüphelinin de ikrar içerikli beyanları neticesinde Özgür Özel hakkında rüşvet suçundan açılan soruşturma dosyasının soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verildiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi bu açıklamada. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin iddialar yönünden de delegelerin iradesini etkilemeye, kurultayı hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar bulunduğu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında yer aldı ve bu doğrultuda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın siyasi partiler kanununa muhalefet suçundan bugünkü yani bu suçtan dolayı bu soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir açıklamaları yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bugün paylaştığı, dakikalar önce paylaştığı açıklamada toparlayacak olursak Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Aktuğan ve Suat Özçağdaş hakkında soruşturma dosyaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kısaca tekrardan hatırlayacak olursak CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde maddi menfaat talep ettiği ve bu taleplerinde karşılanmadığı, yine telefon kayıtlarında, SS kayıtlarında bunlara rastlandığı da başsavcılığın iddiaları arasında yer aldı ve açıklamasında yer aldı diyelim. Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar bulunduğundan da dosyanın yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi başsavcılık tarafından ve 38. olağan kurultaya ilişkinde CHP'nin delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik iddialar da bulunduğundan bahsettiğimiz isimler hakkında Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Aktuğan ve Suat Özçağdaş hakkında siyasi partiler kanununa muhalefet suçuna ilişkin dosya bakımından da bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik verildiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi Burak.
6: Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan aldık. Yine CHP gündemiyle devam edelim. CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yaptı. Yarın da MYK toplanacak. Ancak gözler salı günü yapılacak grup toplantısında. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı umarım ben yaparım derken Grup Başkanı Özgür Özel kendisinin de yapacağını söylüyor. Şimdi ayrıntıları almak için Ankara'ya bir bağlantı yapacağız. NTV ile ortak yayına geçelim ve CHP Genel Merkezi'nde günlerdir gelişmeleri takip eden NTV muhabiri Öykü Tüccar'ın notlarını dinleyelim.
4: Dikkat çeken bir karar da aldılar. Nedir bunun ayrıntısı?
10: Evet, Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısında sadece başkanı seçmedi. Aynı zamanda önemli bir tavsiye kararına da imza attı. Bu tavsiye kararı da öyle bir karar ki eğer MYK tarafından onaylanırsa Özgür Özel dönemindeki YDK'nın ihraç ettiği isimler partiye geri dönecek. Bu ne demek oluyor? Şöyle oluyor. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı tavsiye karar kapsamında Kasım 2023'ten sonra göreve gelen Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı bütün kararlarında geçersiz sayılması istendi. Eğer bu karar yarın toplanacak MYK tarafından onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı gönderilecek ve partiden ihraç edilmiş olan isimler yeniden partide olacak. Yalnız burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Bu gelişmenin duyulmasının ardından şu anda tutuklu yargılanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da partiye geri dönüp dönmeyeceği konusu gündeme gelmişti. YDK'ya bugün başkan seçilen isim Mahir Polat biraz önce basın mensuplarına bir değerlendirmede bulundu. Söz konusu tavsiye kararının Yalım'ı kapsamadığını söyledi. Bunun gerekçesi olarak da Yalım'ın partiden ihraç edildiği 2 Mayıs tarihinden önce aslında 28 Nisan'da istifa dilekçesini sunduğunu ve 29 Nisan itibariyle de bu dilekçenin parti kayıtlarına geçirildiğini söyledi. Bu kapsamda da aslında ihraç kararında geç kalındığını, hali hazırda istifa etmiş bir ismin de söz konusu tavsiye kararı kapsamında değerlendirilip partiye geri dönmeyeceğini de ifade etmiş oldu.
4: Öykü, şimdi bir diğer mesele de grup toplantısı konusu. Grup toplantısını haftaya salı günü kim yapacak? Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kısa da olsa bir açıklaması oldu. Bir soru soruldu, bir yanıt verdi. Ne söyledi?
10: Evet, Kılıçdaroğlu'nun dün MYK toplantısında ben yapacağım dediğini biliyoruz ancak bu açıklamayı onun ağzından duymamıştık. Bugün YDK toplantısının açılış konuşmasını yaptı kendisi. Açılıştan sonra da salonu terk etti. Bu sırada basın mensupları haftaya mecliste sizi görecek miyiz diye sordu. Kılıçdaroğlu da oldukça kısa bir cevap verdi ve umarım dedi. Bu konuda da niyetini ve kararını aslında bir kez daha altını çizmiş oldu.
4: Öykü Tüccar aktardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçeceğiz. Hatırlayacağınız üzere Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürümüş ve artık çalışmalarına buradan devam edeceğini söylemişti. Özgür Akbaş orada bizi bekliyor. Özgür Özel cephesinden nasıl açıklamalar var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Umarım ben konuşurum" sözleri orada nasıl yankılandı? Ayrıntıları Özgür Akbaş aktarıyor.
11: Önümüzdeki salı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını kim yapacak sorusu hala cevap arıyor. Çünkü CHP Genel Merkezi'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu grup toplantısını kendisinin yapmak istediğini ifade etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer kanadı yani Özgür Özel ve ekibi ise grup toplantısının nasıl yapılacağı bellidir diyorlar ve burada grup iç yönetmeliğine dikkat çekiyorlar. Meclis grup iç yönetmeliğine dikkat çekiyorlar ki her siyasi partinin meclis grup iç yönetmeliği vardır ve bu yönetmeliğe göre aslında bu grup toplantıları şekillenir. Buna zaten dikkat çekiyor hem Bülent Tezcan hem Gökhan Günaydın, CHP'nin de grup başkan vekili Gökhan Günaydın. Bülent Tezcan da CHP'nin hukukçu isimlerinden, zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılığını da yapmış bir isim. Bülent Tezcan grup toplantısını Özgür Özel'in yapabileceğini ifade ediyor, yapacağını ifade ediyor. Aynı şekilde Gökhan Günaydın da bugün bir basın toplantısı düzenledi ve grup yönetmeliğimiz, grup yönetim kuruluna verilen yetkiler bellidir. Grup yönetmeliğimizle birlikte ve burada kimin yapacağı da açık ve nettir. Buna göre de hareket edilecektir diyor. Yani salı günü Özgür Özel'in bu grup toplantısını yapacağı ifade ediliyor. Tabii grup iç yönetmeliğinde şu tür unsurlar da var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu açıkken, yani salı günleri de açık oluyor zaten, saat 15'te açılıyor Genel Kurul. İşte onun öncesinde yapılan bir grup toplantısında en az 1/3 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor deniyor ilk grup iç yönetmeliğinde. Bu da 46 milletvekiline tekabül ediyor. Bunun yanı sıra tabii grubu açacak isimler, grup başkanı ya da grup başkan vekilleri grubu açabilir diye bir ifade de var grup iç yönetmeliğinde. İşte bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorlayacak tabii noktalar bunlar. Özgür Özel'e yakın isimler de bunu ifade ediyorlar. Şimdilik tabii tüm dikkatler bu salı gününe çevrilmiş durumda ama bunun dışında 11 Haziran tarihinde de bir parti meclisi toplantısı var. Bu toplantı da bir hayli önemli ki Özgür Özel ve ekibi tamamen bu toplantıya hazırlanıyor. Çünkü kurultaya bir önce partinin olağanüstü kurultaya, seçimli kurultaya gitmesi için bir stratejik hamleler var. Bunlardan bir tanesi delegelerin imzası. Delegelerin imzalısı toplanmaya devam ediyor. Noter tasdikli, ıslak imzalı delegeler imzalarını vermiş durumdalar. 850'ydi rakam, 900'ü aştığı ifade ediliyor. Rakamın toplamda 1135 delegesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İstanbul delegesi haricinde, çünkü 196 delege mahkeme tarafından tedbir getirilmişti. Bunun dışında tabii mahkemeyle adı karışanlar var, soruşturmalara adı karışanlar var. Onlar devre dışı bırakıldığında 1135 delegesi var toplamda. Bunlardan 900'e yakını noter tasdikli imzalarını ulaştırmış durumdalar. 15 gün içinde bu imzaların genel merkeze, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmesi gerekiyor ve siyasi partiler kanunu gereği 45 gün içinde de kurultayın toplanması gerekiyor ama bir tedbir kararı gerekçe gösterilerek bu kurultayın yapılamayacağı da ifade ediliyor. İşte parti meclisinin toplantısında da ikinci yol haritası devreye sokmak istiyor Özgür Özel ve ekibi. Bu noktada parti meclisi üyeleri tarafından bir olağanüstü kurultay çağrısı yapabilmek için bir gündem maddesi yerleştirmek istiyorlar. Böylesi satranç hamleleri gibi, satranç oyundaki hamleler gibi karşılıklı hamlelerin olduğunu söyleyebiliriz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi tabii gözler hem salı günkü grup toplantısında hem de 11 Haziran'da yapılacak parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda Burak.
6: NTV ile ortak yayındaydık. Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı. Yeni yasal düzenleme için meclise 9 aylık süre tanındı. Ayrıntıları NTV muhabiri Mustafa Merber'den alacağız.
12: Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bugün süresiz nafakayı konuşmak için toplandı. Aslında uzun süredir tartışmaların odağındaydı süresiz nafaka. Bir kesim bu uygulamanın haksızlık olduğunu dile getirirken bir kesimde iptal edilme olasılığının haksızlık olduğunu dile getiriyordu. Ancak nihai kararı Yüksek Mahkeme verdi ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda süresiz nafaka iptal edildi. Peki bu sürece nasıl gelindi? Antalya 12. Aile Mahkemesi 2025 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulundu. Başvurunun gerekçesi anayasaya aykırılık iddiasıydı. Çünkü bir çift evliliklerinde henüz bir yıl dolmadan boşanma kararı aldı. Ancak çiftlerden kadın olan 8 bin liralık bir yoksulluk nafakası talebiyle 1 milyon lira değerinde maddi ve manevi tazminat istedi. Bunu mahkeme bir haksızlık olarak gördü ve gerekçe olarak da şu dile getirildi. Nafaka yükümlüsünün geri kalan yaşamının önünde bir engel çiziliyor dedi. İşte bu istemle Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka sürecini görüştü ve oy çokluğuyla bu düzenleme iptal edildi. Yüksek Mahkeme aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 9 aylık bir süre tanıdı yeni düzenleme için. Şimdi karar Resmi Gazete'de yayınlanacak gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 9 aylık bir süre olacak. Peki buna ilişkin Ankara'da neler konuşuluyor? Karara ilişkin ilk açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı ve AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız dedi ve bir taslak metin olduğunu işaret etti. Şimdi edindiğimiz bilgilere göre o taslak metinin içerisinde yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği ve evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenleneceği ifade ediliyor. İlk etapta şunu belirleyelim, nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihiyle boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak halde olması ve ileri yaşı söz konusuysa, yani düzenli bir gelir elde edememesi söz konusuysa, işte o zaman nafaka süreleri uzayabilecek. Taslak ayrıca düzenlemeleri devam eden davalarda uygulanmasının yanı sıra kesinleşmiş nafaka kararları bakımından da nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor ve sonrasında o süresiz nafaka uygulamasının son bulması bekleniyor. Şimdi şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bu aslında süresiz nafaka baktığımız zaman kişinin bir geliri yoksa verilen, yani çocuklar için verilen iştirak nafakasından bahsetmiyoruz. Bu söz konusu değil. Kişiye verilen, boşanılan eşe verilen yoksulluk nafakasından bahsediyoruz. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin önüne bu dosya ilk kez gelmedi. Daha önce de 2012 yılında bir başvuru yapılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi bu kararı reddetmişti. Gerekçe olarak da yoksulluğa düşen eşin korunması için şartları el verdiği sürece diğer eşten nafaka alması sosyal devletin gerekliliğidir vurgusu yapılmıştı. Ancak bu kez öyle olmadı. Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi iptal etti. Şimdi gözler hem Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı için hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak yasal düzenlemede. Mustafa Berber, NTV Radyo Ankara.
6: Süresiz nafakanın iptalini hukukçu Eyüp Sabrican Bolat NTV Radyo'da değerlendirdi.
13: Oldukça Türk Medeni Kanunu açısından da Türk Milleti açısından önemli bir karar. Çünkü Twitter'da da sosyal medya mecralarında da bilhassa aile hukukuyla ilgilenenler malum olduğu çok tartışılan bir konuydu. Tartışılma konusu neydi? Ya bu nafaka olmalı mı olmamalı mı ve nafakaların mahiyeti, yani neye göre nasıl bağlanıyor kısmıydı. Bu düzenlemeyle 9 ay sonra yürürlüğe girecek olan bu kararla, gerekçesi daha sonra yazılacak, İlerideki bu düzenlemeyle artık nafakaların süresi olması kesinlikle ortadan kalktı. Bu çok hayati. Davayı açmayı düşünenler, boşanmak isteyenler, bunların tamamı artık bu ihtimali göz ardı etmeden hareket etmesi gerekiyor.
6: Bu talep neden geldi? Bunu da sormak isteriz.
13: İnsanlar boşanırlarken kusur teorisiyle boşanıyorlar. Yani evliliklerde bir suç değil, bir kusur varsa, bu kusur çok sahih sebeplerle olabilir. İşte aldatma olabilir, şiddet olabilir, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet, sözel şiddet olabilir. Bunlardan herhangi birisi birçok vakayla meydana gelmiş olabilir. Nafaka ise iki tipliydi. Bir tanesi dava yürürken tedbiren, adı üzerine tedbir nafakası. Bir diğeri de boşanan eşlerden daha az kusurlu olana daha çok kusurlu olan, dava bittikten sonra evliliğin bitmesiyle gene nafakanın adı üzerinde olduğu üzere yoksulluğa düşme durumunda ödenmesi gereken nafakaydı. Peki tartışmalı olan yer neydi? Gerçekten evlilik bittiği zaman yoksulluğa düşünüyor mu? Ve bir insan bir gün evli kaldı diye ömrünün geri kalanı eski bitmiş olan evlilikteki eşine nafaka ödemesi ne kadar hakkaniyete uygun tartışması vardı. İnsanların evlilikleri artık günümüzde %60 ihtimalle belli bir süre içerisinde bitiyor. Ömür boyu geçmişe bakarak ve geçmişe bir tazminat öder gibi nafaka ödeyerek, kaldı ki bu nafakanın da üfe ve tüfe öğreninde artma ihtimali öngörüldüğünde yıllar içinde astronomik hallere gelmesi, yargıda iş yükü olarak düşürülmesi, kaldırılması, azaltılması veya yükseltilmesi davalarıyla da meşguliyeti düşünüldüğünde hakikaten çok baş ağrıtıcı bir konuydu. Ben açıkçası bu sebeple yoksulluk nafakasının sürelendirilmesi ya da süresiz olması konusunun doğru olduğuna inanıyorum.
6: Düzenli geliri olmayan veya çalışmayan kadınların ne yapacağı ile ilgili de bir soru işareti var.
13: Efendim, nafaka sadece eski eşi mesul tutan bir konu değil ki. Yani insan boşandığı zaman ailesine karşı yardım nafakası açma hakkı da var. Aile olmak da evlendiğiniz zaman biten bir kurum değil ki. Annesine, babasına, kardeşine, evladına karşı da ben zule düştüm, zor altında yaşıyorum. İlle de benim eski eşim boşandım diye bana nafaka ödemek zorunda demek zorunda da değil. Babasına, annesine, kardeşine, çocuğuna karşı da yardım nafakası talep edebilir. Yani sadece bitmiş bir evliliğin arkasında kalan eşe sığınmayı da doğru bulmuyorum. Vicdanlı da değil. Bana göre Türk Medeni Kanunu 2. maddesindeki iyi niyet halleri de yok burada. Hal böyle olunca 30 sene önce boşanacaksınız. Yüklü de bir nafaka aldıysanız, tepe tüfe oranında da arttıysa hayatınızın geri kalanını biriyle evli gibi yaşamamak ya da evlenmemek koşuluyla eski eşinizden nafaka alarak götüreceksiniz. Bu da çok adil değil. Hal böyle olunca zora düşmüş insanlar ailelerinden de yardım nafakası isteme hakları baki. Bu düzenleme buna mani değil diye düşünüyorum.
6: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkarılacak. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
14: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
15: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1, 5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7, 6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
14: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
15: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
14: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
15: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
6: 66 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninden notları Baran Bile aktaracak.
16: Reha Muhtar 66 yaşındaydı. Uzun zamandır çeşitli sağlık sorunları ile mücadele ediyordu. Son olarak Bodrum'da rahatsız.

0: Sevenleri, izleyicileri burada, özellikle eski çalışma mesai arkadaşlarının zaman zaman röportaj verdiğini görüyoruz ve hep şunu vurguluyorlar. Evet, çok iyi bir haberciydi, iyi bir televizyoncuydu ama ilerleyen yıllarda da biz kopmadık ve hep onun insani yönünü görmeye, duymaya devam ettik dedi. Bir başka duayen isim Uğur Dündar da cenaze törenine katılıyor. O da o yılları, özellikle 90'lı yılları anlattı. Ciddi bir rekabet vardı reyting kanalları içerisinde. Biz o rekabeti Reha Muhtar yaşıyorduk. Çok büyük reytingler, izlenme oranları alan birisinde bu anlamda bir mücadelemiz vardı ama hep centilmence bir mücadele oldu. Hiçbirbirimizi kırmadık, üzmedik şeklinde konuştu kendisi de ve sevenleri de burada üzüntülerini dile getirdi. Kendine has sunuculuğu, üslubu olan, sıra dışı soruları olan ve izleyiciyle kurduğu bağla dikkat çeken bir isimdi Reha Muhtar. Daha önceki yıllara dayanıyor aslında gazetecilik. Geçmişi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler mezunu, dış politika ve siyaset muhabiri olarak meslek hayatına başladı ve ilerleyen yıllarda TRT'nin Atina temsilcisi oldu. 90'larda ise en verimli olduğu ve en çok tanındığı dönemde bu şekilde yorumlayabiliriz. Ateş Attı geniş kitlelerce izlenen bir programdı. 1996'da ise Show TV genel yayın yönetmeniydi Reha Muhtar ve ana haber koltuğunda da Reha Muhtar vardı. Sürekli reyting alan, hep çok farklı haberler, çok farklı yorumlara yer verilen ana haber bültenleri sundu. İlerleyen yıllarda da ilgiyle izlendi bu programlar. Farklı kurumlarda da görev aldı ve köşe yazıları da beğeniyle takip edilen bir isimdi. Bir kez daha ifade edelim. Şu sıralarda cenaze töreni düzenleniyor Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ve burada kılınacak ikindi namazının ardından Reha Muhtar'ın cenazesi Yeniköy Camii'nde toprağa verilecek.
1: Ayrıntıları Baran Bila'dan aldık. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahsi teşvik suçundan yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 562 bin lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar Emre Eren'le Zeynep Aksal'ınsa aynı suç yönünden beraatlerine karar verdi. Saran, dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok, yayını aldığımız gibi koyuyoruz. Biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz savunmasını yapmıştı. Yozgat'ta vücuduna kene yapışan bir çocuk hayatını kaybetti. Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, 4 gün önce ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yatağında ölü bir kene bulundu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. Ancak 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Mayıs'ta ihracat azaldı. Geçen ay ihracat %9,3, ithalat %10 düştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı ve resmi tatillerin takvim etkisinin ihracata olumsuz yansıdığını söyledi. Nisan ayında işsizlik az da olsa yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik bir önceki aya göre 0,1 puan arttı, %8,2 oldu. Genç işsizliğinde ise düşüş var. Bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bir firari şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şimdiye dek 24 kişi tutuklandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren 7 ismin test sonucu belli oldu. Oyuncu Onur Tuna ile sosyal medya ünlüsü Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanların testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Gazeteci Mirgün Cabas'la Cansu Tekin'de ise sadece ilaç etken maddelerine rastlandı. Şarkıcı Berkay Şahin ile Tuğçe Postoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif çıktı. Mersin'de yaban keçisi vuran iki kişiye 1 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Silifke ilçesi kırsalında denetim yapıyordu. Yasa dışı avlanan iki kişi tespit edildi. Yaban keçisi vuran şüphelilere 981 bin lira para cezası kesildi. Yetkililer yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere aktarmak için denetimlerin sürdüğünü söyledi. ABD ile İran müzakerelerindeki temel anlaşmazlık noktalarından biri İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğu. Peki İran'ın elindeki uranyum nerede bulunuyor? Bu konudaki öngörüleri paylaşalım.
2: Washington-Tahran müzakerelerinde üzerinde en çok tartışılan başlıklardan biri İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın elinde %60

0: oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum var. Bu uranyumun yaklaşık 10 nükleer bomba yapmaya yeteceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in en büyük endişesi de İran'ın nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahip olması. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump defalarca İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. İran'ın uranyumu nerede tuttuğu da bir muamma. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun büyük bir kısmını yüksek ihtimalle İsfahan nükleer kompleksinin yakınlarında yer altında saklamaya devam ettiğini söyledi. Bu malzemenin nükleer silahta kullanılabilir hale gelmesi için yalnızca birkaç haftanın yeteceği belirtiliyor. Washington merkezli Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nün analizine göre uranyum İsfahan'da dağın derinliklerine gömülmüş durumda ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin sığınak dedici bombalarının menzilinin ötesinde bulunuyor. Washington yönetiminin bu uranyumu ele geçirmek için planları daha önce kamuoyuna yansısa da henüz bu planların hiçbiri uygulamaya konmadı. Zira olası bir Amerika Birleşik Devletleri operasyonu büyük riskler barındırıyor. Trump yönetimi İran'ın elindeki nükleer malzemeyi Tahran yönetimine verilecek teşvikler karşılığında teslim etmeye ikna etmeye yönelik diplomatik çabalara yoğunlaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye yoğunlaşmış olsa da İran'ın nükleer tesislerini korumaya çalıştığı uydu fotoğraflarına yansıyor. Geçen yıl hasar gören İsfahan tünel girişlerinin yeniden toprakla kapatılarak kamufle edildiği görülüyor. Ayrıca Fordo ve Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı yeraltı tesislerinin çevresine yeni askeri bariyerler, güvenlik duvarları ve olası bir kara operasyonunu yavaşlatacak engeller inşa edildiği de uydu fotoğraflarına yansımış durumda. Zenginleştirilmiş uranyumun İsfahan, Natanz ve Fordo'ya ek olarak bilinmeyen ayrı bir yerde saklanması da ihtimal dahilinde. Uzmanlar bunun hükümetin işbirliği olmadan İran'ın stokunun geri alınmasını veya imha edilmesini daha da zorlaştırabileceğini söylüyor. Analistler, Tahran yönetiminin elindeki nükleer stoku taşınabilir tüplere bölerek ülkenin dört bir yanına dağıtmış olabileceğini belirtiyor.
1: Almanya, tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamada seçilemedi. Kararda İran Savaşı ve Berlin'in İsrail yanlısı tutumu etkili oldu.
2: Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bize oy kaybettirmiş olabilir. Mevcut hükümetin belirli politikalarını zaman zaman eleştirsek de tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.
0: Bu sözlerin sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul. Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda tarihinde ilk kez Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Güvenlik Konseyi'nin Batı Avrupa grubuna iki üyelik için oylama düzenlendi. Ancak bu kez Berlin yönetimi için işler yolunda gitmedi. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oy aldı. Almanya ise sadece 104 oyda kaldı. Böylece Portekiz ve Avusturya 2022'de başlayacak üyelik için Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Oysa ki Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in adaylığını desteklemek amacıyla New York'ta hem diplomatlar hem de hükümet destekçileriyle yoğun görüşmeler yürüttü. Oylama sonuçlanana kadar da iyimserdi. Wadephul, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'e en çok mali katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Ancak diplomatik çevrelerin Berlin'in İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarını uluslararası hukukun ideali olarak tanımlamamasına eleştiriler gözde yaklaştığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu. Diğer yandan Rusya'nın da Almanya aleyhine lobi faaliyeti yürüttüğü aktarıldı. Wadephul, Ukrayna'ya verilen desteğinde oy kaybetmelerine neden olduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi toplam 15 üyeden oluşuyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Kalan 10 üye farklı dünya bölgelerine ayrılan kontenjanlara göre 2 yıllık kademeli dönemler için seçiliyor.
3: NTV Radyo.
1: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltında. Engin Polat ifadesinde 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
0: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Yakalanan saldırganın cinayet öncesi 5 saat otel çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat Alaçatı'da bir otelde tatil yapmıştı. Çiftin korumalığını yapan aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat otelden çıkış hazırlığı yapıyordu. O sırada silahlı saldırı düzenlendi. Serhat Ağa 37 yaşındaki Can Polat'a tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan çocuklar olayı yara almadan atlattı. Ancak durumu ağır olan Can Polat hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçla bölgeden uzaklaşan 23 yaşındaki saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Serhat Ağa'nın olay öncesi uzun süre otel çevresinde bulunduğu, bölgedeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığı belirlendi. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını ifade etti. Can Polat, İstanbul'da Küçük Bakkalköy Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
1: Yazın gelmesiyle birlikte hızlı kilo vermek isteyenler farklı yöntemlere başvuruyor. Onların başında zayıflama iğneleri geliyor. Ancak bu durum beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Profesör Cihan Uras, zayıflama iğnelerinin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.
0: Yaz geldi. Zayıflamak isteyenler hızla çözüm arıyor. Bu senenin gözdesi ise aslında diyabet tedavisinde kullanılan zayıflama iğnesi. Reçete zorunluluğu olmadığı için erişimi kolay. Ancak hızlı kilo vermek için yüksek dozla başlanırsa sorunlara neden olabiliyor.
3: Bir kere eczaneden alıp herhangi bir doktor kontrolünden geçmeden böyle bir iğnelere başlamak son derece yanlış. Hekimin söyleyeceği dozda bir takım analizlerden geçtikten sonra kilosuna göre dozu ayarlanmalı.
0: NTV yayınına katılan Profesör Doktor Cihan Uras'a göre iğneye başlamadan önce analizler yapılması gerek.
3: Sağlık durumu değerlendirilmeli hastanın. Karaciğer fonksiyon testleri, pankreasının durumu incelenmeli. Safra kesesinde bir problem var mı, buna bakılmalı. Aynı zamanda tiroid problemi var mı? Kan analizleri yapılıyor. Şu an mevcut olduğu kiloya ve durumuna göre karar veriliyor.
0: Zayıflama iğnelerinin bilinçsizce kullanımı birçok riski de beraberinde getiriyor.
3: Bulantılar, kusmalar gibi yan etkiler gündeme gelebiliyor. Örneğin safra kesesinde taşları olan hastalarda safra kesesi atakları gelişebiliyor. Yüksek proteinli bir diyetle beslenerek bu hastaların kas kaybı da kesinlikle önlenebilir. Spor önerilerinde de bulunuyoruz bu hastalara. Bunlar çünkü kan şekerini düşürürken özellikle yağları yakıyorlar bu ilaçlar. Diyetinin de buna göre ayarlanması gerekiyor.
1: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir sıcaklıkların özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini söylüyor.
0: Bu yaz Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl sıcaklıkları ülkeyi etkisi altına alacak. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler 40 dereceyi aşabilir.
4: Maalesef bir fırın içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır.
0: Peki bu kavurucu sıcakların arkasında küresel bir hava olayı olan El Niño mu var? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre El Niño şu an etkisiz durumda ve yaz aylarında doğrudan bir etkisi yok. Türkiye'yi asıl vuran Azor yüksek basıncı, sera gazları ve metropollerdeki betonlaşmanın yarattığı ısı adaları.
4: İstanbul genelinde betonlaşma safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları tabii ki yüksek olacaktır. Yani 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır.
0: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Türkiye genelinde önümüzdeki ayların kurak geçmesi de bekleniyor.
1: Rock müziğin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Unutulmaz şarkılarını yorumlayan Ferah, bir daha bu kadar uzun süre ara vermek istemem dedi. Müzik
5: Hayranları bu an için tam 6 yıl bekledi. Son konserini 2020'de veren rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah, yıllar sonra hayranlarıyla Maçka Küçük Çiftlik Park'ta buluştu. Özlem, kavuşma, mutluluk, heyecan, birçok duygunun birbirine karıştığı konser unutulmaz anlara sahne oldu. Yıllar sonra Şebnem Ferah'la buluşmak için hayranları saatler öncesinden konser alanına akın etti.
6: Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri de dinliyorum.
7: 6 sene sonra çok iyi oldu yani.
8: Yıllar sonra tekrar konser verdiği için çok heyecanlıyız.
5: Konser öncesi uzun kuyruklar oluştu. Sanatçı dostları da Şebnem Ferah bu özel konserinde yalnız bırakmadı.
9: Konserini hasretle beklediğim Şebnem Ferah yıllar sonra verdiği o konserindeyiz. Tabii ki çok heyecanlıyım. Şebnem'i çok seviyorum.
5: Şebnem Ferah konserine Okyanus şarkısıyla başladı. Sanatçı yaptığı açılış konuşmasında duygularını gizleyemedi.
10: Bu anı, bu geceyi kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde, istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz. Neden bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum.
5: Ferah gece boyunca unutulmaz şarkılarını yorumladı. Şarkılara seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti.

0: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Türkiye iki ayrı hava riski altında. Batı ve güneyde Lodos'la birlikte bunaltıcı sıcaklık ve yüksek nem etkili oluyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için sağlık riski artıyor. İç ve doğu kesimlerde ise aniden kuvvetlenen sağanaklar, yıldırım ve kısa süreli su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: NTV Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: A milli futbol takımı Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. Çalışmayı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanı sıra Hidayet Türkoğlu da izledi.
6: Bizim çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nde topbaşı yaptı. A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesi Miami'de kampa girdi. İlk antrenmanı Futbol ve Basketbol Federasyon Başkanları İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.
7: Şimdi orada görüyorsunuz işte arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum 18 Temmuz'dan New York'tan İstanbul'a nasıl Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane tok uğradıysa bizi herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane toktan karşılarlar bizi.
8: 24 seneden sonra ülkemizi dünya şampiyonasına katılarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz. Bugün burada Sayın Başkanımı, yönetimi bu süreçte yalnız bırakmak istemedim.
6: Takımın yıldızlarından Arda Güler İspanya'da onurlandırılırken bu haberi Miami kampında aldı. Real Madrid formasıyla Elche'ye 70 metreden attığı gol La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Milli takımda Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrı antrenman yaptı. Kenan Yıldız da salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızlar turnuva öncesi Venezuela'yla cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de karşılaşacak. Milliler Dünya Kupası D grubunda Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek.
5: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrfor Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi.
9: Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
10: Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir.
11: Fenerbahçe'de başkan adayları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hakan Safi, Sporting forması giyen santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
9: Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın, o da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz.
11: Aziz Yıldırım'sa en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi.
10: İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
11: Faruk Yılgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktardı.
10: Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak, Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecektir.
11: Yıldırım ayrıca stadyum projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine dair atılmış en önemli adım olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak.
5: Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçını kazandı. Ay Yıldızlılar Brezilya'da oynanan mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları'nda Yaprak Erkek 20 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile bu akşam saat 22.30'da karşılaşacak. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Ankara ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde avantajı kaptı. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 73-72 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe Beko ilk maçta olduğu gibi 18 sayı geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Sarı lacivertlilerde Tarık Biberovic 20 sayı, Talen Horton Takırsa 19 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te Jordan Lloyd'un 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Üçüncü maç yarın saat 20'de Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak. Diğer seride Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji karşısında 1-0 önde. NBA'de final heyecanı başladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta New York, San Antonio'yu bitime 2 dakika kala yakaladığı 11-0'lık seriyle yenmeyi başardı.
6: Jalen Brunson yıldızlaştı. New York, NBA finallerine galibiyetle başladı. New York serinin ilk maçında San Antonio'yu 105-95 yendi. Üstünlüğün 10 kez el değiştirdiği karşılaşmada New York farkı son anlarda açtı. San Antonio bitime 2 dakika kala 95-94 öne geçti. New York 11-0'lık seriyle rakibini yenmeyi başardı. Jalen Brunson 30 sayı attı. Karl Anthony Towns 18 sayı 12 ribaundla double-double yaptı. San Antonio'da Victor Wembanyama'nın 26 sayı 12 ribaundlık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı cumartesi gecesi yine San Antonio'da oynanacak. 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
5: Fransa açığa bir favori daha erken havlu attı. Kadınlar Dünya 1 numarası Arina Sabalenka turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvasının çeyrek finalinde Diana Schneider'e 2-1 kaybeden Sabalenka Roland Garros'a erken veda etti. Kadınların diğer eşleşmesinde Dünya 114 numarası Chvalinska Rus tenisçi Anna Kalinskaya'yı 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi. Fransa açıkta kadınlar şampiyonu cumartesi günü oynanacak finalle belli olacak. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. Kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Bambaşka yere taşır, Toyota.
9: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Kupası heyecanı vatanda. 1-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB tüm renkler 57.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bir...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık. Reklam.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
11: Bale kendine vücut dediğiyle.
10: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
12: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
10: Gerçekten öyle mi?
13: Serum malzemesi çalışma.
10: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
14: Siz yoksanız sanat da yok.
10: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
15: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
10: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: Reklam. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Bakırköy Taşhan Osmaniye yönü ve İstoç Mahmut Bey yolu iki telli katılımı için duyurular var. Bu bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandığı belirtiliyor. Ana arterlerde de ciddi seviyede sıkışıklık var İstanbul'da bu dakikalarda. Özellikle Şirin Evler'den başlayan yoğunluğun Avcılar'a kadar devam ettiğini görüyoruz. Anadolu yakasına baktığımız zamansa Maltepe ile Kozyatağı mevkileri arasında çift yönlü yoğunluk devam ediyor. Avrasya Tüneli için çift yönlü sıkışıklık uyarısı var. Her iki yakadan geçişler yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinde yine hem Anadolu'dan hem de Avrupa'dan geçişlerde ciddi seviyede yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptalinin ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin bir hazırlığı var.
3: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
5: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
6: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
6: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
7: Other type of material.
4: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
5: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
6: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilecek. Giriş çıkış yasaklanacak.
3: Ana yollar kapatılacak. Ankara hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Başkent NATO Liderler Zirvesi için teyakkuzda. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı.
8: Etimesgut Havalimanı yıllarca askeri ve küçük sivil uçaklara hizmet verdi. Ancak şimdi NATO Liderler Zirvesi için çehresi tamamen değişti. Başta ABD lideri Trump'ın uçağı olmak üzere pek çok dünya liderinin uçağı havalimanını kullanacak. Bu nedenle pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı. Yeni bir terminal binası inşa edildi.
3: Esenboğa Havalimanı'yla zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Ankara genelindeki MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözlük kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.
8: Zirve kapsamında en yoğun havalimanı elbette Esenboğa Havalimanı olacak. Zaten yoğun bir havalimanı. Esenboğa'da yeni bir pist inşa edildi. Yeni bir uçuş kontrol kulesi yapıldı. Yeni park alanları yine inşa edildi. Uçakların NATO liderlerinin rahat rahat havaalanına iniş yapabilmesi için artık her şey hazır.
3: Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'de düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Ayrıca Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerine dair mesajlar verildi.
9: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
3: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'deki 2. ana jet üssünde düzenleyen bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silah alımlarını artırmasını da değerlendirdi.
4: Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
3: Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk son 2 haftada 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bugüne teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü nedeniyle Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali de düzenleyecek. Festivale öğrenciler ve veliler davetli. Festivalde statik uçak sergileri, paraşüt atlayışları, simülatör deneyimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak.
1: İran savaşı yeniden başlayabilir mi? Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu konuda bir analiz yayınladı. Başkan Donald Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığı belirtildi.
3: İran, Amerikan askerlerini öldürürse ateşkesi sona erdirmeyi gözden geçiririm. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına bu mesajı ilettiği belirtiliyor. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirildi. Gazete haberini Amerikalı yetkililere dayandırdı. Wall Street Journal, Trump'ın savaşı yeniden başlatmaktaki isteksizliğinin Orta Doğu'da daha geniş çatışmalardan kaçınmak istediğini gösterdiğini yazdı. Trump'ın bunun için haftalarca hatta aylarca sürecek küçük çaplı çatışmalara katlanmaya istekli gözüktüğü belirtildi. Ancak küçük çaplı saldırıların Trump'ın üzerindeki baskıyı artırdığı ve ateşkesin uzun vadeli sürdürülebilirliğine gölge düşürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir yandan da İran'la anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını dile getiriyor. Ancak New York Post gazetesine verdiği demeçte anlaşma yapmak için acele etmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının Eylül'e kadar sürebileceğini de belirtti. Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Cuma günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda İran'dan gelen son teklifi reddettiğine dikkat çekti. Trump'ın yardımcılarına İran'ın uzun bir süreye yayarak değil, baştan ciddi tavizler vermesini istediğini iletti. Bunu yapmadığı sürece İran'ın hiçbir fayda sağlamaması gerektiğini belirtti. Ancak İran bunun tam tersi bir tutum içinde. Tahran savaşın sonucunun kendisine müzakerelerin içeriğini ve sürecini şekillendirme olanağı sağladığı görüşünde. Her teklif ve karşı teklifin müzakeresinin günlerce sürdüğüne dikkat çekiliyor. Yeni metinlerin İran'ın parçalanmış liderlik yapısının onayına sunulması süreci hem uzatıyor hem karmaşıklaştırıyor. Bir yandan Trump'ın sürekli kesintiye uğrayan müzakerelerden sıkıldığı da belirtiliyor. Merkezi New York'ta bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin Orta Doğu uzmanı Stephen Cook, İranlılar teslim olmadılar. Bu da Trump'ı zor duruma sokuyor dedi. Trump'ın savaşı sona erdirmek istemesi halinde bunu hızlıca yapabileceğine de dikkat çekildi. Ancak bunu yapabilmek için İran'ın nükleer programı ile ilgili kesin taahhütler içermeyen bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiği belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Trump yönetimi son haftalarda bu yöne kaymış durumda. Böylesi bir anlaşmaya varılması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu yok etmeyi taahhüt edeceği, ancak bunun için zaman ve sınırlama vermeyeceği belirtiliyor. Wall Street Journal'a göre Trump'ın alternatifi ise savaşın kısa sürede sona erdirilemeyeceğini kabullenmesi olacak. Trump şimdiye kadar seçim yapmaktan kaçındı. Bir yandan askeri gerilimi daha da artırmakta tehdit ederken, diğer yandan da anlaşmanın neredeyse tamamlandığını iddia etti.
1: NTV Radyo. TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkarılacak. NTV muhabiri Sibel Can Ankara'da satışa çıkacak evlerden birine gitti.
10: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Şimdi biz de Ankara Sincan'da örnek bir dairedeyiz. Bu daire örnek olarak hazırlandı ve bütün kapıların üzerinde metrekarelerine ilişkin bilgiler yer alıyor. 2+1 ve 3+1 olarak planlandı daireler kampanya genelinde ve peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2.1 ile 5.4 milyon lira arasında değişecek. 3+1'ler için de 2.7 ve 6.2 milyon lira arasında bu daireler satın alınabilecek. Şimdi 2.1 milyondan başlayan evler için 18 bin liralık bir taksit seçeneği de olacak. Başvuru 15 Haziran'da bu ayın 15'inde başlayacak. 17 Temmuz'a kadar da devam edecek. Şimdi bu işlemler, satış işlemleri Halk Bankası veya Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Satın almak isteyen vatandaşlar buralara, buradaki şubelere başvuracaklar ve başvuru sonrasında da uygun olup olmadıklarına göre bu konutlara sahip olabilecekler. Şimdi 20 bin konut 64 ilde kurasız bir şekilde satılacak dedik. Peşin alımlara %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8'lik bir indirim söz konusu. Yine 60 ya da 72 ay vadeyle seçenekler de masada olacak. Şu an içinde bulunduğumuz daire TOKİ tarafından inşa edildi. Bakan kurum da söylemişti. Vatandaşlar buraların satın aldıkları evlerin inşa edilmesini beklemeyecek. Evler hazır. Tamamlanmak üzere. Dolayısıyla satın aldıktan sonra doğrudan bu evlerin içine gelip yerleşip yaşamaya başlayabilecekler. Biz de şu an yineleyelim, Sincan'daki bir örnek dairedeyiz. Burası 2+1'lik bir daire ve binanın tamamı aslında yapıldı. Yeni kiracı, daha doğrusu yeni sahipleri için de bekliyorlar.
1: Ankara'ya uzanalım. Koç topluluğunun 100. yılı için başkentte bir etkinlik düzenleniyor. Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de o etkinlikte. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktaracak.
11: Burak, Koç topluluğu 1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye'nin önemli şirketlerinden bir tanesi. 100. yılını kutluyor. Ankara'da doğan bir şirket olması nedeniyle bu kutlama etkinliklerinin bir bölümünde Ankara'da gerçekleştiriliyor. Siyaset, sanat, spor dünyasından pek çok isim de bugün Ankara'da gerçekleştirilen bu etkinliklere katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş gibi pek çok isim de bugün Koç topluluğunun, grubunun bu etkinliğine katılıyorlar. Bugün bu etkinlikte bazı önemli anlara şahitlik ettik. Onlardan biri CHP'de yaşanan tartışmalardan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel aslında ilk kez bir araya geldiler, tokalaştılar. Kısaca kısa bir ayaküstü sohbet gerçekleştirdiler. Bununla beraber bugünkü etkinliği elbette Rahmi Koç, Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Koç Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Semahat Arsel de katılıyor. Bahçeli ve Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yine bu isimlerle de bir araya geldiler, sohbet ettiler. Bu sohbet çok uzun sürmedi. Elbette gündemde siyaset yoktu görebildiğimiz kadarıyla ama bugün bu görüntünün verilmiş olması da dikkat çekici, bir o kadar önemli. Kısa süre sonra Koç topluluğunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında kısa konuşmalar gerçekleştirilecek. Orada da bazı mesajlar verilecektir.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın etkilerine rağmen ekonomi programını uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Uygulanma hızı etkilenebilir ama yönümüz aynı dedi.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yılı %20'li seviyelerde tamamlayacağını söyledi. Bakan Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Yatırım Forumu'na katıldı. Burada yabancı yatırımcılara seslenen Şimşek, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Buna rağmen ekonomide hedeflerin korunduğunu dile getirdi.
12: Türkiye'nin bulunduğu coğrafya şoklara açık. Gelişmeler programın uygulanma hızını etkileyebilir. Ancak yönünü değiştirmesi olası değil.
3: Türk lirasına güvenin arttığını belirten Şimşek, belirli bir kur seviyesi hedeflemiyoruz dedi. Risklere rağmen dezenflasyonun sürdüğünü ifade etti.
12: Büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlamasını bekliyoruz.
3: Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılar için hayata geçirilen yeni uygulamaları da anlattı. Hizmet ihracatlarında tam vergi istisnası uygulanacağını vurguladı.
1: Mayıs ayında hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, depolardaki ürün bitince fiyat da arttı dedi.
3: Mayıs ayında markette ve üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Üretici ile market arasında fiyatı en çok değişen ürün ise elma olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mart ayı market araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Üretici ile market arasında fiyat farkı en fazla %388,5'te elmada görüldü. Elmayı %278,6 ile havuç ve %195,7 ile marul izledi. Mayıs ayında markette 36 ürünün 22'sinde fiyat arttı, 13'ünde ise düştü. Fiyat artışında %44,7 ile kuru soğan ilk sırada. Onu %32,7 ile patates ve %27,3 ile limon izledi. Geçtiğimiz ay markette fiyatı en çok düşen ürün ise %54,3 ile sivri biber. Sivri biberi, çilek ve marul takip etti. Mayıs'ta üreticide 28 ürünün 9'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görülürken 10 üründe ise fiyat değişmedi. Üreticide de en çok fiyat artışı %77,2 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğanı %45,5 ile patates ve %43,8 ile limon izledi. En yüksek fiyat düşüşü ise %54,7 ile domateste. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. İç Anadolu'da depolarda kuru soğan ve patates kalmadığı, İzmir ve Çukurova'da ise hasadın yeni başlaması gerekçesiyle arzın düştüğünü belirtti.
1: Gamze Yıldız, grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de bir tıp merkezinde verilen serum sonrası hayatını kaybetmişti. Ailesi Yıldız'ın ölümünde ihmal olduğunu söyleyerek 19 gündür eylem yapıyordu. Özel Sağlık Kuruluşu bakanlık kararıyla kapatıldı.
13: 28 yaşındaki Gamze Yıldız, grip şikayetiyle İstanbul Ümraniye'deki özel bir sağlık merkezine gitti. İddiaya göre alerjisi olduğunu söylemesine rağmen kendisine serum takıldı. Kısa süre sonra fenalaştı. Haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra geçen ay hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı söz konusu merkezin kapatılmasına karar verdi.
14: 19 günlük eylemimizin sonunda zafere ulaştık çok şükür. Tepe tıp kapatıldı. Her şey durduruldu. Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama tabii ki de bir nebze de olsa içimize bir su serpti. Tabii ki şu an adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
13: Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürüldü.
14: Bir hanım daha geldi. Kızı da buna benzer bir şey yaşamış ama çok şükür kaybetmemiş çocuğunu. O birçok yere de şikayette bulunmuş.
13: Gamze Yıldız'ın ailesi, akrabaları eylem öncesinde ve eylem sırasında tehdit edildiklerini, bazı kişilerin kendilerine polis süsü verdiğini de iddia etti.
15: Eylemimiz başlamadan önce ablam oraya gittiğinde orada bir beyefendi silahını gösterdi. Ben polisim, seni vururum, git buradan diye. Bizi tahrik etmeye çalıştılar. Yani gidin diyoruz, yanımızdan gitmiyorlar. Bir daha gelmeyin diyoruz. 3 kere, 4 kere yanımıza geldiler.
13: Sağlık merkezindeki ölümle ilgili adli tıp raporu bekleniyor.
1: Konya'da uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazdığı iddia edilen doktorla ilgili karar çıktı. Doktor, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
3: İddiaya göre uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazıyordu. Psikiyatrist 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Olay 2 yıl önce Konya'nın İhsaniye Mahallesi'nde yaşandı. Psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşıldı. Doktorun bu şekilde 7000'e aşkın reçete yazdığı iddia edildi. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 21'i tutuklu toplam 74 sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan doktor ifadesinde amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum dedi. Sanık psikiyatrist için karar açıklandı. Ferit Karaduman 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Samsun'daki geri dönüşüm tesisinde facianın eşiğinden dönüldü. Fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda kurşunlar kimyasal madde bulunan depolara isabet etti. Olaya müdahale eden 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
5: Geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar kimyasal dolu depoya isabet etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
16: Yaklaşık 80-100 ton civarında tiner bazlı hem ürün var hem de atık var. Yani Allah'tan burası alev almadı, yoksa burada yanmamış dükkan kalmazdı.
5: Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Bir plastik firması sahibi tabancayla tesise ateş açtı. Yaralanan olmadı ancak kurşunlar kimyasal maddelerin bulunduğu depolara isabet etti. 4 deponun delinmesi sonucu zehirli gaz tesise sızmaya başladı. Silah sesleri üzerine tesise ilk giden ekipteki 6 polis sızan gazdan etkilendi. Daha sonra bölgeye AFAD sevk edildi. Koruyucu kıyafetler giyerek sızıntıya müdahale etti.
16: İçeride çalışan şahsın herhangi bir yerine gelse kurşun öldürürdü. İşte sacı delmiş, içerideki tanklara girmiş.
5: Olayın ardından saldırgan yakalandı. Sızan gazdan etkilenen 6 polisin sağlık durumu iyi.
1: İstanbul'daki özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlattığı grev 123 günün ardından sona erdi. Taleplerinin karşılandığını belirten öğretmenler okula döndü.

0: Konuşmuş olarak karşınızdayız.
1: Öğretmenlerin maaşlarında ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
0: Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik.
1: Öğretmenler 4 Haziran itibariyle dersliklerine geri döndü.
2: Antalya plajlarında yeni bir dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlarda sigara yasağı getirildi.
1: Dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Antalya'nın plajlarında sigara yasaklandı.
3: Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş plajında bugün itibariyle başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında 15 tane plajı var biliyorsunuz. İlk etapta 3 plajda başlatıyor.
1: Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmaları sürüyor. Plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında dumansız plaj uygulaması başlatıldı. Uygulama ilk olarak Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirildi.
3: Mevzuat geliyor, Sağlık Bakanlığımız çalışıyor, bir taslak var ama mevzuata gerek olmadan biz kendi hassasiyetimizi gösterelim.
1: Plajlardaki sigara kısıtlaması Konyaaltı sahilinde de kademeli hayata geçirilecek. Pilot olarak başlatılan uygulama zaman içinde Antalya'daki tüm plajlarda yaygınlaştırılacak. Kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında işlem uygulanacak. Vali Hulusi Şahin özel plaj işletmelerine de sigara kısıtlamasının uygulamaları için çağrıda bulundu.
2: Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samotraki ve Taşoz adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
1: Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor. Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de Gümrük Limanı projesinde sona gelindi. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samotraki ve Taşoz olmak üzere Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enez, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
5: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Kale Kilit.
10: Dünya Kupası heyecanı

0: Ay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: A milli futbol takımı Miami'deki ilk antrenmanını yaptı. Çalışmayı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanı sıra Hidayet Türkoğlu da izledi.
6: Bizim çocuklar Amerika Birleşik Devletleri'nde topbaşı yaptı. A milli futbol takımı Dünya Kupası öncesi Miami'de kampa girdi. İlk antrenmanı Futbol ve Basketbol Federasyon Başkanları İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.
7: Şimdi orada görüyorsunuz işte arkadaşlar antrenman yaparken nasıl bir aile ortamı var. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum 18 Temmuz'dan New York'tan İstanbul'a nasıl Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane tok uğradıysa bizi herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane toktan karşılarlar bizi.
8: 24 seneden sonra ülkemizi dünya şampiyonasına katılarak gururlandırdılar. Başta kendilerini huzurunuzda kutlamak istiyorum. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak, başarı elde edip milyonları mutlu edecek bir sonuç elde ederlerse biz de bir hem bir spor adamı olarak hem bir futbol sever olarak onlarla gurur duyar. O sevince biz de dahil oluruz. Bugün burada Sayın Başkanımı, yönetimi bu süreçte yalnız bırakmak istemedim.
6: Takımın yıldızlarından Arda Güler İspanya'da onurlandırılırken bu haberi Miami kampında aldı. Real Madrid formasıyla Elche'ye 70 metreden attığı gol La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Milli takımda Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrı antrenman yaptı. Kenan Yıldız da salonda bireysel olarak çalıştı. Ay Yıldızlar turnuva öncesi Venezuela ile cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de karşılaşacak. Milliler Dünya Kupası D grubunda Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek.
5: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrfor Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi.
9: Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
10: Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın, şahıslar gelir geçer. Baki olan Fenerbahçe'dir.
5: Fenerbahçe'de başkan adayları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hakan Safi, Sporting forması giyen santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
9: Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın, o da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz.
5: Aziz Yıldırım'sa, en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi.
10: İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
5: Faruk Ilgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktardı.
10: Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak. Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecektir.
5: Yıldırım ayrıca stadyum projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine dair atılmış en önemli adım olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki ilk maçını kazandı. Ay Yıldızlılar Brezilya'da oynanan mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları'nda Yaprak Erkek 20 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile bu akşam saat 22.30'da karşılaşacak. Turnuvanın ikinci hafta maçlarına Ankara ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde avantajı kaptı. Sarı lacivertliler Anadolu Efes'i 73-72 yendi ve seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe Beko ilk maçta olduğu gibi 18 sayı geri düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Sarı lacivertlilerde Tarık Biberovic 20 sayı, Talen Horton Tucker'sa 19 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te Jordan Lloyd'un 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Üçüncü maç yarın saat 20'de Anadolu Efes ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko galip gelmesi halinde adını finale yazdıracak. Diğer seride Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji karşısında 1-0 önde. NBA'de final heyecanı başladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta New York San Antonio'yu bitime 2 dakika kala yakaladığı 11-0'lık seriyle yenmeyi başardı.
6: Jalen Brunson yıldızlaştı. New York NBA finallerine galibiyetle başladı. New York serinin ilk maçında San Antonio'yu 105-95 yendi. Üstünlüğün 10 kez el değiştirdiği karşılaşmada New York farkı son anlarda açtı. San Antonio bitime 2 dakika kala 95-94 öne geçti. New York 11-0'lık seriyle rakibini yenmeyi başardı. Jalen Brunson 30 sayı attı. Karl Anthony Towns 18 sayı 12 reboundla double-double yaptı. San Antonio'da Victor Wembanyama'nın 26 sayı 12 reboundlık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Serinin ikinci maçı cumartesi gecesi yine San Antonio'da oynanacak. 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.
5: Fransa açığa bir favori daha erken havlu attı. Kadınlar Dünya 1 numarası Arina Sabalenka turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvasının çeyrek finalinde Diana Schneider'e 2-1 kaybeden Sabalenka Roland Garros'a erken veda etti. Kadınların diğer eşleşmesinde Dünya 114 numarası Chvalinska Rus tenisçi Anna Kalinskaya'yı 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam yarı finaline yükseldi. Fransa açıkta kadınlar şampiyonu cumartesi günü oynanacak finalle belli olacak. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İstanbullular ya da İstanbul'u ziyarete gelenlere bir rota çizecek olsak hangi bitki türleri nerede görülebilir? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlatıyor.
4: Planlamayı tabii ki öncelikle dönem dönem planlamamız gerekiyor. Biliyoruz ki her bitkiyi her zaman göremiyoruz. İlk çiçeklenenler nedir? Şubat, Mart aylarında hemen bu havalar ısınmaya başladığı zaman geofit dediğimiz soğanlı bitkiler çiçeklenmeye başlar. Crocus istanbulensis, işte efendim Crocus pestalozzi bizim ilk baharda ortaya çıkan bitkilerdir. Bunu nerelerde görebiliriz? İstanbul'un makiliklerinde. Özellikle hani bizim bu taşlı kayalık dediğimiz, üzerinde sanki bir şey yetişmezmiş gibi gördüğümüz ve o yönde davrandığımız yerlerde bu bitkileri görebiliriz. Mesela nedir? Aydos Tepesi. Bunun için çok ideal bir yerdir. Eğer Şubat ayı sonunda Aydos Tepesi'ne çıkarsanız, bu sene kar biraz geç kalktı, kış biraz uzun sürdü, birazcık daha geç olacaktır bu. Aynı yerde hem çiğdemleri göreceksiniz, hem de meşe altlarında yoğun bir şekilde kardelenleri göreceksiniz. Sonra nedir? Mesela bu aya doğru geldikten sonra onların işi en fazla 2 hafta, 3 haftadır. 2-3 hafta içerisinde kardelenler, çiğdemler işini bitirir. Yerine başka çiçekler açmaya başlar. Mesela aynı yerde bir ay önce çiğdemleri, kardelenleri gördüğünüzde bir süre sonra bir bakıyorsunuz anemonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Mayıs ayı İstanbul'da orkidelerin görüleceği zaman geldi. Özellikle Batı İstanbul meraları, Başakşehir tarafına giderseniz hala kaldıysa burada 5-6 tür orkideyi yan yana görebilirsiniz. Bakın İstanbul'da totalde 49 farklı orkide yetişiyor. Bunların hepsini bu içerisinde görebilirsiniz. Ya da şu an tam çiçekte İstanbul nazendesi endemik bir türdür. Latrus undulatus yaprak kenarları dalgalı gösterişli pembe çiçekleri olan bir türdür. Beykoz üstlerine giderseniz ya da Aydos Kayış Dağı etrafında gezerseniz bunlar karşılaşmamanız mümkündür buralarda. Temmuz ayında yine aynı şekilde Aydos, Çatalca, buradaki meşeliklerde Centaurus hermani bir peygamber çiçeği cinsi diyeyim ben size. Turuncu renkli çiçekleri de çok görseldir. Biraz önce bahsettiğim her sonbahara doğru yazın biraz duracaktır bu dönem. Çünkü yaz sıcakları ile birlikte çiçeklenme azalacaktır. O baharda açanlar artık meyve gelişim sürecini tamamlayacaktır. Sonbahar yağışları ile birlikte bu sefer sonbahar geofitleri, sonbahar soğanlı bitkileri çiçeklenmeye başlayacak. O biraz önce adını Kadıköy'den aldığını söylediğim Korçukum kalsedoniki muhteşem bir çiçektir. Aynı şeyde Kayış Dağı'nda. Hala kaldığımı bilmiyorum. Bir dönem vardı Çamlıca'da. Orada da Korçukum kalsedonikum vardı. İstanbul o yüzden her dönem gezilebilecek, her dönem bitkileri incelenebilecek bir yer aslında.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
7: Ütü deyince vatan.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar, sofrada yeşillikler deyince ısırgandan vazgeçemiyoruz ama ısırgan aynı zamanda korkutuyor. Korkutuyor derken adı üstünde işte ısırıyor. Bazı yerlerde de dalgan derler, dalıyor. Gerçekten de ısırganın böyle korkutucu bir yanı var. Aslında Latincesine bakarsak urtica demek. Orada da kökende bir iğne, iğnelemek kelimesi var. Aslında böcek gibi sokmak anlamına da geliyor. Isıran, dalayan bir özellik var. İtalyanca'da da urtica denilir o yüzden. İngilizce'de de mesela nettle denir. Şimdi orada da köken olarak gene Almanca'ya dayandırılmış. Almanca'da da bitiştirmek, dikmek anlamına geliyormuş. Yani aslında bir iğne bağlantısı orada da görüyoruz gibi. Ama bunun da temelinde ısırganın aslında dokumacılıkta veya ip yapımında kullanılması yatıyor. Mesela Germanik ülkelerde ve İskandinavya'da, özellikle Danimarka'da ip yapımında kullanıldığını veya tekstil yapımında kullanıldığını görüyoruz. Danimarka'da balıkçı ağlarında, hatta arkeolojik alanlarda bulunan eski kumaş parçalarında hep ısırgan lifi tespit edilmiş. Yani aslında aynı bizde keten kenevirin kullanıldığı gibi birazcık da lifleri için kumaş veya ip yapımında kullanılabilen otlardan biri. Şimdi çorbaya dönelim. İngiliz yazar Felicity Clock, şeflerin farklı tariflerini karşılaştırarak ideal bir ısırgan çorbası tarifi geliştirmiş. Çok kolay aslında. Birkaç bağ, yarım kilo kadar ısırganın sadece yaprak kısımlarını alın. Şöyle bir 4 dakika kadar haşlayın. Yani bir 10 dakikadan falan bahsetmiyoruz. Hiç rengi dönmemesi lazım. Sonra bu ısırganı hemen süzün ve böyle buzlu bir soğuk suya atın. O rengi orada donsun kalsın yemyeşil olarak. Şimdi diğer tarafta da bir böyle dolu dolu çorba kaşığı 30 gram kadar tereyağını veya zeytinyağını tencereye koyun. Üstüne bir soğanı doğrayın. Şöyle biraz çevirin. 2 diş de sarımsak katın. Şimdi bunun üzerine 2 çorba kaşığı un koyacaksınız. Un yerine patates veya yulaf da kullanabilirsiniz. Patatesi sonradan haşlanmış olarak da katabilirsiniz. Yağda çevrilmiş soğanın ve unun üzerine yarım litre kadar sütü azar azar ilave edin. Şöyle biraz koyulsun. Bir onun yarısı kadar da tavuk suyu. Tavuk suyu istemezseniz sadece su da koyabilirsiniz. Yani şöyle bir çorba kıvamına gelsin. Baharat olarak da sadece tuz ve muskat ya da işte bizim küçük Hindistan cevizi dediğimiz nutmeg. Şimdi bunun üzerine bir taraftan o haşlayıp da şokladığınız ısırganı katacaksınız. Hepsini şöyle bir çevireceksiniz. Çorbayı bir taşım kaynattıktan sonra makineden geçireceksiniz. Blender'dan veya kollu robotla pürüzsüz bir çorba elde edeceksiniz. Yemyeşil, sağlık dolu, bir o kadar da lezzetli bir ısırgan çorbası. Soframızdan yeşillikler eksik olmasın. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kars-Iğdır yolunun Digor-Tuzluca kesimi 68-72. Kilometrelerinde ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyatının büyük ustası Fyodor Dostoyevski'nin ikinci eşi, Anna Grigoryevna Dostoyevski'nin Günlükleri Ketebe yayınlarından çıktı. Günlükleri dilimize merhum Nuri Pakdil çevirmiş. Dostoyevski hakkında çok fazla söze gerek yok. O, dünya edebiyatının en yüksek zirvelerinden biri. 1821 doğumlu Fyodor Mihailovich Dostoyevski 1881'de St. Petersburg'da öldü. Mühendislik okudu, orduda görev aldı. Ordudan ayrıldıktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi. Çara suikast iddiasıyla tutuklandı, kurşuna dizilmek üzereyken son anda affa uğradı. Sibirya'ya sürgüne gitti. 5 yıllık sürgünün ardından cezasını tamamlayıp St. Petersburg'a döndü. Sonrası her biri klasik mertebesine ulaşmış kitaplar. Ezilenler, Ölüler Evinden Anılar, Yer Altından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov Kardeşler liste uzayıp gidiyor. Dostoyevski sadece edebiyat alanında etkiler yaratmadı. 20. yüzyılın fikir dünyasında da derin izler bıraktı. Dostoyevski'nin ilk eşi sürgün yıllarında tanıştığı hasta ve dul bir kadın olan Maria Isayeva idi. Onunla 1857 yılında evlendi, lakin Maria 1864'te tüberkülozdan öldü. Dostoyevski bundan 3 yıl sonra sekreteri Anna Grigoryevna Sinitkina ile evlendi. Hani bugün günlüklerinden bahsettiğimiz Anna. Fyodor Dostoyevski yeni eşi Anna ile evlendikten kısa süre sonra Rusya'dan ayrılarak Avrupa'da uzun bir süre geçirdi. Bu dönemin önemli duraklarından biri de Cenevre'ydi. Burada yaklaşık bir yıl kaldılar. Bu dönem yazarın hayatında hem üretken, ki Budala'yı burada yazmış Dostoyevski, hem de oldukça çalkantılı bir süreçti. Dostoyevski'nin kumar bağımlılığı sebebiyle karşı karşıya kaldığı borç yükü aileyi çok zor şartlarda yaşamaya sürüklerken, daha büyük bir acı ise ilk çocukları Sofya'nın doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiydi. İşte Anna Grigoryevna'nın günlükleri, Dostoyevskilerin Cenevre'de geçen bu zorlu günlerinin bir bölümünü yansıtıyor. Efendim, konuyu kapatmadan günlükleri çeviren edebiyatçı Nuri Pakdil'in Dostoyevski hakkındaki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor Pakdil: Dostoyevski, sevdiğim denli acırımda. Kaç kez okudunuz Dostoyevski'yi? Orta bir dünya vatandaşı olabilmek için 2 kez. Orta bir yazar olabilmeniz için de 5 kez okumalısınız Dostoyevski'yi. Hatta sürücü ehliyeti alabilmek için Dostoyevski'yi okuma şartı getirilmesi gerektiğini de savunuyor Nuri Pakdil. Emrah Arslan'ın çocuklar için yazdığı merak dolu bir zaman yolculuğu, bilimin öyküsü Mundi Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Berna Dörtpınar resimlemiş. Bilimin öyküsü ilk yerleşik toplulukların gözlemlerinden Newton'ın devrim yaratan fikirlerine uzanan bir yolculuk. Arslan'ın kitabı küçük okurlara bilimin formüllerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir sorgulama serüveni olduğunu gösteriyor. Bilimin öyküsü sıkıcı ansiklopedik bilgilerden ibaret olmadığı gibi bilimin eğlenceli yönlerini de ortaya koyuyor. Tarihçi Doktor Aynur Emer'in Beşiktaş'ta Saraylar ve Konaklar isimli araştırması Timaş yayınlarından çıktı. Aynur Emer kitabında kadı sicilleri, arşiv belgeleri ve görsel malzemelerden yola çıkarak Beşiktaş'ın 16. ve 17. yüzyıllardaki mimari ve toplumsal dokusunu mercek altına alıyor. Beşiktaş'ta günümüze ulaşmamış pek çok saray, konak ve yalı var. Doktor Emer bunların da izini sürüyor. Dolayısıyla Boğaz'ın bu güzel semtinin erken dönem yerleşim ve şehirleşme sürecini bütüncül bir bakışla ortaya koyuyor. Doktor Aynur Emer'in araştırmasının merkezinde Beşiktaş Sahil Sarayı yer almakta. Sahil Sarayı, inşa sürecinden geçirdiği dönüşümlere kadar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Yapının Osmanlı saray mimarisi ve Boğaziçi tarihi açısından önemi vurgulanıyor. Beşiktaş'ın bir köyden imparatorluk elitinin tercih ettiği seçkin bir yerleşime dönüşümünü anlatan eser, tarih, şehircilik ve mimarlık tarihiyle ilgilenen okurlar için iyi bir başvuru kaynağı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Reklam. reklam.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: 가요광장.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı bayram haftasına oranla bu hafta daha yüksek değerlere çıktı. Kilyos ve Ayvalık 19, Silivri 23, Ezine Geyikli 24, Dikili, Çeşme ve Bodrum 21, Kuşadası ve Datça 22, Marmaris, Fethiye ve Kaş 23, Antalya Konyaaltı 24, İskenderun 25 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Mutlak Putlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
3: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
4: Hep beraber.
5: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak Mutlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
6: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
5: CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'sa Butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. olağan kurultaydan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfi Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
7: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
8: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
7: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
8: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
7: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
8: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
2: Anayasa Mahkemesi boşanma davalarında süresiz nafaka kararı verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yeni düzenleme yapması için meclise 9 ay süre tanındı. Peki şimdi ne olacak? Avukat Mustafa Tırtır anlattı.
9: Uzun süre kişiler süresiz nafaka yükümlülüğü altında kalmaktaydı. Bu sebeple de gerek sosyal medyada gerekse birçok yerde bu husus tekrar gündeme gelmekteydi. Uzun süredir de aslında bu konuyla ilgili hem komisyonlarda hem hukukçular kendi aralarında bunun aslında süresiz olmaması gerektiği yönünde bir takım tartışmalar vardı. Adalet Bakanımızın belirttiği üzere adalet ve hakkaniyet ilkelerine de aykırıydı bu durum. Bu sebeple bu gündeme geldi. Kanunda açıkça süresiz ibaresi geçiyor. Ve mahkemeler de buna istinaden süresiz şekilde karar veriyor. Herhangi bir süre koymuyor. Fakat bu bir takım yani her davada süresiz uygulanması durumunda insanlar mağdur oluyor. Bunu da sık sık dile getirmekteydiler. Fakat 2012 yılındaki Anayasa Mahkemesi bunun zamanla değiştirileceğini belirterek red kararı vermişti. Bugünse hukukçular arasında olumlu olarak değerlendirilen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bence son derece yerinde. Çünkü her olay kendi içerisinde bağımsızdır ve her olayda farklı farklı kararlar vermek gerekirken süresiz ibaresi dikkate alınarak her davada süresiz nafakaya karar verilmekteydi. Antalya 12. Aile Mahkemesi bu süresiz olarak ibaresinin iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Yani aile mahkemesinde bu olay görülürken, bu dava görülürken mahkeme hakimi bunun adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı, anayasanın işte bir takım ilkelerine aykırı olduğunu belirterek iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor. Ve Anayasa Mahkemesi burada sadece süresiz olarak ibaresini kaldırıyor. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Onu mutlaka göreceğiz. Fakat burada 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere bu kaldırılacak. Ve esas iş bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Yasama organı burada açıkçası hem yargıya yol gösteren, uygulanması kolay olan bir düzenleme yaparsa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Nafaka davalarında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılıyor. Kişilerin ekonomik durumlarına bakılıyor. Ve bundan sonra mahkeme karar veriyor. Eğer ki mahkeme hakimi kadının maddi durumu iyi değilse, kendisine bakacak düzeyde bir durumu söz konusu değilse, o takdirde yine süresiz olarak karar verebileceğini düşünüyorum ben.
2: İran savaşında Washington-Tahran hattında müzakereler sürerken ülkenin dini lideri Müştaba Hamaney yazılı bir mesaj yayınladı, ulusal birlik çağrısı yaptı.
5: İran'ın düşmanları savaşta büyük bir darbe aldı. Şimdi halkın direncini zayıflatarak İran'da iç bölünmeye yol açmaya çalışıyorlar. Bu mesaj İran'ın dini lideri Müştaba Hamaney'den geldi. Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Mesajı Hümeyni'nin mozolesinde düzenlenen törende Cuma namazı imamı Muhammed Ekberi okudu. Hamaney mesajında ülkesinin düşmanlarını halk arasında şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmekle suçladı. Müştaba Hamaney düşmanlarının sinsi planlarını etkisiz hale getirmek için birlik çağrısında bulundu. Hamaney halk arasında karamsarlık ve hayal kırıklığına neden olan her türlü eylem düşmana yardım etmenin bir biçimidir ifadesini kullandı. Babasının öldüğü İsrail ve ABD saldırısından yaralı kurtulan Müştaba Hamaney ülkenin liderlik koltuğuna oturduğundan beri kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Şubat'ta İran Savaşı'nın ilk gününde konutuna düzenlenen saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney, Hümeyni'nin ölüm yıldönümü törenlerine düzenli olarak katılırdı. Bu yıl boş kalan sandalyesine fotoğrafı yerleştirildi.
0: NTV Radyo.
2: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltında. Engin Polat ifadesinde 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
7: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Yakalanan saldırganın cinayet öncesi 5 saat otel çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat Alaçatı'da bir otelde tatil yapmıştı. Çiftin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, otelden çıkış hazırlığı yapıyordu. O sırada silahlı saldırı düzenlendi. Serhat Ağa, 37 yaşındaki Can Polat'a tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan çocuklar olayı geri almadan atlattı. Ancak durumu ağır olan Can Polat, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçla bölgeden uzaklaşan 23 yaşındaki saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Serhat Ağa'nın olay öncesi uzun süre otel çevresinde bulunduğu, bölgedeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığı belirlendi. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını ifade etti. Can Polat, İstanbul'da Küçük Bakkalköy Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2: Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, konumlar, videolar hiç düşünülmeyen olaylara neden olabiliyor. Buna son örnek sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın paylaştığı videolar oldu. Çete üyesi olduğu belirtilen saldırgan Polat'ın yerini bu görüntülerden buldu. Koruması Can Polat'ı öldürdü. Bilişim uzmanı Osman Demircan'ın bu konuda yaptığı uyarıları dinleyelim.
4: Yaptığımız paylaşımdan çok kimlerle paylaştığımız, buna çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Eğer tanınmış bir kişi değilsek ya da bir ürün ya da markayı temsil etmiyorsak sadece sosyal medya hesabımızın arkadaşlarımıza açık olması, tanımadığımız insanlara açık olmaması gerekiyor. Herkese açık yaptığımız paylaşımlarda yaptığımız en büyük hata şu oluyor. Herkese anlık olarak olduğumuz yerle alakalı net bir fotoğraf veriyoruz ve lokasyon paylaşıyoruz. Bu lokasyonu paylaşmasak bile o fotoğraf karesine giren lokasyondaki mekanlardan da yine olduğumuz yer rahat bir şekilde tespit edilebiliyor. Arkadaşım ne paylaşmış ve bunu gizli bir şekilde paylaşmış, ben bunu görmek istiyorum uygulamaları aslında sizin kullanıcı adı ve şifrenizi farklı bir platforma vermeniz ve o platforma üye olan diğer kişilerin de sizin arkadaş listenizdeki gizli profilleri görebilmesi anlamına geliyor.
2: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahsi teşvik suçundan yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca 562 bin lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar Emre Eren ile Zeynep Aksal'ınsa aynı suç yönünden beraatlerine karar verdi. Saran, dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok, biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz savunmasını yapmıştı. Yozgat'ta vücuduna kene yapışan bir çocuk hayatını kaybetti. Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, 4 gün önce ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yatağında ölü bir kene bulundu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi ancak 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kansere karşı tıbbın en büyük silahlarından immünoterapi her 3 hastadan ikisinde sonuçsuz kalıyor. Çünkü tümörler kendilerini gizlemeyi başarıyor. İngiltere'de geliştirilen yeni bir akıllı ilaçsa tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçış yolunu kapattı.
7: Tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçmasını engelliyor, immünoterapinin etkinliğini kat kat artırıyor. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen yeni ilacın 6 farklı kanser türünde etkili olduğu tespit edildi. Geliştirilen molekül İngiltere, Fransa, İspanya ve Avustralya'da hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 83 hastada son şans olarak denendi. Hastalara 3 haftalık kürlerle verilen akıllı ilaç immünoterapiye ek olarak uygulandı. İlk sonuçlar son derece umut verici. 6 farklı kanser türünde tümörlerin %30 oranında küçüldüğü gözlendi. En başarılı sonuçlarsa akciğer ve bağırsak kanseri vakalarında alındı. Gönüllerin yarısında hastalığın ilerleyişi 6 ay boyunca tamamen durdu. Vücudun bağışıklık sisteminin kanserli tümörlerle savaşmasını sağlayan immünoterapi hayat kurtarabiliyor. Ancak hastaların 3'te 2'sinde etkisiz kalıyor. Bunun nedeni ise tümör yüzeyindeki bir enzimin kanseri bağışıklık sisteminden gizlemesi. Yeni ilaçsa tümörleri görünmez hale getiren ERAP1 adlı enzimi etkisiz hale getiriyor. İngiliz bilim insanları yeni yöntemi daha fazla hasta üzerinde denemek için hazırlıklardan şimdiden başladı. Uzmanlar, immünoterapiye ek olarak geliştirilen tedavinin kansere karşı büyük bir silah olabileceğini söylüyor.
2: Yere batan sarnıcının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devriyle ilgili mahkemeden yeni bir karar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi devrin yürütmesini durdurdu. Tarihi sarnıç uzun zamandır mülkiyet tartışmalarının merkezindeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak kendi adına tescil işlemi gerçekleştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşımış, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak itiraz süreçleri sonrasında yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde devrine karar verilmişti. 2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşti ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakıflara devri yeniden değerlendirilecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 13.872 puandan tamamladı. Dolar 45.97, Euro 53.59'dan işlem görüyor. Gram altın 6.620, çeyrek altın 11.227 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 98 dolar.
0: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Bakırköy Taşan Osmaniye yönü için sağ şeritte bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü ve bir şeridin kapalı olduğu belirtiliyor. Ana arterlerde en yüksek seviyede yoğunluk devam ederken Avrasya Tüneli Avrupa'dan geçişlerde 1. ve 2. köprü ise çift yönlü yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul Yol Durumu. Eve dönerken reklam.
10: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Ne var sırada Denizbank burada?
16: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
17: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank, teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
15: Ne var sırada Denizbank burada.
18: Notebook istersin, vatanda bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
19: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
20: Bambaşka yere taşır Toyota.
21: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşların kuyruklarından konuşmuştuk. Direksiyon gibi çalışan kuyruklar, çatallı yapısıyla manevra kazandıranlar ya da ağaç kakanlarda olduğu gibi üçüncü bir destek noktası haline gelen kuyruklar gibi farklı kuyruk tiplerine değindiğimiz yine çok verimli, keyifli bir program olmuştu. Kuşların hareketini belirleyen bu küçük ama kritik detayın izini sürdük diyebiliriz aslında, değil mi Kerem?
1: Bence de öyle. Yani kuş deyince çoğumuz belki bir şey tarif ederiz ama bir çocuğun çizdiği her türlü kuş resminde mutlaka güzel dik bir kuyruk genellikle oluyor. Yani kuyruklarda kuşun vazgeçilmez parçaları.
0: Evet, ben çok eğlenmiştim geçen bölümümüzde. Bu bölümde bayağı eğlenceli bir konu bizi bekliyor ama öncesinde klasik sorumu sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben bir dünya vatandaşı olarak Özbekistan'dayım ve Özbekistan'dan bu kaydı yapıyorum. Ne gördüm? Çiğdeci gördüm. Burada müthiş bir çiğdeci popülasyonu var. Otoyollar, tren istasyonları, havaalanları, ondan sonra şehirler, otellerin pencere önlerindeki çıkıntılar, şehir içindeki heykeller, tarımsal alanlar, bomboş arazilerdeki benzin istasyonları, çölün ortasında dinlenme tesislerindeki bakkallar, her birinde çiğdeci var. Yani yer gök, önüm arkam sağım solum çiğdeci. Çiğdeci hızlıca bir tanıtayım. Çiğdeci Orta Asya ve Hindistan kökenli bir kuş. Sığırcığa benziyor. Yani kargadan küçük, serçeden büyük. Çok sesli, çok gürültülü, değişik sesler çıkaran, çok sosyal, bir arada bulunan. Akşamları hep beraber uyumaya gidiyorlar. Sonra sabahları dağılmaya çıkıyorlar. Böyle bir sığırcık türü. Bizde de var. Bizdeki çiğdeciler bir egzotik tür olarak geldiler ve yerleştiler. Şu anda İstanbul'da, İzmir'de çok sık, çok yoğun olarak çiğdecileri değişik yerlerde görmek mümkün. Özellikle Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı gibi şehir parklarında var. Bazı geniş yeşil arazilerde, hastane avlularında var. İzmir'de de fuarda var.
0: İlk Gülhane'de görmüştüm çiğdecimi. Sonra yurt dışında farklı yerlerde gördüm. Türkiye'ye döndüğümde hep böyle daha çok arttığını fark ediyordum. Seninle de konuşuyorduk. Senin de orada görmen güzel olmuş.
1: Evet, yani burada eğlenceli oldu ve Türkiye'de gördüğümüz bu egzotik türü ana vatanında, doğal habitatında görmek de çok ilginç. Onun için hoşuma gitti buradaki çiğdecileri görmek. Ben de sana soracağım, sen ne yaptın geçtiğimiz haftadan bu yana, nerelerdeydin? Aslında bir ipucu biliyorum ama senden duymak istiyorum bunu.
0: Evet, görmüşsündür eBird kaydımı Keremcim belki. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde biz Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'nde bir etkinlik duyurduk. Dedik neden hep beraber bugünü kutlamayalım, yırtıcı kuş göçüne tanıklık edelim dedik. Ve çok güzel bir hava vardı. Geçtiğimiz ayda sanırım gitmiştim, sana bahsetmiştim bir programımızda. Orada böyle hava daha kötüydü ve yırtıcıları uzaktan görmüştük. Bu sefer tam yanımızdan geçiyorlardı Kerem. Yani sen bilirsin ama dinleyicilerimize mutlaka öneriyorum oraya gitmelerini. Ben yeni keşfettim. Sen hep bahsediyordun git yaz, git yırtıcı kuşları öğrenmen için müthiş bir nokta diye. Bizim de önümüzden yanımızdan işte küçük orman kartalları, büyük orman kartalları, yılan kartalı, arı şahini, şah kartal bile geçti ki yani nadir türlerden biriydi. Çünkü Şah Kartal geçince tüm kule böyle hani neredeyse sallandı yani. Şah Kartal geçiyor bakın edin diye biz alttaydık tam kulenin altında gelecek olan katılımcıları bekliyorduk. Hemen yukarı koştuk işte fotoğraflar çekildi falan. O yüzden çok keyifliydi. Orada olmak da çok güzel. Gerçekten hani 5-6 kişilik böyle çekirdek bir kadro var. Hep gördükleri kuşları not ediyorlar. Önümüzdeki aylarda da Çamlıca'da olacaklarmış. 19 Mayıs'ta son notlarını alacaklar diye duydum. Çok keyifliydi.
1: Oranın müdavimleri var, evet. Bu da bence çok güzel bir şey. İstanbul'da yaşarken böyle bir zenginliğin farkına varmak hoş bir şey. Bir de şöyle bir küçük ayrıntı yapayım. Kuş gözlemine giden insanlar İstanbul'da yaşayan ya da şehirlerde yaşayan insanlardan farklı olarak mevsimlerin geldiğini görüyorlar. Çoğumuz o İstanbul şehir telaşında mevsimin geldiğini fark etmiyoruz. Çok büyük bir kayıp. Oysa onun güzelliğini fark etmek de çok güzel bir zenginlik. Ama ben başka bir şey daha duymak istiyordum Yaz senden. Bir de Sabancı Vakfı'nın 17. sezon fark yaratanlardan biri oldun sen. Bundan bahseder misin?
0: Evet, çok

0: Aslan engelsiz notayla ödül aldı. Amar Kılıç da Serbest Salih, Fotohane Darkroom'la, Hakan Örs Bisikletli Okul'la, Özlem Şivecan, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'yle ve Seher Akyol, Dekafok Kıyı Koruma Derneği'yle aldı. Biz de tabii Kuş Kolektifi'yle aslında sanatı bir araç olarak kullanarak doğayla kurduğumuz bağı güçlendirmeye, doğa korumaya yaratıcı yollarla katkı sunmaya çalıştığımız için Kuş Kolektifi kurucusu olarak ödülü ben aldım. Öyle keyifliydi.
1: Çok güzel. Burada ödülü kazanan herkesi tebrik ediyoruz. Hepsine selamlarımızı söylüyoruz. Ve şehir kuşları konusuna geri dönüyoruz.
0: Evet, bugün şehir kuşlarımıza ödül dağıtıyoruz. Demin de ödüllerden bahsetmiştik. Şehir kuşlarımızdan en hızlısı hangisi? En dayanıklısı hangisi? En iyi yön bulan kim? Bu hafta yanımızdan geçen ama çoğu zaman fark etmediğimiz şehirlerimizin görünmez şampiyonlarını konuşalım dedik. Ve ilk sorumla hemen başlıyorum. Sence şehir hayatına en iyi uyum sağlayan kuş hangisi Kerem?
1: Bence güvercin, kaya güvercini. Ama ben biraz daha ileri götüreceğim. Güvercingillerden birçok tür var Türkiye'de. Ve özellikle Türkiye'de bizim şehirlerimizde olan küçük kumrudan bahsetmek istiyorum. Kaya güvercini belki global ölçekte ödülü alabilir. Ama Türkiye sınırları içinde küçük kumru en fazla adapte olmuştur diyebilirim. Ödülümüzü alan kuşun özelliği ne? Birincisi, biz şehirleri kurduğumuz zaman kendi kafamıza göre, kendi sistemimizde, kendi arazi paylaşımımız, kendi yapı malzemelerimiz konusundaki tercihlerimiz, L şehirler, binalar, betonlar ve sokaklar oluşturduk. Bizim amacımız kendimizi en uygun şekilde, en ekonomik ve hızlı yöntemlerle içinde iyi kötü yaşayabileceğimiz alanlar, mekanlar oluşturmaktı. Bizim amacımız küçük kumrunun habitatının replikasını oluşturmak değildi. Ama çok ilginç bir şekilde tesadüfen biz aslında küçük kumruların habitatını oluşturmuşuz oturup. Yani onların soyu tükeniyor olsaydı, bir doğa koruma projesi yapılsaydı ve evet bu habitatlarını, yok olmuş hayvanın yaşam alanlarını restore edelim, yeniden yaratalım deseydik şehirleri yaratmak zorunda kalacaktık. Dediğim gibi bu şehirleri yaratırken dar sokaklar, betonarme binalar, bol düzensiz ve çıkıntılı yüzeyler, balkonlar, işte pervazlar, ondan sonra pencere önleri, kapalı balkonlar, açık balkonlar, bina arası boşluklar, apartman girişlerinin içindeki elektrik sayaçlarının kutularına kadar hepsi küçük kumruya hizmet etti. Ve 1970'lere kadar sadece Güneydoğu Anadolu'daki bazı sıcak kayalık kanyonların olduğu, taşlı kanyonların bulunduğu yerlerde yaşayan küçük kumru oradaki zincirini kırıyor ve ilk önce Gaziantep, Diyarbakır, arkasından Adana ve Mersin ve oradan bütün Türkiye'nin illerine dağılıyor. Şu anda bir numaralı şampiyon küçük kumru.
0: O zaman ikinci ödülümüze geçmek istiyorum. En iyi yön bulan ödülümüz olsa kime verirdik?
1: Demin biraz daha bahsettim. Tabii ki kaya güvercini. Kaya güvercini aynı zamanda evcil güvercinin atası ve evcil güvercinle kaya güvercini sınırı olmayan bir birliktelikte devamlı kendi aralarında geçiş yapan aynı türün iki temsilcisi diyebilirim. Niye evcil güvercinden bahsettim? Tabii ki aklımıza ne geliyor? Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda çok kritik rol oynayan posta güvercinleri geliyor. Belçika, Almanya, Hollanda bu işin pir olan ülkeler. Niye posta güvercini diye bir hayvan var? Çünkü örnek veriyorum, yazın evine ben güvercinini götürüyorum. Güvercin yazın elindeki güvercinin bileğine yaz bana mesela bir sonraki programda ele alacağımız konuları yazıyor ve bırakıyor. Ve o güvercin kesintisiz 2 saat uçup benim Silivri'deki yazlık evime gelip bana o notu iletiyor. Ve bu yolu nasıl buluyor? O hayvan nasıl bir evden öbürüne o yolu nasıl buluyor? Tabii ki ben ilk önce alıştırdığım ev kendi evim oluyor. Silivri'deki evim oluyor. Sonra yaz saldığı zaman o güvercini bana geliyor. Çünkü hayvanların bizde olmayan yetenekleri var. Dünyanın magnetik alanını görebiliyorlar. Bir, beyinlerinde bir pusula sistemi var. İki, havadaki polarize ışıkları filtreliyorlar. Üç, coğrafi şekilleri öğreniyorlar ve çalışıyorlar. Mesela metrobüs hattı. Metrobüs hattının metrobüs hattı olduğunu biliyor ve onu takip ediyor. Yani Beylerbeyi'nden çıkıyor, Büyükçekmece'ye kadar, Beylikdüzü'ne kadar metrobüs hattıyla geliyor. 4. Yani Google Maps'ten, navigasyondan bir farkı yok kaya güvercininin. Kesintisiz, şüphesiz bu konudaki en üstün tür yön bulma konusunda. Ödülümüzü veriyoruz. İkinci ödülü de vermiş bulunuyoruz.
0: Gelelim o zaman en hızlı kuşumuza. İstanbul'da saatte yüzlerce kilometre hız yapan bir canlı var diye duyuyoruz. Kimdir bu Kerem? ve nasıl bu kadar hızlı olabiliyor?

0: Ödülümüzü, üçüncü ödülümüzü hangi kuşa verelim?
1: Üçüncü ödülümüzü İstanbul'da, Adana'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Erzurum'da, Ankara'da ve İzmir'de gördüğüm, bunların hepsi her tarafında gördüğüm için söylüyorum. Gökdoğan'a veriyoruz. Gökdoğan da kaya güvercini avlamak üzerine evrimleşmiş. Muazzam hızlı bir hayvan. Aslında güvercinin iki katı büyüklüğünde ağırlıkça. Boy olarak da 1,5 katı büyüklüğünde bir hayvan. Çok iri bir kuş değil. Bana geçen gün bir arkadaşım sordu. İşte bu çocuk kaldırır mı? Bebek çalar mı falan diye. Dedim bu Gökdoğan yani benim cüzdanımı zor kaldırır. Yani çok zengin olduğundan değil. Hani içindeki bozuk paraları kastediyorum. Yani küçük bir hayvan o kadar büyük değil. Güvercini yakalar götürür. O kadar yani onun ötesinde bir şey yapamaz. Niye çok hızlı? Çünkü böyle bir avlanma taktiği geliştirmiş. Çok iyi bir gözü var. Hava akımlarını kullanarak gökyüzünde yukarı bir irtifaya çıkıyor. Yerden 200-300 metrede aşağıya bakıyor. Ve aşağıda uçan güvercinler tabii o güvercinlerin ruhu duymuyor. Tepelerinde bir drone gibi dolaşan bir canavar olduğunu anlamıyorlar. Ve sonra kanatlarını kısıp güvercine çok hızlı dalıyor. Orada bir vuruş hakkı var hayvanın. Yani orada vurdu vurdu. O zaman vurduğu zaman da saatte 300 kilometre gelen bir kuşun bacağı aralanmış, dışarıya doğru uzanmış tırnağa temas ettiği anda o güvercin bir balon gibi patlıyor. Gerçekten bir kere gördüm onu. Tüyler havaya saçıyor ve güvercinin vücudu patlıyor. Sonra da geri dönüp o güvercini toparlayıp güvenli bir yere gidip onu yiyor. Gökdoğan gerçekten bütün dünya üzerinde, bütün kuş literatüründe, hayvanlarla ilgili bütün kitaplarda vurgulanan bir tür. En hızlı kuş ve yani en ilginci şu, buradan şehir kuşlarına bağlayacağım. Bu hızlı kuşlar için Serengeti'lere, Yellowstone'lara, dünyanın en değerli milli parklarına veya doğal alanlarına gitmenize gerek yok. Bunlar zaten çok güçlü ve rekortman oldukları için şehirlerde en rahat bulunan, barınan ve konforlu bir şekilde, başarılı bir şekilde yaşayan türler. Gökdoğan'a da ödülümüzü veriyoruz.
0: Saatte 300 kilometre hız yapabiliyor gibi bir şey okudum ama doğru mu?
1: Kesinlikle doğru. Burada bir abartı yok. 360 diyenler var, 330 diyenler var. Fakat bu bir hurafe değil, gerçekten makalelere olan özel aletlerle ölçülmüş bir hız.
0: Gökdoğan mı daha hızlı şimdi, Formula 1 aracı mı diye düşünmeye başladım
1: Onu uzmanlarına soralım. O
0: Keremcim.
1: bilmediğim konularda konuşmayı sevmiyorum.

0: O zaman en çok uçan kuşumuza geçmek istiyorum. Dördüncü ödülümüz. Daha önceki programlarımızda da geniş yer vermiştik. En çok uçan diyelim, en çok havada kalan diyelim. Hayatının büyük kısmını havada geçiren bir kuş bu. Hangisidir?
1: Anlatmaktan sıkılmadığım bir tür akkaranlı ebabil ya da ebabiller de diyebiliriz ama İstanbul, İzmir'de az var, çok yok. Ankara'da nadiren görülüyor ama Niğde, Elazığ, Zonguldak ve Samsun, bunların hepsinde akkaranlı ebabil var. Biraz tarif edeyim, sığırcık boyunda bir tür, yaklaşık 75-100 gram. Yani kumrudan biraz daha küçükçe ama serçeden bayağı büyük ve havada yaşamaya müthiş uyum sağlamış. Havada besleniyor. Havada yere konmadan havadan su içiyor. Havada sosyalleşiyor. Havadayken ötüyor. Havada çiftleşiyor. Ve en uç noktası da havada uyuyor olması. Yani uykusunu da havada alıyor. O zaman tabii binaların arasında uçmuyor. Çünkü bir yere çarpar ölür hayvancağız. Ne yapıyor? 1000 metre, 2000 metre yukarı tırmanıyor. Gökyüzünde büyük daireler çizerek uyku moduna geçiyor. Beynin sağ yarım küresini dinlendiriyor. Bir sol yarım küresini dinlendiriyor. Biraz uyuyan yunuslar gibi. Aynı metabolik sistemi kullanarak havada da uyuyor. Niye çok uçuyor? Niye en fazla var? Buradan çıktı akranın ebabil. Bizim mesela Samsun'da bir çatıda yumurtadan çıktı, büyüdü, beslendi annesi babası tarafından ve uçtu. Diyelim uçuş tarihi 1 Ağustos. 1 Ağustos'ta uçtuktan sonra belki de Bafra Ovası'na, Kızılırmak Deltası'na gidiyor. Oralardaki böceklerle besleniyor. Oldu 1 Eylül. Bu arada gündüz besleniyor, gece havada uyuyor. Gündüz besleniyor, gece havada uyuyor. Yuvadan çıktıktan sonra o bir ay boyunca hiç yere konmuyor. 1 Eylül'de Afrika'ya göç etme zamanı geliyor. 15 Eylül gibi gruplar toplanıyorlar ve 15 Ekim, 1 Kasım gibi Afrika'da, Sudan'ın güneyinde, Tanzanya olabilir, Güney Afrika olabilir, Zambiya olabilir. Oralarda bir yere gidiyor. Geldik Kasım'a. Göçte de göç ederken uçuyor. Geceleri de havada uyuyor. Orada da yere konmuyor. Yani hayvan mesela Lübnan'da, Mısır'da oradan geçerken de yere konmuyor. Yani piramitlerin üzerine de konmuyor. Ya da daha güneyde başka kayalara da konmuyor. Ağaçlara zaten hiç konmuyor. Yere hiç konmuyor. Ondan sonra orada da kışı geçiriyor. Sonra Şubat geliyor. Şubat diyeyim ben hareketleneyim diyor. Türkiye'ye doğru ilerlemeye başlıyor. Kuzeye kayıyor. Ondan sonra yaklaşık 15-20 Mart gibi Türkiye'ye teşrif ediyorlar. O zaman da konmuyor. Ve sonra benim de yuvalamam lazım. Eşini buluyor havada, onunla tanışıyor, onunla ötüşüyorlar. Sonra çiftleşiyorlar. Bir yuva yeri aramaya başlıyorlar. İşte bu yuva yeri aramada hasbelkader atıyorum 10 Mart gibi ya da 20 Mart gibi ya da 1 Nisan gibi bir binanın çatısının altına da yuva yapacağı yer var mı diye incelemek üzere o binanın yüzeyine, çatısına askıda kalarak konuyor. Ben
0: Ben doğru
1: yoruldum
0: oldum
1: yaz.
0: ben.
1: Ben yoruldum yaz. 1 Ağustos'ta sencik, 1 Mart'a kadar hiç yere konma. Geceleri havada geçir. Afrika'ya kadar git. Afrika'da bulunduğun süre içinde bir kere bile yerle temas etme. Ve bu kuş bir numaralı şehir kuşu. En güzeli de bu yani. Bunu görmek için de Niagara şelalelerine ya da böyle Mısır'da Nil Nehri'nin vahşi alanlarına veya böyle Aladağların en zirvelerine çıkmanıza gerek yok. İstiklal Caddesi'ne yürümen, Samsun'da kıyı boyunca parklarda vakit geçirmen ya da Niğde'de veya Elazığ'da sokak arasında bir kebap yemen yeterli.
0: Ya da onların seslerini dinlememiz, çünkü her yerde duymaya başladık aslında bahar gelince ebabilleri, değil mi?
1: Evet, geldiler, her taraftalar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok güzel ötüyorlar.
0: Evet, ebabil konuşmayı özlemişiz sanki Kerem.
1: Ben hep konuşuyorum sayede.
0: En dayanıklı kuşumuza geçmek istiyorum. O sence hangisi?
1: En değerli kuş benim yorumum. Tamamen burada da biraz yaz şahsi bir yorum olacak. Hatta biz bu programı hazırlarken de bu noktada galiba artık kişisel tercihlerimize biraz kalmıştı bu iş.
0: Tabii biz
1: Benim
0: veriyoruz bu
1: favorim.
0: ödülleri sonuçta.
1: Ama diğerlerinde gene makaleler, destekler veya böyle bilimsel daneler de var. Hani burada biraz daha en dayanıklı neye göre, kime göre, hangi koşula göre dayanıklı gibi çok tartışılabilir yani. Benim favori kuşum Gümüş Martı.
0: Neden öyle
1: Özel
0: diyorsun?
1: neden öyle diyorum? Gümüş Martı Antalya'da, İzmir, Muğla, bütün Ege'de, Çanakkale'de, ondan sonra Balıkesir ve Bursa'nın iç bölgelerinde, bütün Marmara bölgesi, başta İstanbul, adalar, şehri, Karadeniz kıyıları, oradan Samsun, Zonguldak, Trabzon'a kadar uzanan bir tür. Ve aynı zamanda Yeşilırmak, Kızılırmak, Çoruk Nehri gibi nehirlerden de bu hatta Fırtına Deresi gibi bazı su yollarını da takip ederek iç bölgelere de geliyorlar. Onun için Eskişehir'de de görebiliyorsun bazıları Sakarya Nehri'ni takip edip Taha Denizi terk edip içlere kadar geliyor. Zaten burada birinci hikayeyi anlattım. Müthiş adaptif. Yani Karadeniz'in açında balık yakalamayı da biliyor. Eskişehir'de bir tavuk çiftliğinin artıklarından böcek yakalamayı da biliyor. Ayvalık'ta zeytin yemeyi biliyor. Muğla'da gidip balık çiftliklerinden orkinos ya da işte çupra levrek yavrularını seçmeyi de biliyor. Diğer taraftan çöplüklerle ilgili muazzam bir adaptasyonu var. Kışın varlar, yazın kış derecede uçuyor. Kışın en soğuğunda, en fırtınalı Karadeniz günlerinde o sert dalgaların arasında hareket ediyor. Susadı mı? Tatlı su bulmak zorunda değil. Deniz suyu içiyor. Onu burnundan fazla tuzu dışarı atarak damıtıyor ve tatlı su olarak vücudu çeviriyor. Yani içinde aslında desalinizasyon sistemi de var. Yani tuz arıtma sistemi de var kuşta. Suya girdiği zaman tüyleri ıslanmıyor. En dalgalı günlerde ve soğuk sularda bile yüzebiliyor. Ayakları üşümüyor, buz üzerinde yürüyebiliyor ama kara üzerinde de yürüyor. Gerekirse kayaların arasında tırmanıyor, gerekirse çamurda yürüyor. Pardeli ayakları var ama tırnakları da var. Çatılarda da yuva yapıyor. Çok uyumlu bir hayvan. Çok geniş bir besini var. Tüyleri çok güzel ve güçlü. Upuzun ve geniş kanatları var. Bazıları günlük 200-300 kilometre gidip geliyorlar. Bence gerçekten bir numaralı tür. Yani şehirlerde görüyoruz. Yani şunu aslında biz bu programda bunu vurgulamak istedik. İstiyorsan biraz hızlıdan o konuya da geçeyim kapatmadan programı. Bizim şehirde gördüğümüz kuşları hiç küçümsemeyin. Onlar en zor testleri geçen kuşlar aslında. Yani daha hassas türler, daha hassas ve korunması gereken ekosistemlerde yaşayan türler. Ama şehirlerde elenerek kalanlar aslında bizim için doğanın en ileri, en dayanıklı, en rekortmen türleridir. Ve evimizin dibinde yaşadığımız mekanları onlarla paylaşıyoruz. Değerlerini bilelim ve saygı duymaktan vazgeçmeyelim. İşte güvercinler kirlidir, millidir ama neler yapabiliyorlar biz bile yollarda kayboluyoruz. O tıkır tıkır yolunu buluyor.
0: Evet ya, şehir dediğimiz yer, hep de hatırlatıyoruz aslında, sadece bize ait değil. Aynı sokakları paylaştığımız canlıların da aslında kendi rekorları, yetenekleri ve hayatta kalma hikayeleri var diyebiliriz. Belki de şehirlerin gerçek şampiyonları onca betonun arasında hala uçabilenlerdir. Bugün de ilk şehir kuşçuları ödül törenimizi ikimiz yaptık. Belki dinleyicilerimizin farklı yorumları olur. Sosyal medya hesaplarında ya da NTV radyo kanallarında yorumlarını görmek isteriz. Yeni ödül törenlerimiz de olur bence Kerem. Bugün 5 ödül verdik. Özetleyelim. Şehre en iyi adapte olmuş kuşumuz, en iyi uyum sağlayan kuşumuza küçük kumru dedik. İlk ödülümüz ona gitti. Kaya güvercini en iyi yön bulan olarak seçildi. Gökdoğan en hızlı kuşumuz dedik. Akkarınlı ebabile ya da direkt ebabillere en çok uçan kuşumuz dedik. Ve en dayanıklı kuşumuza da, Kerem'in söylediğine ben de ikna oldum, Gümüş Martı'ya ödüllerimizi verdik. Bu programda kullandığımız kuş sesi kayıtlarından Gümüş Martı'yı Volkan Dombaloğlu, Küçük Kumru'yu Kuzey Cem Kulaçoğlu, Kaya Güvercinini Mehmet Baran, Gökdoğan'ı Mehmet Kıran, Akkarınlı Ebabil'i Kerem Ali Boyla ve Çiğdeci'yi Riski Paolo kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde bu kayıtları paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyebiliriz. Bu hafta şehrimizdeki şampiyonları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz ve çevrenizde ödül alan kuşların da farkına varmanızı umuyoruz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: ...2026 yılının ilk yarısının tamamlanmasına sayılı gün kala dünya ekonomisinin gelişimi ve öngörülerle ilgili tartışmalar ve meraklar, endişeler devam ediyor. Bu çerçevede elbette yapılan derli toplu çalışmalara her zamankinden fazla ihtiyaç var. İşte OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün bu konudaki çalışmaları hakikaten öteden beri önemli bir referans ve saygın bir kaynak olma özelliğini sürdürüyor. Senede iki defa yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun son nushası saatler evvel dünya kamuoyuna açıklandı. 300 sayfalık gayet hacimli ve zengin veri kaynaklarıyla, grafiklerle, tablolarla donatılmış bir yetkin çalışmadan bahsediyoruz. Tabii bu tür çalışmalarda IMF'nin, Dünya Bankası'nın ve tabii OECD'nin çalışmalarında raporun alt başlığı da çok önem taşıyor. Çünkü gidişata ilişkin esas bir sinyal etkisi yaratıyor. Tabii tahminleri şaşırtmayan bir alt başlıkla çıktı OECD'nin güncel ekonomik görünüm raporu. Baskı altında. Evet, under pressure. Hakikaten 2026 yılı yüksek notadan başlamıştı bütün dünyada, küresel ekopolitik planda. Fakat daha sonra özellikle sıcak bir açılıma giren Körfez Savaşı ile beraber 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı da işin içine katılınca biraz hesaplar değişti. Bu 300 sayfalık raporun içerisinde genel değerlendirmelerin dışında 56 ülkenin aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülke özelinde de değerlendirmeler yapılmış. Özellikle büyüme, enflasyon ve ekonomiler bakımından tehdit yaratan durumlar. Öyle ya, baskı altında teması her ülke için farklı bir görünüm sergileyebiliyor. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler 281 ve 283. sayfalarda yer alıyor. OECD iki farklı gelecek senaryosu üzerinden hareket ediyor. Buna göre temel senaryo enerji piyasalarındaki bozulmanın sınırlı kalacağı ve bir süre sonra yaşanan lojistik ve tedarik problemlerinin, ilgili tedarik problemlerinin ve yüksek enerji fiyatlarının sönümleneceği, buna göre küresel büyüme 2025'teki 3.4 seviyesinden bu yıl gerileyerek 2.8'e düşecek, yani %3'ün altında bir küresel büyüme revizyonu var. 2027 yılında büyümenin yeniden %3'ün üzerine çıkacağı anlaşılıyor. G20 ülkeleri arasındaki enflasyonun da %3.4'ten %4'e çıkacağı anlaşılıyor. Baştan beri ifade ediliyor. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıkmasıyla yaşanan petrol şokuna benzer bir senaryo ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Uzun vadeli kriz senaryosunda, yani daha karamsar, kötümser senaryoda ise 2027 yılına kadar süren enerji arzı sorunları varsa, küresel büyüme o takdirde bu yıl %3'ün altını düşmeyi bir tarafa bırakın, neredeyse %2'de tutunmak için kendisini zorlu bir sınavda bulacak. %2.1'lik bir öngörü var. 2027 küresel büyümesi yalnızca %1.8 olacak. Birçok ekonomi için resesyona girme tehlikesi, yükselen işsizlik oranları, küresel enflasyon da 2026 yılında yarım puan, 2027'de de 1.5 puan artacak. Merkez bankaları da faizleri önemli oranda arttırmak zorunda kalabilecekler. Türkiye'de de büyüme tahminlerinin aşağı çekildiğini görüyoruz. Ekonominin 2026'da %3.1 büyümesi bekleniliyor. 2027 büyüme tahmini de %3.8 olarak korunuyor. Tabii 2027'nin ilk yarısında %20'nin altına gerilemesi öngörülen bir enflasyon var. Ve tabii Türkiye'nin aslında bölgesel tedarik durumu ortaya konulduğunda tedarik, yani enerjiye ulaşma bakımından, tedarik etme bakımından sıkıntı değil. Ancak kur ve döviz geçişkenliği fiyatların artmasıyla risk yaşadığı görülüyor. Ez cümle enerji, lojistik ve tedarikte yüksek enerji fiyatları, lojistikte Hürmüz Boğazı başta olmak üzere tıkanıklıklar ve gecikmeler ve tabii bunun tedarik tarafına olan etkileri dolayısıyla bizim deyimimizde üçlü kıskaç dünya ekonomisini baskı altında tutuyor. Son olarak şunu da belirtelim. Bugün Donald Trump'ın 500. günü. İkinci başkanlık döneminde 500 günü Donald Trump geride bırakıyor. Ve elbette 2009'dan bu yana ekonomistin YouGov aracılığıyla sürdürdüğü başkanın icraatını onaylama veya destekleme istatistik serisinde yakın tarihteki başkanların en düşük seviyesiyle karşı karşıya Donald Trump %35, yani Amerikan halkının sadece %35'i onaylıyor. %60'ı açık ve net olarak karşısında bulunuyor. 79 yaşındaki başkana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusun 1/4'ü ekonominin iyiye gitmediğini gösteriyor ve sıkı durun, Amerikalılara soruluyor bir numaralı problemle. Ne uluslararası gerginlikler, ne anarşi, ne şu, ne bu, enflasyon ve fiyatlar. Bu da enteresan bir nokta. Hatırlarsanız 1970'lerin başında Hazine Bakanı John Donnelly demişti ki dolar Amerika'nın rezerv parası ama bütün dünyanın problemi. Galiba Başkan Trump da Amerika'nın başkanı ama bütün dünyanın gidişatını ve bütün dünyanın sorunlarının temelinde, andacında yer alıyor. Son bir dipnotla tamamlayalım. Bütün bu görünüme rağmen Başkan Trump Cumhuriyetçi Parti içerisindeki mutlak hakimiyetini sürdürüyor. Bu da enteresan bir nokta. Kutuplaşma olduğunda galiba kendi saflarınızı daha da sıklaştırmak mümkün. Bu da politikanın garip bir tecellisi. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
7: Doğa Takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
7: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerinde ve İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Neden gözünü gözüne? Neden koşuna? Neden? Yaz aylarında sıcak hava uyarılarının yapıldığı bir grupta kalp hastalarıdır. Özellikle güneşe çıkmamaları, sıcağa maruz kalmamaları, hatta mümkünse evde de kendilerini serin tutmaları istenir. Peki neden sıcak kalp hastaları için bir tehdittir? Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes anlatıyor.
12: Aslında sıcak hava kalbi yorar. Sağlıklı kişilerde bu belki işte basit bir bunalma şeklinde veya çarpıntı şeklinde kendini gösterebilir ama özellikle kalp hastalarında bu hiç istemediğimiz sonuçlara da sebep olabiliyor. Sıcağın kalbi yorması bir kere tansiyon hastaları açısından sakıncalı. Özellikle güneşin altında çok sıcak öğle saatlerinde dışarıda bulunmamalarını, güneşin altında bulunmamalarını, kendilerini korumalarını öneriyoruz. Ani tansiyon yükselmelerine sebep olabilir. Sıcağın bir diğer etkisi de hepimizin bildiği gibi sıcakta terliyoruz. Evet, bunalıyoruz ama bir yandan da bu terle birlikte hem sıvı kaybediyoruz hem de bazı bizim için, kalp için de değerli mineralleri kaybediyoruz. İşte potasyum, sodyum, manezyum gibi. Bunların kaybını doğru bir şekilde karşılamazsak, özellikle kalp hastalarında, aritmi hastalarında bu konu daha da hassas oluyor. Eğer karşılamazsak bu sefer ciddi ritim bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu özellikle potasyum, manezyum kaybında gördüğümüz tehlikeli aritmiler karşımıza çıkabiliyor, ritim bozuklukları. Bunlar bazen çok daha ileri seviyede olduğu zaman ölümle de sonuçlanabiliyor. Yani sıcağın özellikle kalp damar hastalarında ve tansiyon hastalarında, aritmi hastalarında çok olumsuz etkilerini sayabiliriz.
11: Kardiyoloji uzmanı Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
13: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
19: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
20: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
21: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
20: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
22: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: akşamlar. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Üretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakarak bültenimize başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine karşılıklı açıklamaların yapıldığı bir gün geride kaldı. Genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu ilk kez toplandı. Önemli kararlar aldı. Merkez Yönetim Kurulu da yarın toplanacak. Ama asıl merak edilen haftaya grup toplantısında kimin konuşacağı. Zira bu konuda hem Kılıçdaroğlu'ndan hem de Özel'in ekibinden açıklama var. Boşanmaların en tartışmalı maddesi olan nafaka ile ilgili Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Mahkeme meclise de yeni düzenleme için 9 ay süre verdi. Tarafları mağdur etmeyecek denilen yeni düzenlemede nafaka için ne öngörülüyor bakacağız. Sosyal medya ünlüleri Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırgan çifti İzmir'de, Çeşme'de tatil yaptıkları otelde eliyle koymuş gibi buldu. Buldu çünkü Dilan Polat sosyal medya paylaşımlarında konum belirtmişti. Hatırlayacaksınız, Galatasaraylı Lucas Torreira'ya da yumruk atan saldırgan futbolcuyu yine konumundan bulmuştu. Saldırganlara ve hırsızlara adres göstermemek için sosyal medya paylaşımlarında neye dikkat etmeli haberimiz de hazır. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.
1: Ankara Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
2: Merhaba Asker.
1: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
3: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
3: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
4: Other tip de materyal.
5: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
3: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
0: Mutlak mutlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Bu kez grup toplantısı tartışması var. Gözler salı gününde bu yüzden. Grupta konuşacağı açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili soruya umarım yanıtını verdi. Özel'in ekibi ise yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söylüyor.
6: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle. Hep beraber.
1: CHP'de 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
7: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
1: CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayrak tutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfi Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir açıklama daha geldi bugün. Bahçeli bu defa Özgür Özel'i eleştirdi.
2: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
5: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
2: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
5: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
2: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
5: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
0: CHP'de tartışmalar sürerken bir yandan da yargı kararları peş peşe geliyor. Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkındaki dosya Ankara'ya gönderildi. Görevden alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesi ve tespitler kapsamında Özgür Özel hakkında rüşvet almak iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Başsavcılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik iddiaları soruşturuyordu. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'la ilgili dosya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Boşanmaların en tartışmalı maddesi olan nafaka ile ilgili Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti ve mahkeme meclise yeni düzenleme içinde 9 ay süre verdi. Tarafları mağdur etmeyecek denilen yeni düzenlemede nafaka için ne öngörülüyor bakalım.
2: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin, belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
0: İzmir'de Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
2: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Yakalanan saldırganın cinayet öncesi 5 saat otel çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat Alaçatı'da bir otelde tatil yapmıştı. Çiftin korumalığını yapan aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat otelden çıkış hazırlığı yapıyordu. O sırada silahlı saldırı düzenlendi. Serhat Ağa 37 yaşındaki Can Polat'a tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan çocuklar olayı geri almadan atlattı. Ancak durumu ağır olan Can Polat hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçla bölgeden uzaklaşan 23 yaşındaki saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Serhat Ağa'nın olay öncesi uzun süre otel çevresinde bulunduğu, bölgedeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığı belirlendi. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını ifade etti. Can Polat İstanbul'da Küçük Bakkalköy Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: Can Polat'ı öldüren saldırgan yerini sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı konumdan buldu. Ve bu ilk de değil, benzer pek çok vaka var. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, konumlar, videolar hiç düşünülemeyen olaylara neden olabiliyor.
1: Sosyal medya ünlüleri Dilan Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatil yapıyordu. Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında konum belirtmesi suç örgütünün radarına takıldı. Yeri sosyal medyadan tespit eden saldırgan ateş açtı. Koruma Can Polat öldü. Sosyal medyadan konum paylaşılması üzerine gerçekleşen polisiye olaylar sadece bu örnekle sınırlı değil. Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yumruk atan saldırgan futbolcunun yerini sosyal medyadan bulmuştu. 2022'deki Pınar Damar cinayetinde 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in öldürülmesinde de katiller yine konumdan iz bulmuştu.
8: Yaptığımız paylaşımdan çok kimlerle paylaştığımız, buna çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Eğer tanınmış bir kişi değilsek ya da bir ürün ya da markayı temsil etmiyorsak sadece sosyal medya hesabımızın arkadaşlarımıza açık olması, tanımadığımız insanlara açık olmaması gerekiyor. Herkese açık yaptığımız paylaşımlarda yaptığımız en büyük hata şu oluyor. Herkese anlık olarak olduğumuz yerle alakalı net bir fotoğraf veriyoruz ve lokasyon paylaşıyoruz. O lokasyonu paylaşmasak bile o fotoğraf karesine giren lokasyondaki mekanlardan da yine olduğumuz yer rahat bir şekilde tespit edilebiliyor.
1: Uzmanlar sosyal medya uygulamalarında başka zafiyetlerin de olacağı görüşünde.
8: Arkadaşım ne paylaşmış ve bunu gizli bir şekilde paylaşmış. Ben bunu görmek istiyorum. Uygulamaları aslında sizin kullanıcı adı ve şifrenizi farklı bir platforma vermeniz ve o platforma üye olan diğer kişilerin de sizin arkadaş listenizdeki gizli profilleri görebilmesi anlamına geliyor.
1: Bilişim uzmanlarına göre herkese açık profiller risk taşıyor. Seyahate gidildiğinde tatil fotoğrafları paylaşmakta eve girebilecek hırsızlara davetiye çıkarıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahil dünya liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de başkentte Ankara'da olacaklar. NATO Liderler Zirvesi için başkentte bir dizide önlem alınacak hazırlıklar var. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu ile konuşacağız şimdi. Ahmet, nasıl hazırlıklar var, nasıl önlemler alınacak?
9: Ankara NATO zirvesi için aylar öncesinden hazırlıklara başladı. Sadece Ankara'da değil, bu hazırlıklar dünyanın farklı şehirlerinde de yetkililer tarafından anlatılıyor. Adeta teyakkuza geçti Ankara. Öncelikle Ankara Valiliği kısa süre önce bir genelge yayınladı ve önemli ilçelerde görevli. Altında Çankaya, Etimeskut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle'de görevli kamu personelleri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli olacaklar. Bu en yeni açıklamaydı Seda. Ama bir istisna var. Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil, çağrı merkezleri, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi çalışanları bu idari izin kapsamında değil. Etkinlikler iptal edilecek. Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler 7-8 Temmuz tarihleri arasında bu süreç içinde yapılamayacak. Elbette NATO Liderler Zirvesi güvenli geçsin diye askeri tedbirler de alınacak. Siper hava savunma sistemi zirve boyunca Ankara'da aktif edilecek. F-16 savaş uçakları hazır bekletilecek ve tüm bu süreç güvenlik önlemleri NATO karargahıyla entegre bir şekilde yürütülecek. Yine şehirde alınan bazı önlemler var. MOBESE kameraları zaten 7/24 aktif olacak ama bununla beraber 100 yüksek gözcü kamera yerleştirilecek kritik noktalara. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin sahada olacağını ifade edelim ama ek personel de görevlendirilebilir. Sivil personel de NATO için sahada olacak Seda. Esenboğa Havalimanı için ekstra güvenlik önlemleri alınacak. Hem havaalanının içinde hem de güzergah boyunca güvenlik tedbirleri arttırılacak. Ama Ankara'ya Etimeskut Havalimanı yıllardır askeri ve sivil küçük uçaklara hizmet veriyordu. Etimeskut Havaalanı yeni baştan yapıldı. Pist büyütüldü, 3000 metreye çıkartıldı. ABD Başkanı Trump'ın uçağının Etimeskut Havaalanı'na inmesini bekliyoruz. Yine genişletildi. Yeni bir terminal binası da yapıldı. Gösteri ve yürüyüşler yasak olacak 7-8 Temmuz tarihleri arasında. Daha geniş bir kapsamda 1-15 Temmuz tarihleri arasında Ankara genelinde gösteri ve yürüyüşler yasak olacak. Yurt dışında eylemlere katılan kişiler de takip edilecek ve ülkeye, Ankara'ya girişlerine de izin verilmeyeceğini hatırlatalım. Elbette kırmızı alanlar belirlenecek. Etimeskut, Esenboğa ve Yeni Mahalle üçgeni içinde kırmızı alanların girişine, görevli olanların girişine izin verilmeyecek Seda.
0: İran savaşı yeniden başlayabilir mi sorusuna Amerikan Wall Street Journal gazetesi hayır yanıtını veriyor. Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığı belirtiliyor. Gazeteye göre Trump danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün savaşı yeniden başlatmayacağını söyledi.
2: İran Amerikan askerlerini öldürürse ateşkesi sona erdirmeyi gözden geçiririm. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına bu mesajı ilettiği belirtiliyor. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirildi. Gazete haberini Amerikalı yetkililere dayandırdı. Wall Street Journal, Trump'ın savaşı yeniden başlatmaktaki isteksizliğinin Orta Doğu'da daha geniş çatışmalardan kaçınmak istediğini gösterdiğini yazdı. Trump'ın bunun için haftalarca hatta aylarca sürecek küçük çaplı çatışmalara katlanmaya istekli gözüktüğü belirtildi. Ancak küçük çaplı saldırıların Trump'ın üzerindeki baskıyı artırdığı ve ateşkesin uzun vadeli sürdürülebilirliğine gölge düşürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir yandan da İran'la anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını dile getiriyor. Ancak New York Post gazetesine verdiği demeçte anlaşma yapmak için acele etmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının Eylül'e kadar sürebileceğini de belirtti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Cuma günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda İran'dan gelen son teklifi reddettiğine dikkat çekti. Trump'ın yardımcılarına İran'ın uzun bir süreye yayarak değil, baştan ciddi tavizler vermesini istediğini iletti. Bunu yapmadığı sürece İran'ın hiçbir fayda sağlamaması gerektiğini belirtti. Ancak İran bunun tam tersi bir tutum içinde. Tahran savaşın sonucunun kendisine müzakerelerin içeriğini ve sürecini şekillendirme olanağı sağladığı görüşünde. Her teklif ve karşı teklifin müzakeresinin günlerce sürdüğüne dikkat çekiliyor. Yeni metinlerin İran'ın parçalanmış liderlik yapısının onayına sunulması süreci hem uzatıyor hem karmaşıklaştırıyor. Bir yandan Trump'ın sürekli kesintiye uğrayan müzakerelerden sıkıldığı da belirtiliyor. Merkezi New York'ta bulunan düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin Orta Doğu uzmanı Stephen Cook, İranlılar teslim olmadılar. Bu da Trump'ı zor duruma sokuyor dedi. Trump'ın savaşı sona erdirmek istemesi halinde bunu hızlıca yapabileceğine de dikkat çekildi. Ancak bunu yapabilmek için İran'ın nükleer programı ile ilgili kesin taahhütler içermeyen bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiği belirtiliyor.
0: İran'da ise dini lider Müçteba Hamaney ulusal birlik çağrısı yaptı. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıldönümünde yazılı bir mesaj yayınladı.
1: İran'ın düşmanları savaşta büyük bir darbe aldı. Şimdi halkın direncini zayıflatarak İran'da iç bölünmeye yol açmaya çalışıyorlar. Bu mesaj İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'den geldi. Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Mesajı Humeyni'nin mozolesinde düzenlenen törende Cuma namazı imamı Muhammed Ekberi okudu. Hamaney mesajında ülkesinin düşmanlarını halk arasında şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmekle suçladı. Müçteba Hamaney düşmanlarının sinsi planlarını etkisiz hale getirmek için birlik çağrısında bulundu. Hamaney halk arasında karamsarlık ve hayal kırıklığına neden olan her türlü eylem düşmana yardım etmenin bir biçimidir ifadesini kullandı. Babasının öldüğü İsrail ve ABD saldırısından yaralı kurtulan Müçteba Hamaney ülkenin liderlik koltuğuna oturduğundan beri kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Şubat'ta İran Savaşı'nın ilk gününde konutuna düzenlenen saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney, Humeyni'nin ölüm yıldönümü törenlerine düzenli olarak katılırdı. Bu yıl boş kalan sandalyesine fotoğrafı yerleştirildi.
0: Amerika ve İsrail'in İran'a ve Gazze'ye yönelik saldırıları Almanya'yı zora soktu. Saldırıları hukukun ihlali olarak tanımlamayan Berlin yönetimi, tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamada seçilemedi.
10: Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bize oy kaybettirmiş olabilir. Mevcut hükümetin belirli politikalarını zaman zaman eleştirsek de tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.
2: Bu sözlerin sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul. Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda tarihinde ilk kez Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Güvenlik Konseyi'nin Batı Avrupa grubuna iki üyelik için oylama düzenlendi. Ancak bu kez Berlin yönetimi için işler yolunda gitmedi. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oy aldı. Almanya ise sadece 104 oyda kaldı. Böylece Portekiz ve Avusturya 2022'de başlayacak üyelik için Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Oysa ki Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in adaylığını desteklemek amacıyla New York'ta hem diplomatlar hem de hükümet destekçileriyle yoğun görüşmeler yürüttü. Oylama sonuçlanana kadar da iyimserdi. Wadephul, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'e en çok mali katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Ancak diplomatik çevrelerin Berlin'in İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarını uluslararası hukukun ideal olarak tanımlamadığını

0: Gazeteci Reha Muhtar son yolculuğuna İstanbul'da uğurlandı bugün. Muhtar kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi 90'lı yıllarda özellikle. 66 yaşında vefat eden Muhtar bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
1: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
2: 1990'lı yıllara damga vuran gazetecilerdendi. Kendine has sunuculuğu, farklı soruları ve izleyiciyle kurduğu diyalogla televizyon dünyasının unutulmaz isimleri arasına girdi. 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar son yolculuğa uğurlandı.
3: Allahu Ekber.
2: İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılım yoğundu.
4: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
5: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
6: Yaklaşık biz 6 yıl Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
2: Reha Muhtar 3 çocuk babasıydı. Oyuncu Deniz Uğur'la Poyraz ve Mina Deniz adında 2 çocukları bulunan Muhtar, sanatçı Nilüfer'le kızları Ayşe Nazlı'yı da henüz 4 aylıkken evlat edinmişti.
7: İnanılmaz üzücü, şu an tarif edemiyorum duygularımı. Çok şey öğrendik. Meslek hayatıma çok büyük katkısı oldu.
8: Reha Muhtar'ın adı işte her nerede yaşatıyorsan ve yaşatılıyorsan Türkiye cümlesini unutmadı. Kaç yıldır ekranlarda değil Reha Muhtar ama hala biliniyor, hala konuşuluyor.
2: Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Muhtar, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bakım alınmış. 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
9: Ellerine dikkat edin abi.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahsi teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saran sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme Saran'la kardeşi Alan Kenan Saran'ın reklam ve çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçundan 2,5 yıl hapisle 562 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Saran, dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok. Yayını aldığımız gibi koyuyoruz. Biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz ifadelerini kullanmıştı. Geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı düzenlendi ve kurşunlar kimyasal dolu depolara isabet etti. Samsun'daki olaya müdahale eden 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
10: Geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar kimyasal dolu depoya isabet etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
11: Yaklaşık 80-100 ton civarında tiner bazlı hem ürün var hem de atık var. Yani Allah'tan burası alev almadı, yoksa burada yanmamış dükkan kalmazdı.
10: Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Bir plastik firması sahibi tabancayla tesise ateş açtı. Yaralanan olmadı ancak kurşunlar kimyasal maddelerin bulunduğu depolara isabet etti. 4 deponun delinmesi sonucu zehirli gaz tesise sızmaya başladı. Silah sesleri üzerine tesise ilk giden ekipteki 6 polis sızan gazdan etkilendi. Daha sonra bölgeye AFAD sevk edildi. Koruyucu kıyafetler giyerek sızıntıya müdahale etti.
11: İçeride çalışan şahsın herhangi bir yerine gelse kurşun öldürürdü. İşte sacı delmiş, içerideki tanklara girmiş.
10: Olayın ardından saldırgan yakalandı. Sızan gazdan etkilenen 6 polisin sağlık durumu iyi.
0: Uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazdığı iddia edilen bir psikiyatriste hapis cezası verildi. Sanık doktor uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan ceza aldı.
12: İddiaya göre uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazıyordu. Psikiyatrist 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Olay 2 yıl önce Konya'nın İhsaniye Mahallesi'nde yaşandı. Psikiyatri uzmanı

0: Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşıldı. Doktorun bu şekilde 7000'e aşkın reçete yazdığı iddia edildi. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 21'i tutuklu toplam 74 sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan doktor ifadesinde amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum dedi. Sanık psikiyatrist için karar açıklandı. Ferit Karaduman 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Siz de fark etmişsinizdir. Çevrede kısa sürede zayıflayarak ip ince kalanların sayısı epey arttı. Sebep reçetesiz satın alınabilen zayıflama iğneleri. İştah kontrolü sağladığı için işe yaradığı kesin. Ama sonuçta ilaçlar, üstelik diyabet ilacı, haliyle diyabeti olmayanlar için riskler taşıyor. Sıradaki haberle o risklere ve ilaçların nasıl kullanılması gerektiğine bakıyoruz.
0: Yaz geldi. Zayıflamak isteyenler hızla çözüm arıyor. Bu senenin gözdesi ise aslında diyabet tedavisinde kullanılan zayıflama iğnesi. Reçete zorunluluğu olmadığı için erişimi kolay. Ancak hızlı kilo vermek için yüksek dozla başlanırsa sorunlara neden olabiliyor.
2: Bir kere eczaneden alıp herhangi bir doktor kontrolünden geçmeden böyle bir iğnelere başlamak son derece yanlış. Hekimin söyleyeceği dozda bir takım analizlerden geçtikten sonra kilosuna göre dozu ayarlanmalı.
0: NTV yayınına katılan Profesör Doktor Cihan Uras'a göre iğneye başlamadan önce analizler yapılması gerek.
2: Sağlık durumu değerlendirilmeli hastanın. Karaciğer fonksiyon testleri, pankreasının durumu incelenmeli. Safra kesesinde bir problem var mı? Buna bakılmalı. Aynı zamanda tiroid problemi var mı? Kan analizleri yapılıyor. Şu an mevcut olduğu kiloya ve durumuna göre karar veriliyor.
0: Zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımı birçok riski de beraberinde getiriyor.
2: Bulantılar, kusmalar gibi yan etkiler gündeme gelebiliyor. Örneğin safra kesesinde taşları olan hastalarda safra kesesi atakları gelişebiliyor. Yüksek proteinli bir diyetle beslenerek bu hastaların kas kaybı da kesinlikle önlenebilir. Spor önerilerinde de bulunuyoruz bu hastalara. Bunlar çünkü kan şekerini düşürürken özellikle yağları yakıyorlar bu ilaçlar. Diyetinin de buna göre ayarlanması gerekiyor.
1: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız şekilde satışa çıkarılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı.
3: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutları çoğu bitme aşamasına geldi.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+1 ve 3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1-5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7-6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
3: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
4: TOKİ tarafından inşa edilen bu örnek daire gibi bir konuta sahip olmak istiyorsanız ve ödemeyi peşin yapmayı tercih ederseniz %25 indirim uygulanacak.
0: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
3: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
0: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
1: Ani hava olayları küresel iklim krizinin bir sonucu. 2 saatte 40 kilogram yağış düştü Karadeniz bölgesinde Gümüşhane'ye ve Sağnak-Sav arasında oluşan tablo bu. Derelerin taşması ve hatta heyelan sonucu zarar gören evler var. Bolu'da, Gerede'de de manzara aynıydı.
0: İki saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Heyelan sonucu evler, arabalar zarar gördü. Görüntüler Gümüşhane'den. Kent merkezinde sağanak kırsal kesimlerde dolu etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.
5: Çamurun içinde daha çıkamıyor da. O arabalar da hep onları bekliyor şu anda.
0: Kırsal Çamlıca Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir apartmanın ikinci katındaki daireye isabet etti. Şans eseri yaralanan olmadı. İnönü Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir ev ve ahır zarar gördü. Sele kapılan 4 araç moloz yığınlarının altında kaldı.
3: Allah muhafaza, büyük bir afet var. Sel her tarafı aldı götürdü böyle.
0: Burası da Bolu'nun Gerede ilçesi. Sağnak sonrası Sadur köyünden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle tarla, bahçe ve ahırları su bastı. Bazı evler zarar gördü. Bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması başlattı.
1: Ve sıcak havada geliyor. Afrika üzerinden güzergahında Türkiye var. Üstelik uzmanlar hava sıcaklıklarının yaz boyunca Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini söylüyor.
0: Bu yaz Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl sıcaklıkları ülkeyi etkisi altına alacak. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler 40 dereceyi aşabilir.
6: Maalesef bir fırın içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır.
0: Peki bu kavurucu sıcakların arkasında küresel bir hava olayı olan El Niño mu var? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre El Niño şu an etkisiz durumda ve yaz aylarında doğrudan bir etkisi yok. Türkiye'yi asıl vuran Azor yüksek basıncı, sera gazları ve metropollerdeki betonlaşmanın yarattığı ısı adaları.
6: İstanbul genelinde betonlaşma safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları tabii ki yüksek olacaktır. Yani 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır.
0: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Türkiye genelinde önümüzdeki ayların kurak geçmesi de bekleniyor.
1: Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak.
0: Dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Antalya'nın plajlarında sigara yasaklandı.
7: Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş plajında bugün itibariyle başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında 15 tane plajı var biliyorsunuz. İlk etapta 3 plajda başlatıyor.
0: Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmaları sürüyor. Plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında dumansız plaj uygulaması başlatıldı. Uygulama ilk olarak Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirildi.
7: Mevzuat geliyor, Sağlık Bakanlığımız çalışıyor, bir taslak var. Ama mevzuata gerek olmadan biz kendi hassasiyetimizi gösterelim.
0: Plajlardaki sigara kısıtlaması Konyaaltı sahilinde de kademeli hayata geçirilecek. Pilot olarak başlatılan uygulama zaman içinde Antalya'daki tüm plajlarda yaygınlaştırılacak. Kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında işlem uygulanacak. Vali Hulusi Şahin özel plaj işletmelerine de sigara kısıtlamasının uygulamaları için çağrıda bulundu.
1: İstanbul'daki Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin başlattığı grev 123 günden sonra bitti. Taleplerin karşılandığını söyleyen öğretmenler dersliklerine döndü.
0: Dört aylık grev bitti, okul önünde kutlama yapıldı. Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 123 gün süren mücadelesi sonuçlandı.
8: 123 gündür her sabah umutla koştuğumuz okulumuzun önünde bugün yüreğimizde bambaşka bir coşkuyla, tarifsiz bir heyecanla duruyoruz.
0: Lisede 20 Türk öğretmenin başlattığı grevin sebebi İtalyan öğretmenlerin onlardan daha iyi şartlarda çalışıyor olmasıydı. Türk öğretmenlere göre İtalyan öğretmenler 6 kat daha fazla maaş alıyordu. Şubat'ta başlayan grev aylarca sürdü. 20 Türk öğretmen derslerine girmedi.
8: Bizler mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık. Bugün uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız.
0: Öğretmenlerin maaşlarında ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
8: Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik.
0: Öğretmenler 4 Haziran itibariyle dersliklerine geri döndü.
1: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yere batan sarnıcının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi sarnıç uzun zamandır mülkiyet tartışmalarının merkezinde. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunup kendi adına tescil işlemi gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşıdı ve mahkemede yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak itiraz süreçleri sonunda yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine karar verilmişti. 2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşti ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakıflara devri yeniden değerlendirilecek. Dünyaca ünlü, dünyaca tanınan Türk DJ Mahmut Orhan, Balıkesir'in 6 Eylül ilçesindeki Kürse köyünde, annesinin köyünde köy meydanına sahne kurdu ve müzik yaptı. Mahmut Orhan da, onunla dans eden köylüler de, teyzeler de, köyün gençleri de çok eğlendiler. Onların görüntülerini sosyal medyada izleyenlerin yüzünde de kocaman bir gülümseme belirdi. Şimdi de sıra sizde.
9: Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı. Tomorrowland gibi uluslararası onlarca festivalde sahne aldı. Ünlü DJ Mahmut Orhan belki de kariyerinin en sıra dışı performansına imza attı. Ünlü DJ, ailesinin köklerinin bulunduğu Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahne kurarak hemşerileriyle buluştu. Orhan'ın performansı köy ailesi tarafından ilgiyle izlendi. Köyün gençlerinin de ilgi gösterdiği sahne performansında değişmeyen tek şey telefon kameralarıyla görüntülerin alınmasıydı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi topladı. Müzisyenin dünya çapında bir isim olmasına rağmen köklerini unutmamasına ilişkin yorumlar yapıldı. DJ'lik hayatına 16 yaşındayken başlayan Orhan, Feel, Six Days ve Save Me gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.
1: Mahmut Orhan'la köylüler dans etti Bursa'da. Rusya'da da halk müziği grubuna yapay zeka destekli iki robot eşlik etti. Epey de iyi göbek attılar.
0: Geleneksel kıyafetler içinde sahneye çıktılar, halk dansı yaptılar. Görüntüler Rusya'nın St. Petersburg şehrinden. Uluslararası Ekonomi Forumu'nda sahne alan Rus halk müziği grubunun performansına iki robot eşlik etti. Şarkı söyleyen sanatçıların yanında dans eden yapay zeka destekli iki robot büyük ilgi topladı. Çin'den de benzer renkli görüntüler kameralara yansıdı. Başkent Pekin'de piyano çalan robotlara dans eden robotlar eşlik etti. Guangdong eyaletinde düzenlenen Fragrant Hills Turizm Zirvesi'nde tanıtılan yeni akıllı teknolojilere de yoğun ilgi vardı.
10: İnanılmaz değil mi? Buradaki her ürün insan hayatında değişim yaratıyor. Yürümeye yardımcı olan bir teknoloji bile var.
0: Çin'de her yıl düzenlenen turizm zirvesi, ülkeyi dünya turizminde üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
1: Bu bizim son haberimizdi. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda yakın plan başlayacak. Burak Özcan konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar, iyi seyirler.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Benzer sözcükler genellikle karıştırılma tehlikesi taşır. Onların ayırt edilmesini sağlayan küçük ayrıntılardır. Tipik bir örneğe bakalım şimdi. Seri nedir, seri nedir? Yazılışları aynı. Aralarındaki farkı söylenişleri belirliyor. Önce seriye bakalım. Seri, birbiri ardından gelen ya da birbirinin devamı durumunda olan şeylerin bütünü. Başka deyişle dizi. Buradakiler serisi tükenen mallar. Fabrika seri imalata başlayınca fiyatlar düştü. Hani keyifle ve merakla izlediğimiz televizyon dizileri de buna bir örnek. Ayrıca uzun bir süre aynı iş üzerinde çalışılan üretim tipine seri üretim deniyor. Kimi reklamlarda duyuyoruz. Filanca buzdolabının falanca serisi diyorlar. Buzdolabının hızlısından söz etmek istediklerini sanmıyorum. Olsa olsa serisi demek istiyorlardır. Çünkü seri, hızlı, çabuk demek. Sondaki i ünlüsü uzatılarak söyleniyor. Seri bir şekilde çalışıp işi bitirmek istiyordu. Yerden aldığı parayı seri bir şekilde cebine attı. Aralarındaki bir başka önemli fark da serinin Fransızcadan, serinin Arapçadan dilimize girmiş olması. Karıştırılan benzer sözcüklere bir başka örnek de Adem ve Adem. Baştaki A birinde kısa, birinde uzun. Kısa olanı, yani Adem, artık eskilerde kalmış bir sözcüktür ve yokluk demektir. Bakın Faruk Nafiz Çamlı Bel'e kulak verelim. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonun Adem'dir diyor insana yolun hali. Adem de hep biliyoruz, insan, insanoğlu, adam. Bugün neleri gözden geçirdik? Seri, dizi. Seri, hızlı, çabuk. Adem, yokluk. Ve de Adem, insan, insanoğlu, adam. Hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
2: Müzik arası.

macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: Radio. Hava durumu. Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
2: İyi akşamlar. NTV'de yakın planla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararının ardından başlayan kriz karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Tartışma kurultay talebi üzerinden bir ana eksene oturmuş gibi. Özgür Özel ve ekibi delegelerden imza topladı. İlk parti meclisinden kurultay kararı çıkarılmaya çalışılıyor. Yani tüzüğün işaret ettiği bütün yollara başvuruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalarsa kurultaya gideceğiz ama önce arınma gerçekleşecek şeklinde. Bu durumda tabii Özel cephesinin bir an önce kurultay talebiyle çelişiyor. Bir yandan Yargıtay'ın butlan kararı ile ilgili vereceği karar merak edilirken bir taraftan da bu kararın krizi çözmeye yeterli olmayacağına dair yorumlar yapılıyor. Haftaya Salı grup toplantısında kimin konuşacağı ayrı bir tartışma konusu. Tarafların sıradaki adımı ne? Bir uzlaşı hala mümkün mü? Yeni bir parti ihtimali kuvvetleniyor mu? Gibi birçok soruyla karşı karşıyayız. Bu çok bilinmeyenli denklemi okumak, takip etmek ve ne olacağını anlayabilmek de kolay değil. İşin uzmanlarıyla tüm bu konuları konuşacağız bu akşam yakın planda. İstanbul stüdyomuzda Ali Saydam bizlerle, iletişim uzmanı, yazar. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Ali Bey.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz Kemal Bey.
4: Hoş bulduk efendim.
2: Ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun da bu akşam yakın planda konuğumuz olacak. Kemal Bey, şimdi sizle başlayalım. Bir genel çerçeve çizmenizi rica etsem. Mesele nereye gidiyor? Sizin cephenizden nasıl gözüküyor gelişmeler?
4: Şimdi ben karar çıktığı andan itibaren iki yol vardı önümüzde. Birisi birleşecekler, işte ortak bir karar alacaklar şeklinde. İkincisi de hani ayrışma aslında çok akla gelmiyordu o zaman. Fakat ilk günkü tepkiler, tutumlar, yapılanlar, sonrasında genel merkezde yaşananlar bunu görünce ben kesin bir ayrılık olduğuna kanaat getirdim. Yani görüşmek, buluşmak, konuşmak ve bir araya gelmek isteyen bir yapı genel merkeze barikat kurmaz. Yani içeriden barikatlar kuruldu. Ya da konuşmak isteyen, görüşmek isteyen, buluşmak isteyen birisi sabahın 7.30'unda kapıya avukatlarını dayandırmaz, göndermez yani. Dolayısıyla benim kanaatim kesin. Ben yeni bir parti kurulacağına eminim. Birleşmelerini imkansız görüyorum. İletişimleri çok problemli. Sonuç odaklı değiller. Ve krizi yönetmekten ziyade yeni krizler eklemleyerek kendi hedeflerine ulaşma arzusundalar. İki konu gözüküyor. Birisi Yargıtay kararı. Yargıtay'ın kararında da bir karışıklık var. Temize gidildi, gidilmedi, öbürü gitti, bu taraf geldi. O Yargıtay kararı olmaz diyor. Onu hocamız bizden daha iyi yorumlar. İkincisi, delege yapısındaki karmaşa. Ben bu konuyu özellikle Gürsel Tekin'le konuştum. Bir tweet attı biliyorsunuz delege yapısındaki durumu anlatan ve ben onu okuyunca gerçekten de durumun son derece karmaşık ve tuhaf olduğunu gördüm. Şimdi 1200 delegesi var CHP'nin ve o delege içerisinde yaklaşık 400'e yakınında problem var. Mesela onun müsaadenizle şeyini de okuyayım.
2: 196 İstanbul delegesi.
4: Evet, şöyle tamam, diyor. Bu Gürsel Tekin'in yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanının açıklaması. 196 delege ihtiyati tedbirle katılamaz. 44 delege tutuklu. 21 delege AK Parti'ye geçmiş. 5 delege istifa etmiş. 14 delege ihraç edilmiş. 163 delegenin adı soruşturma dosyasında. Böyle bir delege yapısıyla seçime gidemeyiz diyor Gürsel Tekin. Ama karşı taraf imzaları topladı. Buradaki rakamları alt alta topladığınızda 350'den fazla delege soruşturma içinde, hapiste, ihraç edilmiş bir kargaşa var orada. Şimdi bunların haricinde geri kalanlar yani 900 kişi diyelim, 850 kişi kurultay yapsa delegenin toplam iradesini yansıtır mı? Yansıtmayacak. Yansıtmaz yani. Ama Özgür Özel cephesi imzayı topladı. Onun sonucunda bilmiyorum ne yaptılar mesela. İmzayı topladılar, ne oldu?
2: Yani şu an 800'ü geçtiklerini söylüyorlar tamam. İmzada ama 800 yeterli oluyor. Yani
4: 601
2: götürmek için yeterli. Yani
4: 1200'ün yarısından bir fazlası. Evet.
2: Ama hani bunu götürüp şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu an hani kabul de etmedikleri için henüz bekliyorlar o konuda.
4: Yani mesela o da değil mi? Ne kadar tuhaf bir şey. Yani delegeler topladı. 800 tane yetiyor. Kurultaya gidilecek. Gidemiyor. Şimdi bu benim anladığım şey şu. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek için iç hukuk yollarının hepsini tüketmek gerekiyor. Bana göre Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeni parti kurmak için bütün yolları tüketmek için yapıyor bunları. Yani mesela polis marifetiyle genel merkezi devretmeyi de buna dahil sayıyorum ben. Mesela çok üzücü bir şey bu. Ben El Cezire'de yazıyorum ve El Cezire Katar'dan beni arayıp iktidar genel merkeze polis baskını mı yaptı diye. Çünkü Reuters öyle verdi, AP öyle verdi, BBC öyle verdi. Türkiye'nin demokrasi görünümü açısından çok kötü bir tabloydu. Ve İçişleri Bakanı ile röportaj yaptım o talep üzerine. Niye böyle bir tablo çıkarttınız diye. Yani mahkeme kararını uygulayalım diye Cumhuriyet Halk Partisi bize başvurdu. Evet. Hukuku uygulamamız gerekiyor dedi ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Kurultaydan sonra ihbarda bulunan Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemeyi açan Cumhuriyet Halk Partililer, belgeleri, bilgileri toplayıp mahkemeye sunan Cumhuriyet Halk Partililer, karardan sonra polisi çağıran Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tablosu içerisinde çok kötü bir şey. Yani karakolluk olmak, buna bizim Anadolu'daki tabirle, değil mi? Karakolluk oldular yani. Hani kendi aralarında mesela bütün bunları iktidar planlıyor diyor ya Özgür Özel ve ekibi. İktidar planlıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ha, bir de televizyon kanalını ekledi. Burası planlıyorsa mesela, iktidar sizi bölmek istiyorsa, iktidar sizi baskı altına tutmak istiyorsa, neden birleşip iktidara karşı direnç göstermiyorsunuz? Değil mi? Burada büyük bir çelişki var. Çünkü kendi içlerinde bir grup bütün bu yolsuzluklara, rüşvete, yargı süreçlerinin hepsine inanıyor. Zaten bu süreçlerin ivmelenmesini sağlayan da yine Cumhuriyet Halk Partiler. Yani itiraf edenler, belge sunanlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde ciddi bir krizi var. bu krizde çözeceklerini düşünmüyorum. Yeni bir partinin doğacağını düşünüyorum.
2: Yeni bir partiye doğru gidiyor. Daha biraz daha ayrıntılı da konuşacağız bu yeni parti meselesini birazdan. Şimdi Ankara'dan Özgür Akbaş bir bilgi göndermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir uzlaşı arayışını sürdüren milletvekilleri de var. İşte Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay bir müzakere heyeti gibi çalışmaya başlamıştı taraflar arasında. Onlar genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bugün görüştüler. Şu sıralarda da mecliste Özgür Özel'le bir araya gelmişler. Bakalım oradan bir eğer yeni bir bilgi gelirse bize tabii paylaşırız. Şimdi Selami Hocam şunu sormak istiyorum. Çünkü her meselede karşımıza bu çıkıyor. Şu tedbir meselesi. Yani işte az önce Kemal Bey de söyledi. İmzayı topladılar. İmza toplanmasına genel merkez diyor ki tedbir kararı var imza toplasanız da. Parti meclisten bir karar çıkartabilir miyiz? Yine tedbir kararı var diyorlar. Tedbir kararı gerçekten her şeyi engelleyebilecek bir karar mıdır? Yoksa bu genel merkez bunu böyle mi yorumluyor?
3: Tabii tedbir kararıyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Ben de takip ediyorum. Esas itibariyle şunu söylemek lazım. Çok kısa ve net. Tedbir kararının kapsamı ve içeriğine bakılması lazım. Yani biz hukukçu olarak önce bir karar verilmişse o kararla ilgili kurulan hükmün cümlelerine, kelimelerine kadar, satır aralarına kadar incelenmesi lazım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele aslında hukuki bir bölümü itibariyle, önemli bir bölümü itibariyle tabii ki hukuki bir kriz. Ve hukukçular arasında da ayrışma var. Ona da değinmek isterim ben hukukçu kimliğimle. Ama bundan da daha fazla siyasi bir kriz, derin bir kriz olduğu da ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir siyasi partinin içerisinde daha önce de biz ayrışmalara, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki mücadeleye, kavgaya çok şahit olduk. Ayrılanlar oldu vesaire. Ama ilk kez bu kadar çok net, çok derin bir ayrışma ve ayrışma noktası da bakın altını çiziyorum. Hukuki olmaktan ziyade, hukuki olmak, hukuki olduğunu altını çiziyorum önemli bir bölümünün. Ama ziyadesine bakınca daha çok partinin kimliği, partinin kodları ile ilgili bir ayrışma olduğunu ben kendim gözlemleyebiliyorum. Çünkü daha önceki ayrışmalarda daha çok parti içi mücadeleden ideolojik bir ayrılma, parti programı, parti Türkiye'nin ve dünyanın genel meselelerine bakış. Şimdi bir tarafta işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu kanadı, diğer tarafta Kılıçdaroğlu, işte partinin temizlenmesi, arınması iddiası var, söylemi var. Bunlar çok farklı bir şeyi çıkartıyor ortaya. Hukuki boyutu itibariyle söyleyeyim, sizin sorunuza çok net yönelik olarak. İki hafta önce de ben sanıyorum burada da söyledim, tedbir kararı yeni çıkmıştı. Ben tedbir kararının tek başına kurultay yapılmasının önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü tedbir kararının içeriğine ve kapsamına baktığımızda orada gayet açık. Tedbiren verilen bir karar var. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bir karar. İstinaf Mahkemesi'nin kararı da öz itibariyle nedir? Çok kısa net cümlelerle ilk derece mahkemesinin kararını kaldırıyorum diyor. İlk derece mahkemesinin kararı neydi ki bana göre daha hukuki, daha çözümleyici. Çünkü hukukun şöyle bir şeyi var sevgili Burak. Hukuk sorun çözmek üzere burada. Yani toplumsal barışı ve toplumsal istikrarı korumak üzere. Şimdi biz siyasi partiler kanununa bakıyoruz. Orada 21. madde var. Seçim hukuku yargısı ile ilgili ki Özgür Özel ve ekibinin yanında olan hukukçuların veya diğer bir takım hukukçuların savunduğu odur. Sadece seçim hukuku yargısı geçerlidir diyor. Diğer tarafta da ama siyasi partiler kanununa bakıyoruz. 29. madde var ve 121. madde var. Orada da hukuk mahkemelerine bir atıf var. Medeni hukuk ve dernekler hukukuna bir atıf var. Dolayısıyla medeni hukuk yargısı da var. Burada sorun nerede çıkıyor? İşte buradaki hukukçuların bakış açılarında da çıkıyor. Bana kalırsa bu konunun net ve kesin çözümü, bakın burada yasa koyucuya da bir şeyimiz olsun, talebimiz olsun bu yönde. Bu meselenin önümüzde Türk siyasi hayatında, bakın altını çiziyorum, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu ama önümüzdeki 10 yıllarda siyasi partiler kanunun 121. maddesinin 1. maddesinde revize yapılması lazım. Bir revizyon yapılması lazım. Ya netleştirilmesi ya da kaldırılması lazım. Seçim hukuku yargısı mı, medeni hukuk yargısı mı? Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki efendim işte orada iradenin fesada uğraması meselesi var. İşte bu bütün bunlar masaya yatırılacak yoruma açık bırakmayacak. Çünkü siyasi partiler önemli demokrasilerde. Yani siyasi parti kongresini yapar. Orada 21. madde diyor ki ilçe seçim kurulları yetkili. İlçe seçim kurullarının kararına il seçim kurulu ve son olarak da yüksek seçim kurulu anayasanın 79. maddesinde son merci ve kesin karar veren merci olarak kararlarına da itiraz edilemeyeceği açık olarak düzenleniyor. 29. maddeye geliyorsunuz. Orada hukuk, medeni hukuk ve dernekler kanunu atıfta bulunuyor. Ve ondan sonra bazı bir bölüm hukukçusu diyor ki efendim orada işte iradenin fesada uğradığı tehdit veyahut da belli menfaat karşılığı iradesi fesada uğramış kişiler varsa işte kongrenin medeni kanunun, dernekler kanunun hükümleri, analog hükümleri uygulanarak burada hukuk mahkemeleri de iptal kararı verebilir. İşte bu paradoksun, bu keşmekeşliğin, karışıklığın ortasına geçmek için çok net söylüyorum. 40 yıllık hukukçuyum ve bu konuda söylediğim de bir siyasi tarafla da ilgili değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi değil, başka bir parti de olabilirdi.
2: Hukukun işleyişi açısından.
3: Hukuk mantığı açısından, hukuk felsefesi açısından ve hukuk sistematiği açısından siz seçim hukuku yargısı diyorsanız bu konuyla ilgili olarak siyasi partiler kanunumuzun 121. maddesinde nasıl, ne kapsamda nasıl olur, parlamentonun işi. Konuşma. O benim değil. Ama benim buradaki bu arızaya işaret etme bir evet. Hukukçu kimliğimle bu sorumluluğum benim kayıtlara geçmesi açısından. Bundan kim istifade eder, kim zarar görür ona bakmam. İşin siyasi boyutuna, kurultay boyutuna gelince bana kalırsa şimdi ilk derece mahkemesi ne yaptı onu da çok kısa söyleyeyim. İlk derece mahkemesi dedi ki ya tamam, ilk derece mahkemesi ile istinaf mahkemesinin kararı birçok noktada olgular açısından ortak. Evet. Yani diyor ki belirli bir kısım delegenin iradeleri fesada uğradı. Para karşılığı, menfaat karışı, bu tespiti de yapıyor ilk derece mahkemesi. Ama ondan sonra diyor ki, o da ilk derece mahkemesi de bağımsız, tarafsız Türk yargısını temsil ediyor. O da diyor ki, tamam burada bir arızayı ben tespit ettim. Ama bu sorunun çözümü açısından daha sonra yapılan ve arızalı, iradesi fesada uğrayan delegasyonun, İstanbul delegeleri kastediliyor, 190 sanıyorum, 190
2: 194.
3: Delege. Onların katılmadığı
2: bir kurultay
3: yapıldığı için daha önce benim tespit ettiğim arıza giderilmiş oldu. Dolayısıyla dava konusuz kaldı ve medeni yargılama hukukunun ilgili maddesi gereğince karar verilmesine yer olmadığına dair dosyayı kapat. Bu istinafa gitti. İstinaf da bunu tamamen kaldırdı. Şimdi istinaf mahkemesine sizin sorunuzu hemen cevaplandırayım. Baktığım zaman diyor ki orada tedbiren görevden alınan ve tedbiren göreve getirilen bir yönetim var. Dolayısıyla benim yorumum orada 38. kurultay dava konusu olduğu için oradaki delegasyonla değil 37. kurultayda, olağan kurultayda oy kullanan delegasyonun katılımıyla iştirakiyle bir kurultayın önü açıktır.
2: Açık.
3: Yani tedbir kararı kurultay yapılması önünde engel olmadığı kanaatindeyim ben.
2: Şimdi Ali Bey, Kemal Bey siyasi boyutunu meselenin değerlendirdi. Hocamız hukuki bölümünün sadece bir kısmına ilişkin yorumunu bizimle değerlendirmesini
3: paylaştı. Gözlerinize baktım çünkü hocam.
2: Değerlendirmesini paylaştı. İşin başka hukuki boyutları da var çünkü. Ya şunu soracağım. İşin kriz diyoruz da bir de iletişim krizi var bunun içinde. Yani
5: olmaz mı?
2: Biz bile takip etmekte çok zorlanıyoruz. Her gün yeni açıklamalar, her gün yeni adımlar. Teknik boyutu var, hukuki boyutu var, siyasi boyutu var. CHP gerek Özgür Özel tarafı, gerek Kemal Kılıçdaroğlu tarafı meseleyi anlatabiliyor mu insanlara?
5: Bu sorunuzun yanıtı çok basit aslında. Hemen şöyle bakın, iletişimin yönetimi var, iletişimin şusu var, iletişimin busu var. Bir de esas iletişimin mühendislik kısmı var. Nedir o iletişim mühendisliği? Ölçme. Sürekli ölçmen lazım. Yani neyi ölçeceksin? Algılamayı ölçeceksin. Bunun da yöntemi çok basittir aslında, biliyor musunuz? Hem insan için, hem kurum için, hem şirket için çok basit. Fazla bir soruya gerek yok çünkü itibar ölçeceksiniz, algılama ölçeceksiniz, beğeni ölçeceksiniz ki bunları birleştirdiğiniz zaman size bir sonuç verecek. Çok basit bir soru. Kemal Öztürk deyince aklınıza ne geliyor diye sorsanız.
4: Açık uçlu mu?
5: Açık uçlu. İlk üç kavramı söyle. diyelim ki işte büyük bir holding. O holding deyince aklınıza ne geliyor? Veyahut da işte bir bisküvi firması. O bisküvi firması adını söylediğinizde aklınıza ne geliyor? İşte o aklınıza gelen ilk üç şey, hatta birincisi onun itibarıdır. Ve o itibar her şeyi belirler. Hani ünlü bir beyaz eşya Alman firması için derler sahibi demiş ki hani.
2: İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih
5: ederim demiş. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Ve soralım. Cumhuriyet Halk Partisi denildiği zaman aklına ne gelecek insanın? İlk aklına gelen üç kavramı say desen. İşte Cumhuriyet'in kurucu partisi, Atatürk'ün kurduğu parti, efendim çok iyi yönetilen bir parti, Türkiye'nin geleceğini teslim edilmesi, alması gereken bir parti. Bunlar mı geliyor acaba akla? Ölçsünler ya, basit bu yani. Yoksa suistimal, irtikap, belediyelerde çeşitli güven olmayan işler, yok delegelerle ilgili bir şey. Hani şuyu hukukundan beter der ki ya bir halkımız. Yani öyle bir ortam var ki, bunu en iyi Ali Haydar Fırat var, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi. Onun bir ifadesi var, diyor ki bu şaibelerin onda biri benimle ilgili ortaya çıksa derhal partiden ayrılırım, istifa ederim partiden ve bunu da şöyle gerekçelendiririm. Önce şu arınırayım, temizleneyim ve de ondan sonra tekrar, yoksa partiye zarar veririm. Şimdi hocamın, Kemal kardeşimin de ifade ettiği şey aslında bu. Şimdi meselenin bir tartışılan televizyonlara baktığımız zaman iki tane boyutu tartışılıyor değil mi? Siz de çok güzel ifade ettiniz. Şöyle kelimelerle ifade edebilir miyiz? Bir tanesi maddi boyut, bir tanesi manevi boyut. Bir tanesi hakikat, yani hocamın ifade ettiği hukuki alan, işin hakikati. Bir de işin öbür taraftan algılama boyutu var. Yani siz istediğiniz kadar haklı olun, değil mi? İnanılmaz derecede haklı olabilirsiniz. Fakat bu sizin müthiş aleyhinize çalışabilir. İşte şuyu hukukundan beter dediğimiz olay devreye girebilir. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan şey biraz bu açıdan bakmak lazım. Yani bu ikilem açısından. Yani Kemal dediğine %100 katılıyorum. Yani şöyle bir senaryo yazalım. Özgür Bey geldi mahkeme kararını karşısında yırtacağına. Dedi ki hukukun üstünlüğü, kararı beğenirsiniz beğenmezsiniz ama adaleti tartıştırmayız biz bu toplumda. Adalet herkese lazım.
6: Mahkeme... Ya da onu da eleştirebilir. Fakat polise barikat kurmak çok, eyvallah, çok yanlış.
5: Hayır, ben burayı terk etmiyorum. Gelsinler çıkarsınlar lafı var ya.
6: Yani ben kararı eleştiriyorum, doğru bulmuyorum, eleştiriyorum ama polise direnmem.
5: Eleştirilerine problem değil. Yok hükmündedir diyor. Ben saymam diyor. Yani. Yırtıyor mahkemenin kararını.
7: Çok özür dilerim. İlk derece mahkemesi de karar verdiği zaman lehine olduğu için şunu söylemişti. Ankara'da hakimler var. Türkiye'de yargı bağımsız. Yani evet, mesele burada yatıyor aslında. Evet, evet. Tabii bunu... kararı eleştirebilirsiniz. Peki, teknik karşı... olarak ama hukuka uymak.
5: Evet, zorluk. Topluma karşı duyarlılığınız ne yapacaksınız? Benim 15 yaşındaki oğlum var. Yani nasıl izah edeceğim? Yani yok hükmündedir, ben tanımıyorum demesini nasıl izah edeceğim? Yani böyle bir enteresan durum var ortada ve de hani devletin temeli adalettir. Bir de devletin temeli kültürdür diye bir laf var ama devletin, adalet mülkün temelidir. Buradaki kastedilen mülk devlettir değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
7: Doğru doğru.
5: Adalet mülkün temeli.
6: Devletin dini adalettir diye Hazreti Ali'nin evet, de bir sözü ya. Var.
5: Nereden tutsak, dinden de tutsak, laik bir bakış açısı, sekülerden de nereden bakarsan bak. Adalet sistemi son ve Türkiye'de bu hasarlı. Yapılan iki tane araştırma, bir Cumhuriyet Halk Partililerin yaptırdığı bir araştırma var, bir de AK Partililerin yaptırdığı araştırma var. Birinde -74, yani adalet sistemine güven -74. %74'ü güvenmiyor adalet sistemine Türkiye'de.
2: Maalesef.
5: Ötekilerin ölçüsünde %82 çıktı. Çok kısa bir süre, 6 ay önce falan. Şimdi bunu hasarlamanın kime faydası var ya? Ben adalet şeyi tanımıyorum, mahkemelerin kararını tanımıyorum falan. Şöyle bir senaryo geldi. Özgür Özel dedi ki biz kesinlikle tasvip etmiyoruz bu kararı. Gerekli bütün hukuki yollara başvuracağız. Ama madem bu böyle bir karar alınmış, biz karara devletin bir organ olarak saygı duyuyoruz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Allah kolaylık versin. Dese gitse, şu anda hep CHP bölünüyordu. ne bu tartışmaları yapıyorduk şu anda burada. Yani bir bu. İki, şunu da arz edeyim. Çok konuştum galiba. Öyle bakıyorsun bana.
7: Yok.
5: Hemen kesiyorum. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şu sıra çok fena kafayı taktığım bir konu var da. Bu kavramla ben yeni tanıştım ama çok sene, 10 sene olmuş akademilerde, üniversitelerde, Amerika'da öğretildi. Mana yönetimi diye bir kavram. Coordinated Management of Meaning diye. Onun üzerine şimdi bir makale çalışması yapıyorum inşallah. Sizlere de gönderirim. Yani bu mana yönetimi de nazise son derece kritik. Yani eğer bir kurum, bakın ne tavsiye ediliyor, olabilir, manadan sapabilir. Varoluş nedeni. Simon Sinek diye bir adam var, onu anlatıp duruyor. Varoluş nedeni. Bir şirket kar etmek için var olmaz sadece. Onun varoluş nedeni olması lazım. Bir parti sadece iktidar olmak için var olmaz. O diyelim ki milli mesela. Bakın Atatürk'ün varoluş nedenine veya manasına, bu topluma kattığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bakın bir mana var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu manada bir kayma var. Bunu tekrar yerine oturtamazlarsa aynen Kemal'in dediği gibi başka bir parti de kurulur vesaire. Fakat bunu tartışacağız herhalde. Türkiye'de örneklere bakacak olursak bir partinin içinden çıkmış, başarılı olmuş bir tek AK Parti var. Yani Refah Fazilet içinden gelen. Onun dışında bütün...
2: Bir de Demokrat Parti.
7: Demokratik Sol Parti, parti de.
5: Var, evet.
7: O biraz ayrılış, fazla yok ayrılış yani. Farklı
6: Demokrat
7: ama.
6: Demokrat Parti dediğin Menderes'in partisi.
2: Menderes. Yani neticede CHP'nin dönem, içinden sayarsanız.
6: Son dönemi.
5: Son dönemde üstadım.
2: Son dönemde. Zaten son iki dönem. Parti var toplamda. Belki DSP sayılabilir.

0: mesele nereye doğru gidiyor? Yani burada iki konuğumuz da işin bir ayrılığa doğru ilerlediğini görüşünde. Bugün hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan bazı köşe yazarlarının, gazetecilerin de benzer yazıları mesela yazdığını gördük. Hani işin bir ayrılığa doğru gittiği şeklinde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Tabii bugün öğlene kadar olan fotoğraf o yana doğru bir gidişatın ağır bastığına işaret ediyordu. Fakat sizin de açılışta belirttiğiniz gibi özellikle kamuoyuna tarafsız konumlarıyla yansıyan Gürsel Bey, Ali Bey ve Engin Bey'in Kemal Bey'le görüşmeleri, ondan önce yanılmıyorsam Özgür Bey'le telefonla görüşmeleri, yani medyaya yansıdığı kadarıyla bildiğimi söylüyorum. Şimdi bir uzlaşı arayışı var. Bu uzlaşı arayışı nereye doğru evrilebilir? O son derece önemli ama tablo tabii önemli ölçüde berrak görünüyor. Hangi anlamda? Mesela parti içinde bugün Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi konusunda da bir farklı bakış açısı ortaya çıktı. Yani Özgür Bey ve Kemal Bey taraftarlarının YDK üyelerinin görevlendirilmesi konusunda bir anlamda çok farklı düşünüyorlar. Yani parti tüzüğündeki hükümlere istinaden. Diğer yandan tabii ki özellikle önümüzdeki hafta Salı günü grupta kimin konuşacağınla ilgili yeni bir tartışma var. Yani bu tür tartışmaların olması aradaki duvarların, setlerin halen çok yüksek ve sert olduğuna işaret ediyor. Şimdi buradan bir iletişim kanalı açılıp bir uzlaşıya doğru gidilir mi? Yani bugünkü o 3 milletvekilinin görüşmesi, yani 3 siyasetçinin görüşmesi bir anlamda yani bir pozitif olarak değerlendirmeye imkan kılıyor ama diğer yandan dediğim gibi bu YDK üyelerinin görevlendirmeleri ve önümüzdeki hafta grup konuşmasıyla ilgili tartışmalar yani bu uzlaşının oldukça zor olacağına işaret ediyor. Yani bölünmeye doğru gidip gitmeyeceğini bir süre gözlemlemek gerekiyor. Ondan sonraki süreçte tabii herhangi bir çıkış yolu bulamadığı takdirde Özgür Bey ve destekleyen milletvekilleri yani kaçınılmaz olarak bir bölünmeye doğru gidebilir ama şimdi tabii yani bir bölünmeden yola çıkarak yeni kurulacak bir partinin geçmişte Türkiye merkez sağ ve merkez soldaki bölünmelere referans alarak başarısız olacağını iddia etmek en azından bölünmelerin birbirlerinden farklı olduğuna da vurgu yapmamızı gerektiriyor. Yani Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dörtlü takviyle ayrılıp kurulan Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortanın sol politikalarına karşı parti içindeki ideolojik ayrışmanın sonucunda kurulan Güven Partisi, Cumhuriyetçi Parti. Buralarda bir tabii ekonomik sınıfsal, Demokrat Parti örneğinde Güven Partisi örneğinde de bir ideolojik ayrışma vardı. Zaten teorik olarak siyaset biliminde parti bölünmelerinin sağlıklı olabildiği ve partilerin bölünme sonucunda da yaşayabildiği örnekler bir sosyal bölünmeye dayandığı örnekler. Yani bir sınıfsal, bir ekonomik, bir dini, mezhepsel, yani kültürel bir takım sosyal bölünmeler olacak. O bölünmelerin sonucunda bir parti bölünmesi olursa siyasal hayatta daha kurumsallaşma yönünde sağlam adımlar atmasına yol açabilir. Şimdi geçmişte merkez sol örneğine bakıldığında, şimdi 90'lı yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açıldıktan sonra bir CHP

0: örneği var. CHP'nin yeniden açılması ama ilk girdiği seçimde %2, %3 civarında bir oy alması. Yani bölünen parti, yeni kurulan parti açısından ciddi bir başarısızlık. Ama burada ana partinin bir örgüt yapısı önemli. Bir topluma ne söylediği önemli. Bir de seçmen nezdindeki algısı son derece önemli. Oradan meseleye gelirsek, işte Cumhuriyet Halk Partisi bölündüğü takdirde, yani a priori olarak yeni kurulacak partinin siyasal hayatta tutunamayacağına ilişkin güçlü argüman yok elimizde. Neden yok? Çünkü her ne kadar ideolojik, her ne kadar sınıfsal, her ne kadar ekonomik bir ayrışmaya dayalı bir bölünme olmasa da bugün gelinen noktada mevcut CHP yönetiminin geçmişteki seçim performanslarına ilişkin bir şey var. Veri var elimizde ve bu veri seçmen nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi mi potansiyel bir bölünme sonucunda yeni kurulacak bir partiye doğru bir geçiş mi konusunda bizi ipucu veriyor bize ve asıl önemlisi olan son yerel seçimlerde özellikle Özgür Bey ve ekibinin göstermiş olduğu performans. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde şimdi teorik olarak bir siyasal partinin tarihsel kimliği, o kimliğe ilişkin seçmenle kurmuş olduğu aidiyet ilişkisi, özdeşlik ilişkisi son derece önemlidir. Ama ondan da önemlisi seçmen için bu tarihsel kimliğin, ideolojik kimliğin, referansın kendi siyasi beklentilerine uyup uymadığı. Öyle olsaydı mesela Cumhuriyet Halk Partisi yeniden kurulduğunda Deniz Bey ile birlikte siyasal yaşama girdiği ilk seçimlerde çok düşük bir oy oranı almazdı. Oysa ki yine Cumhuriyet Halk Partisi yine bir tarihsel kimlik, bir tarihsel referans. Dolayısıyla tek başına bir siyasal partinin markası tarihsel kimliğinin ötesinde bugün gelinen noktada seçmenlerin beklentileri de farklılaşıyor. Seçmenin beklentisi tarihsel kimlik kadar ondan da önemlisi en azından yönetim kadrosuna bakıyor. Yani beni iktidar yapabilecek olan kadrolar hangi partide temsil ediyor? Bana ne vaat ediyorlar, ne söylüyorlar? Bir ona bakıyorlar, bir de geçmişte ki seçim performansına bakıyorlar. Dolayısıyla yani eğer bir bölünme gerçekleşirse bu bölünenlerin kaderi ne olabilir değerlendirirken bence bu kriterler de son derece önemli.
1: Peki hocam, bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz.
2: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşuyoruz. Bir taraftan iki cephe arasında, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasındaki farklılıklar giderek açılıyor gibi gözükse de bir taraftan süren uzlaşı çabaları da var. Anlattık iki saat dilimi içinde. Fakat işlerin bir ayrılığa doğru gittiğine ilişkin kanaatlerin de daha güçlendiğini görüyoruz son günlerde. Şimdi yeni bir parti ihtimali işin başından beri dillendiriliyor. Özgür Özel'e de konu soruldu mecliste, gazeteciler, meslektaşlarımız. O da zaten yeni bir parti var ama bu en kötü senaryoda diyor Kemal Bey. Yani en kötü senaryoda yapılacak iş. Şimdi az önce de biraz konuştuk. Biraz tarihsel bağlamını da Tanju Hoca anlattı bu tip ayrılıkların. Şu merak ediliyor. Yeni bir parti kurulursa bu Türk siyasi hayatının neresinde, siyasi skalanın neresinde konumlanacak? İdeolojisi, görüşü, ekonomi politikalarına bakışı, dış politikaya bakışı nasıl bir parti olacak? Bunu çünkü tam kestiremiyoruz. Birebir CHP mi olacak? Biraz daha farklı bir parti mi olacak? Ne diyorsunuz?
2: Şimdi ayrılmanın gerekçesi ne? Yani ideolojik değil.
1: Değil.
2: İdeolojik olmayan ayrışmalarda vatandaş kadrolara bakar. Kim nereye gitti? Sevdiği nerede? Fakat CHP'nin diğer partilerden farklı bir yapısı var. Ne olursa olsun hiçbir yere gitmeyen bir %20'si vardır o. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bütün seçimleri kaybetmiş bir genel başkan olmasına rağmen hiçbir zaman %20'nin altına düşmedi oyları. Bu kemik yapı ne olacak? Ne yapacak? Mesela Özgür Özel ve arkadaşları ayrılıp Ekim Partisi'ni kurduğunda bu %20'lik kemik yapı hiçbir zaman CHP'yi terk etmeyen, eşi benzeri de yoktur Türk siyasetinde, değil mi Ali abi?
3: Abi tabii.
2: Çok orijinal bir şeydir. Bu yapı ne yapacak?
3: Hepsi eridi ya. CHP'ye.
2: Sağ partilerin çoğu seçim kaybettiklerinde erirler ve siyasetten de çekilirler. Ama CHP öyle değil. Ne kadar kaybederse etsin etmiyor. Bu %20'lik partinin tavrı çok kritik. Şimdi ayrıldığında Ali abinin demin bahsettiği algı ne? Hani olgu var da hoca anlatıyor iki olarak böyle. Bir de algı, CHP'nin algısı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olarak ayrıldığını düşünüyoruz. Ekim Partisi kuruldu, Özgür Özel, CHP. CHP'nin bana göre algısı başarısız ama temiz.
3: Evet. Bravo.
2: Kılıçdaroğlu başarısız ama temiz. Ekim Partisi'nin algısı ise başarılı ama şaibeli. Değil mi? Şimdi CHP'li seçmenler inanmıyor tabii ki bu mahkemelerin hiçbirine. Bir tanesine inanma, beşine inanma, onuna inanma. Değil mi? Onlarca dava açıldı. Yüzlerce insan gözaltına alındı.
3: Yüzlerce yıl.
2: Binlerce belge, ses kaydı, video çıktı ortaya. Şimdi bu CHP'nin %20'lik tabanını ya da CHP'nin o kor ekibini etkilemiyor ama vatandaşı etkilediğini şuradan anlayabiliriz. Ali Bey'in söylediği mühendislik ölçme kısmından. Bugüne kadar CHP'nin anketleri de dahil yapılmış anketlerin hiçbirinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oy patlaması yaşadığı görülmedi. Mesela 5 puan önde, 10 puan önde, hani böyle bir açık ara öne geçmedi. Sebebi vatandaş inanmış bir kısmı. Bu şaibeli duruma şüpheyle bakmış ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaymıyor oylar. Bu çok önemli bir karine. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Hı hı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından beri bütün anketleri takip ediyorum. CHP açık ara öne geçmiyor. Yani ezmiyor bir türlü. Hatta Cumhurbaşkanlığı isminde de aynı durum var. Mesela İmamoğlu 65, Tayyip Erdoğan 35. Hani böyle tablolar da çıkmıyor ortaya. Sebebi bu. Şaibe üstüne yapışmış durumda bu ekibin. Şimdi seçmen temiz ama başarısız Kılıçdaroğlu mu, başarılı ama şaibeli bir ekiple çalışıyor diyen Özgür Özel'in partisi mi? Böyle bir seçim yani bundan bir tercih yapmak zorunda kalacak. Ben yeni bir parti kurulursa aslında bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun mirasıdır bana göre. Biraz daha sağa çekilen, daha sağcı bir parti olacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu AK Parti dahil, Refah Partisi dahil, ANAP dahil tüm buralardan transferler yaptı. Ekrem İmamoğlu da bunlardan biridir. Mansur Yavaş da bunlardan biridir. Merkezden, yani sol merkezden sağa çekti aslında. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu gece gündüz eleştiren bir yazarım ama bir hakkını da teslim etmem gerekiyor. Bana göre Özgür Özel'in yerel seçim başarısı bu mirasın üzerine oturmuş bir başarıdır. Yani sağa çekerek, sağdan transferler yaparak partiyi bir kimliğe oturtan Kılıçdaroğlu'nun kendisi başarısız oldu ama partisi başarılı oldu. Yani kendisi Cumhurbaşkanlığını kaybetti ama partisi yerel seçimleri kazandı. Bu da bu merkeze, daha doğrusu sağa çekmekten kaynaklanan bir başarıdır bana göre. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçeceğini düşünürseniz, bunlar çok önemli aktörleri, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dolayısıyla daha sağa kaymış bir parti ideolojisi ortaya görebiliriz. Çıkıyor.
1: Şimdi Selami Hocam, yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden birazdan onu Ali Bey'e soracağım. Yani çünkü oradan böyle çok parçalı açıklamalar duyuyoruz. Birisi çıkıp doğrudan hani artık bir sözcüsü var. Hani esas olarak da bir onu alabiliriz ama yakın isimler konuşuyor, arkadaşları konuşuyor, eski milletvekilleri konuşuyor. Şöyle bir hava geliyor. Bu bazı açıklamalara da yansıyor. Hani şöyle bir beklenti olduğuna dair. Öfke geçer bir süre sonra. O öfke geçtikten sonra işler tekrar yoluna koyulur. Hani halk tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin ardında CHP seçmeni konumlanır gibi bir beklenti. Geçer mi sizce?
4: Ya şimdi tabii olayın tazeliği göz önüne alırsa bir süre devam edebilir. Ben de Tanju Hoca ile aynı kanaatteyim o yönde, bu tansiyon. Ama siyasi liderlik de aslında yükselen böyle kritik dönemlerde yükselen tansiyonu düşürebilme yeteneğini ve iradesini ortaya koyabilmektir. Ben bu açıdan da ne Özgür Özel'in az önce parti genel merkezin tahliye edilmesi noktasında göstermiş olduğu, tırnak içinde söylüyorum, militanvari eylemi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti, ana muhalefet partisi. Ya ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Yani biraz daha aklı selimle kararı eleştirin, yerden dibine kadar vurun. Yani ben orada hiç şeyim, az önce söyledim yani benim bakış açım çok farklı. Ama bir sorumluluktur. Yani siyasi parti liderisiniz. Yani milyonlarca insan, seçmen size bakıyor. Yani bir gençlik örgütü lideri gibi, yani bizim gençlik yıllarımızdaki işte sağ veya sol örgüt. Ya bu şekilde olmaz. Yani dolayısıyla siyasi liderlik, genel başkanlık yükselen tansiyonları düşürebilmektir. Bakın rahmetli Erbakan Hoca'dan örnek vereyim. Partisi kaç defa kapatıldı?
3: Evet.
4: Ve açık basın toplantısında, bilmiyorum hatırlıyorsunuzdur mutlaka, kendi taraftarlarına, seçmenine hiç dedi yasa dışı herhangi bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Anayasa Mahkemesi yanlış karar vermiştir, söylüyor. Kapatmayla eleştiriyor. Teknik olarak kabul etmiyoruz. Teknik anlamda kabul etmiyor ama uymak zorundayız. Ya. Şimdi bu mihvalde baktığımızda ben Cumhuriyet Halk Partisi açısından biraz daha şey olabilir. Ama ben yine özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi marka değeri, yani kodları, tarihsel kimliği nedeniyle ayrı bir siyasi hareketin çok kolay vücut bulabileceğini düşünmüyorum solda. Yani merkezin solunda. Neden şöyle? Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili bir örnek verildi. Yani %2-3 oy aldı. O dönemin şartları, konjonktürü biliyorsunuz. Darbe sonrası dönemdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi hepsi darbeci cuntacılar tarafından kapatılmıştı ve Türkiye'de yeni bir siyasi bir süreç başlamıştı. Sosyal Halkçı Parti vardı. Başında Erdal Yunan'ı vardı. Deniz Baykal oradaki mücadeleyi kaybettiği için gitti, zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurdu. Kuruluşundan itibaren de girilen seçimlerde %2-3 oy aldı. Ondan sonra da istikrarlı bir şekilde Sosyal Halkçı Parti kapatıldı vesaire. Birleşme şu bu oldu. Karayılsın da bir süre genel başkanlık yaptı. Ama o ayrı bir şey. Ben bununla nedenle şu açıdan söylüyorum. Bakın bu meselenin çözüm noktası mahkeme kendi sürecinde yürüsün. Onu bir defa saygılı olacağız. Tabii. Farklı görüşler, eleştiriler yapılabilir. Hepsini de saygıyla dinlemek lazım. Ben az önce kendi kişisel görüşümü söyledim. Bu meselenin bir emsal alınarak bu siyasi partiler kanunu 121. maddesinin 1. maddesinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini tekrar altını çiziyorum. Bu çok önemli. İkincisi, olağanüstü kurultayla da ilgili tedbir kararının ben engel olmadığını kanaatli. Burada tüzüğe bakılır. Çünkü neden? Şimdi 3 ay sonra bir seçim kararı alınsa farz-ı muhal. Cumhuriyet Halk Partisi başında Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve göreve getirilen, tedbiren de göreve getirilen organlar olmak üzere seçimlere girme hakkı var mı yok mu?
3: Ya.
4: Girer. Kesinleşmiş bir yargı kararı yok ki.
5: Yok.
4: Tedbir kararı verilmiş İstinaf Mahkemesi tarafından. Yargıtay itirazı var. Yargıtay inceliyor. Dolayısıyla seçimlere girebilir. Yani genel başkan ve organların yetkileriyle ilgili bir kısıtlama yok.
5: Yok.
4: Onu demeye getiriyorum. Dolayısıyla olağanüstü kurultayla ilgili eğer samimi bir siyasi irade varsa, ki orada sorun orada zaten. Evet. Yani Kılıçdaroğlu ekibi işte götürmek delegasyonun değişmesini istiyor. Özgür Özel ekibi mevcut delegasyonla seçime gitmek istiyor. Ana neden bu. Hukuku evet. Hiç orada şey yapmasınlar. Ana neden bu. Ama samimi bir siyasi irade ortaya konsa, parti tüzüğünün 22. maddesine göre olağanüstü kurultaya gitmek için bir genel başkan kararı lazım. Kılıçdaroğlu istemiyor, o görünüyor. İki parti meclisi kararı alabilir. O da zor görünüyor. Çünkü 37. parti meclisi toplanacak.
3: Tek başına delege imzası yetmez mi?
4: Üçüncü de delege. Mevcut delegasyonun 1/5'inin imzasıyla olağanüstü kurultay talep edilebilir. Genel merkez, bakın bu önemli. Orada bir de karışıklık oluyor kamuoyunda. Genel merkez eğer bu delegasyonun imzalı talebini yerine getirmese, o zaman imza koyan delegeler
5: mahkeme
4: Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurur. İşte orada denekler hukukunu uyguluyoruz.
5: O zaman çağrı heyeti
4: Hayır, çağrı heyeti değil.
3: Mahkeme delegeyi hakim bulsa ne yapar?
4: Mahkeme dernekler hukukunda da bu vardır. Tamam. Olağanüstü kurultayın toplanması yönünde bir karar alır ve genel merkez bu karara uymakla yükümlüdür.
3: O da uymuyorum derse. O da uymuyorum derse.
5: Hayır, artık tedbir kararı var, uymuyorum derse.
4: Hayır, o kadar olmaz. Yani yolu budur. Ha, bunun da yine açığını söyleyeyim.
5: Şimdi reklam süremiz geldi, bir cümleyle.
4: Diyorlar ki İstinaf Mahkemesi bana göre ilk kararında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini değil de bir çağrı heyeti, bakın bu mesele bu noktaya gelmezdi. Türk siyaseti açısından YouTube'daki görüntüleri ben de takip ediyorum. Gerçekten o genel merkezle ilgili görüntüler ciddi sıkıntı oluşturdu. İstinaf Mahkemesi eğer bir çağrı heyeti, bakın çağrı heyetinin de görevi sadece kurultaya götürmektir. Sadece kurultaya götürmek içindir. 45 günün içinde 37. olağan kurultayda oy hakkına sahip delegelerin katılımıyla olağanüstü bir kurultay kararı almış olsaydı tedbir kararında, mesela bu noktaya gelmezdi diye düşünüyorum. Son noktayı da şunu söyleyeyim. Siyaset bakın, siyasetle seçimler kazanılır kaybedilir. Kongreler, kurultaylar kaybedilir kazanılır. O ayrı bir mesele. Ama güven duygusu, ben ideolojiden, dünya görüşünden ve projelerden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani siyaset bilimi açısından siyaset yapıcıların sadece söylemde değil, pratikte de vatandaşa güven duygusunu vermedikleri takdirde ben çok sorun yaşayacaklarını düşünüyorum.
5: Peki.
4: Asıl o zaman kaybedilir.
5: Peki. Bir reklam aramız daha var efendim, devam edeceğiz.
0: Yakın Plan devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan devam ediyor efendim NTV'de. Ali Bey, az önce söylemiştim. Şimdi acaba iletişim konusunda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bir problem yaşadığını düşünüyor musunuz diye soracaktım. Çünkü Kemal Bey'i bugüne kadar 3 kere duyduk mutlak mutlak kararının ardından. Bir kez gazetecilerle bayramda buluştu evinin önünde. Ardından genel merkezdeki konuşması var. Bugün çok kısa grup toplantısına katılacak mısınız diye sordular. Umarım hep beraber diye yanıt verdi. Ve çok fazla Kemal Bey'e yakın isimlerden açıklamalar duyuyoruz.
2: Kılıçdaroğlu yani, diyelim de Kemaller karışmasın.
1: Doğru söylüyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimler açıklamalar yapıyor. O isimler de kim olduğu da açıklanmıyor. Bu biraz sorun yaratıyor galiba, değil mi?
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Çok basit bir iki...
2: Yani Kılıçdaroğlu daha mı çok konuşmalı sizce?
3: Konuşmalı derken ne konuşacağı önemli. Yani, onu arz edeceğim. Şimdi bir numaralı düşmanı algılamanın, iletişim yönetiminin bir numaralı düşmanı nedir ha? Biliyor musunuz? Çok basit şey, belirsizliktir. Müphemiyet. İnsan ilişkisinde de böyledir ya. Eşinle, çocuğunla...
4: İnsan doğasında
3: olan... Doğan, evet. Yani ne yapar? Belirsizlik derhal güvensizliği getiriyor peşinde. Şimdi bakın, yaratılan belirsizliğe bakın iki tarafta birden ya. Yani o onu yapacak mı, bunu yapacak mı, parti mi kuracak, onu mu edecek, bunu mu edecek? Evet, yani Türkiye'nin gelecek tasarımı ile ilgili hangi ideolojik çizgide yeni kuracaksa ne olacak? Kesin dibine kadar müphemiyet. Kemal Bey, yani Kılıçdaroğlu'nun tarafına bakalım. Aynı müphemiyet devam ediyor. Şu önümüz 3 gün sonra salı günü. Orada mı konuşacak, bahçede mi konuşacak, almayacaklar mı içeri, kapıyı mı kilitleyecekler mecliste? Yani müthiş bir müphemiyet var. Yani burada çizilen tablo şu, sırtını şeye dayamış yasal süreçleri, ki o yasal süreçlere %100 katılıyorum hocama, yani orada bile müphemiyet var yani. Yani şunu, yani biz burada sırf yasalarla hareket etmeyiz, burada halkımızın tercihleri, Cumhuriyet Halk Partilerinin duruşları bizim için çok daha önemlidir diyen var mı? Birazcık Kemal şey diyor, Özgür Özel diyor bunu hafif. İşte bütün şeylere soralım vardı, değil mi?
1: Bütün üyelere,
3: bütün şeylere, parti üyelerine vardı, soralım. Bu bir bu. Kötü yönetildiğine dair. Kesin yani dibine kadar müphemiyet var. Bakın başka kimde yoksa müphemiyet? İş yerine bakın ya. Gelecek ay aylığımızı ödeyebilecek mi? Yok efendim işte, ben kariyer yapabilecek miyim, terfi alacak mıyım, bilmem, bir sürü bunlarda sana müphemiyet yaratan bir yönetim kesinlikle güven oluşturamaz. İkincisi de vaat meselesidir, vaat. O vaatin gerçekçi olması lazım ve yerine getirilecek bir güven ortamına yönelmesi lazım. Lütfen söyleyin ya. Hakikaten ben bazen böyle şey, moralim bozuluyor. Nedir vaadi ya şeyin?
5: Özgür Özel'in iktidar olacağız vaadi var.
3: Böyle bu vaat midir bu? Ben bu ya, herkesin var. Siyasi partinin kuruluş nedeni iktidar olma. Yani bu, hayır ben iktidar olmak istemiyorum diye bir parti olabilir mi ya?
5: Yetmez diyorsunuz.
3: Yeter mi ya? Yani vaat değil ya. Zaten siyasi parti kurduğun anda amacın ne?
4: Varlık sebebi o.
3: Varlık sebebin iktidar olmak, ülkeyi yönetmek. Yani ya koalisyon ortağı olarak ya doğrudan doğruya. Şimdi burada bunu, oysa bunu ifade etmiyorsan, bununla ilgili bir fikrin yoksa, sadece mesele o Kılıçdaroğlu'na işte hükümetin adamı değil mi? Hain. Hükümetin adamı, çünkü hükümet onu yönetiyor falan filan. Öbür tarafta diyor ki esas Ekrem yönetiyor. Silivri'den yönetiyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Orada bir müphemiyet. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? AK Parti tarafından böyle bir tereddüt, bir müphemiyet yok. Öbür tarafta kim olacak? Özgür Özel mi olacak?
5: Mansur Yavaş.
3: Evet. Mansur Yavaş mı olacak? Şu anda biraz daha öne çıktı Mansur Yavaş falan. Mansur Yavaş da Cumhuriyet Halk Partili değil. Orada bir müphemiyet var, değil mi? Yani kökeni Cumhuriyet Halk Partili. Gelelim
5: bir de yeni partiye geçmeyeceğim diye bir şeyi de var.
3: Eyvallah. Bakın vaadi. Bakalım vaadi gene. Yani siyasi olarak hangi vaadi var ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Hem Kemal Bey'in hem Özgür Bey'in ne vaadi var? Allah'ını severseniz söyleyin. Ötekilerde bir vaat var. Diyor ki Orta yani, Doğu'ya ben hükmedeceğim. Yok.
5: Mağduriyet bir kaldıraç olabilir mi yeni partide?
3: Mağduriyet önemlidir. Bakın bizim şöyle ifade edeyim. İletişimde evrensel kurallar vardır ama geçerli değildir bak. Şöyle ifade edeyim sana. Ortak ruhu şekillenme diye işte mana yönetiminde çok önemli olan bir şey. Ortak ruhu şekillenmemizde ben sana 10 tane 15 tane kavram sayarım. İngilizcesi, Almancası yok. Vicdan kavramının Almancası yok. İngilizcesi yok. Gönül. Helal olsun yok. Falan. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bizim hayatımızda her gün bizi belirleyen şeyler yok. Şimdi bunları üzerinden operasyon yapılan bir ülkede vaat meselesinin çok iyi tasarlanması ve onun etrafında iletişim yapılması lazım. Ortada yapılan iletişim o onu şey yapıyor, öteki onu. Peki bu mağduriyet tabii ki etkilidir ama o mağduriyet yetmez. Doğru. İşte senin söylediğin şey gelir o. %20'yi korur. %21-22 olur. Ama yani hani
5: genel seçmen üzerinde bir mağduriyet duygusu yarattığı kanaatinde değilim ben.
3: Yok, hayır, yaratmıyor canım.
5: Bence
3: hayır,
5: yaratmıyor.
3: O zaman neden yaratmıyor? Regresif olsa affedersiniz olacak yani. Agresifin tersi regresif ya.
1: Evet.
3: Yani agresif olmasa böyle şey olsa, biraz mağdur olsa, hakikaten görüntü mağdur değil ki ya. Görüntü aynen hocanın dediği militan efendim 68 kuşağı işte yok orada boykot, burada bilmem ne, bahçede yaparım. Oradan kalkalım yürüyelim, cebinden kurdeleyi çıkart, Atatürk'ün huzurunda oradaki görevliyi de itiş kakış elinden
5: komanın al. Üstüne çık.
3: Üstüne, evet, bravo. Yani olacak işler değil bunlar ya. Yani hakikaten şeyin Türkiye'de siyasete ve adalete olan güvenin bu kadar sarsılmamıştı, öyle söyleyeyim yani. Hı hı. Darbelerde bile ya. Bu işte kaç tane darbe ben yaşadım, sen de bir miktarına tanık olmuşsundur. 60, 80, 12 Mart değil mi? 71. Bunlar da 15 Temmuz.
4: Çok özür dilerim. Darbelerdeki şey şu, yani öyle şimdi düşündüm. Aslında darbelerde bütün siyasi partilerin tüzel kişiliği mağdur oldu. Yani tüm siyasi partilerin sağdan da soldan da. Ama az önce de siz de söylediniz. Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi içindeki bu ayrışma aslında parti içi kavganın, mücadelenin bir büyüyerek yansıması. Ya, yani
3: maalesef,
4: şikayet evet. eden, şikayet edilen davacı, davalı Cumhuriyet Halk Partili işte yargıya gidiyorlar. Yargıyı eleştiriyorsunuz. İşte ilk derece mahkemesi karar verince çok iyi karar verdi diyor. İşte istinaf aksi bir yönde karar verince böyle diyor. Oradaki tezatlık aslında biraz sorunlu.
1: Çok doğru ya. Kemal Kılıçdaroğlu da yargı kararı karşısında işte Ankara'dan İstanbul'a yürüme kararı almış.
4: Evet. Hayır, yargı kararı bakın eleştirilir. AİHM kararı, Anayasa Mahkemesi kararı. Ben eleştirilmesin demiyorum. Ama Türkiye'de şöyle bir şeyimiz de var. Açık söyleyelim, bir toplumsal şeyimiz. Yargı karar verdiği zaman İşimize geliyorsa, kendi yani bize dokunmuyorsa, evet. herkes diyor ki yargı tarafsız ve bağımsız. Ama binlerce yargı mensubu gerçekten anayasaya, kanunlara ve vicdanına uyarak yapıyor. Eksik, hatalı, teknik anlamda yanlış verilebilir mi? Verilebilir. O da yani müsaade edin de onu da hukukçular eleştirsin. Evet.
3: Şey bir parantez açabilir miyim ya? Bak çok basit bir şey göndermiş arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak kurulan partiler, bir hatırlayalım ya. Milli Kalkınma Partisi 1945, Başkanı Nuri Demirel. Demokrat Parti 1946, Adnan Menderes. Güven Partisi 1962, Turan Feyzioğlu. Cumhuriyetçi Parti 1972, Kemal Satır. Demokratik Sol Parti 1983. Sosyal Demokrat Halk Partisi 2002. Yeni Parti
1: Ecevit,
3: 2008. Halkın Partisi, Halkın Yükselişi Partisi Yaşar Nuri Öztürk. Anadolu Partisi Emine Ülker Tarhan. Yenilik Partisi 2018 Öztürk Yılmaz, Türkiye Değişim Partisi 2020 Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi 2021 Muharrem İnce.
1: 12. Saydım ben size var 12 tane.
4: Ama şöyle ben orada çok özür dilerim. Yani buradaki yani ayrılanların ayrılış yani. Sebebiyle şimdiki ayrışma
1: çok
4: olursa...
1: Çok farklı sebepler.
4: Çok farklı. Bakın ben şunu tekrarlayayım. Biz hukukçular hukuk teknik ayrıntılarla ilgileniriz birçok siyasetçi. Ama seçmen, CHP'li seçmen... Hukukun teknik ayrıntılarıyla ilgilenmez.
1: Tabii.
4: Der ki işte az önce Kemal Bey'in söylediği gibi ya burada bir mağduriyet mi var? Burada bir şey mi var? Duygusal bir reaksiyon gösterebilir. Onu da söyleyelim.
1: Evet. Tanju Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Yani az önce de ifade ettiğim aslında Ali Bey'e de sorduğum sorunun bir devamı gibi de biraz. Şimdi Yetkin Report'ta, Murat Yetkin'in internet haber sitesinde Muharrem Sarıkaya'nın bir yazısı yayınlandı. Yine orada Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden aldığı bilgileri paylaşıyor. Çok şimdi çarpıcı ifadeler var orada. İşte partiyi hırsızlardan temizlemeden kurultaya gitmeyeceğini söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine. O villaları kim nasıl almış, onların hepsini tek tek sıralayacağım diyor. Zenginleşmesinin kaynağını açıklayamadığı için muhasebe ofisini yakan bir insandan söz ediyor. Bir partiliden, bir Cumhuriyet Halk Partili'den söz ediyor. Hani buna şunu da ekleyebiliriz. İşte genel merkezdeki o FETÖ, partiye sızan FETÖ ajanları meselesi. Şimdi bunların hiçbirinde özne yok. Çok ciddi iddialar, çok ciddi suçlamalar ama kim bu insanlar? Ne zaman var oldular? Ne kadar partiyi etkilediler? Bunları açıklayacak mı sizce Sayın Kılıçdaroğlu?
6: Kemal Bey, geçen cumartesi günü bayramlaşmadan önce vermiş olduğu bir beyanattı. Hatırladığım kadarıyla biraz daha ayrıntılı bilgi vereceğine işaret etmişti. Fakat ayrıntıya girmedi. Kanımca ayrıntılı bir değerlendirme, bir açıklama yapmayacak. Şimdi Kemal Bey, aslında bu tırnak içinde arındırma söylemini bir politik stratejiye dayandırmak istiyor ve geçmişle özellikle 1980'li yılların sonundaki Demokratik Sol Parti ile bir bağ kurmak istiyor. Benim anladığım kadarıyla, yani rastgele seçilmiş bir kavram ve onun içeriğini içine doldurma olarak okuyamayız bunu. Şimdi şeye baktığımızda Cumhuriyet Demokratik Sol Parti, yani Raşan Ecevit ve Bülent Ecevit'in kurduğu siyasal yaşamlarında adeta mesela Sosyal Demokrat Halkçı Parti gibi özellikle merkez solda güçlü bir parti karşısında neredeyse sıfırdan yola çıkıyor ve kademe kadem, mesela 1987'de 8.6 oy alıyor, 91'de 10, 95'te 14, sonra 99'da 22. Kademe kademe özellikle merkez sol seçmeni kendi yanına çekmeyi başarıyor. Şimdi Ecevitlerin DSP'nin bu solun çekim merkezi olmasında ki söylemi dikkate aldığımızda 90'lı yıllardaki bu 1993'te yanılmıyorsam İSKİ skandalında SHP'nin oy kaybetmesi ile DSP'nin yükselişi arasında bir şey var, bir paralellik var. Benim anladığım kadarıyla burada inşa etmeye çalıştığı özellikle parti içindeki diğer gruplara karşı algıdan yola çıkarak uzun ince 1990'ların DSP'si ve Ecevit'ine öykünme gibi bir arayış içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Nitekim söylemine bakıldığında çok çağ, özellikle bu temiz siyaset, işte arındırma kavramını kullanıyor. Yani siyasal stratejisinin bir ayağını özellikle hem sol hem merkez sol seçmene yönelik böyle bir söylemi stratejik olarak kullanıyor. Şimdi biraz önce Kemal Bey dedi, evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yaklaşımı Cumhuriyet Halk Partisi'ne farklı toplum kesimlerinden gelen desteğin artmasına yol açtı. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde %48,5'luk oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik oyu değil. Çok farklı kesimlerden gelen destekle oy oranına ulaşmıştı ve burada helalleşme kavramı önemli bir kavramdı. Yani Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu oy oranına yükseltmesi de bu bir ittifak oylarıydı, ama yani oyları da sonuçta %25'lerden %30'lara doğru gelmişti. Şimdi burada bir strateji izlendiği kanaatindeyim. Bunun içini söylem anlamında, özne anlamında doldurur mu? Doldurursa bunun riskleri ne olur? Faydası ne olur? Artık politika yapıcıların Cumhuriyet Halk Partisi içinde karar vermesi gerekiyor. Ama diğer yandan seçmen nezdinde bu nasıl algılanıyor? Bir de ona bakmak gerekiyor. Şimdi biraz önce Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının yükselmediğinden bahsetti. Katılıyorum ama mesela bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yargılamalara rağmen oylarında beklenen oranda bir düşme de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik seçmeni çok sadık bir biçimde parti ile bir bağ kurmuş. Artı Kemal Bey döneminden, Kemal Kılıçdaroğlu Bey döneminden gelen özellikle merkez seçmen partide halen tutunuyor. Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki günlerde yapılacak kamuoyu araştırmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik seçmen desteği ne oranda olacak? Şimdi ciddi anlamda bir gerileme olursa mesela bu son gelişmelerin etkisi doğrudan ve bir hayli yoğundur diyebileceğiz. Ama böyle bir düşme gerçekleşmez ise, şimdi düşmenin gerçekleşmemesini şu anlamda kullanıyorum. Yani ya mevcut CHP ya da Özgür Beyler bir parti kursa o partiye yönelecek desteğin toplamı olarak ifade ediyorum ben. Yani %30-32 bandı olarak ifade ediyorum. Yani bu bandın üzerine çıkabilmesi için bizim siyasal yelpazemizde ya da parti sistemimizde oy bagajlarını partiler doldurmuş durumda. Adalet Tanju ve Kalkınma Partisi'nin kontrol...
1: Tabii buyurun.
5: Evet. Tanju Hocam, sizin kanaatiniz CHP'nin o kemik %20'lik oyu yeni bir parti kurarsa Özgür Özel oraya gider mi, yoksa CHP'de yine sadık kalır mı?
6: Şimdi gitme olasılığı var diyorum. Ben neye bakarak söylüyorum bunu? Mesela 1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal partinin başına geçtikten sonra parti adı CHP olmasına rağmen %4.6 oy aldı Türkiye genelinde CHP. Buna karşılık Sosyal Demokrat Halkçı Parti %15.1 oy aldı. Ama şimdi gidip gitmemenin koşulları var. Şimdi o koşullardan bir tanesi bu tartışmalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemine CHP seçmeni ne ölçüde sahip çıkacak? Bu bir. İkincisi, şimdi son genel cumhurbaşkanlığı ya da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş fakat kendisini CHP'li görmeyen seçmen nasıl bir pozisyon alacak? Yani CHP'den geri mi çekilecek? Bir başka partiye mi yönelecek? Yani bu bir başka parti hangi parti olacak şimdi? Yani burada yine siyasal yelpazede oy bagajlarının artma potansiyeli olan partiler de var. Yoksa mesela bu seçmen içinde bir kısım seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni sınırlı da olsa daha ziyade bir miktar İyi Parti seçmeni idi. Şimdi bu seçmenlerin nasıl hareket edeceklerini önümüzdeki günlerde yapılacak araştırmalar ve bu araştırmalarda çıkacak tabloya göre konuşmak gerekiyor. O açıdan bakıldığında yani rastgele Kemal Bey'in kullandığı bir söylem olarak ben bunu şey yapmıyorum, yorumlamıyorum. Belirli bir stratejiye oturtmak istiyor bunu.
1: Evet.
6: Ama bunun tutup tutmayacağı aynı şekilde özellikle Özgür Beylerin işte son yerel seçimlerdeki performansından ne ölçüde seçmen geri çekilecek, yani CHP'ye ya da Özgür Beylerin olası bir oluşumuna destek olma anlamında. Şunu da belirteyim, mesela sosyal medyadan biraz önce takip ettiğim kadarıyla bu bölünmeden ziyade tarafların yani bölünmeme eğiliminde olduklarını biliyoruz. Yani hiç kimse bir şekilde bölünmek istemiyor. Yani ne Kemal Bey taraftarları ne de Özgür Bey taraftarları. O açıdan uzlaşı arayışı artmış görünüyor ve yine yeni bir haber olarak en azından sosyal medyaya düşen tarafların Eylül ya da Ekim ayında bir kurultaya gitme konusunda en azından uzlaşı yolunun açık bırakıldığına ilişkin bir değerlendirme de var. Son bir şey söylemek istiyorum. Bu Selami Hoca olayın hukuki boyutuna değindi. Yani konuşmalarında gerçekten son derece haklı. Biraz da sorun bizde şuradan kaynaklanıyor. Yani şimdi dernekler kanunu ile bir siyasi partinin içindeki bazı problemlere o hukuki metine referans verdiğiniz zaman bu tür tartışmalar ortaya çıkıyor. Aslında 1961 Anayasası'nda özellikle 56. ve 57. maddeden referans alarak Türkiye'de 1965 yılında yanılmıyorsam 648 sayılı bir siyasi partiler kanunu çıkarıldı. Daha önce 1965'ten önce Türkiye'de siyasi parti rejimi tamamen dernekler kanunuyla işliyor idi. 1965'te bu yasal düzenlemeyi getirdik. Fakat halen dediği gibi hocanın işte dernekler kanunu, bedeni kanundaki bazı maddeler siyasal partiler kanunu, siyasi parti rejimi içinde uygulanıyor. Dolayısıyla böyle bir hukuki sorun ortaya çıkıyor. Ama şu da hukukçular tarafından dile getiriliyor. Özellikle dernekler kanununda bu konuda düzenlem olsa, siyasi partiler kanunu, dernekler kanunuyla medeni kanuna referans gösterse bile herhangi bir konuda özel bir şey varsa, kanun varsa genel kanundan önce gelir. Yani hukukçuların ifadesiyle bu konuda da dikkate alınmadığına ilişkin bir tartışma var. Yani son yargı kararlarının, onu belirteyim.
1: Peki hocam. Kemal Bey, şimdi bir de bir fezleke meselesi var. Yani iki gün önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işte Özgür Özel hakkında, Veli Ağbaba hakkında, Ali Mahir Başar, Umut Akdoğan hakkında Ankara, bu illerdeki soruşturma dosyaları fezleke hazırlanması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şimdi Antalya'da bugün Muhittin Böcek de yine bir ek ifade verdi. Şimdi yine ciddi iddialar var burada. Özgür Özel'in talimatıyla vefat eden, Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha, Ferdi Zeyre'ye 950 bin euro verdiğini söylüyor. Oğlunun, Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın araması neticesinde genel merkeze 1 milyon euro götürdüğünü söylüyor. Yine oğlunun Özgür Özel'e 200 bin dolar verdiğini söylüyor. Ki kendisi daha önce para vermediğini söylemişti. Bugün ek ifadeyle para verdiğini söylüyor. Hem bu iddiaları soruyorum size, yani bunları nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bu iddiaları dillendiren Muhittin Böcek'e bu paraları nereden buldunuz diye sormak da gerekmez mi?
5: Bu da güzel. Değil mi?
1: Ve nasıl, niye verdiniz, nasıl, ve nereden
5: nasıl buldunuz? Nasıl muhasebeleştiriyor bir de?
1: Evet.
5: Değil mi? Yani belediyenin 1 milyon eurosunu çıkarırken nasıl muhasebeleştiriyor yani?
1: Toplamda 2 milyon euro artı 200
4: bin
1: dolar.
4: Mahalli idareler ayrı bir paradan mesele, ayrı bir tartışma konusu. Ya.
5: Şimdi ben CHP seçmeninin bunlara inandığını düşünmüyorum. Yani bir şekilde inanmak istemiyor yani. İnanmak istemeyince de inanmazsınız. Fakat mesela Muhittin Böcek, yani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, bunları niye söylüyor? Ceza almamak için, yani ya da cezasında indirim olsun diye.
1: Etkin pişmanlıktan faydalanıyor. CHP tarafı da bu arada, yani Özgür Özel'e yakın olan tarafta bunları baskı altında söyledi.
5: Evet. İlerisi. Şimdi baskı altında olduğunu düşünelim. Diğer belediye başkanları da baskı altında mıdır? Evet. Onlar içerisinde hiç böyle suçlamalar yöneltmeyen var mı? Var. Yani demek ki baskıya direnen, Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini savunan efendim birileri varsa, buna karşılık veren birileri de var anlamına geliyor bu. Yani şunu diyeceğim. işkenceyle yapmıyorlarsa bu konuyu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin davalarının tamamı Cumhuriyet Halk Partili kişilerin verdiği ifadeler, belgeler sonucunda büyüdü. Yani Beykoz Belediyesi'nin mahkemesinin başlangıç sebebi de başkan yardımcısının gidip belge bilgiyi mahkemeye vermesidir. Uşak'ta böyledir, Antalya'da böyledir, İstanbul'da böyledir. Şimdi bir tanesine inanmayın. Mesela Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Kazanacaktı seçimi. O yüzden başına bunlar geldi deniyor. Bir tanesine inanmayın diyelim. Buna inanmayın da Uşak'a mı da inanmayacaksınız? Beykoz'a mı, Beşiktaş'a mı, Üsküdar'a mı, Mersin'e mi? Akla zarar. Sayı inanılmaz. Ve daha vahimi şu. Yazışmalar, yani WhatsApp yazışmaları, video görüntüleri, kamera çekimleri, tüm bunlar ateş olmayan yerden duman çıkmaz. CHP'li olup, belediye olup, hakkında hiç böyle iddialar olmayan dünya kadar belediye var, değil mi? Cumhuriyet Halk Partili bunlarda. Niye buralardan çıkmıyor da diğerlerinden çıkıyor? Ve daha vahimi şu, biliyor musunuz? Bütün bu soruşturmalar oluyor. Yeni rüşvet yakalanıyor. Yani belediye hala rüşvet istemeye devam ediyor.
7: Tabii.
5: Daha vahimi bu. Yani hiç kimse ders almamış. Ya bir dakika, bizi gözlüyorlar, izliyorlar. Yargı var, şu var, bu var. Bakın bunların başına bu geldi. Biz yapmayalım, rüşvet istemeyelim. Yolsuzluk, ihaleye fesat.

0: Bu yargıda da yetmiyor, biz gazeteciler için de yetmiyor. Ne oldu? Belge istiyoruz, bunu delillendirecek bir şey istiyoruz. O da diyor ki, bakın WhatsApp yazışmalarında Özgür Özel diyor ki, mavi çantanın içine koy, benim bagajımın bilmem nesine koy. Belgem bu diyor, oğlumun WhatsApp'ı. Ben götürdüm, şöyle bir çantaydı, şuraya gittim, bunu yaptım. HTS kayıtlarıma bakarsanız o tarihte oradayım, genel merkezde kutunun içerisinde verdim. Şimdi bu belgeleri mahkeme kabul ederse Özgür Özel'in dokunulmazlıkları kalkar. Bunlar ciddi iddialar. Evet. Ben ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla ilgili Tansu Hoca üzerinde durdu. Ben başından beri o gün ekranda yorum yaparken de ısrarla söyledim. Kılıçdaroğlu'nun 4 konu başlığı saydı. FETÖ'yle iltisak, eski yönetimi FETÖ'yle iltisak suçlaması yaptı. Yurt dışındaki odaklarla iltisak, para, genel merkezde para dağıtımı, pavyon masalarında meze yapmak falan. Şimdi üçü suç değil mi hocam? Bir terör örgütüyle birlikte hareket etmek demek suçtur. Bir yabancı devletle, oradaki güçlerle, odakla ilişki kurmak suçtur. Kutular içerisinde para dağıtmak suçtur. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunları belgelemesi lazım. Ben evet, bir gazeteci olarak bunu talep ediyorum ama yargı da bunu talep ediyordur. Belgesi olması lazım. Bilgisi neyse onların, bunları delillendirmesi lazım. Öbür türlü adalet arayışı zedelenir. Ben Kılıçdaroğlu'ndan bunun belgelerini görmezsem bundan sonraki her iddiasında o şüpheyle bakarım. Bir dakika. Bu suçlamayı yapıyorsan belgesini göster. Bu suçlamayı yapıyorsan bunun bir delili olması lazım. Bunlar ufak tefek iddialar değil Burak Bey. Özgür Özel çok eleştiren birisiyim ama onu yabancı bir odakla işbirliği yapmakla suçlamak vatan hainliği demektir. Öyle basit bir şey değil bunlar. Bu cümleleri böyle basitçe kurmamamız lazım. Yarın Özgür Özel için söylendi, bugün öbür gün başkası için de söylenir. Böyle alıp gider bu iş. Yani buna çok dikkat etmek lazım. O belgeleri görmek lazım. Kılıçdaroğlu'nu bunu soruyorum ben her yayında. Bekliyoruz da gazeteci olarak. Sanıyorum yargı da bekleyecektir. Bunlar bir savcının dikkatini çekmiştir eminim. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bunları soracaklardır. O belgeyi vermesi lazım. Muhittin Böcek için de geçerli bunlar. Bunların belgesini istiyor mahkeme. Biz de gazeteci olarak istiyoruz. Tabii. Bir tanesini yayınladılar. Yani WhatsApp yazışmaları. Diğerlerini de bekliyoruz tabii ki. Peki. Ama ben o şeyi, riski görüyorum. Yani dokunulmazlığın kaldırılmasını, riskini görüyorum.
1: Şimdi hocanın konusu tabii soracağız ama bir reklam aramız var. Onun ardından devam edeceğiz.
2: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
3: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
2: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
4: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
3: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
5: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
6: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.

0: NTV Radyo, Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plan'ın son bölümüyle karşınızdayız efendim. Yaklaşık 15 dakikamız kaldı. Böyle 5 dakikalık bir turla hocam tamamlayabilirsek çok iyi olur. İnşallah, herkese söz gelmiş olur.
2: Benden de 2 dakika veriyorum hocama.
3: Sağ ol.
2: İşin hukuki boyutu çok önemli.
1: Hocam,
2: çok
3: teşekkür ederim.
1: Bu fezleke meselesini soracağım. Şimdi dosyalar İstanbul'dan, Antalya'dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezleke hazırlanması talebiyle. İşte başta Özgür Özel ve 4-5 milletvekili hakkında daha böyle bir ihtimali nasıl görüyorsunuz siz? Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair o fezlekelerin genel kurula gelmesi, oylanması şeklinde bir ihtimal.
3: Ya ben bu aşamada geleceği kanaatinde değilim. Yani çünkü fezlekelerin meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmesi birçok şeyde oluyor. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Özgür Özel açısından değil, farklı partilerden de oluyor. Ama genellikle bunlar dönem sonuna bırakılıyor zaten. Yani bu anlamda ben çok kısa sürede veya orta vadede bir gelişme olacağı kanaatinde değilim. Ama işin şey boyutuna bakarsan, bahsi geçti. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla, bak sevgili Burak, ben net bir şey söyleyeyim. Ben vatandaş gözüyle söylüyorum. Herhangi bir hukukçu veya siyasi analiz yapma niyetim de yok. Bu aşamada kullanacağım cümlede, yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel'in bu krizi her neden kaynaklanırsa kaynaklansın, ki zaten sebeplerini az önce söylendi, yani hepimiz temas ettik, iyi yönetemedikleri kanaatinde. Çok kötü yönettiler. Ha, bunun şahsi siyasi kariyer çekişme işte vesaire olduğu da aşikar. Bakın, aşikar. Bunun bir ideolojik, siyasi şey değil. Neden? Çünkü eğer bir sıradan biri veya iktidar partisinden biri, az önce sizin Sayın Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği cümleleri söylemiş olsaydı, yani herhalde füzeler ona doğru yönelirdi, değil mi? Yani olağanüstü, yani iftiracı, şucu bucu. Ya bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13 yıl genel başkanlığını yapan ve 2002'den itibaren de Deniz Baykal getirmişti Sayın Kılıçdaroğlu'nu. 2002'den itibaren de milletvekili olarak mecliste yer alan biri söylüyor. Bunu söylüyor. Bakın, bu suçlamaları yapıyor. Strateji olarak, şu olarak, bu olarak. Bunu vatandaş anlamaz. Stratejisini buna dayandırıyor. Ya ciddi yutulur. Cümleler değil, yani siz bu partinin genel başkanı ve hukuken de şu anda siz temsil ediyorsunuz. Hukuken şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tedbiren de olsa genel başkanı, genel başkan yetkilerine sahip Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu. Diğer Özgür Özel 2011'den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirdiği, yani kanaatimce, bakın, İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun meselesini şu kenara bırakıyorum bunu. Yargı nedir, ne karar verecek göreceğiz. Yani masumiyet karinesine de işaret ediyorum. Ama yenilir yutulur iddialar değil, çok ciddi iddialar. Yani bunu efendim iktidar partisi, işte hükümet şeyi deyip çıkamazsınız. Ha, bunu söylersiniz, bu bir siyasi argüman şeydir, retoriktir.
1: Tabii.
3: Politik retoriktir, başka bir şey değil. Ama siyaset sadece siyasi retorikle yürümüyor. Az önce söyledik, güven duygusu. Söylediğiniz şeylerin yere temas edip etmemedi, ayakları yere basması lazım. Şimdi siz mağduriyet, ben de şöyle düşünüyorum. Mağduriyet toplumda bir dönem şeyi yaratır. Yani bir avantaj verir. Ama dağınıklık, kavga, karşılıklı suçlamalar devam ettiği müddetçe orada illerde ciddi sıkıntı olur. Bu arada da Yargıtay'la da ilgili, Yargıtay'da şu anda dosya veya gönderilmiştir, gönderilmek üzeredir. Ama ben gerçekten bu meselenin hem hassasiyeti, hem önemi, hem de yansımaları itibariyle Yargıtay'ın da, Sayın Yargıtay'ın da ilgili dairesinin toplanarak bu meseleyi hukuki boyutları itibariyle...
1: Sayın Bahçeli de söyledi bir an önce.
3: Hayır. Bakın, benim buradaki meramım farklı. Yani bu hiç sıradan bir olay değil. Ve bu efendim işte hükümete yarar, Cumhur İttifakı'na yarar. Kanaatimce bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhur İttifakı'nın en büyük meydan okuması ekonomidir. Ben öyle düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaten %25-30'larda her zaman dolaşıyor. Bu ayrı bir şey. Ama bu meselenin, bu kangren haline dönüşmekte olan bu meselenin çözülmesi lazım. Ha, ayrı bir parti mi olur? Kaldı ki bakın, şimdi ne görünüyor vatandaşın gözünde? Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği var. Bir siyasi parti, iki yönetim, iki başlılık, paralel iki yönetim. Bir grup toplantısı yapılacak. Önümüzdeki hafta Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşma yapacak mı, yapmayacak mı bilmiyoruz.
1: Evet.
3: İşte hangi grup başkanı seçildi Sayın Özgür Özel?
1: Kendisi de daha karar vermiş gibi. Umarım hep beraber.
3: Hayır, burada bakacağın şey kanunlardır. İşte iş tüzüğüdür ve siyasi partinin kendi grup iç yönetmeliğidir. Evet. Onlara bakılır, ona göre karar verilir. Ama siz her kafadan adeta böyle saksafoni şekline gelmiş bir bakış açısıyla ben mesela vatandaş olarak derdim ki ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki tane üç tane hukukçusu, bu meselenin hukuki boyutu çünkü kurultay.
1: Evet.
3: Bakın kurultay, yargıdan bir karar çıkacak, hepimiz saygı duyacağız, tamam mı? Saygı duyacağız, o ayrı bir şey. Ama bu meselenin çözüm yeri kurultay, Cumhuriyet Halk Parti'nin yönetimi mahkeme kararıyla değil, delegelerin, altını çiziyorum, hür iradesiyle
1: belirlenir.
3: Şaibesiz bir şekilde belirlenmeli. Bunun içinde Cumhuriyet Halk Partili olduğunu iddia eden, ki öyle diyorlar, biz en iyi biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'in 3-4 tane hukukçu kurmayları bir araya gelirler. Bir ve bu kurultayla da ilgili, bakın ben söylüyorum orada, 37. olağan kurultayda oy kullanan delegasyonun iştirakiyle bir kurultaya gidilmesi mümkündür. 38 değil bakın. Yani evet, evet. 37. olağan kurultayda da ilgili olarak, yasa olarak bir engel yok. O delegasyonla ilgili bir iddia yok mahkemeye yansıyan. Dolayısıyla burada çözümü iki tarafında ortaklaşa gelecekleri siyasi akıl, siyasi stratejiyi bu noktaya, bu merkezde yoğunlaştırmaları lazım.
1: Ama Ali Bey, yani öyle sözler, öyle ağır sözler edildi ki karşılıklı olarak, hani buradan tarafların tekrar dönüp bir arada hareket etmesi çok zor gibi düşünülebilir ama siyasettir. Bunlar söylenir, sonra da bir orta yol bulunur mu?
2: Eyvallah. Dış politikada da örnek alırsak orada da var ya, yani savaşın eşiğine geliyorsun, ondan sonra excellence'ları diye karşılıyorsun yani. Resmi bir ziyaret yapsa mesela, NATO toplantısı var yani, bir sürü Türkiye'nin yetişip kakıştığı ülkenin adamları gelecekler yani, ne yapacaksınız? Gereken misafirperverliği göstermeyecek misiniz? Kültür ve değerler arasındaki böyle bir fark vardır. Yani kültürel olarak karşı çıkarsınız ama değerler meselesinde yapamazsınız. Yani büyüğünüzün fikrine karşı çıkabilirsiniz ama odaya girdiği zaman ayağa kalkmanız lazım yani. Bu başka bir şey değerler. Şimdi bakın burada bu değerler manzumesinden gene bakınca büyük bir bagajı var ya Özgür Bey'in. Onu hiç konuşmuyoruz ha. Nedir o bagaj? Ne dedi kalktı? Dedi ki bütün belediye başkanları
4: namusunda şimdi.
2: Dedi ki bir lafa da şöyle girdi. Cumhuriyeti kurmuş olan Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak söylüyorum. Bütün belediye başkanlarımın kefilim, namusu, şahsi namusumla kefilim dedi ya. Şimdi bunlardan demin saydın, bir ton adam saydın, bir ton yer saydın ya, bir ton dava, yüzlerce yıl. Bunlardan %10'u, 5'i gerçek çıksa, bir tanesi gerçek çıksa ne yapacaksın şahsi namusunu? Böyle bir şey, böyle bir risk alınır mı? Bir siyasetçi böyle bir risk alır mı ya? Bunun geri dönüşü yok. Ötekinin var yani. Hakaret ediyorsundur veya işte agresif konuşuyorsundur falan. Sonra memleket meselesidir, devlet bekasıdır, şudur budur diye bir numara bulup tekrar el sıkışabilirsin ama bu şahsi namusumla kefilim diyorsun ya. Yani bu kadar, bir tanesi hüküm giyse ne yapacaksın? Hadi o hükme de itiraz ettim falan filan, Yargıtay'dan da onaylandı. Ne yapacaksın ha? Neyse, bu şöyle bitireyim. Cumhuriyet Halk Partisi fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Bu fabrika ayarlarını döndürecek ideolojik olarak, mana olarak, ahlak olarak, insan olarak, politik olarak. Türkiye için bakın şöyle bir laf var iletişimde. Benzersiz değer önermesi diyorlar. Benzersiz, unique. Benzersiz değer önermesi. Nedir ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin benzersiz değer önermesi? Allah rızası için. Bunu oluşturacak ve fabrika adayları tekrar tesis edecek bir üçüncü lidere ihtiyacı olduğu gözüküyor yani dışarıdan bakıldığı zaman.
1: Üçüncü bir lider.
2: Evet.
1: Yani şu anki iki lider değil.
2: Böyle görüyorum ben. Yani bu fabrika ayarlarını bu ikisinin getirebileceğini zannetmiyorum. Kemal Bey bunu iddia ediyor. Ben diyor getireceğim evet. diyor ama öyle onu o getireceğim demesine inandıracak unsurlar yok ortada.
1: Evet. Tanju Hocam yani çok fazla vaktimiz kalmadı
4: bana
1: ama.
4: Bana bir cümle müsaade buyurun. Edersen verecek misin sözü bilmiyorum da.
1: Yani çok kalmayabilirsin.
4: Gibime geldi.
1: Buyurun.
4: O yüzden bir bilgi olarak aktaracağım da. Şimdi demin Tanju Hoca'nın bahsettiği Ali Öztunç, Engin Altay ve Gürsel Erol'un arabuluculuk çalışmalarında bir orta yol bulunabilir ümidi var dedi. Genel merkezdeki en yetkili isimlerden birine sordum yayın esnasında hani nedir diye. Hiç sanmıyorum dedi. O yüzden ben tezimin arkasındayım yani bölünmeye süreci evet, devam ediyor.
1: Hocam salı gününü soracağım. Grup toplantısı yani herkes merak ediyor. Kemal Bey sordu bugün meslektaşlarımız. Umarım hep beraber dedi yani gidecek misiniz diye sordular. Özgür Özel tarafı kendilerinin yine yapmak istediğini ifade ediyor. Ne olacak? Orada bir ya orada bir kriz var ortada ne dersiniz?
5: Tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü parti grup yönetmeli TBMM iş tüzüğü. Gerçi iş tüzüğünde grup başkanı nasıl oluşturulacağına ilişkin bir hüküm yok ama yani Özgür Bey ve taraftarları buna istinaden böyle bir grup başkanı belirleyip toplantı yapılmıştı. Şimdi bugün tabii Kemal Bey'in umarım birlikte şeklinde ifadesi önemli. Bir çözüm arayışı içindeler anladığım kadarıyla ama yine Özgür Bey ekibinden bir siyasetçi de önümüzdeki salı günü Özgür Bey'in grup başkanlığı yapacağına ilişkin bir ifade kullandı. Dolayısıyla bir belirsizlik. İşte Ali Hoca'nın dediği gibi aslında bir belirsizlik çok net olarak ortada. Yani yeni bir gelişme olur. Bu grupta konuşmayı bir noktaya taşıdıkları takdirde en azından CHP açısından daha olumlu olur. Aksi takdirde benzer tartışma yaşanır ise bu tabii baştan beri konuşuluyor. Seçmen nezdindeki algısı anlamında CHP için bir sorun teşkil etmeye devam edecek.
1: Kemal Bey, şimdi siz mecliste de görev yaptığınız için soruyorum. Yani meclis başkanı Sayın Kurtulmuş da işte geçmiş bu haftaki konuya ilişkin konuştu. Yani biraz kendi meseleleri.
4: Ben
1: yani,
4: çok doğru buluyorum Sayın Numan Kurtulmuş'un kararını.
1: Hukuk merci gibi de davranamayız.
4: Yani bazı AK Partili gazeteciler Numan Bey'i eleştirdi ama yanlış. Numan Bey çok doğru bir karar verdi. Hiç bu işe girmedi. Grup seçimi parti içerisinde başka bir yere oturur. Mecliste başka bir yere oturur. Bunlar hepsi birbirinden çok farklı. Fakat şöyle bir şey merak ediyorum yani. Sayın Kılıçdaroğlu gruba gelmek istese ne olacak?
3: Ya
4: değil mi? Ne olacak yani? Teknik olarak hani tabii. Girer gelir. Büyük problem çıkar. O yüzden Özgür Bey zaten onu ima etti yani. Sayın Kılıçdaroğlu hani grubun bu halini gördükten sonra gelmek istemez. Peki bir tane daha benzer bir şey sorayım. 27'ye yakın milletvekili destek vermedi Özgür Özel'e.
1: Evet.
4: Peki Kılıçdaroğlu onlarla birlikte bir grup kursa ne olur? CHP'nin asıl grubu bu dediğinde ne olur? Değil mi? 20 tane milletvekilini geçince grup kurulabiliyor.
1: Ama editörümüz parti adına veriyor şimdi Serhat beni. Bu konuşuldu herhalde. Yarının milletvekili sayısının yarısının bir üstünün kabulü gerekiyormuş. Yani onların
4: yani CHP grubu diye anılması için.
1: Evet.
4: Evet, böyle bir şey varmış mı?
1: Şimdi çok o kadar teknik detaylar var ki işin içinde.
4: Ama Serhat Bey'i de tebrik ediyorum yani, evet. O konuyu araştırmış.
3: Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Sayın
4: Numan Kurt.
3: Numan Bey gerçekten doğru. Yani orası hakem merci değil. Yani partilerin iç grup yönetmeliği orada şeydir. Ama o şimdi şöyle de bir durum var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki milletvekilleri Türkiye milletvekilidir. Öncelikle hem anayasamıza göre hem siyasi partiler kanunumuza. Bırakın partiyi veya temsil ettiği, seçildiği vilayeti, Türk milletini temsil ederler. Hı hı. Tamam mı? Dolayısıyla grubu olan partiler ki 20 sayıyı bulması lazım, grup oluşturma hakkına sahiptirler. Eğer genel başkan aynı zamanda milletvekili ise zaten doğal olarak, otomatik olarak grubun da başkanı oluyor. Ama şimdi Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Değil mi?
1: Değil, evet.
3: Dolayısıyla grup 20 ve üzeri olmak üzere toplandığı zaman kendisi bir başkan seçebilir.
4: Hmm.
3: Evet. Özgür Özel bunu yaptı zaten.
1: Evet.
3: Tamam mı? Ama sorun nerede çıkabilir? İşte genel başkanda partinin tüzel kişiliğini temsile tam yetkili olduğu için yarın ben grupta gelip konuşacağım dediği zaman Özgür Özel'le nasıl şeye bir gelecekler? Teori. Yani bir şekilde bir masanın etrafında oturup
1: anlaşmaları
3: rasyonel
1: lazım.
3: Akılla hareket etmeleri lazım.
1: Çok teşekkürler. Sonuna geldik. Yakın Plan'ın bu akşam Ali Saydam, Profesör Doktor Selami Kur'an, Kemal Öztürk ve Profesör Doktor Tanju Tosun'la beraberdik. Noktalıyoruz. Saat başında Buse Yıldırım karşınızda olacak. İyi geceler.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Çok çalışkan ve aralarında müthiş bir iş bölüm yapmalarıyla bilinen karıncaların yiyecek sıkıntısına karşı yiyecek depoladığını biliyoruz. Bazı karıncaların görevi ise o yiyecekleri vücutlarında depolamak ve ihtiyacı olan karıncalara aktarmak. Mesela aylarca yağmur yağmayan yarı çöl ikliminin yaşandığı bölgelerin sakinlerinin yağmur yağınca hızlı hareket etmesi, yeşeren bitkilerin, akasya ağacı gibi ağaçların bal özünü olabildiğince çok toplaması gerekir. İşte Avustralya'da yaşayan bal karıncalarının görevi tam olarak bu. Tatlı bitki özünü tıka basa yiyip sonra yuvaya girip tavanda baş aşağı beklerler. Ta ki yuvada yiyecek bitince fıçının musluğunu açar gibi gerektiği kadar yiyeceği kusar, aç arkadaşlarını beslerler. Böylece koloninin hayatta kalmasını sağlarlar.
1: Doğa Takvimi. Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. İç siyasetten dış politikaya, spordan kültür sanata pek çok farklı başlıkta haberlerimiz ekranlarınıza gelecek. Gelin günün son saatinde önce günün öne çıkanlarını teker teker aktaralım.

0: İlk maddemiz iç siyasetten muhalefetteki son duruma, gelişmelere bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan tartışmasının yanı sıra grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gün içinde karşılıklı açıklamalar geldi. Bu arada genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu ilk kez toplandı. Önemli kararlar alındı. Merkez Yönetim Kurulu da yarın toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları birazdan ekranlarınıza getireceğiz efendim. Ve günün en önemli konularından biriydi. Boşanmaların en tartışmalı maddesi olan nafaka. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Meclise de yeni düzenleme için 9 ay süre verildi. Peki bu ne getirecek, neler değişecek, aktaracağız. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkileyecek. Uzmanlardan uyarılar var. Havalar kaç derece olacak? Mevsim sıcaklığının ne kadar üstüne çıkacağız? Bakacağız efendim, paylaşacağız. Ve TOKİ yeni bir kampanya duyurdu. 64 şehirde 20 bine yakın konut kuralsız satışa çıkarılacak. Ayrıntıları bugün yarın da paylaşacağız. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası için bugün yarın başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Gelin o anlara ve verilen mesajlara bakalım.
1: Ankara, Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
2: Merhaba, askerim.
1: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
3: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
3: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
4: Other type of material.
5: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
3: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
0: Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler önümüzdeki hafta salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
6: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
7: Hep beraber.
8: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
9: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
8: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artı Milletvekili Uğur Bayraktutan'sa butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi.
2: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi, mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
5: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
2: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
5: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
2: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
5: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi, parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Böcek kapsamlı ve yeni ifadesinde bazı itiraflarda bulundu. Özgür Özel'in talebi üzerine hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin euro para teslim ettiğini öne sürdü. Böcek seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon Türk lirası verdiğini iddia etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Şimdi sınırlarımızın dışındaki gelişmeleri paylaşacağız. İran savaşı yeniden başlayabilir mi? Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre bu sorunun yanıtı hayır. Trump'ın saldırıları tekrar başlatma niyetinde olmadığı belirtildi. Şimdi habere ve ayrıntılarına bakacağız efendim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak bize bu iddiaları ve kaynağını. Begüm, neler aktaracaksın bu konuda? Şimdi Trump'la anlaşmaya zaten yakın olduklarını, bu hafta sonu mesela bir anlaşma olabileceği ihtimalini aktarıyor. Yine savaş ihtimalleri düşüyor gibi görünüyor. Tam olarak ne konuşuluyor? Hangi kaynaklara, hangi iddialara dayandırmışlar bu cevapları?
7: Buse, ABD Başkanı Donald Trump şu sıralarda hatta Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Biraz önce İran konusu da gündeme geldi ama şimdiye kadar daha önce söylememiş olduğu bir şeyi de söylemedi diyebiliriz. İran'ın ordusunun tamamen silindiğini vurguladı. Avrupalı müttefiklerden Hürmüz Boğazı konusunda hala yardım destek bekliyor musunuz diye soruldu Trump'a. Trump, NATO ülkelerine gittik, diğer ülkelere de gittik ama onlar yardımcı olmamayı tercih etti dedi. Dolayısıyla en azından şimdiye kadar İran konusunda çok bilmediğimiz bir şey söylemedi. Gelelim senin atıfta bulunduğun Wall Street Journal haberine. ABD Başkanı Donald Trump gazeteye konuşan kaynakların aktardığına göre İran'la topyekün savaşı yeniden başlatmaya istekli görünmüyor gibi. Kırmızı çizgisi peki ne olabilir Trump'ın bu konuda? İran eğer Amerikan askerlerini öldürürse o zaman ateşkesi sona erdirmeyi gözden geçiririm dediği ifade ediliyor Trump'ın. Danışmanlarına da yardımcılarına da bu mesajı ilettiği ifade ediliyor. Yani kırmızı çizgi İran'ın Amerikan askerlerini öldürmesi, Amerikan tarafında bir can kaybı. Trump'ın dolayısıyla bu süreç içerisinde haftalar ya da aylarca sürecek ve son dönemde de gördüğümüz, aslında son haftalarda da gördüğümüz küçük çaplı çatışmalara katlanmaya da istekli gibi görünüyor. Bölgede daha büyük bir savaştan kaçınmak adına. Ama tabii bu küçük çaplı saldırılar ya da karşılıklı diyelim küçük çaplı çatışmaların da Trump'ın bir yandan üzerindeki baskıyı artırdığı, ateşkesin uzun vadeli bir şekilde sürdürülebilirliğine de gölge düşürebileceği ihtimali de dillendiriliyor bir yandan. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını dile getiriyor. Hatta New York Post gazetesine verdiği demeçte anlaşma yapmak için bir yandan çok acele etmediğini de ifade ediyor. Son birkaç gündür verdiği mesajlarda Trump, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının Eylül'e kadar sürebileceğini belirtiyor. Anladığımız kadarıyla ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın daha çok uzun süreye yayarak değil de daha baştan ciddi tavizler vermesini bekliyor. Bunun içerisinde bir yandan nükleer program da var ama İran bu tutumun tersini benimsemiş durumda. Bir yandan da tabii İran'daki liderlik yapısının parçalı olması sebebiyle ve sürekli tekliflerin git gel şeklinde değişmesi zaman alıyor, müzakereleri daha da uzatıyor.
10: Begüm Dönmez Ersöz'ü dinledik. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney ulusal birlik çağrısı yaptı. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümünde yazılı mesaj yayınlayan Hamaney, savaş alanında yenilen düşman halkın direncini zedelemeyi ve iç bölünmeler yaratmayı amaçlıyor dedi.
1: İran'ın düşmanları savaşta büyük bir darbe aldı. Şimdi halkın direncini zayıflatarak İran'da iç bölünmeye yol açmaya çalışıyorlar. Bu mesaj İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'den geldi. Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün 37. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı. Mesajı Humeyni'nin mozolesinde düzenlenen törende Cuma namazı imamı Muhammed Ekberi okudu. Hamaney mesajında ülkesinin düşmanlarını halk arasında şüphe, umutsuzluk, korku, güvensizlik ve bölünme tohumları ekmekle suçladı. Müjdeba Hamaney düşmanlarının sinsi planlarını etkisiz hale getirmek için birlik çağrısında bulundu. Hamaney halk arasında karamsarlık ve hayal kırıklığına neden olan her türlü eylem düşmana yardım etmenin bir biçimidir ifadesini kullandı. Babasının öldüğü İsrail ve ABD saldırısından yaralı kurtulan Müjdeba Hamaney, ülkenin liderlik koltuğuna oturduğundan beri kamuoyunun karşısına çıkmıyor. Şubat'ta İran savaşının ilk gününde konutuna düzenlenen saldırıda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney, Humeyni'nin ölüm yıl dönümü törenlerine düzenli olarak katılırdı. Bu yıl boş kalan sandalyesine fotoğrafı yerleştirildi.
10: Ve Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi kırmızı alan ilan edilecek ve giriş çıkış yasaklanacak. Zirve boyunca kamu çalışanları izinli. Başkentte hava savunma sistemleri de devreye alınacak. Alınan önlemleri, yapılan çalışmaları izleyelim, ardından üstüne konuşacağız efendim.
2: Ana yollar kapatılacak. Ankara hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Başkent NATO Liderler Zirvesi için teyakkuzda. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı.
11: Etimesgut Havalimanı yıllarca askeri ve küçük sivil uçaklara hizmet verdi. Ancak şimdi NATO Liderler Zirvesi için çehresi tamamen değişti. Başta ABD lideri Trump'ın uçağı olmak üzere pek çok dünya liderinin uçağı arkamdaki bu havalimanını kullanacak. Bu nedenle pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı. Yeni bir terminal binası inşa edildi.
2: Esenboğa Havalimanı'yla zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Bu alanlara görevler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak. Ankara genelindeki MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözlük kameralar yerleştirilecek. 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.
11: Zirve kapsamında en yoğun havalimanı elbette Esenboğa Havalimanı olacak. Zaten yoğun bir havalimanı. Esenboğa'da yeni bir pist inşa edildi. Yeni bir uçuş kontrol kulesi yapıldı. Yeni park alanları yine inşa edildi. Uçakların NATO liderlerinin rahat rahat havaalanına iniş yapabilmesi için artık her şey hazır.
2: Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak. Ankara'da bulunan tüm av bayi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak. 9 merkez geçide görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak.
10: Yaklaşık bir aylık bir süre var NATO zirvesine ve gördüğünüz gibi hazırlıklar çoktan başladı. Şimdi hazırlıklar bir yandan devam ederken bir yanda zirvede neler konuşulabilir? Buna bakacağız efendim ve de Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelişini konuşacağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan konuğumuz. Hemen merhaba diyelim. Kendisine hoş geldiniz yayınımıza Sayın Aslan.
12: İyi yayınlar diliyorum Buse Hanım.
10: Teşekkürler. Şimdi yapılan hazırlıkları gördük. Tabii ki zaman daraldıkça daha hummalı çalışmalar da olacak. Bu konuda biz de ayrıntılı haberler paylaşacağız. Ama şimdi konuşulması gereken bu zirveden beklentiler ve Trump'ın gelişi. Dün Marco Rubio Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı açıklama yaptı ve Trump'ın geleceğini söyledi. Önce şunu sormak isterim. Siz Trump'ın geleceğini, gelmesini bekliyor muydunuz? Türkiye için, NATO için ne ifade ediyor bu ziyaret?
12: Ben şahsen bekliyordum gelmesini. Çünkü Trump'ın gelmemesi demek ittifak tarihinde belki de önemli bir dönüm noktası anlamı taşıyacaktı. Biliyorsunuz bu yıldan itibaren NATO zirvelerinin aralıklarının artırılmasına yönelik bazı fikirler de dolaşıyor. Ancak sonuçlandırılmış değil. Bu noktadaki asli çıkış noktası da Trump'ın sonraki seçimlerinin sonrasına NATO zirvesine atabilmek. Ancak geldiğimiz aşamada böyle bir kesin karar alınmış değil ve bir Trump gerçeği var. Ama Trump'ın bu zirveye katılması hem ittifak açısından hem Amerikalılar açısından hem de genel olarak küresel güvenlik açısından önemli bir girdi ve bu nedenle zaten beklenen bir durumdu.
10: Her birini tek tek açalım mı? Önce Türkiye açısından bakalım ne ifade ediyor. Ardından küresel ölçekte değerlendirmenizi isteyeceğim.
12: Şimdi bu zirvenin Türkiye'de şu an yapılması gerçekten çok kritik, önemli. Bunun birinci nedeni Rusya-Ukrayna Savaşı'nın biliyorsunuz 5. yılına girmiş olması. İkincisi Körfez bölgesindeki gerginliğin artık küresel ekonomiyi ve hatta istikrarı etkileyecek bir duruma dönüşmüş olması ve daha da önemlisi bu savaş ve çatışmaların ötesinde özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabete paralel olarak Avrupa ile Amerikalılar arasında bir gerilim var. Şimdi bütün bunları yan yana koyarsanız NATO'nun ne kadar fonksiyonel olduğuna dair Amerikan eleştirilerinin yoğunlaştığı bu yıl içerisinde bu zirvenin yapılması Türkiye açısından hem bir prestij hem de bir risk. Bir prestij çünkü sorunların çözülmesi, Ankara'da çözülmesi önemli bir dönüm noktası. Hem bir risk, ola ki Trump'ın kendi kişisel özelliklerinden kaynaklı eğer bir iniş çıkış söz konusu olursa herhalde tarihe geçecek bir Ankara zirvesi olacak. Yani Ankara'nın ismini farklı bir şekilde gelecekte hatırlayacağız. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli. Başarıyla bitirilmesi bu zirvenin bence en önemli öncelik olması gerekiyor şu an için.
10: Peki küresel güvenlik açısından ne ifade edecektir? Özellikle işte İran-Amerika savaşı belki gündemde olacaktır. Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'da hangi çerçevede konuşulacak bu konular sizce?
12: Bence bu zirvenin gündemi burada öncelikle ele alınmalı ve ona göre küresel bir değerlendirme yapılmalı. Şu an için gündemi iki farklı parametreden değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi ittifakın gündemi, diğeri ise üye ülkelerin gündemi. İttifakın gündemi aslında gayet açık. Geçtiğimiz sene icra edilen Lahey zirvesinde ve daha sonra hatırlarsanız İsveç'te bakanlar düzeyinde bir toplantı yapıldı. Üç temel parametre üzerinden NATO'nun bu yıl içerisinde atması gereken adımlar net olarak ifade edildi. Nedir bunlar? İşte 2035 yılına kadar gayri safi milli hasılaların %5'ine yakın savunma harcaması isteniyor. Savunma sanayilerin birbirine yaklaştırılması isteniyor. Ve aynı zamanda yeni tehditlere yönelik olarak burada özellikle Rusya ön plana çıkarılıyor. Hazırlık düzeyinin artırılması ön planda. Bu nedenle bu zirvede bu geçmiş alınan kararların bir gözden geçirilmesi, eğer ilave karar alınması gerekiyorsa şu an ekranda gördüğünüz NATO karargahında daha önce yapılmış görüşmeler istikametinde yeni kararların alınması beklenmeli. Ancak ikinci konu başlığı daha da önemli, çünkü burada Avrupa Amerika Birleşik Devletleri gerginliği ön plana çıkıyor. Üye ülkeler arasındaki gündem. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an Savunma Bakanı Yardımcısı Colby'nin NATO 3.0 diye bir görüşü var.
10: Bu görüş ne çerçevesinde yer alıyor bu 3.0'da? Ne gibi yenilikler barındırıyor?
12: Şöyle arz edeyim. Bu NATO 3.0 gereği 3 alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki varlığı teminat altına alınıyor. Nedir bunlar? Nükleer caydırıcılık, stratejik istihbarat ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasındaki farklı minvalde varlığının devam ettirilmesi. Ancak NATO 3.0'da öncelikli tehdit Amerikalılar açısından ne Orta Doğu, ne Avrupa, ne Rusya ama Çin. Çin söz konusu olduğunda da Hint-Pasifik ön plana çıkıyor. Ve dolayısıyla Colby'nin daha önce 2022 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam yazmış olduğu bir kitap var. The Strategy of Denial, yani engelleme stratejisi. Ve bu noktada Avrupa kendi güvenlik yükünü kendisi üstlenmeli. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki varlığını azaltmalı gibi son dönemde duyduğumuz argümanlar o kitap içerisinde geçiyor. Ve bu NATO 3.0 konseptine de geçiyor. Dolayısıyla bu zirvede büyük bir ihtimalle Trump bu NATO 3.0 söylemlerini gündeme getirecek.
10: Peki burada şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın geleceğini açıklayan Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu açıklamayı yaparken bir ifade daha kullandı. Bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi. Peki bu bahsettiğiniz gündemler dolayısıyla mı önem atfediyorlar yoksa farklı gündemleri de olacak mı?
12: Şu an bir küskünlük var dedim Avrupa'ya yönelik olarak. Bunun birkaç farklı nedeni var. Bunlardan birincisi Amerikalıların Körfez'de İran'a karşı NATO'dan destek görmediğine dair argümanları. Burada küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Ocak ayında Trump çok ilginç bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz NATO'nun 5. maddesi ilk defa 11 Eylül'den sonra çalıştırılmıştı. 5. maddenin tekrar Meksika sınırının güvenliği için çalıştırılması söylemini seslendirdi Trump. Bu çok radikal bir söylem. Çünkü bir ülkenin kendi hudut güvenliği için NATO'yu davet etmesi çok farklı bir olay. Buradaki tabii Trump'ın söylemi biraz kinaye. Yani NATO'ya başka bir mesaj vermeye çalışıyor. Amaç hudut güvenliği değil ama nedir? NATO'yu daha aktif olmaya çekmek. Ben bu noktada iki farklı açıdan yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bazı hususlar var. Trump haklı. Bazı hususlar var. Haksız. Haksız olduğu taraf NATO'dan beklentileri. NATO'nun sistemini eğer bir insan çok iyi biliyorsa Körfez'de İran'a karşı NATO'nun hareketlenmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan mümkün olmayacağını bilmesi gerekir. Güvenlik Konseyi kararının da Rusya ve Çin engeline karşılaşacağını düşünmesi gerekir. Bir taraftan haklı savunma harcamaları konusunda Avrupa şu ana kadar refah toplumu olmak adına güvenliği geri plan attı. Silah üretti ve sadece sattı ama envanterini güçlendirmedi. Yayından önce şöyle bir rakamlara baktım. Çok ilginç bir tespitte bulundum. Müsaade ederseniz seslendirmek istedim. Buyurun burada. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an için bütçesi 980 milyar dolar civarında. Bu bütçe ilginç bir şekilde %2002 ile karşılaştırdığınızda %3.6'dan 3.2'ye inmiş. Yani Amerikalılar, Avrupalıları savunma bütçesini artırmamakla suçlarken kendileri aslında bilakis savunma bütçesini gayri safi milli hasılaya vurduğumuzda, karşılaştırdığınızda azaltmış. Ama Almanya, Fransa, Birleşik Krallık bu üçünü, yani Avrupa'nın üç büyük devletini bir araya koyduğunuzda Amerikalılar bu üç ülkenin toplamından 4 kat fazla savunma harcaması yapıyor.

0: hedefine yürümesi gerekir. Ancak gelecek yıl Amerikan lafımı tamamlayayım müsaade edersin. Gelecek yıl Amerikan savunma bütçesinin belki de bu nedenle 1,5 trilyon dolara çıkarılacağını burada ifade etmek isterim.
1: Peki bu kıyaslamaların içine Türkiye'yi koyduğunuz zaman nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Belki rakamlarla değil ancak son yıllarda yapılan savunma sanayi harcamaları ve de işte yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla nasıl bir gözlem yaptığınızı söylersiniz?
0: Şimdi Türkiye'nin savunma sanayi harcaması an itibariyle %3'lerin üzerinde, %3,5'lara yakın. Bu NATO ortalamasının çok üzerinde. Muhtemelen 2035 yılına kadar da %5'lik hedef tutturulacak. Çünkü Türk savunma sanayi maliyet etkin bir şekilde sadece personel giderleri değil ama daha çok Ar-Ge ve savunma sanayi alımlarına kaynak aktarıyor. Bu miktar da 31 milyar dolar. Bu rakam çok büyük bir rakam, onu bir kere ifade edeyim. Ama burada ilginç bir karşılaştırma yapmak isterim. Lüksemburg, biliyorsunuz Lüksemburg'un silahlı kuvvetleri, daha doğrusu güvenlik kuvvetleri sayısı sadece 900 kişi.
1: Çok küçük bir ülke zaten.
0: Ve kişi başına düşen milli geliri dünyada bir numara, yaklaşık 178 bin dolar civarında. Gayri safi milli hasılası 110 milyar dolar. Şimdi Lüksemburg'un harcadığı para %2'lerde, yani 1.2-1.3 milyar dolar civarında. Ama aldığı silah kullanacak insanı yok. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Eğer NATO'nun savunma kabiliyeti burada önemliyse, sadece harcanan para değil, bu paranın nereye harcandı, aynı zamanda asker sayısı dahil olmak üzere muharip unsurların durumu gibi farklı parametrelerin de ön plana çıkarılması lazım. Keşke bu NATO zirvesinde sadece bütçe değil, çünkü savunma ihracı burada Amerikalılar açısından önemli, ama aynı zamanda savunma kapasitesinin farklı dinamiklerini de ileri sürmesi, tartışılması mümkün olsa.
1: Belki gündeme gelir ve biz tekrar üstünde konuşuruz. Sayın Aslan, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Için.
1: Çok sağ olun efendim. Şimdi bugün yarın da bir reklam arasına gidelim. Ardından karşınızda olacağız. Gündemde öne çıkan haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
4: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
2: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
3: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
2: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Aranın ardından yeniden karşınızdayız efendim. Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptalinin ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin yeni bir hazırlığı var. Yeni düzenleme ile süresiz nafaka sona erecek. Ancak nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
2: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
3: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin, belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
1: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız bir şekilde satışa çıkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı. Gelin ayrıntılarını öğrenelim.
4: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+1 ve 3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1-5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7-6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
4: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
5: TOKİ tarafından inşa edilen bu örnek daire gibi bir konuta sahip olmak istiyorsanız ve ödemeyi peşin yapmayı tercih ederseniz %25 indirim uygulanacak.
2: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
4: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekir.
2: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
1: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor.
2: Bu yaz Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl sıcaklıkları ülkeyi etkisi altına alacak. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler 40 dereceyi aşabilir.
6: Maalesef bir fırın içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır.
2: Peki bu kavurucu sıcakların arkasında küresel bir hava olayı olan El Niño mu var? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre El Niño şu an etkisiz durumda ve yaz aylarında doğrudan bir etkisi yok. Türkiye'yi asıl vuran Azor yüksek basıncı, sera gazları ve metropollerdeki betonlaşmanın yarattığı ısı adaları.
6: İstanbul genelinde betonlaşma safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklığı tabii ki yüksek olacaktır. Yani 36-38 gibi sıcaklara ulaşma imkanı olacaktır.
2: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Türkiye genelinde önümüzdeki ayların kurak geçmesi de bekleniyor.
1: Ve gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da son yolculuğa uğurlandı. Muhtar kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Kendine has sunuculuğuyla, üslubuyla tanınan bir isimdi. 66 yaşında vefat eden Muhtar bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
0: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
7: 1990'lı yıllara damga vuran gazetecilerdendi. Kendine has sunuculuğu, farklı soruları ve izleyiciyle kurduğu diyalogla televizyon dünyasının unutulmaz isimleri arasına girdi. 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılım yoğundu.
8: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
9: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
10: Yaklaşık biz 6 yıl Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
7: Reha Muhtar 3 çocuk babasıydı. Oyuncu Deniz Uğur'la Poyraz ve Mina Deniz adında 2 çocukları bulunan Muhtar, sanatçı Nilüfer'le kızları Ayşe Nazlı'yı da henüz 4 aylıkken evlat edinmişti.
11: İnanılmaz üzücü, şu an tarif edemiyorum duygularımı. Çok şey öğrendik. Meslek hayatıma çok büyük katkısı oldu.
12: Reha Muhtar'ın adı işte her nerede yaşatıyorsan ve yaşatılıyorsan Türkiye cümlesini unutmadı. Kaç yıldır ekranlarda değil Reha Muhtar ama hala biliniyor, hala konuşuluyor.
7: Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Muhtar, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bakım alınmış, 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
1: Değerli izleyenler, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, konumlar, videolar hiç düşünülemeyen olaylara neden olabiliyor. Buna son örnek sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın paylaştığı videolar oldu. Çete üyesi olduğu belirtilen saldırgan Polat'ın yerini bu görüntülerden buldu. Koruması Can Polat'ı öldürdü. Aslında benzer çok sayıda vaka var. Uzmanlar herkese açık hesapların büyük risk barındırdığına dikkat çekiyor.
13: Sosyal medya ünlüleri Dilan Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatil yapıyordu. Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında konum belirtmesi suç örgütünün radarına takıldı. Yeri sosyal medyadan tespit eden saldırgan ateş açtı. Koruma Can Polat öldü. Sosyal medyadan konum paylaşılması üzerine gerçekleşen polisi olaylar sadece bu örnekle sınırlı değil. Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yumruk atan saldırgan futbolcunun yerini sosyal medyadan bulmuştu. 2022'deki Pınar Damar cinayetinde, 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in öldürülmesinde de katiller yine konumdan iz bulmuştu.
14: Yaptığımız paylaşımdan çok kimlerle paylaştığımız, buna çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Eğer tanınmış bir kişi değilsek ya da bir ürün ya da markayı temsil etmiyorsak sadece sosyal medya hesabımızın arkadaşlarımıza açık olması, tanımadığımız insanlara açık olmaması gerekiyor. Herkese açık yaptığımız paylaşımlarda yaptığımız en büyük hata şu oluyor. Herkese anlık olarak olduğumuz yerle alakalı net bir fotoğraf veriyoruz ve lokasyon paylaşıyoruz. O lokasyonu paylaşmasak bile o fotoğraf karesine giren lokasyondaki mekan mekanlardan da yine olduğumuz yer rahat bir şekilde tespit edilebiliyor.
13: Uzmanlar sosyal medya uygulamalarında başka zafiyetlerin de olacağı görüşünde.
14: Arkadaşım ne paylaşmış ve bunu gizli bir şekilde paylaşmış. Ben bunu görmek istiyorum. Uygulamaları aslında sizin kullanıcı adı ve şifrenizi farklı bir platforma vermeniz ve o platforma üye olan diğer kişilerin de sizin arkadaş listenizdeki gizli profilleri görebilmesi anlamına geliyor.
13: Bilişim uzmanlarına göre herkese açık profiller risk taşıyor. Seyahate gidildiğinde tatil fotoğrafları paylaşmak da eve girebilecek hırsızlara davetiye çıkarıyor.
1: Kansere karşı modern tıbbın en büyük silahlarından biri immünoterapi. Ne yazık ki her 3 hastadan ikisinde sonuçsuz kalıyor. Çünkü tümörler kendilerini gizlemeyi başarıyor. İngiltere'de geliştirilen yeni bir akıllı ilaçsa tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçış yolunu kapattı. Yeni tedavi nasıl işliyor? İlaç denemelerinde hangi sonuçlar alındı? Ayrıntılar haberimizde.
2: Tümörlerin bağışıklık sisteminden kaçmasını engelliyor, immünoterapinin etkinliğini kat kat artırıyor. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen yeni ilacın 6 farklı kanser türünde etkili olduğu tespit edildi. Geliştirilen molekül İngiltere, Fransa, İspanya ve Avustralya'da hiçbir tedaviye yanıt vermeyen 83 hastada son şans olarak denendi. Hastalara 3 haftalık kürlerle verilen akıllı ilaç immünoterapiye ek olarak uygulandı. İlk sonuçlar son derece umut verici. 6 farklı kanser türünde tümörlerin %30 oranında küçüldüğü gözlendi. En başarılı sonuçlarsa akciğer ve bağırsak kanseri vakalarında alındı. Gönüllerin yarısında hastalığın ilerleyişi 6 ay boyunca tamamen durdu. Vücudun bağışıklık sisteminin kanserli tümörlerle savaşmasını sağlayan immünoterapi hayat kurtarabiliyor. Ancak hastaların 3'te 2'sinde etkisiz kalıyor. Bunun nedeni ise tümör yüzeyindeki bir enzimin kanseri bağışıklık sisteminden gizlemesi. Yeni ilaçsa tümörleri görünmez hale getiren ERAP1 adlı enzimi etkisiz hale getiriyor. İngiliz bilim insanları yeni yöntemi daha fazla hasta üzerinde denemek için hazırlıklarına şimdiden başladı. Uzmanlar immünoterapiye ek olarak geliştirilen tedavinin kansere karşı büyük bir silah olabileceğini söylüyor.
1: Çocuk ve gençlerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali başladı. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona pek çok kuruluş geliştirdikleri çevreci projelerle katılıyor. Festivalin ilk günü yoğun ilgiye sahne oldu.
15: Fidanlarda atıldı, doğayı koruyan projeler anlatıldı, sıfır atık bilinci aşılandı. Çevreci bir nesil oluşturup farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen Sıfır Atık Festivali başladı.
16: Sıfır atıkla ilgili her şeyi öğrendik.
17: Bu bir domates fidanı. Ben bunu ekip büyüteceğim. Domateslerini yiyeceğim. Evet.
15: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonu düzenleyen Sıfır Atık Vakfı ve çok sayıda kuruluş festivale çevreci geri dönüşüm projeleriyle katılıyor.
18: Enstitümüzde yaptığımız çalışmalarda evsel ve sanayi tipi atık yağlardan jet yakıtını biz burada elde ettik ve bunu ticarileştirilebilecek, ürüne dönüştürülebilecek hale getirmiş bulunmaktayız.
19: Biz burada geri dönüşüm camları kullanıyoruz. Bir pota içerisine yerleştiriyoruz. Burada sıcaklıkla birlikte eriyen camlarımız bu görmüş olduğunuz fiber haline getiriliyor.
20: Plastik su şişesi kapakları Türkiye'nin her yerinde, evlerde, okullarda, ofislerde biriktiriliyor. Sıfır Atık Festivali'nde o kapakların nasıl dönüştüğü de anlatılmış. Bu şekilde granül haline getiriliyor. Ardından bu plastik granüller ham maddesi plastik olan leğenden terliğe hemen her şeyde kullanılabiliyor. Burada da çocuklara hediye edilmek üzere birer topaca dönüşmüşler.
15: Etkinlikte kuraklık ve küresel ısınmaya karşı geliştirilen topraksız tarım projeleri de anlatılıyor.
21: Burada amaç insanların evde yetiştiricilik yapabilmesini sağlamak. En önemlisi suyu efektif ve ekonomik kullanıyorsunuz. 250 metrekarelik alanın karşılığı yaklaşık 3-4 dönüm.
15: Sıfır Atık Festivali pazar gününe kadar devam edecek.
1: Şimdi bir kültür sanat haberiyle noktalayacağız. Yaza renk katacak konserler ve festivallerden derlediğimiz etkinlik turumuzu ekranlarınıza getirelim ve bu dilimi noktalayalım efendim. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, yani dakikalar sonra gecenin gündemini aktarmak üzere yeniden karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde bu kez Tuğba Yurt yorumlayacak. Sensiz geçen yıllarım. Senfoni orkestrasını Esin Aydıngöz'ün yöneteceği gecede Burcu Cavrar, Ömür Gedik ve Mustafa Mert Koç da birer Sezen Aksu şarkısı seslendirecek. Bizi Sezen'e götür. Senfonik Volüm 3 adı verilen konser 6 Haziran'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda. Fransız şarkıcı Zaz İstanbullu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2010 yılında yayımladığı Je Veux ile uluslararası alanda ses getiren sanatçı 16 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Blindfest 23-24 Haziran tarihlerinde Life Park'ta müzik dolu bir atmosfer sunacak. Festivalin ilk akşamı Another Love şarkısıyla büyük kitlelere ulaşan Tom Odell sevenleriyle buluşacak. Gecede Tom Odell'den önce Murat Ceylan, Wish ve Sena Şener sahnede olacak. Festivalde ikinci gecenin de yıldızı dünyaca ünlü grup Pet Shop Boys olacak. Kaş Jazz Festivali bu yıl 8. kez müzikseverlerle buluşacak. Bu yıl kökler ve güçler mottosuyla yola çıkan festivalde 3 gün boyunca Julia Beal, Şenay Lambaoğlu, Jemba Groove, Michael Goddard Trio ve Homeland gibi yerli ve yabancı birçok müzisyen sahne alacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
2: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
3: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
4: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
1: Çocuk

0: İnceri açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Tükenmez kalemin roll-on deodoranta esin kaynağı olduğu doğru mu?
4: Doğru. Kullanışlı ilk tükenmez kalemi 1945 yılında Macar gazeteci Laszlo Joseph Biro buldu. Matbaa mürekkebi çabuk kuruduğundan dağılıp bulaşma riski azdı. Ancak bu mürekkep dolma kalemde kullanılamayacak kadar da ağdalıydı. Biro, dolma kalemin sivri ucunu çıkarıp yerine metal top uç koydu. Gazeteci Biro o günlerde Arjantin Devlet Başkanı Justo ile tanıştı. Justo, kalemden o kadar etkilendi ki Biro'yu Arjantin'de yaşamaya çağırdı. Biro, 2. Dünya Savaşı çıkınca bu teklifi kabul etti. Ailesiyle Arjantin'e yerleşti. Gazeteci Biro, 1943 yazında tanıştığı bir İngiliz hükümet yetkilisine kalemini gösterdi. İngiliz yetkili, bu kalemin yüksek irtifada akmayacağını, böylece pilotlar tarafından kullanılabileceğini söyledi. İşte tükenmez kalem resmen bu konuşma sonunda doğdu. Önce İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotları için üretildi, sonra tüm dünyaya yayıldı. Gazeteci Laszlo Biro, 1985 yılında öldüğünde artık mucit olarak anılıyordu ve icatları arasında ısıya dayanıklı seramik ve yüksek güvenlikli kilit de vardı. Onun dolma kalemin sivri ucu yerine koyduğu metal top başlık fikri ise yıllar sonra koltuk altı roll-on deodorana esin kaynağı olacaktı. Kim buldu, nasıl buldu?
6: Müzik arası.

0: durumu. Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık. Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Şimdi gelin önce günün öne çıkanlarını paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmasının yanı sıra grup toplantısında kim konuşacak tartışması da var. Gün içinde karşılıklı açıklamalar geldi. Bu arada genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu ilk kez toplandı. Önemli kararlar alındı. Merkez Yönetim Kurulu da bugün toplanacak. Bakacağız efendim. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahsi teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bakacağız ayrıntılarına. Bugün yarının ikinci saati başlıyor. Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Etkinlikte gözler ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik sert mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim etkinlikte beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi.
1: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
2: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
3: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir. Aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
2: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye yüzyılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ata Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
0: Eskişehir'de özel bir madende çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yeniden eylemde. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de madencileri ziyaret etti. Onların yanında olduğunu söyledi Özel. Madenci arkadaşlarımız alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız dedi. İşçilere Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve İyi Parti ve DEM Parti ve bazı sendika temsilcileri de destek verdi. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın avukatı Mürsel Ünder, işçilerin hesaplarına paraların yatmaya başladığını ama bazı ödemelerin eksik olduğunu, bu nedenle eylem yaptıklarını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası 45. gününde devam ediyor. Mahkemede söz alan Ekrem İmamoğlu aylık değerlendirilen tutukluluk incelemesinin daha sık yapılmasını istedi. Görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününde mahkeme salonunda yaşananlar sonrası bazı jandarma personeline idari soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Duruşmada iş insanı Hüseyin Köksal ve suçlamaları reddeden sanık Sinan Sepetçi savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da sanıkların sağlık ve maaş gibi mağduriyetlerinin gözetilmesini talep etti. Ayrıca aylık yapılan tutukluluk değerlendirme kuralının da değiştirilmesini istedi. Silivri'de devam eden davada 414 sanık yargılanıyor, 68'i tutuklu. Anayasa Mahkemesi boşanma davalarında süresiz nafaka kararı verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Konuyla ilgili detayları da avukat Mustafa Tırtır anlattı. Bir kulak verelim.
4: Uzun süre kişiler süresiz nafaka yükümlülüğü altında kalmaktaydı. Bu sebeple de gerek sosyal medyada gerekse birçok yerde bu husus tekrar gündeme gelmekteydi. Uzun süredir de aslında bu konuyla ilgili hem komisyonlarda hem hukukçular kendi aralarında bunun aslında süresiz olmaması gerektiği yönünde bir takım tartışmalar vardı. Adalet Bakanımızın belirttiği üzere adalet ve hakkaniyet ilkelerine de aykırıydı bu durum. Bu sebeple bu gündeme geldi. Kanunda açıkça süresiz ibaresi geçiyor. Ve mahkemeler de buna istinaden süresiz şekilde karar veriyor. Herhangi bir süre koymuyor. Fakat bu bir takım yani her davada süresiz uygulanması durumunda insanlar mağdur oluyor. Bunu da sık sık dile getirmekteydiler. Fakat 2012 yılındaki Anayasa Mahkemesi bunun zamanla değiştirileceğini belirterek red kararı vermişti. Bugünse hukukçular arasında olumlu olarak değerlendirilen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bence son derece yerinde. Çünkü her olay kendi içerisinde bağımsızdır. Ve her olayda farklı farklı kararlar vermek gerekirken süresiz ibaresi dikkate alınarak her davada süresiz nafakaya karar verilmekteydi. Antalya 12. Aile Mahkemesi bu süresiz olarak ibaresinin iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Yani aile mahkemesinde bu olay görülürken, bu dava görülürken mahkeme hakimi bunun adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı, anayasanın işte bir takım ilkelerine aykırı olduğunu belirterek iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor ve Anayasa Mahkemesi burada sadece süresiz olarak ibaresini kaldırıyor. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Onu mutlaka göreceğiz. Fakat burada 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere bu kaldırılacak ve esas iş bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Yasama organı burada açıkçası hem yargıya yol gösteren, uygulanması kolay olan bir düzenleme yaparsa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Nafaka davalarında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılıyor. Kişilerin ekonomik durumlarına bakılıyor. Ve bundan sonra mahkeme karar veriyor. Eğer ki mahkeme hakimi kadının maddi durumu iyi değilse, kendisine bakacak düzeyde bir durumu söz konusu değilse, o takdirde yine süresiz olarak karar verebileceğini düşünüyorum ben.
0: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkarılacak. NTV muhabiri Sibel Can Ankara'da satışa çıkacak evlerden birindeydi. Görelim o evi.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Şimdi biz de Ankara Sincan'da örnek bir dairedeyiz. Kameraman arkadaşım Arhan Pınar size göstersin. Bu daire örnek olarak hazırlandı ve bütün kapıların üzerinde metrekarelerine ilişkin bilgiler yer alıyor. 2+1 ve 3+1 olarak planlandı daireler kampanya genelinde ve peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2.1 ile 5.4 milyon lira arasında değişecek. 3+1'ler için de 2.7 ve 6.2 milyon lira arasında bu daireler satın alınabilecek. Şimdi 2.1 milyondan başlayan evler için 18 bin liralık bir taksit seçeneği de olacak. Başvurulan 15 Haziran'da bu ayın 15'inde başlayacak. 17 Temmuz'a kadar da devam edecek. Şimdi bu işlemler, satış işlemleri Halk Bankası veya Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Satın almak isteyen vatandaşlar buralara, buradaki şubelere başvuracaklar ve başvuru sonrasında da uygun olup olmadıklarına göre bu konutlara sahip olabilecekler. Şimdi 20 bin konut 64 ilde kuralsız bir şekilde satılacak dedik. Peşin alımlara %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8'lik bir indirim söz konusu. Yine 60 ya da 72 ay vadeyle seçenekler de masada olacak. Şu an içinde bulunduğumuz daire TOKİ tarafından inşa edildi. Bakan kurum da söylemişti. Vatandaşlar buraların satın aldıkları evlerin inşa edilmesini beklemeyecek. Evler hazır, tamamlanmak üzere. Dolayısıyla satın aldıktan sonra doğrudan bu evlerin içine gelip yerleşip yaşamaya başlayabilecekler. Biz de şu an yineleyelim, Sincan'daki bir örnek dairedeyiz. Burası 2+1'lik bir daire ve binanın tamamı aslında yapıldı. Yeni kiracı, daha doğrusu yeni sahipleri için de bekliyorlar.
0: Dış politikadaki gelişmelere bakalım şimdi de. Güney Kore temasları sona eren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş'e gitti. Bakan Fidan başkent Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Kaliur Rahman tarafından havalimanında karşılandı. Ardından heyetler arası görüşme gerçekleşti. Fidan'ın Bangladeş ziyareti kapsamında Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın Myanmar'daki iç savaştan kaçarak sığındığı Bangladeş'in Cox Bazar şehrinde yer alan mülteci kamplarını da yine ziyaret etmesi bekleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı. İran'ın Amerikan askerlerini öldürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayacağını söyledi. Trump İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair konuştu. Uranyumu elde etmek için İran'la bir anlaşma yapmak zorunda olmadıklarını söyledi. Kameralarla izlediklerini ifade etti. İran lideri Müçteba Hamane ile görüşmek istemediğini söyleyen Trump olası bir anlaşma ihtimalinde bunun gerçekleşmeyebileceğini sözlerine ekledi. Amerikan Başkanı savaşı sahada ya da kağıt üzerine mutlaka kazanacaklarını vurgu yaptı. Lübnan'la ilgili de konuşan Donald Trump barışın ülke için en iyisi olacağını söyledi. Hizbullah da yetkililerle bu konuyu görüştüklerini de ifade etti. Ve Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'de düzenledi bu defa. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ayrıca Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerine dair de önemli mesajlar verildi.
6: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
7: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'deki 2. ana jet üssünde düzenleyen bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silah alımlarını artırmasını da değerlendirdi.
8: Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
7: Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 2 haftada 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bugüne teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü nedeniyle Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali de düzenleyecek. Festivale öğrenciler ve veliler davetli. Festivalde statik uçak sergileri, paraşüt atlayışları, simülatör deneyimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak.
0: Almanya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamada seçilemedi. Almanya'nın İran'a yönelik Amerika ve İsrail saldırılarını hukukun ihlali olarak tanımlamamasının bu sonuçta etkili olduğu yorumları yapıldı. İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu.
9: Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bize oy kaybettirmiş olabilir. Mevcut hükümetin belirli politikalarını zaman zaman eleştirsek de tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.
7: Bu sözlerin sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul. Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda tarihinde ilk kez Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Güvenlik Konseyi'nin Batı Avrupa grubuna 2 üyelik için oylama düzenlendi. Ancak bu kez Berlin yönetimi için işler yolunda gitmedi. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oy aldı. Almanya ise sadece 104 oyda kaldı. Böylece Portekiz ve Avusturya 2022'de başlayacak üyelik için Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Oysa ki Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in adaylığını desteklemek amacıyla New York'ta hem diplomatlar hem de hükümet destekçileriyle yoğun görüşmeler yürüttü. Oylama sonuçlarına kadar da iyimserdi. Wadephul, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'e en çok mali katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Ancak diplomatik çevrelerin Berlin'in İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarını uluslararası hukukun ideal olarak tanımlamamasına eleştiriler gözde yaklaştığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu. Diğer yandan Rusya'nın da Almanya aleyhine lobi faaliyeti yürüttüğü aktarıldı. Wadephul, Ukrayna'ya verilen desteğinde oy kaybetmelerine neden olduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi toplam 15 üyeden oluşuyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Kalan 10 üye farklı dünya bölgelerine ayrılan kontenjanlara göre 2 yıllık kademeli dönemler için seçiliyor.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahsi teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saran sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme Saran'la kardeşi Alan Kenan Saran'ın reklam veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçundan 2,5 yıl hapisle 562 bin lira adli para cezasına çarptırılması hükmetti. Mahkeme diğer sanıklar Emre Eren'le Zeynep Haksal'ınsa aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Saran, dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok, yayını aldığımız gibi koyuyoruz, biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz ifadelerini kullanmıştı. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti.
7: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Yakalanan saldırganın cinayet öncesi 5 saat otel çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat Alaçatı'da bir otelde tatil yapmıştı. Çiftin korumalığını yapan aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat otelden çıkış hazırlığı yapıyordu. O sırada silahlı saldırı düzenlendi. Serhat Ağa 37 yaşındaki Can Polat'a tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan çocuklar olayı geri almadan atlattı. Ancak durumu ağır olan Can Polat hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçla bölgeden uzaklaşan 23 yaşındaki saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Serhat Ağa'nın olay öncesi uzun süre otel çevresinde bulunduğu, bölgedeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığı belirlendi. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını ifade etti. Can Polat, İstanbul'da Küçük Bakkalköy Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: Burdur'daki bir kız öğrenci yurdunun 6. katından düşen 22 yaşındaki Zehra Kaçar hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Zehra Kaçar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safat Kız Yurdu'nda kalıyordu. Dün yurt binasında metrelerce yüksekten düştü. Durumu görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Genç kadın kazara mı düştü yoksa biri tarafından mı itildi henüz belli değil. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak efendim. Ukrayna'ya uzanacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında uluslararası haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ukrayna Savaşı ile ilgili pek çok soruyu yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Putin'e açık bir mektup yazdı. Savaşı sona erdirme çağrısı yaptı. Ayrıntıları öğreneceğiz. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda, hemen merhaba diyelim ve soralım. Deniz, merhaba. Önce Putin'in açıklamalarına, devamında da Zelenski'nin barış çağrısını senden dinleyeceğiz. Savaşın ne zaman bitmesi öngörülüyor? Bu yönde uluslararası basında ya da işte bu iki ülkede yapılan tahminler, basında yer alan haberler var mı?
10: Şimdi Putin'in açıklamalarıyla başlayacak olursak şunu söyleyebiliriz. Putin'e sorulan önemli sorulardan bir tanesi 2036 yılına kadar iktidarda kalıp kalmayacağı soruldu. Çünkü en son 2020'deki anayasa değişiklikleriyle beraber Putin'i 2036'ya kadar iktidarda kalma imkanı tanınıyordu. Putin bunu ancak Tanrı bilir dedi. Yani ne evet ne de hayır demiş oldu. Kapıyı açık bıraktı. Onun dışında İran konusuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şunu söyledi: Rusya bu konuda arabuluculuk yapabilir. Rusya daha önceden de İran'dan uranyumun alınıp Rusya'ya getirilmesini sağlamıştı. Rus topraklarına getirilmesini sağlamıştı. Benzer şekilde yine bu konuda Rusya arabuluculuk yapabilir. Ayrıca İran halkı İran'ın çıkarlarının hesaba katılması gerektiğini gösterdi şeklinde konuştu. Yani Rusya'nın İran'ın politikalarını büyük ölçüde destekleyeceğinin sinyali verdi Putin. Ukrayna Savaşı konusunda ise söylediği şeyler ana hatlarıyla şunlar. Diyor ki biz Ukrayna'da barışa hazırız. Fakat bu barışın bizim Anchorage'de, yani Putin'in geçen yıl Alaska'da Amerikan Başkanı Trump'la yaptığı zirve çerçevesinde, orada kabul edilen kararlar ekseninde bir çözümü biz kabul edebiliriz diyor. Avrupa Birliği de barış sürecine dahil olabilir. Fakat Avrupa Birliği de yani dahil olabilir fakat bu Anchorage ilkelerini kabul etmesi şartıyla diyor. Fakat şu anda bir kere Avrupa ülkeleri Anchorage esaslarını, yani Putin ile Trump arasında Alaska'da varılan anlaşmaları hiçbir şekilde kabul etmiyor. Dolayısıyla Putin aslında Avrupa Birliği'ne bu konuda yeşil ışık yakmış değil. Diğer taraftan da dolayısıyla Putin'in açıklamalarına bakacak olursak, bu açıklamalar Ukrayna ve Ukrayna'ya şu anda destek veren Batı Avrupa, İngiltere gibi ülkelerin tavrından tamamen farklı durumda. Diğer taraftan Rusya'nın savaş konusundaki konumunu da yine bu geride bıraktığımız gün Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıkladı. Sergey Lavrov şunu söyledi: Şu anda Biden dönemiyle başlayan savaş, Ukrayna Savaşı, Trump tarafından da sahiplenilmiş durumda. Artık Trump bir arabulucu olamaz. Trump'ın Amerika'sı bu savaşın bir tarafı dedi. Dolayısıyla Rusya tekrar karşısında bütün bir birleşik Batı cephesini bulmuş durumda. Rusya'nın bugünkü açıklamaları bunu gösteriyor. Zelenski'nin mektubuna gelecek olursak, aslında bu gerçek anlamda bir barış teklifinden ziyade biraz Putin'i, Rusya yönetimini taciz etmeye yönelik bir mektup diyebiliriz. Açık bir mektuptu bir kere. Ve şunu söylüyordu Zelenski: görüyorsunuz bizim İHA'larımız St. Petersburg'u, sizin bulunduğunuz yerleri rahatlıkla vurabiliyor. Hatta buraların ötesini de rahatlıkla vurabilecek durumda. Dolayısıyla gelin savaşı fazla uzatmayın diyor. Ayrıca Zelenski Putin'in çok met ettiği, Putin'le Trump arasında bu Alaska'da Anchorage'de varılan anlaşmalara karşı çıkıyor. Aradan geçen dönem Alaska süreciyle bu işin çözülemeyeceğini gösterdi diyor. Dolayısıyla bütün bu açıklamaların satır aralarına bakacak olursak şu anda bir uzlaşmanın değil tam tersine savaşın daha da sertleşeceğini bu önümüzdeki aylarda söyleyebiliriz. Özellikle hava savaşları, hava saldırıları önümüzdeki günlerde ve haftalarda biraz daha şiddetlenecek.
0: Deniz Berktay'ı dinledik efendim. Şimdi yurda dönecek olursak, yurt genelinde sıcaklıklar artarken Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Gümüşhane'de sağanak sonrası dereler taştı. Heyelan sonucu evler zarar gördü. Bolu, Gerede'de manzara aynıydı.
7: İki saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Heyelan sonucu evler, arabalar zarar gördü. Görüntüler Gümüşhane'den. Kent merkezinde sağanak kırsal kesimlerde dolu etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.
11: Çamurun içinde daha çıkamıyor da. O arabalar da hep onları bekliyor şu anda.
7: Kırsal Çamlıca Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir apartmanın ikinci katındaki daireye isabet etti. Şans eseri yaralanan olmadı. İnönü Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir ev ve ahır zarar gördü. Sele kapılan dört araç moloz yığınlarının altında kaldı.
12: Allah muhafaza, büyük bir afet var. Sel her tarafı aldı götürdü böyle.
7: Burası da Bolu'nun Gerede ilçesi. Sağanak sonrası Sadur köyünden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle tarla, bahçe ve ahırları su bastı. Bazı evler zarar gördü. Bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması başlattı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta Kelkit Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 161 personelin 8 bot ve 6 drone ile aramalara devam ettiğini söyledi. Bakan Çiftçi, afet öncesinde risk

0: personelimiz, onlarca aracımız burada çok örnek bir çalışma yürüttüler. Afetten önce risk azaltma şeklinde yapılan 1 liralık çalışma, harcama, afet sonrası yapılan 7 liralık veya 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Hem usul ekonomi açısından da son derece kıymetli bizim açımızdan.
1: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari bir şüpheli tutuklandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Diğer firari şüpheli ise aranıyor. Yozgat'ta 4 gün önce vücuduna kene yapışan bir çocuk hayatını kaybetti. Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya 4 gün önce ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun yatağında ölü bir kene bulundu. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle çocuk Ankara'ya sevk edildi ancak 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. İstanbul Sarıyer'deki bir mahallede kene paniği yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan keneler yüzünden hiç kimse evinden dışarı adım atamıyor. Bir haftadır ilaçlama yapılmasını bekleyen mahalleli ellerinde cımbızla kene avlıyor.
2: Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık.
3: Herkesi kene paniği sardı. İlaçlama yapılmayınca mahalleli cımbızla kene avına çıktı.
4: İnanmıyorlardı bana. Kene olduğuna dair ve sokaktan geçenler topladım kavanoza koydum cımbızla. Bir tane kene kendini kendi paçamda hissettim böyle yani yürüdüğünü. Ondan sonra ben sağa sola baktık. Her taraf kene.
3: İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi sakinleri bir haftadır diken üstünde.
5: Biz de yani bir haftadır falan görüyoruz ama bayağı bir var. Özellikle akşamları daha çok çıkıyor hava serinleyince.
6: Bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük burada. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor artık, millet evinden dışarıya çıkamıyorlar.
7: 45 senedir buradayım, şimdiye kadar böyle bir kene falan görmedim. İşte ormandan mı geliyor, birisi mi attı, ne yaptı belli değil yani.
3: Dışarı çıkanlar ısırılma korkusuyla sürekli üstlerini kontrol ediyor. Muhtarlığa ve belediyeye başvuran mahalleli hızlı bir çözüm bekliyor.
1: Samsun'daki geri dönüşüm tesisinde facianın eşiğinden dönüldü. Fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda kurşunlar kimyasal dolu depolara isabet etti. Olaya müdahale eden 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
8: Geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar kimyasal dolu depoya isabet etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
9: Yaklaşık 80-100 ton civarında tiner bazlı hem ürün var hem de atık var. Yani Allah'tan burası alev almadı, yoksa burada yanmamış dükkan kalmazdı.
8: Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Bir plastik firması sahibi tabancayla tesise ateş açtı. Yaralanan olmadı ancak kurşunlar kimyasal maddelerin bulunduğu depolara isabet etti. Dört deponun delinmesi sonucu zehirli gaz tesise sızmaya başladı. Silah sesleri üzerine tesise ilk giden ekipteki 6 polis sızan gazdan etkilendi. Daha sonra bölgeye AFAD sevk edildi. Koruyucu kıyafetler giyerek sızıntıya müdahale etti.
9: İçeride çalışan şahsın herhangi bir yerine gelse kurşun öldürürdü. İşte sacı delmiş, içerideki tanklara girmiş.
8: Olayın ardından saldırgan yakalandı. Sızan gazdan etkilenen 6 polisin sağlık durumu iyi.
1: Ve Konya'da uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazdığı iddia edilen psikiyatristin cezası belli oldu. Sanık doktor uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
10: İddiaya göre uyuşturucu bağımlı

0: anılarına parayla ilaç yazıyordu. Psikiyatrist 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Olay 2 yıl önce Konya'nın İhsaniye Mahallesi'nde yaşandı. Psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşıldı. Doktorun bu şekilde 7000'e aşkın reçete yazdığı iddia edildi. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 21'i tutuklu toplam 74 sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan doktor ifadesinde amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. Bu işi ticaret olarak yapmıyordum dedi. Sanık psikiyatrist için karar açıklandı. Ferit Karaduman 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Gamze Yıldız grip nedeniyle İstanbul Ümraniye'de bir tıp merkezinde verilen serum sonrası hayatını kaybetti. Ailesi Yıldız'ın ölümünde ihmal olduğunu söyleyerek 19 gündür eylem yapıyordu. Özel Sağlık Kuruluşu bakanlık kararıyla kapatıldı.
2: 28 yaşındaki Gamze Yıldız grip şikayetiyle İstanbul Ümraniye'deki özel bir sağlık merkezine gitti. İddiaya göre alerjisi olduğunu söylemesine rağmen kendisine serum takıldı. Kısa süre sonra fenalaştı. Haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra geçen ay hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı söz konusu merkezin kapatılmasına karar verdi.
3: 19 günlük eylemimizin sonunda zafere ulaştık çok şükür. Tepe tıp gördüğünüz gibi kapatıldı. Her şey durduruldu. Buruk bir sevinç yaşıyoruz ama tabii ki de bir nebze de olsa içimize bir su serpti. Tabii ki şu an adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
2: Genç kadına serum veren kişinin doktor değil, tıp merkezinde çalışan bir laboratuvar teknisyeni olduğu öne sürüldü.
3: Bir hanım daha geldi, kızı da buna benzer bir şey yaşamış ama çok şükür kaybetmemiş çocuğunu. O birçok yere de şikayette bulunmuş.
2: Gamze Yıldız'ın ailesi, akrabaları eylem öncesinde ve eylem sırasında tehdit edildiklerini, bazı kişilerin kendilerine polis süsü verdiğini de iddia etti.
4: Eylemimiz başlamadan önce ablam oraya gittiğinde orada bir beyefendi silahını gösterdi. Ben polisim, seni vururum, git buradan diye. Şu mesafeden bizi tahrik etmeye çalıştılar. Yani gidin diyoruz, yanımızdan gitmiyorlar. Bir daha gelmeyin diyoruz. 3 kere, 4 kere yanımıza geldiler.
2: Sağlık merkezindeki ölümle ilgili adli tıp raporu bekleniyor.
1: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yere batan sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarihi sarnıç uzun zamandır mülkiyet tartışmalarının merkezindeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak kendi adına tescil işlemi gerçekleştirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu yargıya taşımış. İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak itiraz süreçleri sonrasında yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine karar verilmişti. 2 Haziran'da devir işlemi gerçekleşti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tarihi sarnıcının İBB'den vakıflara devri yeniden değerlendirilecek. Değerli izleyenler, Mayıs ayında hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Üreticide kuru soğanla birlikte patatesin fiyatı da arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, depolardaki ürün bitince fiyat da arttı dedi. Üreticiyle market arasında en çok fiyat farkı ise elmada.
0: Mayıs ayında markette ve üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Üretici ile market arasında fiyatı en çok değişen ürün ise elma olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mart ayı market araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Üretici ile market arasında fiyat farkı en fazla %388,5'te elmada görüldü. Elmayı %278,6 ile havuç ve %195,7 ile marul izledi. Mayıs ayında markette 36 ürünün 22'sinde fiyat arttı, 13'ünde ise düştü. Fiyat artışında %44,7 ile kuru soğan ilk sırada. Onu %32,7 ile patates ve %27,3 ile limon izledi. Geçtiğimiz ay markette fiyatı en çok düşen ürünse %54,3 ile sivri biber. Sivri biberi çilek ve marul takip etti. Mayıs'ta üreticide 28 ürünün 9'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görülürken 10 üründe ise fiyat değişmedi. Üreticide de en çok fiyat artışı %77,2 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğanı %45,5 ile patates ve %43,8 ile limon izledi. En yüksek fiyat düşüşü ise %54,7 ile domatesti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. İç Anadolu'da depolarda kuru soğan ve patates kalmadığı, İzmir ve Çukurova'da ise hasadın yeni başlaması gerekçesiyle arzın düştüğünü belirtti.
1: İstanbul'daki Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlerin ücret ve çalışma koşullarına ilişkin başlattığı grev 123 günün ardından sona erdi. Taleplerinin karşılandığını belirten öğretmenler dersliklerine döndü sonunda.
0: Dört aylık grev bitti, okul önünde kutlama yapıldı. Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 123 gün süren mücadelesi sonuçlandı.
5: 123 gündür her sabah umutla koştuğumuz okulumuzun önünde bugün yüreğimizde bambaşka bir coşkuyla, tarifsiz bir heyecanla duruyoruz.
0: Lisede 20 Türk öğretmenin başlattığı grevin sebebi İtalyan öğretmenlerin onlardan daha iyi şartlarda çalışıyor olmasıydı. Türk öğretmenlere göre İtalyan öğretmenler 6 kat daha fazla maaş alıyordu. Şubat'ta başlayan grev aylarca sürdü. 20 Türk öğretmen derslerine girmedi.
5: Bizler mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık. Bugün uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız.
0: Öğretmenlerin maaşlarında ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
5: Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik.
0: Öğretmenler 4 Haziran itibariyle dersliklerine geri döndü.
1: Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak.
0: Dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Antalya'nın plajlarında sigara yasaklandı.
6: Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş plajında bugün itibariyle başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında 15 tane plajı var biliyorsunuz. İlk etapta 3 plajda başlatıyor.
0: Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmaları sürüyor. Plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında dumansız plaj uygulaması başlatıldı. Uygulama ilk olarak Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirildi.
6: Mevzuat geliyor, Sağlık Bakanlığımız çalışıyor, bir taslak var. Ama mevzuata gerek olmadan biz kendi hassasiyetimizi gösterelim.
0: Plajlardaki sigara kısıtlaması Konyaaltı sahilinde de kademeli hayata geçirilecek. Pilot olarak başlatılan uygulama zaman içinde Antalya'daki tüm plajlarda yaygınlaştırılacak. Kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında işlem uygulanacak. Vali Hulusi Şahin özel plaj işletmelerine de sigara kısıtlamasının uygulamaları için çağrıda bulundu.
1: Tütün ürünleri ve şekerli gıdalardan sağlıklı hayata katkı fonu alınacak. Sağlık Bakanlığı sağlık alanında kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ve okullardaki beslenmeyi desteklemek amacıyla bir fon üzerinde çalışıyor.
0: Şekerli içeceklerden, tütün ürünlerinden, atıştırmalıklardan, nişasta bazlı şeker içeren gıdalardan kesinti yapılacak. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu kurulacak. Fon, kamu tüzel kişiliği olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak. Yönetim kurulu kararıyla harcama yapacak. Amaç genel sağlığın korunması olacak. Bu kapsamda proje bazlı çalışılacak. Okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk obezitesinin izlenmesi, diş sağlığı taramaları, okul kantinlerine destek, gıda sanayinde şeker azaltma ve ürün formülasyonu için ARGE çalışmalarına kaynak verilecek. Ayrıca beslenmede tüketici farkındalığı için reklam ve tanıtımlara para aktarılacak. Tütün karşıtı reklam ve kampanyalar da desteklenecek. Belediyelerin sağlıklı yaşam projeleri kapsamında park, yürüyüş yolu, spor sahası, okul salonlarının modernizasyonuna para verilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre ürünlerden alınacak paylar, üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilecek. Katkı paylarının ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Tutarların her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacağı belirtiliyor.
1: Askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaşı olabilmek için başvuru yapabilecek. AK Parti bu düzenlemelerin de olduğu yeni bir kanun teklifini meclise sunmaya hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinde sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Ayrıca denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenmesi ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders verecekleri ek ders ücreti uygulamasının uzatılması maddeleri de var. Teklifle vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel, yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edilecek. Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi'ndeki İstirya Adası'nda bir uçak düştü. 4 kişi hayatını kaybetti. Olay Medulin kenti yakınlarında meydana geldi. Bölge medyasına göre kentteki havalimanına inmesi beklenen uçak arızalanarak düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çin kariyer ve network sitelerinde sahte hesaplarla casusluk faaliyeti yürütüyor. Uyarı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 5 ülkenin istihbarat servisinden geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda istihbaratları ortak uyarı yayınladı. Uyarı Çin istihbaratının yapay zeka kullanarak yürüttüğü casusluk faaliyetlerine dair. Batılı istihbarat servislerine göre Çin, LinkedIn gibi kariyer ve network platformlarını casusluk için kullanıyor. Sahte profiller ve iş teklifleriyle hassas bilgilere erişimi olan subayları ve casusları hedef alıyor. Çinli istihbarat elemanları özel danışmanlık ya da insan kaynakları şirketlerinin çalışanları gibi davranarak iş ilanları veriyor. Bu ilanlarda amaç devletin gizli bilgilerine sahip kişilere ulaşmak. Çin'in ilanlarına yanıt verenler, kamuya açık olmayan bilgileri açıklamaları için giderek artan baskılara maruz bırakılıyor. Ya da çoğu zaman düşünce kuruluşları için olduğuna inandırıldıkları raporlar üretmeleri karşılığında çevrim içi ödemeler yapılıyor. 5 ülkenin istihbarat paylaştığı Five Eyes adlı grup, daha önce de Çin'in siber tehditlerine ve fikri mülkiyet hırsızlığına dair uyarı yayınlamıştı. Ekim'de İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5, parlamento üyelerini Çin, Rusya ve İran'dan gelen casusluk tehditleri hakkında uyarmıştı. Bu ülkelerin sosyal medya platformlarını e-posta, kimlik avı ya da hackleme için kullandıkları, bu sayede elde ettikleri bilgiler de İngiliz parlamenterlere şantaj yapabilecekleri belirtilmişti.
1: Edirne'nin Enez ilçesinden Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samotra'daki ve Taşoz adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı sağlanacak.
0: Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor. Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de Gümrük Limanı projesinde sona gelindi. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. başta Samotraki ve Taşoz olmak üzere en ezden Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enes, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak. Edirne valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.
1: Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Aysoy Yunan meslektaşıyla bir araya geldi. İki ülke arasında kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, müze işbirlikleri ve ortak sergiler gibi alanlarda işbirliğinin arttırılması hedeflendi.
0: Kültürel mirasın korunması, kaçakçılıkla mücadele ve dijital kültür çalışmaları. Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nda iki ülke arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesi için birçok konu ele alındı.
7: Kültür varlıkların korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda yürütülebilecek her türlü işbirliği sadece ülkelerimiz için değil, insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için de bir kazanım olacaktır.
0: Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu Nevşehir'de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi. Toplantı sonunda ortak bildiri imzalandı. İki ülke arasında 2013'ten bu yana yasa dışı kazı ve kaçakçılığa karşı işbirliği yürütülüyor. Bakan Ersoy, etkinliğin iki ülke arasındaki kurumsal işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağına inandığını söyledi.
7: Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikke Türkiye'ye iade edilmiştir.
0: Yunanistan Kültür Bakanı Dina Mendoni ise Türkiye'de yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Programda Türkiye-Yunanistan Kültür Forumu'nun kalıcı hale getirilmesi ve dönüşümlü olarak iki ülkede düzenlenmesi kararlaştırıldı.
1: Şimdi bir kültür sanat haberi aktaracağız. 80'lerde iki kardeşin kurduğu bir müzik grubundan bahsedeceğiz. Yıllar içinde birer dünya yıldızına dönüştüler. Kader birkaç yıl arayla onları ölüme uğurladı. Onlar şimdi yeni üyeleriyle yollarına devam ediyor. Pantera ilk konserini Türkiye'de vermeye hazırlanıyor. Efendim, biz bu konsere dair detaylarla noktalayacağız. Bu dilimi saat başına yeniden karşınızdayız. Yine gecenin gündemini aktaracağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
8: Thrash ve groove metalin öncü gruplarından Pantera müjdeyi böyle verdi. Türkiye'de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan grup 12 Temmuz akşamı ilk Türkiye konserlerini verecek. Pantera'nın Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'a uzanan performans Ataköy Marina Arena sahnesinde gerçekleşecek. Daryl Abbott ve Vinnie Paul Abbott'ın 1981'de Texas'ta kurduğu grup 90'larda büyük çıkış yakaladı. Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power ve Far Beyond Driven gibi albümleriyle groove metalin çehresini değiştirdi. Daryl, 2004'te Ohio'da verdiği bir konser sırasında silahlı saldırı sonucu 38 yaşında, Vinnie Paul ise 2018'de kalp yetmezliği sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti. Ayrılık 2022'de sona erdi. Grubun yaşayan üyeleri Phil Anselmo ve Rex Brown yeni üyelerle yoluna devam etme kararı aldı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Durumu. Ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. İstanbul biraz bulutlanacak, sıcaklık 30 derece. Cumartesiden itibaren ise Poyraz serinlik vererek esecek. Bursa'nın bazı ilçelerine yağmur yağacak. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. İzmir'de hafta sonu rüzgar karayele dönecek. Ankara 29, İzmir 32, Bursa 31, Antalya nemli 26 derece. Marmara'da güneş görülse bile Trakya, Çanakkale, Balıkesir, Sakarya'da kısa süre yağmur da görülecek. Edirne 31, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanağı var. Eskişehir 30, Kayseri 27 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar boyunca gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Lodos hala sıcak esiyor. Manisa 31, Muğla 26, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de sahiller açık, Isparta ve yaylalara ise kısa süre yağmur yağacak. Adana 30, Hatay 27 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu'da kuvvetli yağış var. Sahiller az bulutlu. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Van arasında görülecek yağış Ağrı, Kars çevresinde daha kuvvetli. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 30, Diyarbakır 34 derece.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Siyasetin öne çıkanlarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada temasları vardı. Bunu aktaracağız öncelikli olarak. Erdoğan Beştepe'de Nijer Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.
1: Ankara Nijer Cumhurbaşkanı Tijani'yi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
2: Merhaba Asker.
1: Ziyaret kapsamında liderler baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşme başladı. Türkiye ile Nijer arasında 4 anlaşma da imzalandı.
3: Nijer bizim için Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. İlişkilerimiz her geçen gün gelişiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Nijer'e terörle mücadelesinde destek verdiğini de söyledi.
3: Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik.
4: Other tip de material.
5: Hava savunmamız olsun, diğer askeri araçlarımız olsun, Türk sistemleriyle birlikte istikrara kavuşmamızı sağladınız. Bu destek için size teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik politikasını da anlattı.
3: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
0: Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
6: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
7: Hep beraber.
8: CHP'de 9 Haziran salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kim konuşacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı. Ancak CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuşmuştu.
9: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
8: Bu arada taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay arabuluculuk sürecini yürütüyor. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen milletvekilleri mecliste de Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. CHP'de gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun verdiği arınma mesajlarının gölgesinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. Kurul ilk toplantısını yaptı. Başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Toplantıda açılış konuşmasını Kılıçdaroğlu yaptı. Parti içi demokrasinin, tüzük kurallarının ve kurumsal disiplinin önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu salondayken Özgür Özel'e yakın isimler tepki olarak içeri girmedi. Kılıçdaroğlu çıkınca YDK'nın yönetim kadrosu seçildi. Kılıçdaroğlu döneminin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutansa, butlan kapsamında göreve iade kararını kabul etmediğini açıkladı. Bayrak Tutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev almadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum dedi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu bu konuda MYK'ya yazı yazdı. Cuma günü yapılacak toplantıda yazı onaylanırsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Böylelikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Lütfü Savaş gibi isimler partiye geri dönebilecek.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i eleştirdi. Ergen devrimciliği sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmıyor dedi.
2: CHP'deki giderek sertleşen liderlik mücadelesi mevcut kutuplaşma ortamını daha da derinleştirme potansiyeli taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararı sonrası yaşananları bu sözlerle değerlendirdi. Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
5: Fiili bir müdahaleyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı'na geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurmuş, CHP kurumsallığında yaşanan bu ikililiği temsil krizine dönüştürmüştür. Devlet adabından kopuk ergen devrimciliği ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışı barındırmaktadır.
2: Özel'in fiziki mücadele çağrısına da tepki gösteren Bahçeli, bunun terörsüz Türkiye sürecinde alınan yolu sabote edebileceğini ifade etti.
5: Konunun CHP'nin kendi iç meselesi olmaktan çıkarılarak sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, tesis edilen barış, huzur ve istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz.
2: Türk'ün gazetesine konuşan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini söyledi, kurultayı işaret etti.
5: Siyasi partilerin parçalanarak, ufalanarak siyaset üretme fonksiyonlarını kaybetmelerini istemiyoruz. Hukuki sürecin kabul edilmemesi parti için fiili siyasi bir parçalanmışlığı doğurmuştur. Ancak hukuki süreç işleyecek, kurultay yenilenecek ve hukuka uygun bir biçimde CHP kaderini belirleyecektir.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkında başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosyayı Ankara'ya gönderdi. Görevden alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesi ve tespitler kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel hakkında rüşvet almak iddiasıyla yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Başsavcılık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik iddiaları soruşturuyordu. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş ile ilgili dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şimdi sınırlarımızın dışında yaşanan gelişmelere de bakacağız. İran savaşı yeniden başlayabilir mi diye soruyoruz ama sadece bunu biz değil dünyada soruyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre bu sorunun yanıtı hayır. Trump'ın saldırıları tekrar başlatmanın niyetinde olmadığı belirtildi. Gazeteye göre Trump danışmanlarına Amerikan askerleri ölmediği sürece İran'la topyekün savaşı yeniden başlatmayacağını söyledi.
2: İran, Amerikan askerlerini öldürürse ateşkesi sona erdirmeyi gözden geçiririm. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına bu mesajı ilettiği belirtiliyor. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesi tarafından gündeme getirildi. Gazete haberini Amerikalı yetkililere dayandırdı. Wall Street Journal, Trump'ın savaşı yeniden başlatmaktaki isteksizliğinin Orta Doğu'da daha geniş çatışmalardan kaçınmak istediğini gösterdiğini yazdı. Trump'ın bunun için haftalarca hatta aylarca sürecek küçük çaplı çatışmalara katlanmaya istekli gözüktüğü belirtildi. Ancak küçük çaplı saldırıların Trump'ın üzerindeki baskıyı artırdığı ve ateşkesin uzun vadeli sürdürülebilirliğine gölge düşürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir yandan da İran'la anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını dile getiriyor. Ancak New York Post gazetesine verdiği demeçte anlaşma yapmak için acele etmediğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının Eylül'e kadar sürebileceğini de belirtti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Cuma günü yardımcılarıyla yaptığı toplantıda İran'dan gelen son teklifi reddettiğine dikkat çekti. Trump'ın yardımcılarına İran'ın uzun bir süreye yayarak değil, baştan ciddi tavizler vermesini istediğini iletti. Bunu yapmadığı sürece İran'ın hiçbir fayda sağlamaması gerektiğini belirtti. Ancak İran bunun tam tersi bir tutum içinde. Tahran savaşın sonucunun kendisine müzakerelerin içeriğini ve sürecini şekillendirme olanağı sağladığı görüşünde. Her teklif ve karşı teklifin müzakeresinin günlerce sürdüğüne dikkat çekiliyor. Yeni metinlerin İran'ın parçalanmış liderlik yapısının onayına sunulması süreci hem uzatıyor hem karmaşıklaştırıyor. Bir yandan Trump'ın sürekli kesintiye uğrayan müzakerelerden sıkıldığı da belirtiliyor. Merkezi New York'ta bulunan Düşünce Kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nin Orta Doğu uzmanı Stephen Cook, İranlılar teslim olmadılar. Bu da Trump'ı zor duruma sokuyor dedi. Trump'ın savaşı sona erdirmek istemesi halinde bunu hızlıca yapabileceğine de dikkat çekildi. Ancak bunu yapabilmek için İran'ın nükleer programı ile ilgili kesin taahhütler içermeyen bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiği belirtiliyor.
0: Evet, Amerika ile İran müzakerelerindeki temel anlaşmazlık noktalarından biri İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoğu. Amerika ve İsrail İran'ın bu uranyumla nükleer bomba yapabileceğini düşünüyor. Tahran yönetimi böyle bir niyeti olmadığını dile getirse de Amerika ve İsrail buna ikna olmuş değil. Peki İran'ın elindeki uranyum nerede bulunuyor? Bu uranyumun akıbeti ne olacak? Ayrıntılar haberimizde.
2: Washington-Tahran müzakerelerinde üzerinde en çok tartışılan başlıklardan biri İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın elinde %60 oranında zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum var. Bu uranyumun yaklaşık 10 nükleer bomba yapmaya yeteceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in en büyük endişesi de İran'ın nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahip olması. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump defalarca İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. İran'ın uranyumu nerede tuttuğu da bir muamma. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun büyük bir kısmını yüksek ihtimalle İsfahan nükleer kompleksinin yakınlarında yer altında saklamaya devam ettiğini söyledi. Bu malzemenin nükleer silahta kullanılabilir hale gelmesi için yalnızca birkaç haftanın yeteceği belirtiliyor. Washington merkezli Amerika Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü'nün analizine göre uranyum İsfahan'da dağın derinliklerine gömülmüş durumda ve muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nin sığınak dedici bombalarının menzilinin ötesinde bulunuyor. Washington yönetiminin bu uranyumu ele geçirmek için planları daha önce kamuoyuna yansısa da henüz bu planların hiçbiri uygulamaya konmadı. Zira olası bir Amerika Birleşik Devletleri operasyonu büyük riskler barındırıyor. Trump yönetimi İran'ın elindeki nükleer malzemeyi Tahran yönetimine verilecek teşvikler karşılığında teslim etmeye ikna etmeye yönelik diplomatik çabalara yoğunlaşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri diplomasiye yoğunlaşmış olsa da İran'ın nükleer tesislerini korumaya çalıştığı uydu fotoğraflarına yansıyor. Geçen yıl hasar gören İsfahan tünel girişlerinin yeniden toprakla kapatılarak kamufle edildiği görülüyor. Ayrıca Fordo ve Natanz yakınlarındaki Kazma Dağı yeraltı tesislerinin çevresine yeni askeri bariyerler, güvenlik duvarları ve olası bir kara operasyonunu yavaşlatacak engeller inşa edildiği de uydu fotoğraflarına yansımış durumda. Zenginleştirilmiş uranyumun İsfahan, Natanz ve Fordo'ya ek olarak bilinmeyen ayrı bir yerde saklanması da ihtimal dahilinde. Uzmanlar bunun hükümetin işbirliği olmadan İran'ın stokunun geri alınmasını veya imha edilmesini daha da zorlaştırabileceğini söylüyor. Analistler, Tahran yönetiminin elindeki nükleer stoku taşınabilir tüplere bölerek ülkenin dört bir yanına dağıtmış olabileceğini belirtiyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'nın ardından İsveç'te. Kurtulmuş, NATO'nun en son üyesi İsveç'in parlamentosu Riksdag'daydı. Parlamento başkanıyla bir araya geldi. Kurtulmuş'un temasları meclis başkanı düzeyinde 15 yıl aranın ardından ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Kurtulmuş, Norlen tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmede savunma sanayi, yüksek teknoloji, terörle mücadele gibi alanlarda işbirliğini geliştirmenin önemi vurgulandı. Numan Kurtulmuş, Türkiye-Finlandiya-İsveç ortak mekanizmasıyla teröre karşı ortak mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türkiye için Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedef olduğunu yineledi. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin Avrupa'nın geleceği ve güvenliği bakımından da öneminin arttığına dikkat çekti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamladı ve bir süre çalışmaları takip etti. Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'le birlikte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla düzenlenen konseri izledi. E Ege Denizi'nde Deniz Aslanı 2024 arama kurtarma davet tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 askeri personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği kazazedeler kurtarıldı.
1: Yerleri uçakla tespit edildi. Batmakta olan gemi mürettebatıyla yangın çıkan yolcu motorundaki kazazedeler kurtarıldı. Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat iki senaryo halinde yapıldı. İlk senaryo kapsamında batmakta olan bir ticari gemiden gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçildi. Helikopterler, uçaklar ve sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi. Kazazedeler arama kurtarma kiti atılarak kurtarıldı. Tatbikatın ikinci senaryosunda ise bir yolcu gemisinden yangın ihbarı alındı. Denize düşen kazazedeler ekipler tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 5000 askeri personelin katıldığı tatbikat 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci tarafından takip edildi.
0: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje olduğunu açıkladı.
7: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni bir sosyal konut projesi başlattığını duyurdu. 2+3+1 olarak planlanan daireler orta gelir düzeyi için. Peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2,1, 5,4 milyon lira arasında değişecek. 3+1 için de 2,7, 6,2 milyon lira arasında olacak. 2,1 milyondan başlayan evler için 18 bin lira taksit seçeneği de olacak.
7: Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapacak.
10: TOKİ tarafından inşa edilen bu örnek daire gibi bir konuta sahip olmak istiyorsanız ve ödemeyi peşin yapmayı tercih ederseniz %25 indirim uygulanacak.
2: 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin alımlarda %25 indirim uygulanacak. %7 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak.
7: 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve dediğim gibi eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.
2: Bakan Kurum, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacaklarını ve ilk teslimleri de Eylül ayında yapacaklarını da duyurdu.
0: Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptalinin ardından gözler yeni nafaka düzenlemesinde. Bu konuda hükümetin bir hazırlığı var. Yeni düzenlemeyle süresiz nafaka sona erecek, ancak nafaka süresi en az 5 yıl olacak.
2: Yeni nafaka düzenlemesi yolda. 12. yargı paketinde yer alması beklenen düzenlemeyle süresiz nafaka uygulaması sona erecek. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
5: Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Anayasa Mahkemesi'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.
2: Yoksulluk nafakasının ne kadar süreceği evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Buna göre nafaka süresi en az 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde evlenme tarihi de boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki sürenin yarısı olarak hesaplanacak. Ancak nafaka alacaklısının sağlık durumu, çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süre nafaka ödenebilecek. Bu durumda talebin belirlenen sürenin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde yapılması gerekecek. Taslak ayrıca düzenlemelerin devam eden davalarda da uygulanmasını, kesinleşmiş nafaka kararları bakımındansa nafakanın bir yıl daha ödenmesini öngörüyor.
0: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının özellikle yaz aylarında Türkiye genelinde 40 dereceyi aşabileceği belirtiliyor.
2: Bu yaz Afrika ve Arabistan üzerinden gelen çöl sıcaklıkları ülkeyi etkisi altına alacak. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler 40 dereceyi aşabilir.
11: Maalesef bir fırın içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır.
2: Peki bu kavurucu sıcakların arkasında küresel bir hava olayı olan El Niño mu var? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'e göre El Niño şu an etkisiz durumda ve yaz aylarında doğrudan bir etkisi yok. Türkiye'yi asıl vuran Azor yüksek basıncı, sera gazları ve metropollerdeki betonlaşmanın yarattığı ısı adaları.
11: İstanbul genelinde betonlaşma safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları tabii ki yüksek olacaktır. Yani 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır.
2: Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları uyararak öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya çağırıyor. Türkiye genelinde önümüzdeki ayların kurak geçmesi de bekleniyor.
0: Sıcaklıkların artmasıyla, yükselmesiyle boğulma vakaları da artmaya başladı. Şanlıurfa genelinde suya girmek yasaklandı. Şanlıurfa'da bu yıl 9 kişi suda boğularak hayatını kaybetti. Can kayıplarının önüne geçmek için valilik bazı önlemler aldı. Kent genelindeki tüm sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler gibi alanlarda suya girilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlar hakkında para cezası uygulanacağı bildirildi. Yasağın uygulanması için denetimler de artırıldı. Çankırı'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticiyi vurdu. Ekili alanlar su altında kaldı. Ekim sezonu gecikti. Çorum'da ise şiddetli yağış sele yol açtı.
12: Çeltik tarlaları göle döndü, toprak ağırlaştı. Çiftçiler ekim çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı.
13: Erken ekimimiz gecikti. Bilmiyorum son aylarda yani 10. aylarda 9. ay sonlarında havalar nasıl gider? Yerişir mi? Yerişmez mi?
12: Çankırı Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri. Ancak Kızılırmak ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar üreticileri zora soktu. Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretimi yapılan ilçede ekim çalışmaları Haziran ayının sonuna ertelendi.
13: Bu sene her yıl bu kadar değil ama çok yağmur yağdı. Maliyetlerimizi çoğalttı. Yakıtın masrafımız çoğaldı. Bayağı bir sıkıntılar yaşadık.
12: Burası da Çorum'un Alaca ilçesi. Şiddetli yağış sele yol açtı. İbrahim ve Kara Mahmut köylerinde ekili alanlar su altında kaldı. Bölgede ulaşım da aksadı. Sanayi sitesi kavşağı trafiğe kapandı. Ekipler bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
0: Gazeteci Reha Muhtar dün İstanbul'da son yolculuğa uğurlandı. Kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı ve köşe yazarlığı yaptı. Kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi. 66 yaşında vefat eden Muhtar bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
14: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
15: 1990'lı yıllara damga vuran gazetecilerdendi. Kendine has sunuculuğu, farklı soruları ve izleyiciyle kurduğu diyalogla televizyon dünyasının unutulmaz isimleri arasına girdi. 66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katılım yoğundu.
16: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
17: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
18: Yaklaşık biz 6 yıl Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
15: Reha Muhtar 3 çocuk babasıydı. Oyuncu Deniz Uğur'la Poyraz ve Mina Deniz adında 2 çocukları bulunan Muhtar, Sanatçı Nilüfer'le kızları Ayşe Nazlı'yı da henüz 4 aylıkken evlat edinmişti.
19: İnanılmaz üzücü. Şu an tarif edemiyorum duygularımı. Çok şey öğrendik. Meslek hayatıma çok büyük katkısı oldu.
20: Reha Muhtar'ın adı işte her nerede yaşatıyorsan ve yaşatılıyorsan Türkiye cümlesini unutmadı. Kaç yıldır ekranlarda değil Reha Muhtar ama hala biliniyor, hala konuşuluyor.
15: Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Muhtar, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlığın ardından yoğun bakım alınmış. 3 Haziran Çarşamba günü hayatını kaybetmişti.
21: Ellerine dikkat edin abi.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaşın etkilerine rağmen ekonomi programlarını uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Uygulanma hızı etkilenebilir ama yönümüz aynı dedi.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yılı %20'li seviyelerde tamamlayacağını söyledi. Bakan Şimşek, Singapur'da düzenlenen Nomura Yatırım Forumu'na katıldı. Burada yabancı yatırımcılara seslenen Şimşek, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Buna rağmen ekonomide hedeflerin korunduğunu dile getirdi.
22: Türkiye'nin bulunduğu coğrafya şoklara açık. Gelişmeler programın uygulanma hızını etkileyebilir. Ancak yönünü değiştirmesi olası değil.
2: Türk lirasına güvenin arttığını belirten Şimşek, belirli bir kur seviyesi hedeflemiyoruz dedi. Risklere rağmen dezenflasyonun sürdüğünü ifade etti.
22: Büyük şokların yaşandığı bir yılda dahi enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı %20'li seviyelerin ortasında tamamlamasını bekliyoruz.
2: Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılar için hayata geçirilen yeni uygulamaları da anlattı. Hizmet ihracatlarında tam vergi istisnası uygulanacağını vurguladı.
0: Mayıs ayında ihracat %9,3, ithalat %10,7 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini Ankara'da açıkladı. Bolat, Mayıs ayında resmi tatillerin ihracattaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.
23: Bu yıl Mayıs ayında %9,3 azalış ile 22,5 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. İthalatta %10,7 azalış oldu. Ve 28 milyar 103 milyon dolarda kaldı ithalatımızda. İhracatta 2,3 milyar dolar azalış olurken ithalatımızda 3,4 milyar dolar azalış oldu.
2: Mayıs'ta ihracat azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı ve resmi tatillerin takvim etkisinin ihracata olumsuz yansıdığını söyledi.
23: Geçen yıl Mayıs ayında 20 iş günü çalışılırken bu sene Mayıs ayında 14 iş günü çalışıldı. Yani 6 iş günü kaybımız oldu. Ve bu da tabii ki ihracata olumsuz etki yaptı. 6 iş günü kaybının takvim etkisi

0: Hava kalitesi rüzgarların hafif olması nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, İzmir'de Çeşme ve Menemen, Aydın, Ankara Sıhhiye, Zonguldak, Samsun, Ordu, Niğde, Adana, Hatay, Güneydoğu ve Malatya boyunca orta seviyede. Hava durumu.
1: NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim size yakın bir geçmişte, çok yakın bir geçmişte İtalya'yı yazan, İtalya'da yaşayan polisiye yazarlardan söz etmiştik ve Andrea Camilleri'nin Montalban'ından örnekler vermiştik. Ondan söz etmiştik. Şimdi gene İtalya'da yaşayan ve İtalya'yı yazan bir yazarımız var. Donna Leon, söylediğimiz gibi. Ama aralarında büyük bir fark var. Çünkü Camilleri Sicilyalı, yani kendisi de öyle. Zaten aksanıyla, diyalektiyle yazıyor. Ama çok başarılı bir çevirmen şairi var ve İngilizce'ye o aktarıyor onu. Hiçbir şey kaybolmuyormuş hemen hemen diyorlar. Donna Leon'a gelince kendisi Amerikalı fakat 30 yıla yakın süredir Venedik'te yaşıyor. Ve karakteri Commissario Guido Brunetti de bir Venedikli. Şimdi Venedikli olmak İtalyan olmaktan daha başka bir şey ifade ediyor. Yani anladığım kadarıyla Venedikliler İtalyanları pek beğenmiyorlar. Çünkü onlar ebedi imparatorluk, kendi cumhuriyetleri olduğunu düşünüyorlar. İtalya'nın dışında olduklarını düşünüyorlar. Kendilerini daha fazla beğeniyorlar çok zengin tarihleriyle. Ve İtalyanlara da tepeden bakıyorlar açıkçası. Gerçi Guido Brunetti fevkalade mütevazı bir kahramandır. Ama onun da karısı asil mesela. Donna Leon'a gelince kendini Venedikli saymıyor ama artık burayı çok iyi tanıdığını söylüyor. Kitaplarını İngilizce yazıyor sadece. İtalyanca'ya çevrilmesine de izin vermiyor. Çünkü ne de olsa kendisi yeriyle, yurduyla belli. Bir Amerikalı ama gene Amerikalı diye biliniyor. Tabii Venedikli olmak o kadar kolay değil. Yüzyıllar gerekiyor. İtalyanların elbette İngilizce okuyabileceklerini biliyor da. Yani bir defa bir çok meşhur olmak istemiyor. Şimdi bile yeterince görüp tanıyan varmış. Daha çok Almanlar, Almanya'da çok okunuyor Donna Leon. Hem de yani ne olur ne olmaz gücenirler belki diye. Öyle tahmin ediyorum. Operada cinayet ayrıntıdan çıkmıştı. Sinem Gürdal İngilizceden çevirdi. Özgün adı Death at La Fenice, 1992'de yayınlandı. Bu opera tabii bir önem ve anlam ifade ediyor Donna Leon açısından. Çünkü kendisi bir libretto yazarı. Operayı, özellikle barok operayı çok seviyor. Eğer çok önemli bir müzik olayı yoksa kitap yazıyor. Çünkü diyor ki yazmayı her zaman yapabilirsin. Ama sıra dışı bir sanatçıyı kaçırdın mı bir daha zor bulup dinlersin. Ve bir arkadaşıyla, soprano sanıyorum bir arkadaşıyla, şefe sinirleniyorlarmış. Böyle hani öldürse biri falan gibi şakalaşıyorlarmış. Oradan gelmiş bu fikir aklına. Çünkü operada cinayette, La Fenice operasında yanmadan önceki durum bu. Seçkin bir Alman şef ölü bulunur. Besbelli bir fincan kahveyle zehirlenmiştir. Ve Brunetti de izlerin peşinden gitmeye başlar.

Donna Leon, Venedik. Ama nasıl bir Venedik? Bu tabii bir yaşayan birinin gözünden izlediğimiz için sevabıyla, günahıyla, çöküşü, yozluğu, her şeyiyle. Ama elbette kendine mahsus kokuları, ışıkları, yağmuru, sesleri, lehçesiyle yaşayan bir şehir. Brunette ise herkes gibi bir adam. Dikkat çekmeyen biri, titiz ve tertipli görünüyor. Kravatı sıkıca düğümlenmiş, saçları normalden kısa kesilmiş. Donna Leon onun için sanki kulakları bile dikkati çekmemek için kafasına yapışmış gibi diyor. Brunette'nin onu diğerlerinden farklı kılan özellikleri var. Bir kere hassas bir adam, karşısındakinin duygularına önem veriyor, onu kırmamaya çalışıyor. Pek de polisiye bir özellik sayılmaz tabii. Ayrıca demokrat görüşlü, hatta sol eğilimli bir adam ve kokuşmuş bir sistemin içinde namuslu bir adam olarak görevini yerine getirmeye çalışıyor. Brunette de öyle bir namuslu polis. Montalbano da öyleydi mesela, yani bu konuda birbirlerine çok benziyorlar ve adaletin her zaman tecelli etmediğini biliyor. Her zaman kendisinin de adaletin tecelli etmesini sağlayamayacağının farkında. Bu onu çok üzüyor. Zaman zaman bırakmak istiyor, yani her şeyden vazgeçmek istiyor ama sonra gene elinden geldiği kadarını yaparak, hiç değilse faydası dokunur diye devam ediyor. Bu arada Donna Leon'un Camilleri için ne düşündüğünü de söyleyelim. İtalyan polisiye yazarlarını okur musunuz diye sormuşlar. Evet, Sciascia ve Camilleri'yi okurum. Camilleri çok iyi. Onun kitaplarında en sevdiğim şey, İtalyanca okuduğum için, Sicilya lehçesiyle yazması, diyalektiyle yazması. Gerçi aşağı yukarı neler dediğini anlıyorsunuz, dediklerini anlıyorsunuz. Ama tam olarak da anlayamıyorsunuz. Çünkü konuştukları dil Palermitano, yani Palermo'ya özgü bir dil, tıpkı Venedik lehçesi gibi. Evet, biz gene Brunette'ye devam edip bitirelim isterseniz. Karısı Paola, ondan da solcu. İngiliz edebiyatı hocası, yazarı gibi Paola da. Aristokrat bir ailesi var, çok zengin bir ailesi var. Yani genelde onları güvenmiyorlar, yardım almıyorlar. Brunette'ye kalsa hiç almayacaklar ama bazen çok ender olarak, para yardımı olmasa da babasının bağlarından, gücünden yararlandıkları oluyor. Brunette'nin bir başka özelliği de ideal bir koca ve baba olması. Öğlenleri yemek yemeye evine gidiyor mesela. Ki bu yemekler de bir şehir efsanesi olup çıkmıştır. Zaten Brunette'nin yemekleri diye kitapları bile var. Yani Donna Leon'un yemek kitapları da var. Paola çıkıyor, alışveriş ediyor. Kabuklu deniz hayvanları, balıklar ve spagettilerin öne çıktığı nefis yemekler yapıyor. Brunette'miz de üzerinize afiyet, haylı boğazına düşkün bir şahıs. Kapıdan girince, hatta merdivenlerden çıkarken havayı koklayarak karısının neler pişirdiğini tahmin etmeye çalışıyor. Birbirlerini seviyorlar. Çocuklarını da severler ikisi de. Oysa çocuklar yeni yetme çağında ve tahammül edilir halleri yok, takdir edeceğiniz gibi. Ama Donna Leon mutlu bir aileyle arada çatışsalar bile bizim ilgimizi ayakta tutmayı başarabiliyor.

Evet, hemen devam edelim. Komisario Guido Brunetti. Bütün kendini beğenmiş cehaletin temsilcisi olarak Patta diye bir üstü var. O üstün bir sekreteri var ki harikulade bir hanımdır. Hem güzellik, hem zeka, hem ilişkiler açısından. Signora Elettra. Onu yazarı da çok seviyor tahmin ediyorum. Ve Brunetti'nin ekibi. Hoş tarafları tabii Venedik'te yaşadıkları için daha çok olaylara tekneyle gitmeleri. Yani içine girince kendinizi gerçekten dahil olmuş hissettiğiniz bir dünya. Kitapları Amerika'dan çok Avrupa'da, özellikle de Almanya'da ve İtalya'da satılıyor. Burada da çıktı birkaç tane kitabı, ayrıntıdan çıktı. Fakat az çıktı, yani satmadığını söylediler. Arada biz işte yalvar yakar, yemin billah vallahi program da yapacağım, yemin ediyorum yazı da yazacağım şeklinde sanıyorum bir iki tane daha çıkartmayı başardık. Ama yani mesela Dick Francis'in kitaplarının nasıl burada çevirip de sevilmediğini, kapışılmadığını anlamıyorsam, Brunetti'nin de hem karakter olarak hem de yazarının yetkin bir yazar olarak neden sevilmediklerini anlamıyorum. Çünkü onda biri bile etmeyen gerilim ve polisiye yazarları at koşturuyorlar aynı piyasada yani. Efendim, nelermiş kitaplar, neler çıktığına bakalım isterseniz. Bizim bölümler okuduğumuz Operada Cinayet, Death at La Fenice, 1992. Sonra hemen arkasından ertesi yıl çıkan Death in a Strange Country, Yaban Ellerde Ölüm diye çıkmıştı. Bir Venedik kanalından genç bir Amerikanlının cesedi çıkıyor. Şiddet kullanılmış, acaba kapkaç meselesi mi sonra derken işlerin çok daha farklı boyutlar içerdiği anlaşılıyor. Ondan sonra iki tane İngilizce ismi olan bir kitap var, 1994. The Anonymous Venetian ya da Dressed for Death, ki biz Kırmızı Ayakkabılar adıyla okuduk. Burada Brunetti ailesiyle dağlarda bir tatile gitmeye çalışır. Gidemez tabii. Çünkü Marghera'da yüzü tanınmaz hale gelecek kadar çok dayak yemiş bir ceset bulunmuştur. Kimliği ortaya çıktığı zaman soruşturma bambaşka bir yöne çevrilir. Yargı ve İnfaz adıyla çıkmış gene çift isimli bir kitap var, 1995. Venetian Reckoning ya da Death and Judgment. İtalyan Dolomitlerinde bir kamyon bir kaza yapar ve korkunç bir kargosu olduğu ortaya çıkar. Santa Lucia'da şehir arası, şehir içi bir trende önemli bir uluslararası avukatın cesedi bulunur. Acaba iki trajedi birbiriyle bağlantılı mıdır? Evet, bir kısmında bir sonraki bölümde söyleyeceğiz demek ki. Medcezir var, Aqua Alta ya da Death in High Water. Venedik bir kış fırtınasına, yağmur sonucu su yükselmesine hazırlanırken Komisario Guido Brunetti, Flavia Petrelli ki kendisi bir divadır, evinde eski bir dostunun fena halde dayak yediğini görür.

Evet, Brunetti kitaplarından söz ediyorduk. Türkçe'ye çevirmiş olanlardan. Ötekiler 22 tane, biraz fazla. Sadece isimlerini söyleyebilirim. Öyle yapacağım zaten. Yine çift isimli. İngiltere'de ve Amerika'da farklı isimlerle çıkıyorlar. The Death of Fate 1997 bu. Yani her yıl bir kitap yazmış gördüğünüz gibi 92'den itibaren. Ya da Quietly in Their Sleep, İnancın Ölümü. Genç bir rahibe, hemşireye yardım etmek istiyor Brunetti. Manastırından ayrılmış çünkü bir ardınca 5 hasta ölmüş. Önce hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor ve Brunetti de acaba bu arka arkaya gelen ölümler bir bahane mi ediyor hemşire mesleğini bırakmak için diye düşünüyor. Ama sonra bir ihtimal doğuyor ki çok ciddi ve tekinsiz bir şeye rastlamış olabilir gerçekten. 97 aynı yılda A Noble Radiance, Soylu Çürüme çıktı. İtalyan Dolomit dağlarının eteğindeki bir çiftlikte bu çiftliğin yeni sahibi evine çağrılıyor. Çünkü işçileri bir mezarı bozmuş ve burada da işte bir sır yatıyor elbette. Vakit az kaldı diye telaşlanıyorum. Fatal Remedies 1999, Ölümcül Çareler. Erken saatte bir telefon. Venedik şafağının buz gibi havasında şehri bir vandallık olayı sarsmış. Bir cam kırılmış, bir şirketin camı, turizm şirketinin camı. Brunetti soruşturmaya gittiği zaman karakolda suçluyla karşılaşıyor, karısı Paola. Ve benim bildiğim kadarıyla Türkçe'ye son çevrilen kitap Brunetti dizisinden Friends in High Places, 2000'de çıkan Yüksek Mevkilerdeki Dostlar. Bir genç bürokrat ziyaret ediyor Brunetti'ye. Apartmanının inşası için resmi onay verilmemiş yıllar önce. Ama Venedik'te böyle yani. Hiçbir şey için izin alamıyorsunuz. Hiçbir taş üstüne taş koyamıyorsunuz. Yani nereden biliyorsun diyeceksiniz. Donna Leon okuruyum. 22 tane kitap okudum. Biliyorum elbette. Ve bu şekilde başlayan olaylar elbette cinayetle devam ediyor. Biz geri kalanı hemen hemen hepsi bir yıl. Yani arka arkaya birer yıl arayla olmak üzere. A Sea of Troubles, Willful Behavior, Uniform Justice, Doctored Evidence, Blood from a Stone, Through a Glass Darkly, Suffer the Little Children, The Girl of His Dreams, About Face, A Question of Belief, Drawing Conclusions. Bu 2011'de çıkmıştı. Benim okumadığım bir kitabı var, Beastly Things, 2012'de ve de okuyamayacağım bir kitabı var çünkü 2013'te daha çıkmamış, The Golden Egg. Evet, bunlar bizim polisiye edebiyatta en sevdiğimiz karakterlerden birisi olan Brunetti'nin üzerine yazılmış romanlar. Onun merkezinde olduğu romanlar ve yazarları da Donna Leon. Donna Leon, İrlandalı İspanyol kanından bir New Yorklu. İtalya'ya ilk kez 1965'te gitti ve daha sonraki 10 yıl boyunca düzenli olarak geri döndü. Akademisyenken Amerika'da, sonra İran'da, Çin'de ve nihayet Suudi Arabistan'da. Ama bu Suudi Arabistan'daki dönem ona fiziki ve ruhi olarak hasar verici geldiği için Venedik'e taşınmaya karar verdi ki ne iyi olmuş. Böylece oraya yerleşti. Kendini oradan bir kahraman buldu. Biz de onu izlemeye başladık. Hepinize hadi sakin bir hafta dileyelim. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın efendim.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saatleri 2'yi gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik sert mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim etkinlikte beklentilerin aksine sıcak bir görüntü verdi.
1: Saygıdeğer misafirler, bugün burada Cumhuriyet'in...
2: Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik sert mesajlar verdiği bir günde iki isim arasında temas olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Program öncesi protokol bölümünde karşı karşıya gelen Bahçeli ve Özel el sıkışarak birbirlerini selamladı. Burada herhangi bir sohbet imkanı bulamayan iki ismin program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet ettiği öğrenildi. İş ve siyaset dünyasının bir araya geldiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ülkelerin bağımsızlığının ekonomik kalkınmayla doğru orantılı olduğunu söyledi.
3: Bağımsızlık sadece hukuki bir kavram değildir, aynı zamanda bir kapasite meselesidir. Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa, kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız.
2: Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı gönderdi. Koç topluluğunun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarının çok kıymetli olduğunu belirten Erdoğan, Koç topluluğunun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye 100 yılı hedefimize katkı sağlamaktadır dedi. Ata Kongresyum'daki etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
0: Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve 38. olağan kurultayının iptali istemiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme red kararında davacıların feragat etmesini gerekçe olarak gösterdi. 38. olağan kurultayın iptali istemiyle açılan ve devam eden bir dava süreci olduğu belirtildi. Mahkeme iptal taleplerine ilişkin dava açılması istemini 11 Eylül 2025'te reddetmişti. Şikayetçi tarafının avukatının mazeretli olduğu ve duruşmaya katılmasını süreçte karar verilmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yeniden görülen davada hakim, davacıların İstanbul İl Kongresi'nin iptali isteminden feragat ettiğini belirterek başvuruyu reddetti. CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali istemiyle açılan bir dava dosyası olduğu belirtilerek talep reddedildi. Türk Kızılay Kanun teklifinin görüşmelerinin yapıldığı Meclis İçişleri Komisyonu'nda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Görüşmeler sırasında CHP'li komisyon üyeleri Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan çadır tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. CHP'lilerin bu eleştirilerine yanıt AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremler 11 gün sonra 80 milyon liralık kefen ve ceset torbası alımı gerçekleştirdiğini söyledi. O günün şartlarında piyasa değerinin üzerinde satın alındığını iddia ettiği ürünlerin nerede bulunduğu ve kimlere verildiğini sordu. Bunun üzerine CHP milletvekilleri komisyonu terk etme kararı aldı. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle gerginlik yatıştırılarak komisyon çalışmaları devam etti. Anayasa Mahkemesi boşanma davalarında süresiz nafaka kararı verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Konuyla ilgili detayları avukat Mustafa Tırtır anlattı.
4: Uzun süre kişiler süresiz nafaka yükümlülüğü altında kalmaktaydı. Bu sebeple de gerek sosyal medyada gerekse birçok yerde bu husus tekrar gündeme gelmekteydi. Uzun süredir de aslında bu konuyla ilgili hem komisyonlarda hem hukukçular kendi aralarında bunun aslında süresiz olmaması gerektiği yönünde bir takım tartışmalar vardı. Adalet Bakanımızın belirttiği üzere adalet ve hakkaniyet ilkelerine de aykırıydı bu durum. Bu sebeple bu gündeme geldi. Kanunda açıkça süresiz ibaresi geçiyor. Ve mahkemeler de buna istinaden süresiz şekilde karar veriyor. Herhangi bir süre koymuyor. Fakat bu bir takım yani her davada süresiz uygulanması durumunda insanlar mağdur oluyor. Bunu da sık sık dile getirmekteydiler. Fakat 2012 yılındaki Anayasa Mahkemesi bunun zamanla değiştirileceğini belirterek red kararı vermişti. Bugünse hukukçular arasında olumlu olarak değerlendirilen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar bence son derece yerinde. Çünkü her olay kendi içerisinde bağımsızdır ve her olayda farklı farklı kararlar vermek gerekirken süresiz ibaresi dikkate alınarak her davada süresiz nafakaya karar verilmekteydi. Antalya 12. Aile Mahkemesi bu süresiz olarak ibaresinin iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Yani aile mahkemesinde bu olay görülürken, bu dava görülürken mahkeme hakimi bunun adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı, anayasanın işte bir takım ilkelerine aykırı olduğunu belirterek iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor. Ve Anayasa Mahkemesi burada sadece süresiz olarak ibaresini kaldırıyor. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Onu mutlaka göreceğiz. Fakat burada 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere bu kaldırılacak. Ve esas iş bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşüyor. Yasama organı burada açıkçası hem yargıya yol gösteren, uygulanması kolay olan bir düzenleme yaparsa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Nafaka davalarında sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılıyor. Kişilerin ekonomik durumlarına bakılıyor. Ve bundan sonra mahkeme karar veriyor. Eğer ki mahkeme hakimi kadının maddi durumu iyi değilse, kendisine bakacak düzeyde bir durumu söz konusu değilse, o takdirde yine süresiz olarak karar verebileceğini düşünüyorum ben.
0: TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlatıyor. 20 bine yakın konut kurası satışa çıkarılacak. NTV muhabiri Sibel Can Ankara'da satışa çıkacak evlerden birindeydi.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Şimdi biz de Ankara Sincan'da örnek bir dairedeyiz. Kameraman arkadaşım Arhan Pınar size göstersin. Bu daire örnek olarak hazırlandı ve bütün kapıların üzerinde metrekarelerine ilişkin bilgiler yer alıyor. 2+1 ve 3+1 olarak planlandı daireler kampanya genelinde ve peşin ödemede fiyatlar 2+1 için 2.1 ile 5.4 milyon lira arasında değişecek. 3+1'ler için de 2.7 ve 6.2 milyon lira arasında bu daireler satın alınabilecek. Şimdi 2.1 milyondan başlayan evler için 18 bin liralık bir taksit seçeneği de olacak. Başvurulan 15 Haziran'da bu ayın 15'inde başlayacak. 17 Temmuz'a kadar da devam edecek. Şimdi bu işlemler, satış işlemleri Halk Bankası veya Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Satın almak isteyen vatandaşlar buralara, buradaki şubelere başvuracaklar ve başvuru sonrasında da uygun olup olmadıklarına göre bu konutlara sahip olabilecekler. Şimdi 20 bin konut 64 ilde kurasız bir şekilde satılacak dedik. Peşin alımlara %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8'lik bir indirim söz konusu. Yine 60 ya da 72 ay vadeyle seçenekler de masada olacak. Şu an içinde bulunduğumuz daire TOKİ tarafından inşa edildi. Bakan kurum da söylemişti. Vatandaşlar buraların satın aldıkları evlerin inşa edilmesini beklemeyecek. Evler hazır. Tamamlanmak üzere. Dolayısıyla satın aldıktan sonra doğrudan bu evlerin içine gelip yerleşip yaşamaya başlayabilecekler. Biz de şu an yineleyelim, Sincan'daki bir örnek dairedeyiz. Burası 2+1'lik bir daire ve binanın tamamı aslında yapıldı. Yeni kiracı, daha doğrusu yeni sahipleri için de bekliyorlar.
0: Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızıl Haç organizasyonlarından Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınmasında ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak. Olağanüstü dönemlerle afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin üyesi olacak. TOB Nefes Kredisi %34 faizle yeniden başlıyor ve yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 Pazartesi günü. TOB, KGF ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide firma başına üst limit 3 milyon lira olarak uygulanacak. Geçen yıl kullandırılan nefes kredilerinde limit 1,5 milyon liraydı. Faiz 24 ay vadeye kadar yıllık %36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık %34 olarak uygulanacak. Kredi 6 ay ana para ödemesiz dönem dahil toplam azami 48 ay vadeli olacak. Yeni nefes kredisiyle reel sektöre toplam 25 milyar liralık kaynak aktarılacak. Mayıs ayında hem markette hem de üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Üreticide kuru soğanla birlikte patatesin de fiyatı arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, depolardaki ürün bitince fiyat da arttı dedi. Üretici ile market arasında en çok fiyat farkı ise elmada oldu.
6: Mayıs ayında markette ve üreticide fiyatı en çok artan ürün kuru soğan oldu. Üretici ile market arasında fiyatı en çok değişen ürün ise elma olarak belirlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Mart ayı market araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Üretici ile market arasında fiyat farkı en fazla %388,5'te elmada görüldü. Elmayı %278,6 ile havuç ve %195,7 ile marul izledi. Mayıs ayında markette 36 ürünün 22'sinde fiyat arttı, 13'ünde ise düştü. Fiyat artışında %44,7 ile kuru soğan ilk sırada. Onu %32,7 ile patates ve %27,3 ile limon izledi. Geçtiğimiz ay markette fiyatı en çok düşen ürün ise %54,3 ile sivri biber. Sivri biberi çilek ve marul takip etti. Mayıs'ta üreticide 28 ürünün 9'unda fiyat artışı, 9'unda fiyat düşüşü görülürken 10 üründe ise fiyat değişmedi. Üreticide de en çok fiyat artışı %77,2 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğanı %45,5 ile patates ve %43,8 ile limon izledi. En yüksek fiyat düşüşü ise %54,7 ile domateste. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yazılı açıklamasında üreticideki fiyat değişimlerinin nedenlerini anlattı. İç Anadolu'da depolarda kuru soğan ve patates kalmadığı, İzmir ve Çukurova'da ise hasadın yeni başlaması gerekçesiyle arzın düştüğünü belirtti.
0: Güney Kore temasları sona eren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeş'e gitti. Bakan Fidan başkent Dakka'da Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman tarafından havalimanında karşılandı. Ardından heyetler arası görüşme gerçekleşti. Fidan'ın Bangladeş ziyareti kapsamında Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın Myanmar'daki iç savaşlardan kaçarak sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde yer alan mülteci kamplarını da ziyaret etmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma olursa müçteba Hamane ile görüşebilirim dedi. Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını söyledi. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyuma dair açıklamalarını yineledi. Uranyumu elde etmek için İran'la bir anlaşma yapmak zorunda olmadıklarını söyledi. İran dini lideri Müçteba Hamane'yle ile şu aşamada görüşmek istemediğini ancak bir anlaşma yapılması durumunda görüşmenin gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi. Hamane'nin en sevdiği kişi olmayabilirim ama kendisi de muhtemelen bir profesyonel dedi. ABD Başkanı savaşı sahada ya da masada mutlaka kazanacaklarını da öne sürdü. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'de düzenledi. Toplantıda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Ayrıca Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerine dair de önemli mesajlar verildi.
7: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.
6: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısını İzmir Çiğli'deki 2. ana jet üssünde düzenleyen bakanlık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silah alımlarını artırmasını da değerlendirdi.
8: Ülkemiz Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
6: Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son iki haftada 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bugüne teslim olan terörist sayısı 99'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü nedeniyle Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali de düzenleyecek. Festivale öğrenciler ve veliler davetli. Festivalde statik uçak sergileri, paraşüt atlayışları, simülatör deneyimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu yapacak.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahsi teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saran, sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme, Saran'la kardeşi Kenan Saran'ın reklam veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçundan 2,5 yıl hapisle 562 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme diğer sanıklar Emre Eren ve Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Saran, dışarıdan sinyale dokunma şansımız yok, yayını aldığımız gibi koyuyoruz, biz reklam üreten ya da yerleştiren taraf değiliz ifadelerini kullanmıştı. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti.
6: Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması silahlı saldırıda öldürüldü. Yakalanan saldırganın cinayet öncesi 5 saat otel çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Alaçatı'da bir otelde tatil yapmıştı. Çiftin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, otelden çıkış hazırlığı yapıyordu. O sırada silahlı saldırı düzenlendi. Serhat Ağa, 37 yaşındaki Can Polat'a tabancayla ateş açtı. Çevrede bulunan çocuklar olayı geri almadan atlattı. Ancak durumu ağır olan Can Polat, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri araçla bölgeden uzaklaşan 23 yaşındaki saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Serhat Ağa'nın olay öncesi uzun süre otel çevresinde bulunduğu, bölgedeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığı belirlendi. Engin Polat ifadesinde yaklaşık 2 yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını ifade etti. Can Polat, İstanbul'da Küçük Bakkalköy Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: Bu olayla birlikte yeni bir konu daha gündeme geliyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, konumlar, videolar aslında hiç düşünülmeyen olaylara sebebiyet verebiliyor. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'ın paylaştığı videolardan sonra özellikle videolarda konum belirtmesi çete üyesi olduğu belirtilen bu saldırganın kendilerini bulmasına sebep olmuş ve koruması Can Polat'ın ölümüyle sonuçlanan bu olay yaşanmıştı. Benzer birçok vakadan daha söz etmek mümkün. Dolayısıyla uzmanlar herkese açık sosyal medya hesaplarının barındırdığı risklere de dikkat çekiyor.
9: Sosyal medya ünlüleri Dilan Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatil yapıyordu. Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarında konum belirtmesi suç örgütünün radarına takıldı. Yeri sosyal medyadan tespit eden saldırgan ateş açtı. Koruma Can Polat öldü. Sosyal medyadan konum paylaşılması üzerine gerçekleşen polisiye olaylar sadece bu örnekle sınırlı değil. Galatasaraylı Lucas Torreira'ya yumruk atan saldırgan futbolcunun yerini sosyal medyadan bulmuştu. 2022'deki Pınar Damar cinayetinde, 2025'te Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in öldürülmesinde de katiller yine konumdan iz bulmuştu.
10: Yaptığımız paylaşımdan çok kimlerle paylaştığımız, buna çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Eğer tanınmış bir kişi değilsek ya da bir ürün ya da markayı temsil etmiyorsak sadece sosyal medya hesabımızın arkadaşlarımıza açık olması, tanımadığımız insanlara açık olmaması gerekiyor. Herkese açık yaptığımız paylaşımlarda yaptığımız en büyük hata şu oluyor. Herkese anlık olarak olduğumuz yerle alakalı net bir fotoğraf veriyoruz ve lokasyon paylaşıyoruz. O lokasyonu paylaşmasak bile o fotoğraf karesine giren lokasyondaki mekanlardan da yine olduğumuz yer rahat bir şekilde tespit edilebiliyor.
9: Uzmanlar sosyal medya uygulamalarında başka zafiyetlerin de olacağı görüşünde.
10: Arkadaşım ne paylaşmış ve bunu gizli bir şekilde paylaşmış. Ben bunu görmek istiyorum. Uygulamaları aslında sizin kullanıcı adı ve şifrenizi farklı bir platforma vermeniz ve o platforma üye olan diğer kişilerin de sizin arkadaş listenizdeki gizli profilleri görebilmesi anlamına geliyor.
9: Bilişim uzmanlarına göre herkese açık profiller risk taşıyor. Seyahate gidildiğinde tatil fotoğrafları paylaşmak da eve girebilecek hırsızlara davetiye çıkarıyor.
0: Yurt genelinde sıcaklık artarken Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve dolu etkiliydi. Gümüşhane'de sağanak sonrası dereler taştı. Heyelan sonucu evler zarar gördü. Bolu Gerede'de de aynı manzara vardı.
6: İki saatte metrekareye 40 kilogram yağış düştü. Yollar dere yatağına döndü. Heyelan sonucu evler, arabalar zarar gördü. Görüntüler Gümüşhane'den. Kent merkezinde sağanak kırsal kesimlerde dolu etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.
11: Çamurun içinde daha çıkamıyor da. O arabalar da hep onları bekliyor şu anda.
6: Kırsal Çamlıca Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir apartmanın ikinci katındaki daireye isabet etti. Şans eseri yaralanan olmadı. İnönü Mahallesi'nden geçen dere taştı. Bir ev ve ahır zarar gördü. Sele kapılan dört araç moloz yığınlarının altında kaldı.
12: Allah muhafaza, büyük bir afet var. Sel her tarafı aldı götürdü böyle.
6: Burası da Bolu'nun Gerede ilçesi. Sağanak sonrası Sadur köyünden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle tarla, bahçe ve ahırları su bastı, bazı evler zarar gördü. Bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle dere yatağında temizlik çalışması başlattı.
0: İstanbul Sarıyer'de bir mahallede kene paniği yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan keneler yüzünden hiç kimse evinden dışarı adım atamıyor. Bir haftadır ilaçlama yapılmasını bekleyen mahalleli ellerinde cımbızlığa kene avlıyor.
13: Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık.
2: Herkesi kene paniği sardı. İlaçlama yapılmayınca mahalleli cımbızla kene avına çıktı.
14: İnanmıyorlardı bana. Kene olduğuna dair sokaktan geçenler, topladım kavanoza koydum cımbızla. Bir tane kene kendi paçamda hissettim böyle yani yürüdüğünü. Ondan sonra ben sağa sola baktık. Her taraf kene.
2: İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi sakinleri bir haftadır diken üstünde.
15: Biz de yani bir haftadır falan görüyoruz ama bayağı bir var. Özellikle akşamları daha çok çıkıyor hava serinleyince.
13: Bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük burada. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Artık millet evinden dışarıya çıkamıyorlar.
16: 45 senedir buradayım. Şimdiye kadar böyle bir kene falan görmedim. İşte ormandan mı geliyor, birisi mi attı, ne yaptı belli değil yani.
2: Dışarı çıkanlar ısırılma korkusuyla sürekli üstlerini kontrol ediyor. Muhtarlığa ve belediyeye başvuran mahalleli hızlı bir çözüm bekliyor.
0: Samsun'daki geri dönüşüm tesisinde facianın eşiğinden dönüldü. Fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda kurşunlar kimyasal dolu depolara isabet etti. Olaya müdahale eden 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
9: Geri dönüşüm tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar kimyasal dolu depoya isabet etti. Facianın eşiğinden dönülen olayda 6 polis zehirli gazdan etkilendi.
17: Yaklaşık 80-100 ton civarında tiner bazlı hem ürün var hem de atık var. Yani Allah'tan burası alev almadı, yoksa burada yanmamış dükkan kalmazdı.
9: Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Bir plastik firması sahibi tabancayla tesise ateş açtı. Yaralanan olmadı, ancak kurşunlar kimyasal maddelerin bulunduğu depolara isabet etti. 4 deponun delinmesi sonucu zehirli gaz tesise sızmaya başladı. Silah sesleri üzerine tesise ilk giden ekipteki 6 polis zan gazdan etkilendi. Daha sonra bölgeye AFAD sevk edildi. Koruyucu kıyafetler giyerek sızıntıya müdahale etti.
17: İçeride çalışan şahsın herhangi bir yerine gelse kurşun öldürürdü. İşte sacı delmiş, içerideki tanklara girmiş.
9: Olayın ardından saldırgan yakalandı. Sızan gazdan etkilenen 6 polisin sağlık durumu iyi.
0: Konya'da uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazdığı iddia edilen psikiyatristin cezası belli oldu. Sanık doktor, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
6: İddiaya göre uyuşturucu bağımlılarına parayla ilaç yazıyordu. Psikiyatrist 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Olay 2 yıl önce Konya'nın İhsaniye Mahallesi'nde yaşandı. Psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaşıldı. Doktorun bu şekilde 7000'i aşkın reçete yazdığı iddia edildi. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 21'i tutuklu toplam 74 sanık hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan doktor ifadesinde amacının insanları iyileştirmek olduğunu öne sürdü. "Bu işi ticaret olarak yapmıyordum," dedi. Sanık psikiyatrist için karar açıklandı. Ferit Karaduman 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
0: Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 15 milyar liralık mal varlığına el koyuldu. Jandarma ekipleri 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. 18 kişi hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 otel, 3 özel halk otobüsü, 2 taksi, 33 daire, 4 iş yeri ve 128 banka hesabına el koyuldu. Mal varlıklarının piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar lira olduğu öğrenildi. İstanbul'daki özel İtalyan lisesinde öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları

0: Şubat'ta başlayan grev aylarca sürdü. 20 Türk öğretmen derslerine girmedi.
1: Bizler mesleğimizin hak ettiği saygınlığı korumak için bu yola çıktık. Bugün uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda resmi ve hukuki güvencelerimize kavuşmuş olarak karşınızdayız.
0: Öğretmenlerin maaşlarında ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılacağı belirtildi.
1: Haklarımızı yasal temellere oturtmuş olmanın huzuruyla ve içimiz rahat bir şekilde okulumuza dönüyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik. Sınıflarımızdaki o hayat dolu enerjiyi, birlikte kurduğumuz hayalleri, paylaştığımız her dakikayı çok özledik.
0: Öğretmenler 4 Haziran itibariyle dersliklerine geri döndü.
2: Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak.
0: Dumansız plaj uygulaması hayata geçirildi. Antalya'nın plajlarında sigara yasaklandı.
3: Kaputaş, o meşhur dünyaca ünlü, dünyanın en iyi 10 plajı arasında gösterilen Kaputaş plajında bugün itibariyle başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı halk plajlarında 15 tane plajı var biliyorsunuz. İlk etapta 3 plajda başlatıyor.
0: Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre çalışmaları sürüyor. Plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmalar kapsamında dumansız plaj uygulaması başlatıldı. Uygulama ilk olarak Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirildi.
3: Mevzuat geliyor, Sağlık Bakanlığımız çalışıyor, bir taslak var. Ama mevzuata gerek olmadan biz kendi hassasiyetimizi gösterelim.
0: Plajlardaki sigara kısıtlaması Konyaaltı sahilinde de kademeli hayata geçirilecek. Pilot olarak başlatılan uygulama zaman içinde Antalya'daki tüm plajlarda yaygınlaştırılacak. Kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında işlem uygulanacak. Vali Hulusi Şahin özel plaj işletmelerine de sigara kısıtlamasının uygulamaları için çağrıda bulundu.
2: Tütün ürünleri ve şekerli gıdalardan sağlıklı hayata katkı fonu alınacak. Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ve okullardaki beslenmeyi desteklemek amacıyla bir fon üzerinde çalışıyor.
0: Şekerli içeceklerden, tütün ürünlerinden, atıştırmalıklardan, nişasta bazlı şeker içeren gıdalardan kesinti yapılacak. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu kurulacak. Fon, kamu tüzel kişiliği olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak. Yönetim kurulu kararıyla harcama yapacak. Amaç, genel sağlığın korunması olacak. Bu kapsamda proje bazlı çalışılacak. Okullarda sağlıklı beslenme programları, çocukluk obezitesinin izlenmesi, diş sağlığı taramaları, okul kantinlerine destek, gıda sanayinde şeker azaltma ve ürün formülasyonu için ARGE çalışmalarına kaynak verilecek. Ayrıca beslenmede tüketici farkındalığı için reklam ve tanıtımlara para aktarılacak. Tütün karşıtı reklam ve kampanyalarda desteklenecek. Belediyelerin sağlıklı yaşam projeleri kapsamında park, yürüyüş yolu, spor sahası, okul salonlarının modernizasyonuna para verilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre ürünlerden alınacak paylar, üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilecek. Katkı paylarının ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Tutarların her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacağı belirtiliyor.
2: Çocuk ve gençlerde çevre bilincini oluşturmayı hedefleyen Sıfır Atık Festivali başladı. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona pek çok kuruluş geliştirdikleri çevreci projelerle katılıyor. Festivalin ilk günü yoğun ilgiye sahne oldu.
4: Fidanlar dağıtıldı, doğayı koruyan projeler anlatıldı, sıfır atık bilinci aşılandı. Çevreci bir nesil oluşturup farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen Sıfır Atık Festivali başladı.
5: Sıfır atıkla ilgili her şeyi öğrendik.
6: Bu bir domates fidanı, ben bunu ekip büyüteceğim, domateslerini yiyeceğim. Evet.
4: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonu düzenleyen Sıfır Atık Vakfı ve çok sayıda kuruluş festivale çevreci geri dönüşüm projeleriyle katılıyor.
7: Enstitümüzde yaptığımız çalışmalarda evsel ve sanayi tipi atık yağlardan jet yakıtını biz burada elde ettik ve bunu ticarileştirilebilecek, ürüne dönüştürülebilecek hale getirmiş bulunmaktayız.
8: Biz burada geri dönüşüm camları kullanıyoruz. Bir pota içerisine yerleştiriyoruz. Burada

0: sıcaklıkla birlikte eriyen camlarımız bu görmüş olduğunuz fiber haline getiriliyor.
1: Plastik su şişesi kapakları Türkiye'nin her yerinde, evlerde, okullarda, ofislerde biriktiriliyor. Sıfır Atık Festivali'nde o kapakların nasıl dönüştüğü de anlatılmış. Bu şekilde granül haline getiriliyor. Ardından bu plastik granüller ham maddesi plastik olan leğenden terliğe hemen her şeyde kullanılabiliyor. Burada da çocuklara hediye edilmek üzere birer topaca dönüşmüşler.
2: Etkinlikte kuraklık ve küresel ısınmaya karşı geliştirilen topraksız tarım projeleri de anlatılıyor.
3: Burada amaç insanların evde yetiştiricilik yapabilmesini sağlamak. En önemlisi suyu efektif ve ekonomik kullanıyorsunuz. 250 metrekarelik alanın karşılığı yaklaşık 3-4 dönüm.
2: Sıfır Atık Festivali pazar gününe kadar devam edecek.
4: Almanya tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için yapılan oylamada seçilemedi. Almanya'nın İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarını hukukun ihlali olarak tanımlamamasının bu sonuçta etkili olduğu yorumları yapıldı. İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu.
5: Almanya'nın Orta Doğu çatışması konusunda İsrail'e karşı her zaman özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuz bize oy kaybettirmiş olabilir. Mevcut hükümetin belirli politikalarını zaman zaman eleştirsek de tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.
6: Bu sözlerin sahibi Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul. Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda tarihinde ilk kez Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi. Güvenlik Konseyi'nin Batı Avrupa grubuna iki üyelik için oylama düzenlendi. Ancak bu kez Berlin yönetimi için işler yolunda gitmedi. Portekiz 134 ve Avusturya 131 oy aldı. Almanya ise sadece 104 oyda kaldı. Böylece Portekiz ve Avusturya 2022'de başlayacak üyelik için Güvenlik Konseyi'ne seçildi. Oysa ki Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in adaylığını desteklemek amacıyla New York'ta hem diplomatlar hem de hükümet destekçileriyle yoğun görüşmeler yürüttü. Oylama sonuçlarına kadar da iyimserdi. Wadephul, Almanya'nın Birleşmiş Milletler'e en çok mali katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Ancak diplomatik çevrelerin Berlin'in İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarını uluslararası hukukun ideal olarak tanımlamamasına eleştiriler gözde yaklaştığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Almanya'nın net tutum sergilememesi de oy kaybetmesinde etkili oldu. Diğer yandan Rusya'nın da Almanya aleyhine lobi faaliyeti yürüttüğü aktarıldı. Wadephul, Ukrayna'ya verilen desteğinde oy kaybetmelerine neden olduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi toplam 15 üyeden oluşuyor. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Kalan 10 üye farklı dünya bölgelerine ayrılan kontenjanlara göre 2 yıllık kademeli dönemler için seçiliyor.
4: Yunanistan'da kadınlar resmi olarak askerlik hizmetine başladı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne gönüllü olarak başvuran kadınlardan 72'si Yunanistan Kara Kuvvetleri'ne bağlı birimlerde görevlendirildi. Haber Yunanistan Devlet Televizyonu'nda yer aldı. Ülkede bu yıl başlatılan kadınların gönüllü askerlik yapmasına ilişkin uygulama çerçevesinde 72 kadın resmen göreve başladı. Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kostidis de göreve yeni başlayan kadın askerler Lamia kentindeki birlikte ziyaret etti. Ülkede kadınlar için yeni başlatılan gönüllü askerlik uygulamasına katılanlar arasında üniversite mezunu olanların orduda hemşirelik veya idari işler gibi görevlere alınması, silahlı kuvvetlerin sosyal imkanlarından faydalanması gibi imkanlara da sahip olması öngörülüyor. Çin kariyer ve network sitelerinde sahte hesaplarla casusluk faaliyeti yürütüyor. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 5 ülkenin istihbarat servislerinden geldi.
6: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda istihbaratları ortak uyarı yayınladı. uyarı Çin istihbaratının yapay zeka kullanarak yürüttüğü casusluk faaliyetlerine dair. Batılı istihbarat servislerine göre Çin, LinkedIn gibi kariyer ve network platformlarını casusluk için kullanıyor. Sahte profiller ve iş teklifleriyle hassas bilgilere erişimi olan subayları ve casusları hedef alıyor. Çinli istihbarat elemanları özel danışmanlık ya da insan kaynakları şirketlerinin çalışanları gibi davranarak iş ilanları veriyor. Bu ilanlarda amaç devletin gizli bilgilerine sahip kişilere ulaşmak. Çin'in ilanlarına yanıt verenler kamuya açık olmayan bilgileri açıklamaları için giderek artan baskılara maruz bırakılıyor. Ya da çoğu zaman düşünce kuruluşları için olduğuna inandırıldıkları raporlar üretmeleri karşılığında çevrim içi ödemeler yapılıyor. 5 ülkenin istihbarat paylaştığı Five Eyes adlı grup daha önce de Çin'in siber tehditlerine ve fikri mülkiyet hırsızlığına dair uyarı yayınlamıştı. Ekim'de İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5, parlamento üyelerini Çin, Rusya ve İran'dan gelen casusluk tehditleri hakkında uyarmıştı. Bu ülkelerin sosyal medya platformlarını e-posta, kimlik avı ya da hackleme için kullandıkları, bu sayede elde ettikleri bilgilerle İngiliz parlamenterlere şantaj yapabilecekleri belirtilmişti.
4: Türk Edirne'nin Enez ilçesinde Yunan adalarına feribot seferleri başlıyor. İlk seferler Samotraki ve Taşoz adalarına yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak.
6: Ege'nin iki yakası Trakya'da birleşiyor. Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri başlıyor. Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeline sahip Edirne'de gümrük limanı projesinde sona gelindi. Saros Körfezi'nin stratejik noktalarından biri olan Enez'de yürütülen çalışmalar kapsamında liman altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Gümrük kapısının açılması için geri sayım başladı. Başta Samotraki ve Taşoz olmak üzere Enez'den Yunan adalarına düzenli feribot seferleri yapılacak. Böylece hem Türk vatandaşlarının adalara ulaşımı kolaylaşacak hem de Yunanistan'dan bölgeye turist akışı artacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Enez, uluslararası deniz ulaşımının yeni merkezlerinden biri olacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin bu yıl içerisinde hayata geçirilmesini hedeflediklerini belirterek çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi.
4: Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunan meslektaşıyla bir araya geldi. İki ülke arasında kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, müze işbirlikleri ve ortak sergiler gibi alanlarda işbirliğinin arttırılması hedeflendi.
6: Kültürel mirasın korunması, kaçakçılıkla mücadele ve dijital kültür çalışmaları. Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nda İki ülke arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesi için birçok konu ele alındı.
7: Kültür varlıkların korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda yürütülebilecek her türlü işbirliği sadece ülkelerimiz için değil, insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için de bir kazanım olacaktır.
6: Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu Nevşehir'de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya geldi. Toplantı sonunda ortak bildiri imzalandı. İki ülke arasında 2013'ten bu yana yasa dışı kazı ve kaçakçılığa karşı işbirliği yürütülüyor. Bakan Ersoy, etkinliğin iki ülke arasındaki kurumsal işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağına inandığını söyledi.
7: Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikke Türkiye'ye iade edilmiştir.
6: Yunanistan Kültür Bakanı Dina Mendoni ise Türkiye'de yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Programda Türkiye-Yunanistan Kültür Forumu'nun kalıcı hale getirilmesi ve dönüşümlü olarak iki ülkede düzenlenmesi kararlaştırıldı.
4: Rusya'da sahne alan halk müziği grubuna yapay zeka destekli iki robot dans ederek eşlik etti.
6: Geleneksel kıyafetler içinde sahneye çıktılar, halk dansı yaptılar. Görüntüler Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinden. Uluslararası Ekonomi Forumu'nda sahne alan Rus halk müziği grubunun performansına iki robot eşlik etti. Şarkı söyleyen sanatçıların yanında dans eden yapay zeka destekli iki robot büyük ilgi topladı. Çin'den de benzer renkli görüntüler kameralara yansıdı. Başkent Pekin'de piyano çalan robotlara dans eden robotlar eşlik etti. Guangdong eyaletinde düzenlenen Fragrant Hills Turizm Zirvesi'nde tanıtılan yeni akıllı teknolojilere de yoğun ilgi vardı.
8: İnanılmaz değil mi? Buradaki her ürün insan hayatında değişim yaratıyor. Yürümeye yardımcı olan bir teknoloji bile var.
6: Çin'de her yıl düzenlenen turizm zirvesi, ülkeyi dünya turizminde üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak. Peki Ankara'daki zirvenin gündeminde ne olacak ve Ankara için aslında zirvenin önemine Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan, NATO'nun Türkiye için önemini değerlendirdi. İzleyeceğiz ve ardından saat başında haberlerle tekrar burada olacağız.
9: Bu yıldan itibaren NATO zirvelerinin aralıklarının artırılmasına yönelik bazı fikirler de dolaşıyor. Ancak sonuçlandırılmış değil. Bu noktadaki asli çıkış noktası da Trump'ın sonraki seçimlerinin sonrasına NATO zirvesine atabilmek. Ancak geldiğimiz aşamada böyle bir kesin karar alınmış değil. Ve bir Trump gerçeği var. Ama Trump'ın bu zirveye katılması hem ittifak açısından hem Amerikalılar açısından hem de genel olarak küresel güvenlik açısından önemli bir girdi ve bu nedenle zaten beklenen bir durumdu. Bu zirvenin Türkiye'de şu an yapılması gerçekten çok kritik, önemli. Bunun birinci nedeni Rusya-Ukrayna Savaşı'nın biliyorsunuz 5. yılına girmiş olması. İkincisi Körfez bölgesindeki gerginliğin artık küresel ekonomiyi ve hatta istikrarı etkileyecek bir duruma dönüşmüş olması ve daha da önemlisi bu savaş ve çatışmaların ötesinde özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabete paralel olarak Avrupa ile Amerikalılar arasında bir gerilim var. Şimdi bütün bunları yan yana koyarsanız NATO'nun ne kadar fonksiyonel olduğuna dair Amerikan eleştirilerinin yoğunlaştığı bu yıl içerisinde bu zirvenin yapılması Türkiye açısından hem bir prestij hem de bir risk. Bir prestij çünkü sorunların çözülmesi, Ankara'da çözülmesi önemli bir dönüm noktası. Hem bir risk ola ki Trump'ın kendi kişisel özelliklerinden kaynaklı eğer bir iniş çıkış söz konusu olursa herhalde tarihe geçecek bir Ankara zirvesi olacak. Yani Ankara ismini farklı bir şekilde gelecekte hatırlayacağız. Dolayısıyla Türkiye açısından önemli. Başarıyla bitirilmesi bu zirvenin bence en önemli öncelik olması gerekiyor şu an için. Bence bu zirvenin gündemi burada öncelikle ele alınmalı ve ona göre küresel bir değerlendirme yapılmalı. Şu an için gündemi iki farklı parametreden değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi ittifakın gündemi, diğeri ise üye ülkelerin gündemi. İttifakın gündemi aslında gayet açık. Geçtiğimiz sene icra edilen Lahey zirvesinde ve daha sonra hatırlarsanız İsveç'te bakanlar düzeyinde bir toplantı yapıldı. Üç temel parametre üzerinden NATO'nun bu yıl içerisinde atması gereken adımlar net olarak ifade edildi. Nedir bunlar? İşte 2035 yılına kadar gayri safi milli hasılaların %5'ine yakın savunma harcaması isteniyor. Savunma sanayilerin birbirine yaklaştırılması isteniyor. Ve aynı zamanda yeni tehditlere yönelik olarak burada özellikle Rusya ön plana çıkarılıyor. Hazırlık düzeyinin artırılması ön planda. Bu nedenle bu zirvede bu geçmiş alınan kararların bir gözden geçirilmesi, eğer ilave karar alınması gerekiyorsa NATO karargahında daha önce yapılmış görüşmeler istikametinde yeni kararların alınması beklenmeli. Ancak ikinci konu başlığı daha da önemli. Çünkü burada Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gerginliği ön plana çıkıyor. Üye ülkeler arasındaki gündem. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an Savunma Bakanı Yardımcısı Colby'nin NATO 3.0 diye bir görüşü var. Bu NATO 3.0 gereği 3 alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki varlığı teminat altına alınıyor. Nedir bunlar? Nükleer caydırıcılık, stratejik istihbarat ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasındaki farklı minvalde varlığını devam ettirilmesi. Ancak NATO 3.0'da öncelikli tehdit Amerikalılar açısından ne Orta Doğu, ne Avrupa, ne Rusya ama Çin. Çin söz konusu olduğunda da Hint-Pasifik ön plana çıkıyor. Ve dolayısıyla Colby'nin daha önce 2022 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam yazmış olduğu bir kitap var. The Strategy of Denial, yani engelleme stratejisi. Ve bu noktada Avrupa kendi güvenlik yükünü kendisi üstlenmeli. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki varlığını azaltmalı gibi son dönemde duyduğumuz argümanlar o kitap içerisinde geçiyor. Ve bu NATO 3.0 konseptine de geçiyor. Dolayısıyla bu zirvede büyük bir ihtimalle Trump bu NATO 3.0 söylemlerini gündeme getirecek. Şu an bir küskünlük var dedim Avrupa'ya yönelik olarak. Bunun birkaç farklı nedeni var. Bunlardan birincisi Amerikalıların Körfez'de İran'a karşı NATO'dan destek görmediğine dair argümanları. Burada küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Ocak ayında Trump çok ilginç bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz NATO'nun 5. maddesi ilk defa 11 Eylül'den sonra çalıştırılmıştı. 5. maddenin tekrar Meksika sınırının güvenliği için çalıştırılması söylemini seslendirdi Trump. Bu çok radikal bir söylem. Çünkü bir ülkenin kendi hudut güvenliği için NATO'yu davet etmesi çok farklı bir olay. Buradaki tabii Trump'ın söylemi biraz kinaye, yani NATO'ya başka bir mesaj vermeye çalışıyor. Amaç hudut güvenliği değil ama nedir? NATO'yu daha aktif olmaya çekmek. Ben bu noktada iki farklı açıdan yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bazı hususlar var, Trump haklı. Bazı hususlar var, haksız. Haksız olduğu taraf NATO'dan beklentileri. NATO'nun sistemini eğer bir insan çok iyi biliyorsa, Körfez'de İran'a karşı NATO'nun hareketlenmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan mümkün olmayacağını bilmesi gerekir. Güvenlik Konseyi kararının da Rusya ve Çin engeline karşılaşacağını düşünmesi gerekir. Bir taraftan haklı savunma harcamaları konusunda. Avrupa şu ana kadar refah toplumu olmak adına güvenliği geri plan attı. Silah üretti ve sadece sattı ama envanterini güçlendirmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an için bütçesi 980 milyar dolar civarında. Bu bütçe ilginç bir şekilde %2002 ile karşılaştırdığınızda %3.6'dan 3.2'ye inmiş. Yani Amerikalılar Avrupalıları savunma bütçesini artırmamakla suçlarken kendileri aslında bilakis savunma bütçesini gayri safi milli hasılaya vurduğumuzda karşılaştırdığınızda azaltmış. Ama Almanya, Fransa, Birleşik Krallık bu üçünü, yani Avrupa'nın üç büyük devletini bir araya koyduğunuzda Amerikalılar bu üç ülkenin toplamından 4 kat fazla savunma harcaması yapmış. Bu üç ülkeyi ayrı ayrı incelemek istedim. Bakın burada çok ilginç bir durum var. Almanya %1.5'dan %2.4'e çıkarırken savunma harcamasını, Fransa ve Birleşik Krallık %2'ler seviyesinde yatay seyretmiş. Dolayısıyla Amerikalıların bir taraftan Avrupa'ya yönelik eleştirisi normal, savunma harcaması yapmamışlar ve bazıları hala yapmıyorlar. Bir taraftan da kendisi aslında düşürüyor. Dolayısıyla burada maksat savunma ise NATO'nun o somut kabiliyetlerinin artırılmasında sadece Amerikan değil, Avrupa ve hatta Türk savunma sanayinin de devrede olması gerekir. Ve aynı zamanda Amerikalıların da bu %5 hedefine yürümesi gerekir. Gelecek yıl Amerikan savunma bütçesinin belki de bu nedenle 1,5 trilyon dolara çıkarılacağını burada ifade etmek isterim. Türkiye'nin savunma sanayi harcaması an itibariyle %3'lerin üzerinde, %3,5'lara yakın. Bu NATO ortalamasının çok üzerinde. Muhtemelen 2035 yılına kadar da %5'lik hedef tutturulacak. Çünkü Türk savunma sanayi maliyet etkin bir şekilde sadece personel giderleri değil ama daha çok Ar-Ge ve savunma sanayi alımlarına kaynak aktarıyor. Bu miktar da 31 milyar dolar. Bu rakam çok büyük bir rakam, onu bir kere ifade edeyim. Ama burada ilginç bir karşılaştırma yapmak isterim. Lüksemburg, biliyorsunuz Lüksemburg'un silahlı kuvvetleri, daha doğrusu güvenlik kuvvetleri sayısı sadece 900 kişi. Ve kişi başına düşen milli geliri dünyada bir numara, yaklaşık 178 bin dolar civarında. Gayri safi milli hasılası 110 milyar dolar. Şimdi Lüksemburg'un harcadığı para %2'lerde, yani 1.2-1.3 milyar dolar civarında. Ama aldığı silah kullanacak insanı yok. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Eğer NATO'nun savunma kabiliyeti burada önemliyse, sadece harcanan para değil, bu paranın nereye harcandığı, aynı zamanda asker sayısı dahil olmak üzere muharip unsurların durumu gibi farklı parametrelerin de ön plana çıkarılması lazım. Keşke bu NATO zirvesinde sadece bütçe değil, çünkü savunma ihracı burada Amerikalılar açısından önemli, ama aynı zamanda savunma kapasitesinin farklı dinamiklerini de ileri sürülmesi, tartışılması mümkün olsa.
10: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Hava durumu. Hava kalitesi rüzgarların hafif olması nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, İzmir'de Çeşme ve Menemen, Aydın, Ankara Sıhhiye, Zonguldak, Samsun, Ordu, Niğde, Adana, Hatay, Güneydoğu ve Malatya boyunca